0: sorun oluşturabiliyor. Hı hı. Geçenlerde bir gazetede görmüştüm. Öfke kontrol seminerinde kavga çıktı.
1: Şimdi tam kontrol ediyorduk, işler karıştı. Yani.
0: Şimdi aslında bir şeyi kontrol etmeye çalıştığımızda nasıl kontrol etmeye çalıştığımız önemli ve kontrol etmeye çalıştığımız şeyi eğer bastırmaya çalışırsak o zaman öfkenin dediğini yapma ihtimalimiz daha fazla olabiliyor.
1: Yani onunla kavga etmeye başlıyoruz.
0: Kesinlikle. Yani. Şimdi bir yemekte olduğunu düşünelim. Bir çift yemekte ve birkaç kişi var çiftin yanında. Biri diyor ki kız arkadaşına başkalarının yanında hoşlanmayacağı bir şey söylüyor. Hı hı. Kız arkadaşı öfkelendi. Şimdi bu duyguyla ne yapacak? Bu duyguya eğer tepki verirse, sen kimsenin yanında bana böyle yapamazsın, şöyle yapamazsın diye öfkeyle bir tepki verdi. Onun için faydalı olmayan bir duruma dönüşebilir bu.
1: Tabii ki.
0: Herkesin tabii arasında bir tartışma çıkabilir. Şöyle yapabilirse, burada bir olay var, ben öfkelendim. Bunu fark edip buna yanıt vermeye çalışırsa, ben şu anda öfkelendim, ben biraz yürüyüşe çıkacağım. Bunu tekrar konuşuruz.
1: Onu da trip olarak algılarlar gerçi.
0: Tabii o trip de yapılabilir sonuçta.
1: Trip ya, tabii,
0: akşam gelindiğinde o zaman bunu konuşursa bu sefer aslında sorun olmadan kendini ifade ederek bak benim sınırlarım var. Bu senin bu yaptığını yani haksız duruma düşmeden karşı tarafa aktarabilme şansı olur. İşte burada kabul devreye giriyor.
1: Evet.
0: Yani kabulün çeşitli perspektifleri var. Kabul neyle alakalı kabul? Örneğin yaptıklarımla. Hayatın içerisinde benim değiştirebileceğim şeyler var, değiştiremeyeceğim şeyler var. Bu kabul şu demek değil. Değiştirebileceğim şeyleri kabul edeyim. Yani örnek yine hani yakın zamanda sınav, karne zamanı olduğu için bunların üzerinde biraz konuşalım isterim. Ben sınava hazırlanıyorum. Ya bu sınav çok zor. Yılların emeği var. Çok zorlanıyorum anne. Çok sıkıntılı bir sınav. Saat, bir saat içerisinde, iki saat içerisinde hayatım belli olacak. Evet çok zor ama peki değiştirebileceğin değişkenlere uğraştın mı? Emek verip çalıştın mı?
1: Evet. Tarihten biraz daha iyi not alıyor olman olumlu etki yapabilir bu sürece.
0: Evet. O zaman değiştirebileceklerimi değiştirdikten sonra, yapabileceğim kadarını yaptıktan sonra, şimdi ben çalıştım.
1: ÖSYM'ye etki edemezsin ama soru kalitesi.
0: Evet. ÖSYM'ye etki edemem ve aynı zamanda şuna da etki edemem. Duygularıma da etki edemem. Hı hı. Sınava girdiğim zaman şunu kendime söyleyebilmeliyim. Hı hı. Öğrenci arkadaşlara mesaj olarak da. Benim elimde kontrol edebileceğim şeyler neler? Bir, duygularımı kontrol edebilir miyim? Edemiyorum. Duygular geliyor. Onlardan kaçmaya çalışmak veya onlarla kalmaya çalışmak. Ben bunu kontrol etmeye çalışabilirim. İki, aklıma gelebilecek düşünceleri kontrol edebilir miyim? Birçoğu yine benim kontrolümde değil. Örneğin sınava girdiğiniz zaman ya bu sınav kötü geçerse ya şöyle olursa buna benzer birçok düşüncenin aklımıza geleceği de aşikar.
1: Belli bu da gelecek bunlar.
0: Ve de bunlar da kontrol edebileceğim şeyler değil. Peki elimde olan şey ne? O zaman bir herkese bir mesaj olarak zihnimin söyleyebileceklerini kontrol edemiyorum. Duygularımı kontrol edemiyorum. Neyi kontrol edeyim? Ben ellerimi kontrol edeyim. Yani davranışlarımı kontrol edebilirim. Seçimimi kontrol edebilirim. Sınav öncesinde elimden geldiğince çalışabilirim. Ondan sonra sınava girdiğim zaman nefes alırım, nefesimi veririm. Belli bir miktar sıkıntım oluşacak. O gece güzel uyuyamayacağım. Ertesi gün aklıma bu olumsuz düşünceler gelecek. Oturup bundan sonrasında elimden geleni yapmaya çalışacağım. Kontrol edebileceğim süreçler bunlar. Ama yine hani burada da konuştuğumuz gibi bazı alışkanlıklar çok katı olarak öğrenile gelebiliyor. İşte bunların değişim yolu içinde bazı çocukların destek almaları gerekebiliyor. Çünkü çocukluktan itibaren sürekli olarak duyguların kontrol edilmesi gerektiği, azaltılması gerektiği, duygulardan kaçılması gerektiği öğretilirse o çocuk o sınava girdiğinde bazıları daha fazla zorlanabiliyorlar.
1: Evet, şimdi biz diyoruz ki sınavda size sınav kaygısı. Ve bununla ilgili çalışıyorsunuz. İşte evet, sınav kaygısını kesinlikle azaltmakla, yok etmekle ilgili. Fakat sınav kaygısı var. Sınav kaygısının sembolik cümleleri de sınav esnasında gelecek diyorsunuz.
0: Kesinlikle.
1: Bu cümleleri engellemek bilişsel düzeyde niye mümkün olmasın peki?
0: Çünkü
1: yani mesela ya sürem yetmezse diye düşünmeyebilir de belki diye düşünün.
0: Biz şimdi burada ekollerde farklılık var ama kabul adanmışlık ekolünde şöyle diyor. Bu bir satranç oyunu gibi. Eğer sen beyaz piyon, olumlu bir piyonu oynarsan zihnin de bir problem

0: Problem çöz ya problem yaratma olasılıkları değerlendirme makinesi sana olumsuzluğu yani siyah piyonu oynar. Şimdi ben örneğin şöyle yaptım. Dedim ki ben sınava girdiğimde ya bu sınav kötü geçerse buna cevap vermeye çalışıyorum. Ya niye kötü geçsin ki? Ben çalıştım. Zihin de bunun ardından şunu söyleyebilir. Çalıştın ama ya sınavda heyecanlanırsan. Yok yok ya sınavda heyecanlanmam. Ya heyecanlanırsan. İşte burada belirsizliği tamamen ortadan kaldırmak için bir güreşe başlayabilir çocuk.
1: Evet. Yani bizim zihnimizde tamamen kontrol edemediğimiz bir söylem merkezi var.
0: İç çatışma var. Evet. Bir ben var, benden içe ruh.
1: Ha, o işte.
0: Var. Evet. İç konuşmamız var. İnsanların %99'unda bazı insanlarda olmadığı söyleniyor çalışmalarda ama %99'da bir iç konuşma var.
1: Bu bizim anladığımız manada bu sayıltılar, ruminasyonlar, obsesyonlar bazı gibi şeylerden benzer bir şekilde ortaya
0: çıkıyor. Bazıları, evet. Ya bizim beynimizin içinde şöyle tabir edebiliriz. Olumlu bir yapay zeka yani. Var. Arka tarafta
1: olasılık hesaplıyor sürekli.
0: Olasılık hesaplayan, bizi yönlendirmeye, bize yardım etmeye çalışan bir adeta yapay zeka var. Örneğin ben şimdi arabamı kullanıyorum. Ve aklımda benim şey var. Akşam acaba yemeğe dışarı mı çıksam? Tam o sırada hızla soldan bir araba geldi. Önüme çıktı. Ne yapıyorum?
1: Otomatik basıyor birisi şimdi, benim yerime sanki.
0: O birisi basıyor işte.
1: Birisi basıyor.
0: Yani çünkü diğer sistem basıyor. Yani. Ve o sistem sadece ona yaramıyor. Aslında bazı şeyleri öngörmek için bize duyguları sunuyor. Yani kaygı duyduğu zaman şunu mesajı vermiş oluyor bize. Uzaklaş. Utandığınız zaman saklan. Üzüldüğün zaman hareket etme. Öfkelendiğin zaman saldır. Birçok şeyi tahmin etmeye çalışıyor. Evet. Aslında bize fayda göstermeye çalışan, yıllar çok çok eskiden beri var olan bu sistem bugün içerisinde çalışıyor. Ama bugüne uygun değil. Bugün dünya o kadar hızlı değişiyor ki. Bu sistem buna yetişemez. O zaman bizim bu sistemin açıklarını ki terapilerde biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Biz terapide kimsenin bozuk olarak görmüyoruz. Bozuk insan yok. Ama bozuk alışkanlıklar var. Bu alışkanlıkları değiştirerek kişiyi hayatın içerisinde daha anlamlı bir yola sevk etmeye çalışıyoruz.
1: Evet, şimdi değerli izleyenlerimiz, hocalarımız diyor ki aslında kaygıyla ilgili bozukluklar ve benzeri birçok psikolojik problem bizim çocukluğumuzda kurduğumuz savunmaların bugün işe yaramamasından ya da on binlerce yılda oluşmuş o yazılımın bugünkü teknolojik dünyaya uyumlanamamasından kaynaklanır. Ama bu yazılımları update etmek de mümkün. Çocuklukta oluşturduğumuz o savunmaları yeniden revize etmek de mümkün. O zaman hasta olmaktan ziyade biz yanlış alışkanlıklara sahip olmaktan bahsedebiliriz. Ve alışkanlıklarımızı değiştirdiğimizde, yani hatalı davranış yerine daha sağlıklı davranışı geliştirdiğimizde aslında uyumlu, işlevsel, Semih Hoca'nın dediğiyle bir kişi haline gelebiliriz. Fakat Semih Hoca'm, bazen de hata yapıyoruz. Şimdi mesela ben kaygılıyım, gerginim, eşimle problem yaşadım, iş yerinde problem yaşadım ve elim telefona gidiyor bir anda. Bakıyorum, bir ayakkabı alayım ben diyorum kendimi iyi hissetmek için. Karıştırıyorum, güzel kırmızı bir ayakkabı görüyorum. İşimdeki problemi unutuyorum. Eşimle yaşadığım problemi unutuyorum. Alıyorum o kırmızı ayakkabıyı, oh bir rahatlık geliyor. Ama evdeki 70. çift kırmızı ayakkabı. Ya da açıyorum, işte ders çalışacağım. Tam da işte Öykü Hocam'ın söylediği gibi sınava çalışmam gereken o sınavın stresiyle telefonda oyun oynamaya başlıyorum.
2: Evet.
1: Sabah olmuş, uyuyorum sonra. Yani aslında kaygıyla baş etmek ya da sorunlarla baş etmekle ilgili kurduğumuz bir takım şeyler de bağımlılık adını alıyor. Var mı bir artış ve nasıl görüyorsunuz bu bağımlılığın kaygıyla ilişkisini?
2: Tabii sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle çok kolay bazı şeylere ulaşmamızla beraber alışveriş siteleri bile artık elimizin altında.
1: Tabii.
2: Yani ya da bir takım siteler olumsuz şekilde etkiliyor insanları ama çok kolay ulaşılabiliyor. O yüzden de var. Bu kaygıyla başa çıkmak için başka sebepler de olabilir tabii ki ama kaygıyla başa çıkmak için bağımlılıklara yönelmeyi çok fazla görüyoruz. Neden? Bir an o zihnin arkasındaki karmaşık, çatışmalı, bizi sıkıntıya sürükleyen duygudan uzaklaştıran şeyler, anlık haz veren hızlı değiştirebildiğimiz, çok kolay ulaşabildiğimiz şeyler, gerek sosyal medya olsun, gerek diğer bağımlılık yaratan şeyler olsun.
1: Hızlı da bir ödül veriyor bu size, hemen mutlu ediyor.
2: Aynen, algoritma da zaten ona göre çalışıyor ve bundan bir takım sektörlerde faydalanabiliyor. Kesinlikle. İnsanın da bu sinir sisteminde bir etki yaratıyor. Anlık bir dopamin artışı, anlık bir haz duygusu yaratıp dolayısıyla ödül merkezini

0: uyardığı için sürekli bu sıkıntılı duyguyla başa çıkamadığımız noktada en kolay kaçış noktası olarak oraya gidebiliyor insanlar. Tabii ki bu devam edince, çok fazla olunca kendi içinde başka handikaplara ve daha büyük sıkıntılara yol açıyor. Yani ilişkiler bozuluyor, ekonomi bozuluyor, kişinin kendine güveni bozuluyor. Süreç içerisinde daha karmaşık ve çetrefilli hal alıyor problemler. Hı hı. Aslında kaygıyla başa çıkmak için bu öğrenilmiş çarpık bir başa çıkma yöntemi.
1: Evet.
0: Psikoterapilerde ne yapıyoruz? Hı. Ya da psikiyatride daha çok uygun, işlevsel ve daha olgun savunma düzeneklerini bunun yerine koyması için kişiyle beraber çalışıyoruz. Hı hı. İlaçlar da kombine edilebilir. Kaygının tipine, durumuna göre birçok tedavi şekli var. İlaçlarda ne işe yarıyor? Kaygı yolaklarıyla ilgili etki edip o yoğun kaygıyı azalttıkları zaman tabii ki arka planda, bilinçaltında çatışmalı bir süreç var ise oradaki aşırı gürültülü ses sustuğu için dolayısıyla yine yönelme azalabilir. Tabii ki bu bir parçası. Bir süre sonra işin içerisine o alışkanlık, dürtüsellik de girip kişi çok kolay ulaştığından dolayı bu davranışı sürdürme eğiliminde de oluyor. Kaygıyla bağlantısı bu yüzden çok fazla ve son zamanlarda gerçekten klinikte de artış var. Bir bakıyorsunuz altta başka bir sürü sebep var. Travma var, travmadan kaynaklı kaygı veya başka bozukluklar var. Çocuklukta ihmal var. O boşluk hissini doldurmak için, kaygıyı yatıştırmak için kişiler böyle şeylere yönelebiliyorlar.
1: Yani hocam bir problem yaşıyor kişi. Bu bazen travmatik bir olay, bazen çocukluk travması, ihmal, istismar gibi. Bu zihnimizdeki sesi açıyor. Çok kontrol edemediğimiz sesi açıyor. Sonra bu sesi arada bir kısmak için de insanlar çok da uygun olmayan duygu düzenleme araçlarına gidiyorlar.
0: Evet.
1: Alışveriş yapmak, oyun oynamak, sürekli televizyon seyretmek gibi. Ama oysa ki bu sesi kısa süre kıssa bile o işi bıraktığımızda, o haz veren uğraşı bıraktığımızda sesin bu sefer derecesinin arttığını görüyoruz. Bu da zaten kaygı bozukluğu gibi anlatmıştım.
0: Çünkü problem orada duruyor. İçsel çatışma orada duruyor.
1: Çözüm
0: her
1: yok,
0: ne yaşadıysanız orada, aslında orada duruyor kaygılandığınız şey. Ve başa çıkma yöntemi aslında bu değil. Bu sadece bir çeşit üstünü örtme ya da erteleme gibi bir şey oluyor. Dolayısıyla problemler birikiyor. Ya da siz kendi iç dünyanızda daha olgun bir yöntem bulmadığınız için bunu yönetmeye, bu duyguyu yönetmeye ve başa çıkmaya yönelik, o zaman sizin önünüze bir süre sonra tekrar çıkıyor. Tekrar çıktığı zaman öğrendiğiniz yerden devam ettiğinizde, sosyal medyada işte bağımlılık yaratan şeylere yöneldiğinizde böyle bir kısır döngünün içerisine sokmuş oluyor kişi kendisini. Ve bu böyle devam ediyor.
1: Şimdi çok ilginç tabii. Şimdi bizde şöyle de bir şey var. Zihnimiz aslında gerçekliğin peşinde çok koşuyor değil. Zihnimiz ihtiyacımız olan şeyleri toplamak üzerine, belli ihtiyacımız olan ipuçlarını toplamak üzerine hareket eden bir hayatta kalma makinesi, bir survive makinesi. Fakat biz zihnimize çok inanıyoruz. Yani bu hataların olma nedeni de biraz bu. Yani mesela bir hocam şey vardır ya işte tanık hafızası diye bir şey. Bir olayı 7 kişi izliyor, görüyor. 7'sine de soruyorsun, ayrı şeyler anlatıyor.
0: Evet.
1: Ya da bizde şey oyunu vardır. Kulaktan kulağa oyunu vardır. Yani çok da basit anlaşılır bir cümleyi söylediğinde 7. kişiden farklı bir şey çıkar. Çünkü zihin duyduğunu işledikten sonra algı haline çeviriyor. Böyle hatalı bir sistem ya da tırnak içinde hatalı ama hayatta kalmak için çok iyi çalışan bir sistemimiz varsa neden zihnimize bu kadar inanıyoruz sizce? Neden bu değişmiyor? Başka bir mesela gönlünün götürdüğü yere git ya da o tepedeki enerjiyle bağ kur falan gibi olaylar gelişmiyor. Biz hala zihnimizin peşindeyiz. Niye bunu böyle görüyorsunuz?
2: Çünkü zihin gerçekten çok önemli bir sistem. Ama tek başına da çalışmıyor. Şimdi zihne şıracı desek yanında bir de bozacı var. Şimdi şıracı diyor ki ya biz şimdi bir programın içerisindeyiz. Ya bu programda saçmalarsan. Şimdi bu şıracı. Tek başına gelse çok büyük sorun yok.
1: Ya Mehmet de saçmalarsa diye geliyor.
2: Öyle. Bir de yanında duyguyla geliyor. Beden duyumuyla geliyor.
1: Yani, bir de oradan fizyolojik tepki.
2: Fizyolojik tepki vücutla beraber geliyor. Sadece bu yazılı bir senaryo hikaye ile gelmiyor. Çünkü içerideki bizim dışımızda çalışan o sistem bunları da kontrol ediyor. Ve sistem çok basit çalışıyor. Sistem ben şu anda şu anımı nasıl kurtarabilirim? Başka pek bir şeye önem vermiyor. Ama biz elbette hayatımızla alakalı daha uzun vadeli düşünmek durumundayız. Yani bir öğrenci, hep buradan gidiyoruz bugün ama.
1: Ama bugün de tam o gün.
2: Tam
1: yani.
2: O gün yani.
1: Karne aldı çocuklar.
2: Evet.
1: Yani. Bu arada baştan söyledik de inşallah karneler iyi gelmiştir. İyisi kötüsü artık sizin olayı nasıl ele alacağınızla ilgili. Hocam şimdi de hocalarım daha güzel açıklarlar durumu.
2: Şimdi çocuk oturduğu zaman zihni şöyle diyor. Ya birazdan çalışırsın. Hadi git içeride 2 dakika televizyon izle. İçeriden de bir can sıkıntısı geliyor. Çocuğun tabii ki de ne oluyor bu sefer? İçeri gidesi geliyor. Yani çalışmayı bırakası geliyor. Hı hı. Şimdi burada devreye girmesi gereken şey ne sorusu değil, neden sorusu. Hı. Aileler sürekli olarak çocuklara ne yapmaları gerektiğini söylüyor.
1: Kesinlikle katılıyorum.
2: Ne yapman gerekiyor? Ne yapman gerekiyor? Ders çalışman gerekiyor. Ne yapman gerekiyor? Koşu durman gerekiyor. Ne yapman gerekiyor? Koşmaman gerekiyor. Şimdi sürekli ne? Çocuk eğer bunu içselleştirebilirse çocuk ve ergenliğe gittiği zaman, yani değer haline getirebilirse, o zaman bu kendi kendini besleyen bir sistem haline gelir. Eğer bu şey gibi olur, yani nükleer enerji gibi olur. Ama kendi kendini besleyen bir sistem olmaz. Ders çalış oğlum derse annesi oradayken ders çalışır. Babası oradayken ders çalışır.
1: Sadece bir vitrin oluşturur.
2: Kesinlikle.
1: Bir portre oluşturur.
2: Evet. Çünkü içselleştirememiştir. Bu da ne sorusuna odaklanıldığı zaman.
1: Belki nedenini bilmiyor da olabiliriz. Yani cevabını bilmiyor olabiliriz.
2: Nedeni ortak değil.
1: Ben bazen soruyorum mesela. Diyorum çocuğunuza olmazsa olmaz kuralınız nedir diyorum. Başka da kural koymayın zaten. Olmaz. Mesela yatmadan önce dişini fırçalamak. Yani neden? Yani neden yatmadan önce dişini fırçalayacak? Yani 2 saat önce yani ne işe yarıyor? O bir şeyler söylüyor. Ya diyor ki işte yemekten önce çikolata yemesi benim çocuğumun yasak. Bunu hiç istemiyor. Yani neden istemiyorsun peki? Bunu tam olarak çocuğuna anlatabileceğin şekilde bana bir anlatır mısın? Hakikaten nedeni bilsek bile anlatmakla ilgili sorunlarımız olabiliyor yani.
2: Bir de şöyle bir şey var. Şimdi biz kendi nedenlerimizi çocuklarımıza dayatmamalıyız.
1: Evet.
2: Yani sen bir hayat yaşadın ve şu anda çocuğunun o neden için şunu şunu şunu yapmasını istiyorsun. Ders çalışmasını şöyle yapmasını istiyorsun. Ama çocuğun kendi nedenini bulması gerekiyor ve biz orada sadece ona eşlik eden, kılavuzluk etmeye çalışan, o da belli bir yaşa kadar, hı hı, kişiler olmaya çalışmalıyız ve böylece çocuk kendi neden sorusunu keşfetmeye çalışmalı. Bu kendi neden sorusunun keşfi hayatın sonuna kadar devam edecek bir keşif zaten. Evet.
1: Çünkü sen bir şekilde o keşfin coşkusu diye bir şey var.
2: Evet.
1: Kendi bulduğun şey sana aitleşiyor. Başka birinin söylediği şey ona ait olan bir şeyi seni köleleştiren bir noktaya da geliyor.
2: Kesinlikle.
1: Artık. O davranışları çünkü içselleştirmeden yapıyorsun. Kesinlikle öyle. Peki zihnimiz bunları bir uyulması gereken cümlelere mi çeviriyor ileride başımıza dert açan?
2: İleride başımıza dert açıp açmayacağı da bizimle alakalı ama dediğin gibi ileride başımıza dert açabilecek cümlelere çeviriyor. Zihnin elbette kötü bir amacı yok. Örneğin şeyden bahsedelim. Bana umutsuz şeyler anlatıyor diyelim zihin. Bunun zihni kötü bir niyeti yok. Umutsuz şeyler anlatıyorsa çocukluğun ya da erken yaşam dönemlerinin belirli yerlerinde senin umutsuz olman gerekiyordur. Eğer orada umutsuz olmasaydın o kadar büyük hayal kırıklıklarına uğrayacaktın ki ruhsal olarak daha kötü yönde etkilenecektin. Umutsuzluğun amacı senin hayal kırıklıklarını önlemekti.
1: Evet.
2: Ama şimdi farklı bir düzende, farklı bir hayat evresindesin. Hala zihnin umutsuzluk hikayelerini olduğundan daha fazla şekilde anlatabilir. Örnek veriyorum, anne babası sürekli olarak yapamazsın, sen bunu bacaramazsın, zaten sen ne yaptın ki iyi niyetle de olsa diye konuşan bir çocuğun o zaman kendi içsel hikayesi içerisinde umutsuzluk oluşabilir. Çok yüksek beklentileri ben zaten karşılayamayacağım, o zaman uğraşmayayım. O dönem için işe yarar bir şeydi. Ama büyüdüğünde o umutsuzluk sesi hala konuşmaya devam edebilir. Ve onu bir kural olarak kabul ederiz. Ve hepimizin zihninin kural olarak kabul ettiği, buna biz antik yazıt gibi düşünebilirsiniz. Zihnimizin duvarlarında antik yazıtlar var.
1: Silinmesi çok zor.
2: Silinmemize gerek de yok. Hepimizde var çünkü. Ve o yüzden de o antik yazıtlar bizim geçmişimizin doğruları olduğu için çoğunlukla ya da geçmişte işimize yaradıkları için onları doğru kabul etme eğilimindeyiz. Yani ben sınava girdiğimde ya da ben bir işe girdim, ben zaten beceremem. Bazen o duvarımızda o yazabiliyor ve onu doğru kabul etme eğilimindeyiz. Neden? Aklıma geldi. Bu bile yeterli bir sebep olabiliyor.

0: Evet, çok güzel söyledin. Şimdi şöyle bir şeyle karşılaşıyorum ben. Bizim çocuklar işte turnuvada başarılı olamadılar. Arda Güler çıkıp bir konuşma yaptı. Dedik ki utanıyorum. Ya şimdi yani tabii ki kendine göre bir cümle seçiyor ama hatalı. Çünkü hiç utanılacak bir şey yok onun adına. Çünkü sen harika karakterli, yetenekli, vatanını milletini seven, bunu her söyleminde dile getiren, duyarlı, sevilen bir adamsan utanmayacaksın ve Arda Güler öyle biri. Peki ne yaşaması lazım? Maç içinde yaptığı bir takım hatalarla ilgili suçluluk duyabilir. Yani maçtaki bir takım davranışlarıyla. Kesin. Ve biz ondan hiç utanmadığımız gibi onu başımızın üzerinde de karakteriyle zaten taşıyoruz. O yüzden utanmaması gereken belki utanması gereken son insan. Fakat biz bazen bunları karıştırabiliyoruz. Suçluluk duyacağımız yani davranışımızla alakalı mevzuları bazen karakterimize çevirip utanç duyabiliyoruz. Yani bir çocuk sınıfta başarısız oldu, sınavdan kötü not aldı. Ben yetersizim, beceriksizim, başarısızım derse utanır ve bunu karakteriyle alakalı hale getirebilir. Yeterince çalışmadım. O gün daha fazla, o yıl daha fazla çalışabilirdim. Ya da tarihe çalışmak yerine biraz daha geometri çalışabilirdim derse suçluluk duyar ve davranışını değiştirerek bu istemde kurtulabilir. Suçluluk kötü bir duygu değildir. Utanç tehlikeli bir duygudur diyoruz. Fakat biz şimdi baktığımızda hocam öyle bir şeyden utanıyor ki bizim gençlerimiz. Görüntüsünü çok önemsiyor. Şimdi biz bir şaka yaptık programa başlarken. Dedik ki aman kamerada iyi gözükelim dedik. Gerisine bakarız. Şimdi bu bir şaka. Neden şaka? Çünkü stüdyoda kendi kimliğini oluşturmuş, kariyerli, toplumun tanıdığı, sevdiği birer psikiyatrist olarak varsınız. Ama 17 yaşında genç bir kız da bütün bunlara sahip değilse, 16 yaşında genç bir oğlan bütün bunlara sahip değilse sadece kendini görüntüsünden ibaret bir kimlik oluşturup görüntüsüyle ilgili çok büyük endişeler yaşayabiliyor. Yani ya beğenilmezsem? Beğenilmeyi sadece fiziksel görüntüye indirgemiş durumda. Az önce bahsettiğiniz gibi belki de Instagram vesaire TikTok sunumundan ötürü. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani insanın görüntüsüyle ilgili bu kadar kaygılanması normal değil gibi gözüküyor tabii ama ne yapılabilir? Bunun yerine ne koyabiliriz sizce?
1: Şimdi insanın tabii değerler yargısı var. Ve değerler yargısı aslında çağa ve döneme göre değişebiliyor. Değerler yargısından da sadece kendi içsel sisteminiz de bu değerler yargısını oluşturmuyor. İçinde bulunduğunuz toplum, aile, okuduğunuz okul, hangi çevrede yaşadığınız, sizin nasıl algıladığınız birçok şey bu değerler yargısını değiştiriyor ve sonuçta bir çıktı oluyor. Ve sizin bir öncelik sıralamanız oluyor. Ne yazık ki çağımızda bu çok fazla öne sürüldüğü için belki değerler sisteminde bazı şeyler yer değiştirdi. Ama bu yer değiştirme her zaman beraberinde mutluluğu getiriyor mu? Şimdi az önce şunu söyledik. Bir, bizim bazı şeyleri deneyimleyen bir benliğimiz var. Bir de anlatıcı bir benliğimiz var. İnsan dünyaya geldiği zaman oluşmuş bir benliği yoktur. Çevresi, toplum, içinde bulunduğu aile ve bunu nasıl değerlendirdiği, nasıl yaşantıladığı, o sırada olan yaşam olayları, sonrasında devreye giren öğretmen, okul, işte sosyal çevrenizde kimle karşılaşıyorsanız birçok şey bizim benliğimizin oluşmasına yavaş yavaş onu inşa eder gibi katkıda bulunur. Ve benlik tek yönlü ya da tek bir parçadan oluşan bir şey de değildir. Daha sonrasında o parçalar biz yaş aldıkça, olgunlaştıkça bütünleşir, kendi içerisinde bağlantı kurar ve daha iyi organize olurlar. Sistem oluşur aslında bir çeşit. Ve o sistem ne kadar sağlıklı, İşte az önce bahsettiğimiz iyi ve olgun savunma düzeneklerinden oluşuyorsa kişinin benlik bütünlüğü o kadar iyi ve güçlü olur. Dolayısıyla aslında neden 7 kişi aynı şeyi seyrettiği zaman farklı şeyler görüyor? Bizim deneyimleyen benliğimizle anlatıcı benliğimiz farklı farklı şeyler ortaya koyduğu için ve her birimizin geçmiş deneyimleri farklı olduğu için kendi bakış perspektifimiz, bakış açımızı perspektifimize göre değerlendiriyoruz olayları. Günümüz dünyasında da şimdi o kadar çok bu tür şeyler insanlara bir nevi aslında dayatılıyor ki iyi olmak, başarılı olmak, göz önünde olmak hep buralardan çok kolay bir şekilde sağlanacak. Evet. Ve dolayısıyla bunun sonucunda da görünür olmak, sevilir olmak gelecek gibi bir algı yaratılıyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla
0: ve bundan kolay ulaşılabilir şeyler, doğru yoldan gidersen, evet. Ama yol hatalı gibi aslında.
1: Evet. Aslında insanın kendini inşa etmesi için sadece dış görüntüsüyle uğraşması değil, aynı zamanda daha da çok hatta içindeki sistemi

0: doldurması, ruhsal benliğini doyurması, olgun bir yere taşıması, insan ilişkilerini geliştirmesi, kendiyle ilişkisini her şeyden önce çok daha iyi bir yerde tutması gerekirken, sadece dış görüntüye odaklandığınız zaman bu her an bozulabilir. Bir kazayla bozulabilir, makyajınızı iyi yapmadığınız zaman bozulabilir, rüzgar eser saçınız bozulabilir.
1: Hocam onu da boş ver. Şimdi
0: o
1: çok özür dilerim, lafa
0: gireceğim. Şey
1: çocuk şöyle poz koyuyor. Ben seni ne yapayım kolunu? Seni inşaatta mı çalıştıracağım, tarlada mı çalıştıracağım? Askerin gibi yok ki öyle bir şey. Bozulmasa da bir faydası yok birebir yani o şey.
0: Evet, daha yüzeysel bir yerden
1: yüzeysel
0: ele
1: bir
0: almış
1: durum
0: oluyor.
1: Yani bu.
0: Ve sonuç itibariyle sürekli orayı canlı tutmak, iyi tutmak, kendilik değerini onun üzerinden inşa ettiği zaman sürekli bunu cilalamak zorunda kaldığından dolayı da bu hem yorucu hem de aslında bir süre sonra bunun kendisi mutsuzluk yaratan bir şeye dönüşüyor.
1: Bir de her zaman daha da iyi olma gibi bir sınavın içine giriyorsun.
0: Evet,
1: tabii,
0: çok zor bir yarışa sokuyor gençleri, çocukları. Aslında biz yetişkinlerin de onlara bu anlamda rehberlik etmesi gerekiyor. Değerler sistemimizi belki hepimizin tekrar gözden geçirmesi gerekiyor.
1: Hocam mesela şöyle bir soru sorulabilir. Mesela eğitim hayatınızdaki açtığınız badireler, yaşadığınız zorluklar. Şimdi burada bizi izleyen, programı izleyen bir kişi diyor ki Semiha Tufan da ne kadar bilgili, hoş bir kadın. Sanki bu noktaya ışınlanmış gibi. Ya neler yaşadım orada onu bilmiyorsun değil mi yani? Bazen de o model dediğimiz ekranda gördüğümüz insanların biz çıktığı görüyoruz son halini.
0: Evet.
1: Siz 21 yaşında işte atıyorum tıp fakültesi 3. sınıf öğrencisiyken nasıl bir Aralık ayı geçirdiniz acaba?
0: Evet.
1: Değil mi yani? Bunları da görebilmek lazım.
0: Tabii.
1: Pek görülmüyor.
0: Tabii. İlla ki insanız. Olumsuz olaylar yaşıyoruz. Hastalarım da bazen bana, danışanlarım da sordukları zaman işte ya da kendilerini az önceki olaydaki gibi suçladıkları, utandırıldıkları zaman ben onlara çoğunlukla şöyle bir şey söylüyorum. Tabii ki kişiye ve bağlama göre değişmekle beraber. Tamam, o oldu. Bunu değiştiremeyiz. Ama sen buradan kendini utandırıp suçlayıp buna kahredecek ve bununla zaman mı kaybedeceksin? Yoksa buradan iyi bir deneyim elde edip güzel bir çıktığı cebine koyup öyle mi yola devam edeceksin? Bununla ne yapacağın önemli. Büyümek, gelişmek dediğimiz şeyler zaten bu deneyimlerden iyi çıktılar elde edebilmek. Sonra bunu kendimize bir kazanım olarak katabilmek. Bizim kültürümüzde tabii ki şöyle bir şey, birçok kültürde de var ya, doğu kültürlerinde belki, geleneksel kültürlerde belki biraz daha fazla çocuklarımızı çok fazla utandırarak terbiye etme odaklı olabiliyoruz.
1: Evet.
0: Aslında değerler sistemini geliştirip daha sonrasında kendilerini keşfetmelerine ve yaptıkları şeyden az önce söylediğim gibi iyi bir çıktı elde etmeye yönelik onlara rehberlik etmeliyiz.
1: Evet.
0: Bir de evet, utanabilirim. Utanç bu arada kötü bir şey değil ama nerede, neyden utanıyorum?
1: Tabii. Ve sana ne yaptırıyor sonunda?
0: Evet, başkasına çok zarar verecek bir şey yaptım. Utanayım. Zaten bu toplumsal bir varlık olan insanın olması gereken bir duygusu. Ve bizi toplum olarak bir arada tutan, daha iyi barışçıl bir şekilde yaşamamızı sağlayan bir duygu. Yine az önce konuştuğumuz duygular gibi nerede kullandığımız, nasıl yorumladığımız önemli. Fakat bunu çocuk sınavlara çalıştı. İstediği gibi sonuç elde edemedi. Veya çalışmadı, fark etmez. Sonuçta bundan utandı. Burada işte o zaman işlevsel değil, zarar veren bir duyguya dönüşüyor çocuk utandırıldığı zaman. Hayır, ne oldu, ne yolunda gitmedi de sonuç bu oldu. Bir dahaki sefere bunu düzeltmek için ne yapabilirsin? Burada da.
1: Güzel. Evet, çok net ifade ettiniz aslında. Ben davranışımla ilgili bir karar vermem lazım. Bu okul işlerinde özellikle. Kendi karakterimle, becerilerimle alakalı değil. Hocam şimdi araya gideceğiz. Mükemmelliyetçilik, erteleme konularını konuşalım diyorum ama şimdi geçmeyelim isterseniz. Aradan sonra geçelim. Sizin karnesi kötü gelen, sınavları kötü geçen, o büyük çoğunluğa, bu arada tabii çoğunun kötü geçiyor doğal olarak çünkü %2'ler, %3'ler başarılı olmuş oluyor sınavda. Sizin söyleyeceğiniz bir şeyler var mı? Muhakkak vardır da yani.
2: En başta aslında şu, insan kendisini nasıl tanımlıyor? Aslında az önce konuştuğumuz şeyle de alakalı. Ben kimim? Sahip olduğun şeylerden mi tanımlıyorsun? Yoksa gerçekten varoluşsal varlığın üzerinden, kimliğin üzerinden mi kendini tanımlamaya çalışıyorsun? İşte az önce de konuştuğumuz gibi, ben güzelim, ben şöyle havalıyım, Benim şöyle güzel ayakkabım var. Hı-hı. Yani kendini sahip olduklarının üzerinden tanımlıyorsan, hı-hı, bu çocuk üzerinde, sonra tabii büyüdüğü zaman birey üzerinde çok büyük bir baskı oluşturuyor. Çünkü bunları her an kaybedebilirsin ve aynı zamanda da senden daha güzel ayakkabısı olan, senden daha güzel notlar alan, senden daha uzun boylu, yakışıklı, güzel vesaire vesaire
1: olacak her zaman.
2: Kişiler her zaman olacak, hı-hı, ve onlarla kıyaslamaya başlayacaksın kendini ve üzüleceksin. Sürekli olarak da bunu kaybetme korkun olacak. Ama kendini, ben neden bu dünyadayım? Ben neyi, nelerden hoşlanıyorum? Mesela ben insanlara yardım etmekten hoşlanıyorum. Ben kendimi geliştirmekten hoşlanıyorum. Ben öğrenmekten hoşlanıyorum. Ben keşfetmekten hoşlanıyorum. Ben doğadan hoşlanıyorum. Bunlar ne
1: olur? Rekabetçi değil.
2: Bunları biliyorsan, hı hı, bunları kaybedemezsin hiçbir zaman.
1: Çünkü rekabet de yok zaten.
2: Evet. Ve bunlar güzel içsel bir enerji, motivasyon oluşturur. Çocuklara bizim aslında önerimiz de bu yönde. Yani hedef odaklılık değil, yön odaklılık. Şimdi bu bir hedefti. Bu not bir hedefti. Bu sınav bir hedefti. İnanın sınava, üniversite sınavına girdiniz. En çok istediğiniz yeri kazandınız. Bu sizi mutlu olacağınızı garanti etmiyor. Tamam. Onun 4, 5, 6, 7 altta bir yer kazandınız. Bu sizi mutsuz olacağınızı garanti, tamam, etmiyor. O zaman kesinlikle. Şimdi o zaman bu noktada varsayalım ki istediğiniz yere, noktaya ulaşamadınız. O zaman kendimizi tanıyıp yine adım atmak için kutup yıldızımız, yani değerlerimizin yönünde ilerlemeye çalışalım.
1: Çok güzel özetlediniz. Bir de o kadar tatlı özetlediniz ki tam reklama gitmemiz gereken anda.
2: Süper.
1: İşte iyi konuk diye buna denir. Efendim şimdi bir reklam arasına gidiyoruz ama az sonra burada olacağız. Siz şöyle bir çayınızı, kahvenizi tazeleyin. Mükemmelliyetçilikle, erteleme davranışlarıyla, başarısızlıkla, hatta o depresyona giden yollar, nasıl bozuluyor kaygı yolaklarımız, nasıl şaşıyor, aklımızdaki düşünceler nasıl kontrolden çıkıyor, konuşmaya devam edeceğiz. Az sonra buradayız. Siz de burada olun efendim.

0: örnek bir vatandaş ülkenin başbakanını öldürmekle suçlanır. Masumiyetini ispatlayabilecek mi?
1: Kimin yamuğu gidiyor? Kimseye...

0: Evet efendim, biz şimdi arada gerçekten Ay'a gidildi mi, dünya yuvarlak mı falan onları konuşurken şimdi tekrar programına hemen geçiyoruz. Çağdaş Öykü Meriç ve Semiha Tufan'la iki çok değerli psikiyatristle stüdyoda bir aradayız ve kaygılarımızı, endişelerimizi, bunlar hep kötü mü, bazen iyi mi, ne zaman iyi, ne zaman kötü, bu duygular bizim duygularımız sonuçta, kabul edelim ama nereye kadar edelim, bunları konuşuyoruz. Siz de bir yandan düşünün, ne tür kaygı tuzaklarının içindesiniz? Arada düşüyor olabilirsiniz, arada çıkıyor olabilirsiniz. Önünüzdeki önemli yaşam olayları sizde büyük kaygılar uyandırıyor mu? Siz evleneceksiniz, evleneceğiniz zamanı hatırlayın mesela. Hakikaten zorlandınız mı çok? Bu kadar mutlu, keyifli olması gereken bir deneyim sizi zorladı mı? Ya da işte bir maça gideceksiniz, ya kaybedersek endişesiyle o günleri zor mu geçirdiniz? Çocuğunuz olacağı zaman endişesi mi daha fazlaydı, mutluluğu mu daha fazlaydı? Yani kaygı ve endişe sizin hayatınızı zorlaştırıyor mu? Bundan kurtulmak çok önemli. Hocam, teknolojiyle ilgili bozukluklardan biraz, bozukluk demeyelim de zorlanmalardan biraz bahsettik diyelim. Onun dışında çok karşılaştığımız işte temizlikle ilgili endişeler bir noktadan sonra artıyor. Hı hı. Özellikle tabii ki pandemi çok suçlanıyor bu süreçte ama temizlikle ilgili endişeleri arttırdığı kesin. Çünkü orada sürekli bu mesajı aldık biz. Çağdaş Hoca'nın söylemiyle bu zihnimizdeki sesi orada çok oluşturan şey oldu. Nasıl görüyorsunuz temizlikle ilgili endişelerin tekrar normale dönüyor mu? Ya da işte bu obsesif kompulsif bozukluk dediğimiz şey, obsesyonların miktarı artıyor mu sizce, hala devam mı bu işlerin yoğunluğu?
1: Tabii orada çalışmalara ve istatistiklere bakmak lazım ama pandemi sonuç itibariyle hepimiz için olağan dışı, travmatik bir süreçtir. Dolayısıyla insanların pandemi süreçlerinde stres faktörleri arttığı için anksiyetelerinin artması, obsesif kişilik özellikleri varsa bu kişilik özelliklerine uygun semptomlarının artması ya da kaygısının obsesyon olarak yansıması mümkün. Hı hı. Olabilir. Artmıştı bir dönem. Şu anda nasıl? Dediğim gibi çalışma yapmak lazım. Fakat pandemiden sonraki ilk

0: dönemde, ilk yıllarda hala devam edenleri gözlemleyebiliyorduk. Şu anda azalmakla beraber pandemi döneminde alevlenen, belirtileri alevlenen hastalar var. Tabii ki burada tek başına pandemi mi etken? Neden bazı insanlar buradan daha fazla etkilenirken bazıları daha az etkileniyor? O da bizim nasıl yetiştirildiğimiz, stres faktörlerini nasıl yönetmeyi öğrendiğimiz, ego gücümüzle yakından alakalı. Hepimiz için travma olmakla beraber travmaya dayanıklılığımız hepimizde aynı değil. Tamam. Kimisinin stres dayanıklılığı daha az, kimisinin daha yüksek olabiliyor. Evet. Orada da yetiştirildiğiniz ortam, çocukluk travmaları, sizin öykünüz, yeterince bakım alıp alamadığınız, genetik yatkınlığınız, ailesel herhangi bir hastalık öyküsü var mı? Bir sürü şey devreye giriyor. Hı-hı.
1: Yani o zaman şöyle diyebiliriz ki bu obsesif kompulsif bozukluk dediğimiz şey her zaman olacak. Ve bir şekilde olacak. Bundan kişiye bağlı yaşam olaylarıyla da tetiklenip
0: İlişkili.
1: Bu genetik bir takım çocukluktan gelen ya da genetik bir takım faktörlerin tetiklenmesiyle bu her zaman olacak diyebiliriz o
0: zaman. Evet, şöyle bir şey oluyor aslında. Yani obsesif kompulsif bozuklukta bazen hastalar der ki ben şunu düzeltiyorum, bunu buraya koyuyorum, eğri olmasını istemiyorum. Evet. İşte böyle takıntıları olabiliyor. Ya da temizlikle ilgili takıntılarda yine altta yatan faktörlere baktığınız zaman kontrol edemediği şeyi başka şekilde kontrol edebilme çabası çoğunlukla. Ne yapıyor? Kişi hayatındaki başka şeyleri ya düzene sokamıyor, ya çok olumsuz yorumluyor veya onları gündeme getirip ele alacak ego gücüne ya da savunma sistemlerine veya destek sistemlerine sahip değil. Bu takdirde o kaygıyla ve içsel çatışmayla başa çıkabilmek için bunları obsesyon olarak yaşantılayabiliyor.
1: Sembolik bir hal alıyor yani.
0: Aynen onlar. Öyle. Hı. Aynen sembolik bir hal alıyor. Diyelim ki ev içerisinde çatışma var ve çocukken de olabilir, yetişkinlikte de olabilir. Çocukken bunu öğrendiğimiz zaman bir çocuk anne babasının çatışması ya da evdeki kaotik durumu değiştiremediği zaman kendi içsel dünyasını düzene sokmak için yapabildiği şeyler üzerine odaklanıyor. İşte tekrar tekrar yazıp siliyor, ellerini çok yıkıyor, masasını sürekli düzenlemeye başlıyor. Aslında onu içeride rahatsız eden şey ne? O bulunduğu kaotik ortam.
1: Ama kontrolü üzerinde az.
0: Evet. Evet. Ya da kendi hayatında yetişkinliğinde de diyelim ki evde çocuğuyla ilgili, eşiyle ilgili, partneriyle ilgili herhangi bir sıkıntı var, işiyle ilgili. Orada başa çıkma becerileri az da olabilir, değiştiremediği bir durum da olabilir. Hı hı. Bazen de o yönetemediği şeyi böyle yansıtabiliyor. Bunun çoklu faktörleri oluyor.
1: Çok güzel, çok güzel açıkladınız. Yani o zaman şöyle söyleyelim, böyle bir kendinize de saçma gelen işte fazla el yıkama, belli konuları sürekli check etme, aklınızda sürekli sorular acaba ütüyü fişte mi bıraktım, kapıyı açık mı bıraktım gibi şeyler varsa çok oraya odaklanmak yerine hayatta acaba sizi kontrol üzerinden zorlayan ve değiştiremediğiniz başka bir durumun etkisiyle bu oluyor mu diye bir düşünmenizde fayda var. Yani o yapılmakta olan, sürekli tekrarlayan mevzudan ziyade onun sembolik olarak ortaya çıkmasına neden olan daha temelde bir şey olabilir diyebiliriz. Peki hocam, bazen de şöyle bir şey var. Kişiler iyi bir performans gösterebilecek kapasiteye sahip insanlar bir türlü başlayamıyor. Ya da işte o kadar başarılı olmakla ilgili güdüleri o kadar yüksek ki 100 üzerinden 95 alıyor ve 98 almamakla ilgili bir endişe yaşayabiliyor, üzüntü yaşayabiliyor ve hep mutsuzlar ve gerginler ve başarısız durumda kalıyorlar. Bu mükemmelliyetçilikle ilgili ne dersiniz? Bu kaygının temel faktörlerinden biri bu oluyor mu gerçekten?
2: Kesinlikle. Şimdi kültürel değişiklik sonrası özellikle çocukların, gençlerin üzerindeki baskı oldukça yoğun artıyor aslında. Biz onların yükünü hafifletmeye çalıştığımızı düşündüğümüz günümüz kültürel yapısı içerisinde farkında olmadan baskılarını arttırıyoruz. Şimdi bakın sınıfa, herkes işte ilkokula bakın, herkes çok iyi. Oğlunuz çok iyi, veliler hiçbir eleştiriyi kabul etmiyor, çocuklarıyla alakalı hiçbir geri bildirimi kabul etmiyor.
1: Değerli,
2: çocuk,
1: özel,
2: biricik. Evet, çok özel çocuklar. Yani biz şunu öğretiyoruz, sen parlamalısın.
1: Evet. Yani sıradan değilsin.
2: Değilsin sen. Sıradan değilsin. Sen özel bir çocuksun. Evet. Şimdi çocuk bunu belirli bir yaşa kadar öğrendi. Tamam. Bunu devam ettirmek zorunda olduğunu hissediyor. Yani yüksek beklentiler

0: çocuğun bu yüksek beklentileri karşılama gerekliliği hissiyatını oluşturdu.
1: Evet.
0: Tamam. Şimdi bu olumluya dönebilir. Hı hı. Ama geri de tepebilir.
1: Evet.
0: Neden? Çünkü bu beklentileri karşılayamayacağına inanmaya başlarsa çocuk, kapasiteli olsa bile, hı hı, o çocuk pes edebilir. Yani şimdi örnek, çocuklar, veliler şunu çok yapmak istiyorlar. Benim oğlum acaba üstün zekalı mı? Varsayalım ki üstün zekalı, bir test yapıldı ve üstün zekalı çıktı. Bu o çocuk için hayırlı olmayabilir, bunun ona söylenmesi.
1: Evet, tabii tabii.
0: Yani
1: tabii,
0: parlama, sen üstün zekalısın. O zaman peki benim nerede olmam gerekiyor? Hmm. O zaman en üstte olmam gerekiyor. Şimdi girdim, güzel, Anadolu Lisesi'ni kazandım, güzel bir okula gidiyorum. Ne yapmam lazım? Gene oraya girmem lazım. Şimdi neredeyim ben? Daha küçük bir grubun, daha elenmiş bir grubun içerisinde yine parlamam lazım. Şimdi ya kendimi çok zorlamaya devam edebilirim, ya da burada da pes edebilirim.
1: Pes edebilirim.
0: Varsayalım burada da devam ettim. Hı hı. Ondan sonra iş hayatına girdim. İş hayatında iyi bir yere girdim. Ama orada da parlamak zorunda hissedeceğim. Orada da kendimi zorlamaya başlayacağım. Sürekli olarak hayatın içerisinde bir şeylerin peşinden koşma.
1: Mücadele hep olacak. Çünkü özel olduğunu göstermek
0: özel
1: zorundasın.
0: Özel olmam gerektiğini. Hı. Aslında bir önerilen şey ne? Tabii ki de çocuğa geri bildirimde bulunmak çok önemli. Hı hı. Ama çocuğun davranışlarına, az önce hani senin de söylediğin gibi, hı hı, davranışa odaklanırsak, örneğin çok güzel bir davranış yaptı, ne yaptı, ders çalıştı, ne yaptı, uyumlu davrandı, bu davranışa odaklanıp davranışı övebilirsek, hı hı, akıllı oğlum, akıllı oğlum demek yerine aferin oğlum, çok güzel çalıştın bugün, çok güzel elinden geleni yaptın bugün, sorumluluklarını yerine getirmeye çalıştın, bunlara odaklanabilirsek bu, hı, o çocuk için kontrol edebileceği bir süreç üzerinden, davranışları üzerinden hayatına anlam getirecektir. Yoksa mükemmeliyetçiliğe doğru ilerleyebiliriz.
1: Peki hocam, bir şey söyleyeyim buradan geçmeden. Bir örnek, şimdi hani bize hep öğretildi kişisel gelişim dünyası, çocuğunuza özel biricik olduğunu gösterin, hı hı, onun bir prenses ve prenses olduğunu hissettirin ki öyle davransın. Peki bu şimdi doğru değil, çünkü çocuk öyle değil. Ama alternatifinde nasıl bir yolculuk? Yani sen sıradan birisin, sıradan olmak iyidir falan,
0: hayır,
1: gibi mi?
0: Hayır.
1: Yoksa işte özel olmak için bir şey yapman gerekiyor gibi mi? Hangi yolu öneriyorsunuz?
0: Evet, yani sen özelsin. Hı hı. Çünkü ben seni seviyorum. Sen, hmm, benim için özelsin.
1: Ha, o tür konularda
0: bu
1: özel
0: bir kere
1: olduğunu şey
0: ben
1: yaptık,
0: sen anladım, benim için özelsin. Bu kere tamam, ben anladım, senin annenim, babanım. Ben, sen benim için bu dünyadaki en özel şeysin. Ama
1: güzel,
0: ben senden beklediğim ne? Senden beklediğim bu hayat içerisinde seni, yine senin için çaba, hmm, gösterebilmen. Hmm. Ve bu çabayı göstermeni yine senin için istiyorum. Ama bu senin özelliğin diğerlerine kıyasla söyleyeceğim şeylerden bir tanesi değil.
1: Anladım.
0: Benim akıllı oğlum. Ne demek bu? Diğerlerinden akıllı oğlum demek bu. Hmm. Bu bir kıyas. Benim yakışıklı oğlum. Ne demek bu? Aslında diğerlerinden yakışıklı oğlum, hmm, benim. Ama verdiğin emeğe ben şapka çıkartabilirsem, o zaman çalışan oğlum benim. Yani burada onun, hmm, emeğine, yapmış olduğuna, o zaman kontrol edebileceği bir sürece doğru onu pekiştirmiş, evet, olurum. Hmm. Şimdi peki bu mükemmeliyetçilik, hiç mi mükemmeliyetçilik gelişmesin? Aslında mükemmeliyetçiliği de ikiye ayırabiliriz. Hmm. Mükemmeliyetçilik kendi içerisinde adaptif, yani uyumlu, hayatla uyumlu mükemmeliyetçilik ve maladaptif, hayata karşı bizi geri atabilecek mükemmeliyetçilik olarak iki parçası var diyebiliriz bunu. Bir tanesi, adaptif parçası şu, kendini geliştirme isteği. Mükemmeliyetçi özelliği olan bir kişinin kendini geliştirme isteği vardır. Bu hayat için adaptif bir şeydir. Kendimizi geliştirmek için çaba gösteririz. Çok güzel. Mükemmeliyetçi özelliklerim var. Ben çok kötü, çok üzülüyorum. Tamam. Bak, mükemmeliyetçi özelliğin varsa kendini geliştirme isteğin vardır. Bu bizim cebimizde kalsın. Evet. Bu bizim işimize yarayacak. Ama mükemmeliyetçinin maladaptif, yani uyumsuz parçası ne? Uyumsuz parçası ise kendini eleştiri. Yani, hmm, o koyduğun yüksek standartlara, hmm, ulaşamadığını hissettiğin an başlayan, gene yapamadın, beceremedin, şöyle oldu, böyle oldu. Ha, biz bak burayı yumuşatmaya çalışacağız. Hmm. Aslında bizim önerimiz de bu yönde. Çünkü mükemmeliyetçilik kendi içerisinde ya hata yaparsam cümlesini barındırırsa, evet, bu geleceği kontrol etme çabası, kaygı ile başa çıkmakta zorlanma gibi, hı-hı, sonuçlara yol açabilir.
1: Evet, çok güzel anlattınız. Şimdi burada şunu görüyorum yani ben. Bir şekilde bu mükemmeliyetçiliğin bizi geliştiren bir tarafı var. Ama bu benim belki profesyonel hayatımda seçeceğim bir kaç sağlıklı cümle olabilir. Ama öbür taraftan geri çekilmeme, pes etmeme, hatta tükenmeme neden olacak bir enerji kaybına yol açabilecek de bir mükemmeliyetçilik var.
0: Kesinlikle.
1: Aslında rekabet etmemem gereken yerde rekabetçi olmama neden olan. O zaman ebeveynler ne yapsın? İyi bir takım özellikleri sadece sende bu var olduğu için iyi demek. Başka birileriyle kıyaslayıp da değil. Kesinlikle. Mesela iyi niyetli olmak, sabırlı olmak, yardımsever olmak gibi özellikler var. Ve niye özelsin? Çünkü bizim seninle olan ilişkimiz özel. Sen çok daha akıllı, yetenekli olduğun için özel değilsin. Benim hayatımda ben nasıl senin için özelsem sen de bilirsin. Ve bu özel olma isteğini de buradan karşılayabiliriz diyorsunuz.
0: Kesinlikle.
1: Çok güzel bir şey. Peki hocam, ilişkilere geldiğimizde bir de çok fazla eşi kaybetme, ilişkiyi kaybetme, yalnız kalma, hatta bazen bağlanma türlerinde bile sürekli bir kaygıyla hareket eden bir takım bağlanma şeyleri bile var. Oraya baktığımızda yeni dünya ilişkileri kaygılı hale getiriyor mu? Yoksa ilişki zaten kaygılı bir şey mi? Ne dersiniz? Nasıl bozuyor ya da kaygı ilişkileri? Bir de ilişkiler boyutuna bir şöyle bir bakabilir miyiz?
2: İnsan şimdi ilişkinin içine doğan bir varlık tabii ki. İlişki olmadan hayatta kalamıyoruz ve insan olamıyoruz. İnsan olma sürecinin en önemli parçası ilişkisellik. Fakat bulunduğumuz, doğduğumuz ortamda ve bulunduğumuz toplumda ilişkiselliği nasıl öğrendiğimiz çok önemli. Çok önemli. O ilişkiselliğin içerisinde kendimizi var edebiliyor muyuz? Mesela az önce çocuklardan bahsettik ya, sen özelsin. Tamam, sen özelsin ama kendi otantik kimliğinden dolayı, sırf sen olduğun için, kendin olabildiğin için. Tabii ki bunun üzerine değerler sistemi, kişilik gelişimine uygun şeyler inşa edilmeli. Ama sen sadece varlığından dolayı özelsin mesajını çocuk hissedebilmeli. Başarılı olduğun için, filanca sınavdan çok yüksek puan aldığın için, filanca benim çok beğendiğim üniversiteye girdiğin için değil. Sen olduğun için kıymetlisin. Evet. Şimdi ilişkiler içerisinde bunları nasıl öğrendiğimiz, bir dileğine kendimizi açabildiğimiz, açamadığımız, güvenebildiğimiz, güvenemediğimiz temelde aile içerisinden başlıyor. Daha sonra tabii ki o çember gittikçe genişliyor. Güvenli bağlanma dediğimiz şey, birincil bakım verenler ile biz kendimizi gerçekten güvende, sevilebilir, olduğumuz gibi kabul edilebildiğimizi hissettiğimiz ortamda gelişebiliyor.
1: Tam da bugün konuştuğumuz şey.
2: Aynen yani. Öyle. Dolayısıyla ben klinikte de şunu gözlemliyorum. Çoğunlukla kişiler kendi ev ortamlarında, temelde yetiştikleri ortamda ilişki şemalarını nasıl öğreniyorlarsa, eğer ki üzerinde çalışıp değiştirmezlerse gelecek yaşantılarında da hiç fark etmeden aynı ilişki şemalarını uygulayabiliyorlar. Yani şöyle ki, bir aile içerisinde kardeşler olabilir, anne, baba, siz, diyelim ki çocuksunuz, o ailenin bireysiniz. Ben şunu söylüyorum hastalarıma. Şimdi o kadar çok ilişkiler ağı var ki orada ve bunun üzerinden kendinizi inşa ediyorsunuz. Ne yapıyorum? Babamla bir ilişkim var. Annemle bir ilişkim var. Annemin babamla bir ilişkisi var. Benim kardeşimle bir ilişkim var. Onların kardeşimle bir ilişkisi var. Bakın kaç tane denklem var.
1: Sistemde çok denklem var.
2: Ve ben bu denklemin içerisinde hem bunu yaşantılayan kişiyim, hem de karşıdan diğer ilişkileri seyreden, izleyen. Evet. İzlerken de maruz kalan aynı zamanda kişiyim. Dolayısıyla burada bir örüntü öğreniyorum.
1: Evet.
2: Ve bu örüntü süreç içerisinde aslında o kadar işliyor ki bana. Sonra bu örüntüyü nasıl işlemliyorsam, aynı az önce bahsettiğimiz bir bilgisayar programı gibi bir sürü sekme var. Tabii ki çok daha karmaşık aslında insanın dünyası. Bunun içerisine sonradan başka ilişkilerde, başka şeylerde dahil oluyor. Değerler, yargılarımız, yavaş yavaş gelişen süper egomuz, kendi benliğimiz. Fakat o temelde öğrendiğimiz şeyleri daha sonra diyelim ki partnerimle yakın ilişkide hiç fark etmeden aynı o ilişki örüntüsünü tekrarlayabiliyorum. Dolayısıyla güvenli bağlanma, sağlıklı bir ortamda gerçekten kabul edilebildiğiniz, kendinizi olduğunuz gibi var edebildiğiniz, olduğunuz gibi sevilebildiğiniz, sizin karşıdakine güven duyduğunuz, bir ortamda yetişmiş ve bunu böyle öğrenmiş olmak gelecekteki ilişkilerde de daha sağlıklı ilişkilenmeyi beraberinde getiriyor. Ama bu değiştirilemez mi? Tabii ki üzerinde çalışarak değiştirilebilir.
1: Hı hı. Bu da ne kadar güzel bir haber. Yani bu bağlanma ile ilgili ya da çocuklukla ilgili hikayeler konuşulduğunda genelde insanlar endişeye kapılıyor.
2: Hı hı.
1: Ve çok fazla

0: araştırmanın sonucunda kişiler genetik olarak bir hassasiyetlerini bilmeleri, yani ailede kalp krizinden vefat eden amcalar, bilmem neler falan varken, bu genetik olarak hassasiyeti bilmek davranışı değiştiriyor mu diye bakıldığında değiştirmiyor çıkıyor. Ve kişiler diyor ki evet dikkat etmeliyim. Ama bir türlü harekete geçmiyor. Ve bu konuda daha hassaslar aslında. Mükemmelliyetçiliğin belli bir takım şeyleri ertelememizle de ilişkili olabilir mi? Ya da ertelemenin kendi dinamiklerinden biraz bahsedebilir miyiz?
1: Mükemmelliyetçilik ertelemeyle kesinlikle ilişkili. Hı-hı. Aynen söylediğin gibi. Şimdi bir diyet yapıyoruz örneğin. Hı-hı. Burada da neden sorusu çok önemli. Hı-hı. Diyet yapanlar çoğu zaman ya da kendimiz bunu asla sorgulamıyoruz. Yeterince sorgulamıyoruz. Evet. Ben diyeti neden yapıyorum? Hı-hı. Ben diyeti başkaları için mi yapıyorum? Hı-hı. Yoksa kendim için mi yapıyorum?
0: Evet, işte Instagram'da daha ince gözükmek için.
1: Şimdi bunu Instagram'da daha ince gözükmek için yapıyorsan diyeti başkaları için yapıyorsun.
0: Evet, tamam.
1: Böyle olduğu zaman bu dışsal motivasyon, hı-hı, çok sert bir şekilde başlar ama sürdürülebilir olmaz genelde.
0: Hı-hı. Motivasyon kaybolur bir süre sonra.
1: O zaman ne oluyor? Şok diyet dediğimiz şeyleri çoğu zaman görüyoruz. Hmm. Başkaları için, yani kötü duygularla gelen bir enerjiyle kendini kötü hissederek, bak başkaları bana nasıl bakıyor, hızlı şöyle bakmalı.
0: Arayışın.
1: Evet, çok yoğun diyet başlıyor, harika gitmeye başlıyor. Belli bir zaman sonra sürdürülemez olup o kilolar genelde geri alınıyor. Evet. Fakat değer yönünde bir şekilde diyete başlayabilirse kişi, yani ben sağlıklı beslenmek için, sağlıklı bir beden için, elbette güzel gözükmek için de ben bunlar için diyet yapacağım. O zaman bunun, bu hedef doğrultusunda nasıl adımlar atabilirim diyebilirse, ha bu elbette kesin çözüm hiçbir şey de yok ama başarılı olma ya da sürdürülebilir olma olasılığı artacak. İşte bu mükemmeliyetçiliğin içerisinde yatan şey. Şimdi ne demiştik? İki mükemmeliyetçi özellik var. Bir tanesi daha iyi istemek, bir tanesi kendini eleştir. Hı hı. Şimdi şöyle düşünelim. Benim bir tane eleştirel koçum var ve ben üniversite sınavına hazırlanıyorum. Eleştirel koç bana diyor ki ne biçim çalışıyorsun, şunu yapamıyorsun, şunu beceremiyorsun, şöyle olmuyor. Şimdi bu eleştirel koçun bana yönelteceği düşünceler, ki bu eleştirel koçtan içeride de var, zihnimin içinde de var, benim mum gibi çalışmama neden olur. Ne demek mum gibi? Kendimi tüketerek, enerjimi harcayarak otururum oraya, çalışırım, çalışırım, çalışırım. Ondan sonra ben buna katlanamam, bu sürdürülebilir değil. Sonra içimdeki polyanlacı koç konuşmaya başlar. Bu sefer der ki, ya senden kıymetli mi? Biraz mola versen ne olur ki? Şu gün çalışmayalım. Bak arkadaşlarla gezeceğiz. Aman boşver. Ondan sonra ne olur? Ben bu polyanlacı koça geçerim. İşte mükemmeliyetçilik bir sarkaç gibidir. Sizi tüketen, enerjinizi harcayan bir sürece başlatır. Sonra onu sürdürmeye devam edemezsiniz. Sarkacın diğer tarafına geçersiniz. Ertelemeye başlarsınız. Aman sonra yapacağım. Erteleme, daha rahat hissedersiniz önce. Ama belli bir zaman sonra şunu demeye başlarsınız. Hayatım konusunda anlamlı ilerleyemiyorum. Eyvah! O zaman kendinizi eleştirmeye başlarsınız. Sonra bu tarafa. Ve hayat hep böyle gider. Böyle bir oraya bir buraya. Aslında bizim önerdiğimiz şey ne? Ortada durabilir.
0: Dengeli durmak, ölçülü olmak.
1: Evet.
0: Değil mi oradaki denge?
1: Burada da en önemli şey şefkatli olabilmek diyoruz. Hı-hı. Fakat halk arasındaki şefkatlilik anlamında değil. Bu böyle merhametli olmak anlamında değil sadece. Şefkat şununla başlar. Önce bir, kabul edeceksin. Bir eksikliğin varsa, hı-hı, ya da yapamadığın bir şey varsa önce kabul edeceksin. Ya ben burada hata yaptım. İşte bu sene sonunda kötü karne alan, sınavı kötü olan çocuk ne yapacak? Bir, bunu kabul edeceğiz. Ailecek, kabul edecek. Yani burada bir şeyleri düzgün yapamadım. Bunu inkar etmeyecekler. Bütün aile. Hı-hı. Tamam. Ondan sonra ikinci adım ne olacak? Burada bırakmayacağız. İkinci adım, herkes hata yapar. Ben de bir insanım. Ben de hata yapabilirim. Yine burada bırakmayacağız. Üç, o zaman burada durmamalı. Şimdi bundan sonrası için elimden geleni yapma gayretini göstermeye söz vereceğim. Yani cesur ve kararlı olacağım. Dört, anne baba, oğlum, kızım, bu süreç içerisinde bak bu sene kazanamadın, biz de senin yanında olacağız. Dörtte şefkatli olacağız. Yani bu dört adımla ilerlemezsek, varsayalım ki çocuğa dedik ki işte yapamadın, şöyle olmadı, böyle olmadı. Çocuk buraya geçer, çok güzel çalışır, çalışır, belli bir zaman sonra kopar. Hadi hiçbir şey konuşmazsak, aa kızım boş ver, ne olacak ki, ne önemi var? Çocuk bu sefer burada kalır, belli bir süre durur, öbür tarafa kaçar.

0: Evet.
1: O zaman ortayı bulmaya çalışıyorsun.
0: Bu sarkaç da zaten zihinsel olarak çok yorucu bir süreç.
1: Kesinlikle.
0: Yani. Bir boğuştasın, bir boğuştasın.
1: Ve hayat sürekli içerisinde.
0: Adapte olmakla ilgili uğraşıyor zihnin.
1: Kesinlikle.
0: Bugün programa gelirken havalimanında Kuşadası'nda 3. kuşak otel sahibi bir çok sevilen bir arkadaşla karşılaştım. Zaten böyle çok sevimli bir insan, böyle kocaman meraklı gözleriyle bakıyor dünyaya. Dedim ki sosyal medyaya sizin otelle ilgili birkaç yorumumu ileteceğim dedim size. Aman hocam dedi, sosyal medyaya yazma, bana direkt yaz. Yok dedim, zaten size yazacağım ama genelde bunlar olumlu şeyler dedim. O ilk tepkiden bir anda böyle yumuşacık bir hale geçildi. Ama aslında söyleyeceklerim, adını olumlu koysan da aynı şeyler, olumsuz koysan da aynı şeyler. Aslında insanların bizim vaatlerimize verdiği tepkiler genelde içerikle ilgili değil, onları nasıl yansıttığımızla alakalı.
1: Kesinlikle.
0: Yani kaygının ortaya çıkışında dış dünyayla o etkileşim ve dış dünyanın kendini sunma biçimi ya da bizim dış dünyayı algılama biçimimiz her zaman çok etkili olduğunu düşünüyorum bu manada.
1: Kesinlikle.
0: Harika bir otel bu arada. O da ayrı konu. Kuşadası'nda şimdi turizm böyle hareketlenmeye başladığı için tabii arada dile getirmek lazım. Kuşadamıza bütün insanlarımızı, sevgili dostlarımızı bekliyoruz diye buradan bir bağlantıyı yapalım. Evet hocam. Şimdi biz çok çalışıyoruz. Az tatil yapıyoruz. Çok tükeniyoruz. Çok şikayet ediyoruz. Bütün bunlar birikiyor, birikiyor, birikiyor. Kaygı problemlerini arttırıyor mu? Yani sorum şu. Yaşadığımız hayat, dış dünya kaygılarımızla ne kadar ilişkili, ya da ben kaygılı biriyim ve hep kaygılı birim olacağım. Yani iç dünyamız mı sizce kaygıyı daha çok belirliyor, yoksa bazı insanların dış dünyadaki o geçtiği sınavlardan mı kaygılı oluyor? Yani mesela biz 6 yaşından itibaren sınav performansıyla değerlendiren bir sistemimiz olmasaydı, ki bayağı uzun süre. Yani hocam doçentlik falan dediğinde kaç yıl sınava girmişsindir sen mesela? İlkokuldakinden başlayıp.
1: Yani 25.
0: 25 yıl sınava girdim mesela. Fazla yani. Nasıl görüyorsun hocam bu olayı? Sen mesela hocam yani en önemli sınavda mesela müthiş bir başarı elde ettin. Ama doymuş ve bitmiş mi oldu bu yani, işte tıp kazanınca ya da. Dış dünya mı daha çok kaygılı yapıyor bizi, yoksa iç dünya mı? Ne dersiniz?
2: Aslında kaygının çeşitleri var. Hem gerçekçi kaygı var bir taraftan baktığımız zaman. Bir taraftan içsel çatışmalarımızdan kaynaklanan kaygılarımız var. Nevrotik kaygılar diyoruz. Bir taraftan da bunları nasıl yorumladığımız tabii ki çok önemli. Şimdi dış dünyayla bağlantıdayız. Sonuçta insan soyutlanmış bir varlık değil. Tam tersine toplumun içerisinde yer alan bir varlık olduğu için gerçekçi olan kaygılar, işte yaşam kaygısı, geçinme kaygısı, gerçekten bir meslek edinme kaygısı, barınma kaygısı gibi kaygılar hayatla bağdaşan şeyler. Bunlara yokmuş gibi davranamayız.
0: Bunların baseline'de zaten hallolmuş olması gerekiyor.
2: Elbette. Elbette. Evet. Üretici olabilmek için ayrıca. Üretken olabilmek için. Ama bir yandan da bunları tabii ki nasıl yorumladığımız, diyelim ki A şahsı, Ahmet öyle yaşantılarken, buna bu kadar reaksiyon vermezken, aynı benzer en azından koşullar ve şartlarda ben bunu neden çok daha yıkıcı bir yerden yaşıyorum sorusunun cevabı, işte orada algımız ve kendi yeterliliğimiz devreye giriyor. İçsel çatışmalarımızdan kaynaklanan kaygılarımız da yine o benliğimizin nasıl oluştuğuyla, nasıl şekillendiğiyle, yeterince ego gücümüzün gelişip gelişmediğiyle veya fazlaca örselenmiş olup olmadığımızla da yakından ilişkili. Çok travmatik yaşantı yaşayan çocuklar ya da desteklenmeyen, gelişimi ne olanak sağlanmayan, kendini ifade etmesine olanak sağlanmayan çocuklar sonuçta daha kaygılı yetişkinler olabiliyorlar. Şimdi mükemmeliyetçilik diye konuştuk diyelim ki. Kaygının aslında bir yandan da dışarıya yansıması olabiliyor çoğu zaman mükemmeliyetçilik. Kliniğe gelen hastalarda bakıyorum. Şimdi iyiye kullanırsanız ve dozunda olursa evet motivasyonel bir şey olabiliyor. Fakat altta yatan sebeplere de bakmak lazım. Altta yetersizlik duygusu, değersizlik duygusu, sevilmeme duygusu, yalnız kalma duygusu, destek alamama gibi birçok şey varsa öyküde, o zaman sürekli kişi bunları kompanze etmek için hep yaptığı şeyi mükemmel yapma çabası içerisinde ya da sevilebilir olmak için tırnak içerisinde mükemmel olmak zorundaymış gibi hissedebiliyor kendini. Yine danışanların bazen çok yorucu, tüketici, ruhsal enerjinizi sürekli oraya sarf ettiğiniz, dolayısıyla bir süre sonra sizi bitiren, enerjinizi başka yerlere aktarmanızı engelleyen bir şey aynı zamanda. Ve bu kadar katı bir yerden bunu yaptığınız zaman da yaratıcılığı da kendinizi olduğu gibi ortaya koymanızı da engelleyen bir şeye dönüştüğü için hayatın tadını tuzunu da kaçırıyor.
0: Evet, evet.
2: Etrafınızdakilere de hatta hayatı zehir edebiliyorsunuz hiç istemediğiniz halde. Bunun için o zaman ne yapılabilir? Alttaki sebeplere de bakmak gerekir. Şimdi bazen hastalar, danışanlar geldiklerinde ben sorguladığım zaman alttaki sebepleri, ya hocam benim bir çocukluk travmam da yok, aslında çok da büyük bir şey yaşamadım, çok sevgi dolu bir ailede büyüdüm de diyebiliyorlar. Evet, gerçekten de öyle. Çoğu anne baba bazı şeyleri doğrudan çocuğunu örselemek için yapmıyor. Ama çok fazla yergi kadar çok fazla övgü de çocuğa iyi gelmiyor. O zaman da ne oluyor? O çok sevgi dolu ailede çok pohpohlanarak büyüdüm. Ben çok işte sevildim. Az önce Çağdaş hocamın dediği gibi işte çok beklenti yüklemiş olduğu için bu tür övgüler çocuğa. Bu sefer o işaret edilen, idealize edilen yere ulaşmak için çocuk şöyle şöyle biri olmalısın mesajı var ya altta. Şöyle başarılı olmalısın. O zaman böyle sevilirsin ya da daha çok övgü alırsın gibi altta öyle bir mesaj alıyor çocuk. O zaman o noktaya ulaşabilmek için sürekli performans göstermek zorunda hallediyor.
0: Hata yapma payı da kalmıyor kendini. Çocuk. Hata yapma payı da kalmıyor değil mi? Hep iyi yapmak zorunda.
2: Bu sefer,
0: o da mükemmel olmak için.
2: Aynen. Bu sefer onun sonucunda ne oluyor? Sürekli çabalayan, performans sergilemeye çalışan ve bunun sonucunda da ya yorulan ya tükenen ya da hayatın başka alanlarını kaçıran bir birey olabiliyor veya tümden o kadar katlanılmaz oluyor ki artık bu çaba bırakabiliyor. Arkasından depresif bir duygu durum da gelebiliyor. Tüm buralarda sebeplerini anlayıp bunu işlevsel yeterince iyi bir hale sokabilmek önemli. Yeterince övgü. Yeterince belki kural ve uyarı.
0: Evet. Biz bu yeterinceleri çok yapamıyoruz. Çünkü ilk günden itibaren bir rekabet ortamına belki gönderildiğimiz için. Şimdi hocam biz mesela hayatın içindeki korkularımıza baktığımızda İnsanların en çok bahsettiği korku kansere yakalanmak. İkincisi bir trafik kazası geçirmek. Üçüncüsü deprem. Şimdi buraya baktığımızda deprem üzerinde bir kontrolümüz sanırım yok. Yani henüz yok. Ama işte daha sağlam olduğunu düşündüğümüz bir evde belki oturabiliriz ama depremin oluşuyla ilgili bir kontrolümüzün olmadığı kesin. Kanser hastalığının tam nedeni ya da çözümü bilinmiyor. Tam genetik olarak da işte %3 falan. Bu da bir kontrolümüz üzerinde belki çok değil. Ama tabii ki insanlar beslenmesine, sporuna, uykusuna dikkat etsin tabii ki ama yani şunu da çok duyuyoruz. Yani çok iyi bakıyordu kendine falan gibi.
1: Kesinlikle.
0: Öbür taraftan ekonomik problemler bütün dünyayı etkileyebiliyor. Sağımızda, solumuzda, kuzeyimizde, güneyimizde savaşlar var. Ekonominin iyi gitmesi bütün dünyada çok zor. Ama çok da kontrolümüzde olmayan olaylardan dolayı kendimizi çok eleştiriyoruz. Çok acımasız davranıyoruz. Sizce bu kontrol duygusu ve kendini eleştirme ve buradaki acımasızlıkla ilgili insanlar biraz daha rahatlasınlar mı yoksa bunun geliştirici bir tarafı var mı?
1: Şimdi aslında kontrol çabasında mesaj şu. Neyi kontrol etmeye çalışacağım? Neyi kontrol edebilirim? Neyi kontrol edemem? Birincisi, gelecekle alakalı kontrolüm belli sınırlarda. O zaman ben geleceği %100 bir şekilde kontrol etmeye çalışırsam ki zihnim geleceği %100 bir şekilde kontrol etmek isteyecek. Evet. Yani hiçbir kötü olasılık başıma gelmesin diye kontrol etmek
0: isteyecek. Kendi oluşturduğu bir simülasyon içerisinde kesinlikle hareket etmek istiyor aslında.
1: İsteyecek. O zaman bir şekilde bana gelecekteki oluşabilecek bütün tehlikeleri benim önem verdiğim alanlar başta olmak üzere bunu bana sunacak.
0: Sürekli o zaman fısıldayacak bunu.
1: Kesinlikle. Buna benzer düşüncelerim aklıma gelecek. O zaman ben bunları düşünüyorum. Bu bir zayıflık mı? Hayır, bu bir zayıflık değil. Bu duyguları peki kontrol etmeye çalışırsam, bu düşüncelerle gelen duyguları kontrol etmeye çalışırsam o zaman ne olacak? Şimdi şöyle bir şey de var. Ben buna da değinmek istiyorum. Duygular zararlı mı o zaman? Şimdi dizileri izliyoruz, birçok şeyi izliyoruz. Oturuyor adam, kötü bir haber geliyor, kalp krizi geçiriyor dizide. Aslında bu neyin mesajını vermiş oluyor dizinin içerisinde? Olumsuz duygular tehlikelidir. Yani olumsuz duygular beden sağlığına zarar verir.
0: Evet.
1: İşte doktora gidiyorsun,
0: Verem oluyordu eskiden, evet, Türk filmlerinde.
1: Birçok filmde, evet, birçok Türk filmlerinde

0: Yabancı filmler de dahil olmak üzere romanlara baktığınızda, eski romanlara baktığınızda da benzer örüntüyü görebiliyorsunuz. İşte kocası, kişi evlenmek istemiyor. Kız diyor bir hastalığa tutuldu. Doktor geliyor, bu çok kötü hastalık. Aslında burada verilen mesaj ne? Duygular tehlikeli. O zaman ne yapmam lazım? Duygularımı kontrol etmem lazım. Şimdi keyifsizlik, neşesizlik, kaygı, endişe, korku, bu duygular kontrol etmek isteyeceğim stresle alakalı duygular. Neden bunlar benim adrenaljik sistemimi aktive ediyorlar? Kalp atışımı hızlandırıyor, tansiyonumu arttırıyor. O zaman bir şekilde bu medyada da gördüğümüz, yani o zaman bunlar benim kalp damar sistemime, vücuduma zarar verir gibi bir algı pekişmiş oluyor. Fakat burada çok ince bir nokta var. Bu ince nokta şu: ben olumsuz duyguları kontrol etmeye çalışırsam, örneğin ben bu olumsuz duygu geldi, kendimi kötü hissediyorum, yemek yiyeyim. Neden? Çünkü yemek yediğinizde, özellikle şekerli yiyecekleri yediğiniz zaman kaygı azalır, kötü his azalır. Çünkü tehdit sisteminin tersi sistem çalışmaya başlar. Şimdi ben bunu kontrol etmek için yemek yiyeyim. Ya da ben bunu kontrol etmek için bağımlılık yapıcı maddeleri alayım. Yani kötü sonuçları doğurabilecek bağımlılık yapıcı maddeleri kullanayım. Neden? Çünkü onları aldığımızda başta rahatlarız. Sonra iş yerinde stresim var, ben işe gitmeyeyim. Sosyallikte stres yaşıyorum, evden sosyallikten çıkayım, uzaklaşayım. Dışarı çıktığımda aman çok fazla hareket etmeyeyim ya kalp krizi geçirirsem. Şimdi ben duyguları kontrol etmeye çalışırken ne yapmaya başladım? Çok yemek yiyorum, kötü alışkanlıklarım var, spor yapmıyorum, sosyalleşmiyorum, düzgün uğraşılarım yok. Ne olacak bunlar? Benim beden sağlığım, ruh sağlığım bozulmaya başladı. Esas olan burada şu: çalışmalar şunu gösteriyor: bu stres faktörleri, stresörlerle başa çıkmak için bunlar geldiğinde arkadaşlarınla gezmeye gidersen, sosyalleşirsen, spor yaparsan, sağlıklı beslenirsen, herhangi bir duygu vücudunu olumsuz yönde etkilemiyor. Olumsuz bir tarafa götürmüyor. Yani aslında duygularla, her zaman duygularla kurduğumuz ilişki, örneğin az önce dedik ya zihnimiz, yani zihnimize neden inanıyoruz? Zihnimizin dediğini yaparsak ona inanırız. Neden? Ben şimdi araba kullanıyorum, arkada çocuklarım var ve zihnim bana dedi ki ya kaza yaparsan? Ben şimdi iki tane yolum var önümde. İki seçenek var. Bir, ya kendimi rahat hissettirmek için çekeceğim kenara, eşime diyeceğim ki sen kullanır mısın, ben kullanmıyorum. Bu sefer bir dahaki sefere zihnim ne yapacak?
1: Tekrar aynı şey.
0: Daha sert bir şekilde söyleyecek. O zaman zihnime daha da inanmaya başlayacağım. Buna kaynaşma, yapışma diyoruz. Düşünceler üstüme daha da yapışmaya başlayacak. OKB'nin oluşum mekanizmalarından, az önce konuştuk, takıntılı davranışların oluşum mekanizmalarından biri bu. Sürekli olarak zihnimin dediğinin peşinden gidersem, rahat olmayı, kısa vade rahatlığı seçersem, örneğin zihin ne diyor? Ellerini yıka. Güzel, tamam. Biraz
1: bu
0: daha
1: da rahatlatıcı bir şey.
0: Rahatlıyorsun.
1: Kafandaki o soru işareti gideriliyor bir
0: kesinlikle
1: süre.
0: Rahatlıyorsun. Oluyorsun. Sonra bir daha yıka. Sonra bu yıkama yeter mi acaba? İşte orada kabul edemezsen, tamam, belli bir sıkıntım var ama ben belli bir süre, bir dakika yıkayacağım, ya bir 20 saniye yıkayacağım elimi, ya da duş alacaksam o belli sürede duş alacağım da duramazsan, bu sefer zihninin söylediği daha da yapışkan olmaya başlıyor.
1: Yani
0: bize
1: bunun miktarı artabiliyor.
0: Yapışkanlığı artabiliyor bizim açımızdan. Yani inandırıcılık diyebiliriz.
1: Ya da 20 saniye 40 saniye çıkabiliyor.
0: O tabii. O zaten artmaya eğer bu artarsa da
1: esir
0: hayatı
1: oluyorsun. Yani bir şekilde şunu söylüyorsunuz. Yani kontrolü zihnin bu olumsuz fısıldayan tarafı ele geçirmiş oluyor. Çünkü sana yaptırır artık.
0: Neyi kontrol edeceğimiz önemli. Neyi kontrol etmeye çalışacağımız önemli.
1: Evet.
0: Zihnimin söyledikleri, olası tehdit düşünceleri kontrolümde değil. Duygularım kontrolümde değil. Evet. Ne kontrolümde?
1: Davranışlarım. Peki. Hocam şuraya da gelelim artık. Şimdi hocam çok Çağdaş Hocam çok güzel anlattı o kısmı. Peki bunları yaşıyorum ben şu anda. Mesela şurada otururken elimin tamamı şu masanın her yerine değdi. Biraz da hareketli ama hiç aklıma bu masa kirli, aman elim ağzıma gidecek, oradan bir şey olacak demiyorum. Ya da eve girerken ayakkabımı çıkardım, çoraplarımı da çıkardım, hemen ayaklarımı yık falan demiyorum. Burada ufak tefek riskler tabii ki olabilir. Ama diyor olsaydım, yani ben şu anda burada buna dokundum, kafam buraya gitseydi programı sunamayacaktım. Eve girdiğimde ya kirliysem diye kendimi yıkayıp elbiselerimi yıkamaktan işte biraz o rahatlama sürecini geçiremeyecektim. Tedavisi var mı bunların, bu tür şeyler yaşayan kişilerin? Yani geldiğinde bu onları çok örseleyen durumlardan, zihindeki obsesyonlardan ve o kompulsif davranışlardan kurtarabiliyor mu psikiyatri?
2: Çoğu zaman evet. Burada tabii ki hastanın da çabası ve tedavisine devam edebilmesi önemli. Söylediğiniz şeyde Mehmet Bey, çarpıtılmış bir algı var aslında. Bu çarpıtılmış algının birçok öğrenmemizle, süreçle ilgisi olabilir. Bunu tabii ki tedavi edebiliriz. Altta yatan nedene bakmak lazım. Siz neden bunu böyle öğrendiniz? Kontrol çabası yine en temelde çok yoğun bir kaygı ve güvenli bağlanamamış olmakla ilişkilidir. Güvenli bağlanırsınız, herhangi bir travmatik olay da bozabilir. Çünkü bağlanma stiliniz zaman içerisinde değişebilir. Ya da çok güvensiz bağlanmışsınızdır. İyi ilişkiler içerisinde, iyi ortamların içerisine girersiniz, rehabilite olursunuz veya işte terapiye gelirsiniz. Tekrar o bağlanma stilinizi revize edebilirsiniz. Ama güvensiz bağlanması olan kişiler ya da çok fazla örselenmiş olan kişiler kaygıya ve bu tür şeyleri, olumsuz şeyleri düşünmeye daha yatkın olurlar. Fakat ben hastalarıma da şu örneği çok fazla veriyorum. Şimdi hayatta kontrol edebildiğimiz şeyler var, kontrol edemediğimiz şeyler var. En nihayetinde insanız ve belli bir etki alanımız var, öyle söyleyeyim. Şu örneği veriyorum. Düşünün ki uzay boşluğunda yuvarlak bir gezegenin üzerinde dönen ve orada ya dönen bir gezegenin üzerinde yaşayan canlılarız. Şimdi kendimize çok yukarıdan, dışarıdan, uzay boşluğundan dönüp baktığımızda neyi ne kadar kontrol edebiliriz?
1: Yani bu tamamen bizim, kontrolümüz dışında bir akış var.
2: Tamamen de değil aslında. Bir kontrol alanımız var. Fakat böyle baktığımız zaman, penceremizi biraz genişlettiğimiz zaman hayatın her alanını kontrol etme çabamızın belli bir yerden sonra ne kadar boş olduğunu ve bizi yoran bir şey olduğunu görebilmemiz gerekiyor. Bunu tabii ki terapilerle çalışırsınız. Bu demek değil ki her şeyi de bırakalım, hiçbir sorumluluğumuzu da almayalım, hayatı da böyle bir yerden sürdürelim demek değil. O zaman da insan olma halinden ve sorumluluklarımızdan kaçmış oluyoruz. Etki alanımızı iyi anlayıp, daha gerçekçi bir yerden değerlendirip, değiştirebileceğimiz şeyleri değiştirmek için uğraşmak, değiştiremeyeceğimiz şeyleri kabul edebilmek aslında mesele.
1: Peki hocam,
2: terapilerde
1: terapiler, evet,
2: danışanla beraber çalışırız.
1: Tıbbi tedavisinde psikiyatri müdahalede ilaçların tek başına kullanımında etkisi oluyor mu?
2: Elbette ki çok fazla. Ne yazık ki bununla ilgili çok fazla bilgi kirliliği ve psikiyatri tedavileriyle ilgili biraz fazlaca ön yargı olabiliyor.
1: Olumlu olumsuz?
2: Olabiliyor. Çoğunlukla olumsuz olanlar yani özellikle ilaçlarla ilgili kişinin aslında yardım ve destek alabilmesini önlüyor. Şimdi kaygıdan bahsediyoruz en temelde. Kaygı hayatla bağdaşan bir şey dedik. Fakat yönetemeyeceğimiz şeyleri kontrol etme çabası bizi yoran ve tüketen bir şey dedik. Şimdi zihin şöyle çalışıyor. Herhangi bir tehdit ya da tehlike algısı olduğu zaman bunu ormanda bir ayı görmekle olmayan bir şeyi, patron bugün bana ya kızarsa gibi bir şeyi bilişsel olarak üst beyin merkezlerinde ayırt ederken alt beyin merkezlerine sinyal gönderirken ayırt etmiyor. Hepsi aynı yolaktan geçiyor. Ve dolayısıyla tehlikede olduğu algısını yaşadığı için her iki durumda da tetikte olma haline geçiyor. Tetikte olma haline demek bizim sempatik sinir sistemimizin aktive olması demek. Fazlaca aktive olması.
1: İlaç oraya mı etki ediyor hocam?
2: Savaş ya da kaç pozisyonuna geliyoruz. Nerede etki ediyorlar? Şimdi sürekli tetikte olma hali sistemi bir kere bozuyor. Normal şartlarda sempatik sinir sistemimiz yine bizi korumak için çok gerekli bir sinir sistemi. Ama normal şartlarda ne olur? Sempatik sinir sistemimiz belli bir süre aktive olur. Bazı hormonları salgılar, stres hormonlarını. O stres hormonları adrenalin, noradrenalin, kortizol belli bir süre yükselir. Bizim o karşılaştığımız tehlikeli duruma karşı bizi koruma pozisyonuna getirir. bizi savaş ya da kaç pozisyonuna getirir. Ancak

0: stres faktörü ortadan kalkınca düzelir, düşer ve normal bazal seviyemize gelir. Fakat kişinin stres algısı, kaygısı süreklilik arz ettiği zaman, hep yüksek olduğu zaman sempatik sinir sistemi bir türlü bazal seviyelere düşmüyor. Sürekli adrenalin, kortizol, noradrenalin gibi hormonlar normalin üzerinde salgılanmaya devam ediyor ve metabolizmamızı da etkiliyor bunlar. Kan basıncımızı değiştiriyor, kan şekerimizi değiştiriyor, bağışıklık sistemimizi değiştiriyor, kalp ritmimizi değiştiriyor. Bunun yanı sıra birçok organı etkiliyor. Beraberinde beyinde de tabii ki etkileri oluyor. İşte dopamin seviyesi değişiyor, serotonin seviyesi değişiyor. Beyinde hatta bazı bölgelerde sürekli stresle beraber kortizolün de aşırı salgılanmasıyla küçülmeler görülmüş. Şimdi hastalar diyorlar ki bazen ya da gelenler veya bilgi kirliliği şöyle oluyor. Ben ilaca bağımlı mı olacağım? Benim beynimdeki bir takım kimyasalları mı değiştirecek? Aslında farmakolojik tedaviyi uygun yerde, uygun şekilde kullanırsanız kronik stresin bu yıkıcı etkilerinden sizi, sağlığınızı, beyninizi korumak için çok da önemli. İlaçlar ne yapıyorlar? Gerekli yerlere beyinde müdahale edip aşırı stres algısını normale çekerek, dolayısıyla sempatik sinir sistemini de normal seviyelerde tutarak sizin o bağışıklık sistemi üzerindeki aşırı salgılanan hormonların yıkıcı etkisini de normal seviyelere getiriyorlar. Dolayısıyla kalp ritminiz, kan basıncınız, işte beyninizde etkilenen bir takım tükenen nörotransmitterler, bunları da korumuş oluyorsunuz. O yüzden tedaviye doğru yerden, doğru şekilde bakmak, doğru bilgilenmek de çok önemli. Her ikisinin de faydası var.
1: Çok güzel anlattınız hocam. Yani burada bizim o sürekli teyakkuzda kalma halimizin ortadan kalkması ve onun etkilerinden de kurtulmuş. Şimdi hocam, aynen, programın sonuna geldik. Programın sonunda şunu yapıyoruz. Önümüzdeki hafta program hangi sözlerle başlasın diyeceğiz ama tabii artık bir şeye yaklaşıyoruz, programın bir sezon finali var. Bir tatile giriyor programımız aslında 2 ay kadar. Artık sizinki yeni dönemin açılış konuşması yapmış olacağız. Öyle düşünürsek. Bugünün konusunu ya da sizin söylediklerinizi bir arada düşündüğünüzde Çağdaş Hocam, son böyle 2-3 cümleniz ne olabilir? Şöyle 30 saniyelik bir şey size rica etsek.
2: Hayatın akışı içerisinde bize sunulan zorluklar var ve bu zorluklar sonrası kaygılanıyoruz, üzülüyoruz. Ve bunları hissettiğimizde kaygılanmak istemiyoruz, üzülmek istemiyoruz. Bu da çok doğal. Ama biz buna kaygılanmamak isteğine, üzülmemek isteğine ölü insanın dileği diyoruz. O zaman bu hayatta yaşıyorsak hepimiz kaygılanacağız, endişeleneceğiz, üzüleceğiz ve bunları hissediyorsak, hayatımızın belirli bir döneminde zorlanıyorsak, bu insan olduğumuz için, yani bizde bir bozukluk, bir rahatsızlık olduğu için değil.
1: Ha, çok güzel söylediniz gerçekten. Samiha Hocam, aynı şeyi sizden de rica edeceğiz. Şöyle son bir 30 saniyelik ne demek istersiniz izleyenlerimize?
0: İnsan olmanın içerisinde her türlü duyguya yer var. Hiçbiri boşuna değil. Sadece bizim duygularımızı anlamamız, neye denk geldiğini bilmemiz, farkındalığımız ve uygun şekilde yönetebilmeyi öğrenmemiz önemli olan. O zaman hayatı daha iyi bir yerden yönetebiliriz. Yetmediği yerde, olmadığı yerde de sınırlılıklarımızı kabul etmemiz, insan olduğumuzu kabul edip kendimize şefkatli bir yerden yaklaşmamız gerekiyor. Aslında bu şefkatli yer acımak değil. Yani kendimize hoşgörüyle ve daha gerçekçi bir yerden yaklaşmaktan bahsediyorum. Bunu yaptığımız zaman zaten kendiliğinden mutluluk da, tırnak içerisinde başarı da geliyor.
1: Evet, harika söylediniz. Çok güzel de bir son cümle oldu bence. Hani mutluluğa bağlamak çok değerli. Efendim, ben programı kapatırken her zaman size bahsediyorum. Programın evlerinize kadar gelmesinde biz sadece hazırlanmış bir sistemin içine oturup sorularımızı değerli konuklarımıza soruyoruz ama hazırlanmış sistemin hazırlanmasında arkada nefis bir ekip var. Bu bir ekip işi. Müsaadenizle bu muhteşem ekibi size bir saymak istiyorum. Kimlerle beraber çalışıyoruz? Bir duymanızı istiyorum efendim. Şimdi kameramanlarımız Yahya Kemal Ünal, Sefa Düzel, Serkan Öğütlü, İsmail Ercan ve Emre Karavin. Çok teşekkür ediyoruz. Kameralar deyince burada şu anda benim görebildiğim

0: tane kamera şu anda aktif. Onlar her zaman tam odaklı bizde oluyorlar. Rejiye geldiğimizde Furkan Sevi, Yunus Emre Pamukoğlu ve Elif İlbasan eksik olmasınlar. Onlar da programı non-stop tam odaklı şey yapıp ayrıca şu altta yazan yazıları da yani KJ dediğimiz şeyleri de anlık devreye sokabiliyorlar. Hasan Aydoğan, Faruk Akkuş, Ses, Onur Kır, Ozan Buder, Fevzi Öz, Işık, Semih Yılmaz, Mustafa Tuğrul Taşkın, Rıdvan Işık, teknik yönetmenlerimiz, Ferhat Gültekin, Erdem Eksoy, dekorumuz, makyajlarımızı sağ olsun Simge Karaca, saçlarımızı kuaförümüz Samet Gün böyle kabul edilir hale getiriyorlar sağ olsunlar. Kurguda Hakan Öztaş ve Sena Çokülgen, yapımcı editörlerimiz Aynur Coşan, Meltem Tüfekçi Akdeniz ve Gülçin Günay, can dostlarımız. Yönetmenimiz Alican Yaşar ve Naime Çetin, sağ olsunlar. Onlar işin buradaki kulak tarafı, her an irtibat halindeyiz. Program müdürümüz Oğuz Bayram, aynı zamanda bizde çok da güzel bir yarışma programı Sır Küpünü şu anda sunmakta. İzleyin efendim, harika bir iş yapıyor ve bizim müdürümüzün bir hediyesi gibi oldu bu kanalımıza. Ve A Para Genel Koordinatörümüz Özlem Doğaner çok yakın zamanda yaş gününü kutladı. Nice verimli, üretken yıllara inşallah diyelim. A Para Genel Koordinatörü Özlem Doğaner'e de işte bu ekip sayesinde bir bilim psikoloji programı cuma akşamları evlerinize konuk olmamızı sağlıyor. Ve sizler de kendiniz için iyi bir iş yapmaya karar verdiğinizde açıp insan hali izliyorsunuz. Ben de burada çok değerli konuklarımdan 2 saat boyunca çok şey öğrenmiş oluyorum. Bugün konuklarım 2 tane çok değerli, Türkiye'nin iyi tanıdığı 2 psikiyatristti. Semiha Tufan ve Çağdaş Öykü Meriç. Efendim ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için.
1: Teşekkür ediyoruz. Ekibi de emeklerinden dolayı tebrik ediyorum.
0: Sağ olun efendim. Tebrikler. Eksik olmayın. İnşallah başka bir programda önümüzdeki sezon tekrar bir araya gelelim diyorum. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyoruz efendim. İyi bir yaz diliyoruz. İyi bir hafta diliyoruz. Biz programlarımızın tekrarları devam edecek. Her cuma alışkanlığımızı bozmayacağız. Ama size yine iyi bir hafta ve iyi bir yaz tatili diliyorum efendim. Hoşçakalın. İyi bakın kendinize.

0: geçmişi yükünü taşıyan bir adam asfaltın üzerinde hayata meydan okuyor.
1: Bulut Bey, katıldığınız tüm yarışları kazanmak istiyorsanız bakımları atan iyisini bulamazsınız.
2: Yarışıyor musun böyle sık sık?
0: Yarışmak onun en büyük tutkusu.
2: Daha fazla kazanmak istemez misiniz?
3: Sana ailen denince ne geliyor oğlum senin aklına?
4: Acı geliyor. O çocuk halimle hiçbir şey yapamadığım o gece geliyor aklıma.
0: Zihinlerde iz hayat bırakacak bir öykü.
1: Evet, olan iki şey vardır. Mesela?
2: Kazanmak.
1: Tamam. Ama kazanmak için...
2: Herkesi geç. Geride kimseyi bırak.
0: Anka yarın 20'de Abara'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

0: efendim. Bir yüksek topuklarla daha karşınızdayız. Yine ilham veren bir kadınla birlikteyiz. Ve bu kadın aslında bize markalaşmayı, stratejik pazarlamayı öğretiyor. Aynı zamanda kendimizin CEO'su olmak zorunda kaldığımız bu dönemde neler yapmalıyız onları anlatıyor. Hem şirketlere hem de bizlere. Konuşacağız kendisini. Daha yakından tanıma şansımız olacak bu programda. Stratejik pazarlama ve marka yönetimi danışmanı Yelda İpekli'yi ağırlayacağız. Hoş geldiniz Zeynep.
1: Hoş bulduk. Merhaba.
0: Hoş, sizi gördük, çok iyi olduk.
1: Çok teşekkür ederim. Çok uzun zamandan beri bir türlü denk getirememiştik. Sizin yoğunluğunuz, benim yoğunluğum çok iyi oldu.
0: Evet.
1: Teşekkürler.
0: Şimdi öncelikle tabii hani tanıyordur pek çok kişi ama siz bize biraz Yelda İpekli'yi anlatır mısınız? Kimdir? Tabii. Nasıl bir eğitimden geçmiştir? Şimdi ne yapıyordur?
1: Tabii. 59 yaşındayım Özlem Hanım. Ve son demeyeyim, 35 yıldan beri sadece stratejik pazarlama ve marka yönetimi konusunda çalışıyorum. Bu alana geçmem bizim zamanımızda, yani 1980'li yılların başlarında, ortalarında çok bilinen bir alan değildi bu. Marka kültürü daha henüz oluşmamıştı. Çok daha üretim ve ihracat ağırlıklı çalışan bir ülkeydik. Benim hikayem nerede başladı? Ortaokulda ben Ankaralı bir Rumeli göçmeni ailede büyüdüm. Bizim ailemiz ağırlıklı olarak işte doktor, mühendis gibi böyle çok teknik tanımları olan meslek gruplarını başarılı ya da okumuş sayan bir aileydi. O yüzden böyle pazarlama, işletme zaten 1980'li yılların başında telaffuz edilmeye başlanan bölümlerdi. Ama ortaokul son sınıflarda ya da lisenin ilk yıllarıydı, tam hatırlayamıyorum orayı ama ben İngiltere'ye dil öğrenmeye gittim ve au pair olarak gittim, yani bir ailenin yanında bebek bakmak üzere gittim. Ailenin babasının bir reklam ajansı vardı. Ben sabahtan öğlene kadar işte dil öğrenmek için bir dil kursuna gidiyordum, öğlen eve geliyordum, onun ajansına gidiyordum. Akşama kadar orada çalışıyordum. Akşam dönüp bebekle ben ilgileniyordum. O ajansa gittiğimde tabii ki işte lisede, Türkiye'de bilmediğimiz bir dünya o. O reklam ajansı beni çok etkiledi. Etkileyen şey tabii ki 1980'li yılların başından işte bahsediyorum. Etkileyen şey, daha teknoloji bu kadar gelişmemiş. Hala insanların yüz yüze iletişimi, ifadenin, iletişimin ne kadar önemli olduğu bir dönemdeyiz. O sebeple işte oradaki tasarım gücü, orada müşterilere bunların anlatımı, olmayan fikirleri oldurulması için yapılan çalışmalar beni çok etkiledi. Ailenin babası da beni orada aslında İngilizcemi geliştireyim diye beni oraya davet ediyordu. Ama ben tabii orada resmen içlerine sızdım. Yarım yamalık İngilizcemle hani

nasıl daha fazla şey yapabilirim diye. 3 ay kaldım yanlarında. O 3 ay içerisinde şunu bile anladım o zaman. Ben işin tasarım tarafında olmak istemiyorum. Zaten çok yetenekli de değildim tasarım tarafında. Ya da müşteri ilişkileri tarafı da değil. Beni esas çeken arkada o fikrin doğmasına destek olan bütün çalışmalar, pazar araştırması, stratejik düşünme, rakipleri inceleme, dünya nereye gidiyor, müşteriler ne ister gibi soruları ilk defa duyduğum ve beni çok heyecanlandıran o strateji bölümünde buldum. Strateji bölümü de reklam ajansının böyle küçücük bir odası ve işte güneş almayan, camı olmayan bir odasıydı. Üçüncü ayın sonunda ben oradan çıktım ve Türkiye'ye döndüğümde kafamda çok net oturmuştu ki, çünkü o yaşa kadar ben ne olacağımı bilmiyordum. Ailem işte bari doktor olamayacaksın bu notlarla, ama çok başarılı bir öğrenci değildim. Bari diş hekimi olursun ya da eczacı olursun falan diye bana meslek biçiyorlardı. Ve ben geldim, ben pazarlamacı olacağım dedim. Şimdi 80'li yıllarda yine pazarlamacı demek, işte kapı kapı dolaşıp pencere tava satmak gibi bir şeydi. Evet. Reklam bile doğru dürüst yoktu. Hani evet, televizyon, reklam ajansları yavaş yavaş olgunlaşıyor. Ama hep yabancı, global şirketlerin reklamları ön plandaydı. Ben anlatamadım hani nasıl işte reklam, pazarlama nedir, ya marka diye bir şey var vesaire. Fakat ben kafama koydum işletme okuyacağım. Çünkü anladım ki o ulaşmak istediğim noktaya beni en kolay taşıyacak şey ekonomi ya da işletmeydi. Ekonomi daha böyle matematik vesaire geldi ve ben işletme okumaya karar verdim. Bizim zamanımızda galiba 5 tercih yapma sınırlaması vardı. Çok hatırlamıyorum ama benim son tercihim Çukurova Üniversitesi İşletme Fakültesi'ydi. Ve ben oraya gittim çok büyük bir memnuniyetle. Hala Adana'yı çok severim. Orada çok iyi dostlarım olmuştur. Hala devam eden aileler olmuştur bana sahip çıkan. Çünkü işte 18 yaşındayım ve ilk defa ailemden ayrılıyorum. Bunu da biraz şimdi düşündüğümde Özlem Hanım, bilinçli olarak istediğimi fark ettim. Çünkü benim kızım da 18 yaşı itibariyle yurt dışına gitti. Ben insan gelişiminde aileden bu 18-19'lu yaşlarda ayrılmanın çok önemli fark yarattığına inanıyorum. Eğer korumalı bir ortamdaysanız. Ben de şansıma öyleydi. O yıllarda zaten güvenlik anlamı, aile yapısı son derece önemliydi. Ve ben işletme okudum. Ama işletmede de baktım ki benim istediğim alan hala tıkalı. Hani pazarlama birinci ve ikinci dönem sınıflarda birer dönem aldığımız bir dersti. Daha çok satış, daha çok işte pazar, işletme, bankacılık üzerine kurgulanmış bir ders, bir müfredat yapısı vardı. Bunun üzerine ben tekrar İngiltere'deki bütün bağlantılarımı kullanarak İngiltere'ye gittim. Henüz marka yönetimi konusunda orada da tanımlı dersler yoktu master ya da doktorada. Fakat kurslar vardı. Ek seminerler, dersler vardı. Özlem Hanım, hepsine gittim. Zaten daha sonra bu neredeyse master ve doktora düzeyine denk gelen birikimler oldu. Ve hepsine gittim, hepsini aldım. O sırada Hilton Oteller zincirinde çalışmaya başladım. O bir şanstı, o işte reklamcı ailenin bana destek olmasıyla olan bir şeydi. Çok küçük bir parayla başladım çalışmaya. Ama neye denk geldi? İşte Hilton'un tam yeniden yapılanma dönemiydi. Logosunun vesairesinin değiştiği dönemdi. Ve o grubun içinde yer aldım ben. Çünkü Türkiye'den gelmiş olmak önemliydi. Türkiye pazarı büyüyordu ve çok önemliydi. O yüzden benim tabii bir 3 aylık reklam ajansı geçmişimin olması vesaire de cazip geldi. Ama esas önemli olan gelişmekte olan bir pazar olarak Türkiye'den gelmiş olmam ve bu işlere merak duyuyor olmam. Hiltoncuları çok cazip geldi. Ve ben Hilton'da

0: çalışıyordum ama artık resepsiyonda, ön büroda değil, onların kurumsal kimliğinin yenilenme çalışmalarındaki proje ekibinde. İnanılmaz şeyler öğrendim orada. Yani bir logo nasıl yenilenir, neden bir logo yenilenir, bu kadar köklü bir kuruluş neden logosunu yeniler, bütün dünyada bu nasıl eş zamanlı olarak değiştirilir ve bu bir reklam aracı olarak, bir itibar aracı olarak nasıl kullanılır, gerçekten çok şey öğrendim. Ve işte dedim ki evet, ben markacı olacağım, markayla ilgili bir şey yapacağım, başka hiçbir yere başvurmayacağım, sadece markayla ilgili bir şeyler yapacağım. Tam orada bunların çalışmasını yaparken gittiğim okulda rahmetli, çok büyük rahmetle anıyorum, Özdemir Sabancı Türk öğrencilere konuşma yapmak için okula geldi. Çok büyük bir dahiydi kendisi, işletme dahisi. Zaten burada benim iş hayatıyla ilgili benim en büyük şansım, ben çok önemli liderlerle çalıştım. Özdemir Sabancı, Osman Boyner, Allah rahmet eylesin. Mehmet Otiç, sonra uzun ömürler versin. Bu insanlar benim hayatımdaki hep kritik noktaların dönüm noktaları olmuştur ve çok önemli insanlardı. Özdemir Sabancı ile biz sohbet ederken işte birebir de sohbet ettik ve dedi ki ben sana kendi kartımı veriyorum. Türkiye'ye döndüğün zaman beni mutlaka arayacaksın. Peki dedim ben. Yani koskoca Özdemir Sabancı bana neredeyse iş teklif etti havasındayım ben. Fakat o dönemde Türkiye'de Konrad açılıyordu Özdemir'in ve Hiltoncular dedi ki ya Konrad açılıyor, sen Konrad'a git der misin? Aa, hiç iş aramama gerek kalmadan tabii ki dedim. Ve Konrad Hilton şu anda Barbaros Bulvarı'nda Aksoy ailesi tarafından işletmesi alındı. Daha inşaat halindeydi. Genel müdürümüz Mr. Vanakor vardı ki otelcilik camiasında duayenlerden biridir. Kendisiyle ben Londra'da işte tanıştırıldım ve o da bana evet gel Türkiye'ye dedi. Benim yanımda ol ve sen hani bütün süreçlerin içinde ol dedi bana. Peki, çok büyük bir şans. Ve ben Konrad Hilton inşaat halindeyken gerçekten inşaat çizmeleri giyerek Konrad Hilton'da işe başladım. İlk iş deneyimim. Orada da çok enteresan, kısa bir süre sonra executive floor dediğimiz özel katlardan sorumlu oldum ben, son 3 katta. İşte oraya politikacılar geliyor, iş adamları geliyor, daha özel bir alan. Orada ben Mesut Yılmaz'la, Özal'la, Türkiye'ye gelen bütün sanatçılarla neredeyse orada tanışma imkanı buldum. Çok değerli insanlarla da çalıştım, tanıştım orada. Zeynel Abidin Erdem'le mesela, sonra onun vasıtasıyla ben Türk-Amerikan İş Adamları Derneği'ne üye oldum vesaire. Ya benim Türkiye'de networking gücümün başladığı nokta Konrad'daki bu pozisyon oldu. Bir gün Konrad'dayken Özdemir Sabancı geldi otele. Atilla Bey'le, Atilla Aksoy'la sanırım görüşmeye. Ben karşılayıp kendisini aşağıdan executive floor alacağım. İndim aşağıya. Beni hatırlayacağını inanın çok düşünmedim ama Özdemir Bey merhaba, hoş geldiniz. Ben dedim, ah sen geldin mi Türkiye'ye dedi. Evet dedim, ben geldim. Hani beni arayacaktın? İşte üzerimde Konrad'ın üniforması var. İşte dedim böyle bir şey oldu. Ben dedi o zaman konuşacağım Atilla ile Erol'la, seni alacağım ben dedi. Bilmiyorum efendim falan derken o geçiş sürecini tam hatırlayamıyorum ama ben Özdemir Bey ile TEMSA, Komatsu'da çalışırken buldum kendimi. Orada da daha Toyota Türkiye'ye yeni yeni geliyordu. O süreçte Japonlarla birlikte çalıştırmıştı rahmetli. Çok şey öğrendim kendisinden. Etik, değerler, iş etiği, yabancı bir kültürle, bir Japon kültürüyle çalışmak, Japonların iş ahlakları ve iş yapı şekillerindeki disiplin malumumuz. çok şey öğrendim. Toyota'nın bütün Türkiye'deki bayilik sistemini kurmakla ilgili de bütün Türkiye'yi o dönem dolaştım. Mardin'den, Diyarbakır'dan, Trabzon'a kadar çok dolaştım. Ama çok şey öğrendim sahada. Pazarlamada saha bilgisi çok önemlidir. Bunun da orada farkına vardım. Böyle uzun anlattım galiba ama
1: yok, İstanbul'da
0: eğitim ve ilk basamaklar bu şekilde oluştu.
1: Şimdi de kendi şirketiniz var değil mi?
0: Şu anda kendi şirketim var. 1999 yılında kurdum. 1999'dan bugüne kadar da tamamıyla yabancı markaların aslında Türkiye'ye ve Arap Yarımadası'na gelme dönemine denk geldi. Tamamıyla onların konumlandırma dediğimiz, yani bir yabancı ülkeye giderken nasıl gidelim, orada hangi ürünümüzle var olalım, hangi fiyata satalım, lokasyonlarımız nerede olsun gibi sorulara cevap vermek üzere kurulan bir şirketti. O yüzden stratejik pazarlama danışmanlığı diyoruz. Yani iletişim tarafında olmadık biz hiç, şirket olarak da, ben bireysel olarak da. Sizin gibi çok değerli gazeteci dostlarım, arkadaşlarım tabii ki yıllar içinde oluştu ama ben işin iletişim tarafında, yani PR tarafında hiç olmadım. Daha çok yine işte strateji tarafında bu yabancı markalar Türkiye'ye gelmeden ya da Arap Yarımadası'na gitmeden bu bölgeyi tanımakla ilgili bir sorgulama sürecine giriyorlar. İşte o süreçte onlara danışmanlık hizmeti vermek üzere kurulduk. Tabii 1999-2000'li yıllar yine Türkiye'nin çok, hani yurt dışından yatırımcıların çok geldiği, çok dikkat çeken bir durumdaydı. O sebeple çok şanslı bir rüzgarla büyüdük. Tabii yıllar içerisinde işte bazı bakanlıklar, Türkiye'deki birçok şirket, sonra yavaş yavaş KOBİ'ler, aile şirketleri vesaire diye bunca yıl, işte 2000-2026, neredeyse 30 yıl olmuş yaklaşık. Hepsine ister istemez dokunduk.
1: Şimdi tabii sizin o bahsettiğiniz ilk başladığınız yıllarla şimdiki dönem arasına baktığımız zaman çok ciddi bir aslında hem markaya bakış açısından hem de tüketim çeşitliliği açısından çok farklı bir dönem var.
0: Çok.
1: Yani belki kuşaklar arası fark bile çok azaldı değil mi? 2-3 yıla bile inmiş olabilir. Yani kardeşler bile birbirleriyle anlaşamıyorlar.
0: Çok.
1: Şimdi böyle bir tabloda markayı anlatmak daha da zorlaştı mı yoksa daha kolay mı? Ne dersiniz? Markaya bakış nasıl değişti dünyada?
0: Şöyle, markaya bakış evet oluştu ama bence benim gördüğüm kadarıyla yanlış oluştu. Biz markayı Türkiye'de hep iletişim olarak görüyoruz. Sadece iletişimi güçlü olan, popüler olanın ya da pahalı olanın marka olduğunu zannediyoruz. Neden böyle oluştu Türkiye'de? Çünkü Türkiye çok hareketli, sosyal, ekonomik, politik, nüfus olarak da çok hareketli bir ülke. Oysa ki marka hep uzun dönem seviyor. Uzun dönem sürdürülebilir planlar, rekabet avantajları. O yüzden bu mesela Amerika'da, Avrupa'da son derece kolay, yapılabilir, uygulanabilir bir altyapı, bir ortam sağlıyor. Ama Türkiye tabii çok hızlı değiştiği için buradaki şirket sahipleri, üst düzey yöneticiler doğal olarak daha kısa dönemli düşünmek zorunda kalıyorlar. O daha kısa dönemde düşünmek de markanın olgunlaşması için yeterli ortamı sağlamıyor. O yüzden Türkiye'de evet marka bilinci belki arttı, belki değil kesinlikle arttı. Fakat bunun bir yönetim felsefesi ya da şirketin sürdürülebilir karlılığını etkileyen, direkt karlılığını etkileyen, kendi değerini etkileyen bir kavram olduğunu kabul etmek için yaşamak gerekiyor. Daha çok bilinirlik ve popüler olmak, daha çok bilinmekle ilgili kullanılan bir araç olarak algılandı marka.
1: Şimdi küresel olarak baktığımız zaman Türkiye'nin en çok hangi markası biliniyor diye aslında küresel markalarımızın çok az olduğunu görüyoruz.
0: Evet.
1: Ama

0: Pek çok büyük uluslararası şirkette kriz yönetebilen yöneticilerimizin çok fazla olduğunu görüyoruz. Yani markayı çıkaramıyoruz ama kriz yönetebilen yöneticiyi çıkarıyoruz gibi görünüyor.
1: Kesinlikle.
0: Yani o yöneticiler Türkiye'de markaları belki çok daha fazla üretebilirler. Orada da tüketimden mi kaynaklanıyor? Yani tüketici bilinci mi az yoksa yönetici bilinci mi az?
1: Şöyle, biz krizi yönetmek konusunda gerçekten, siz kendi açınızdan da düşünün, gerçekten çok gelişmiş yetkinliklerimiz var. O sebeple yöneticilerimiz her an çoklu düşünme, çoklu hareket edebilme, hızlı hareket edebilme. Ya biz krize odaklı ya da değişime odaklı bir yapıda olduğumuz için değişen durumlardaki geçişleri çok kolay yönetiyoruz. Ama dediğim gibi, yani marka işte müşteriyi bilmek istiyor, pazarı bilmek istiyor, daha rafine davranmak istiyor. Hızdan çok derinlik önem kazanıyor markada. Ama Türkiye'deki yönetim sisteminde de ne kadar çok yayılıp riski dağıtırsam o kadar başarılı oluruma gidiyor. Bundan dolayı yurt dışındaki bir sürü markanın başında, şimdilerde özellikle global markaların çoğunda çok fazla Türk çalışan var. Ve onların bu yetkinlikleri o markalara çok şey sağlıyor. Fakat en tepedekilere baktığımızda bu söylediğim yönetim felsefesi olarak marka olmayı içselleştirmiş kişiler var. Onlar da, evet, Türkler de var ama daha çok bu konuda pişmiş, bu kültürü almış kişilerden tercih ediliyor. Fakat tabii ki gönül ister ki çok daha fazla Türk ürünü, Türk kurumu, Türk dışarıda markalaşsın. Markalaşmak da şu çok önemli. Bazen bana bunu soruyorlar, ya benim işte yurt dışında, örnek veriyorum, 20 tane mağazam var. Ben işte marka oldum. Hayır, olmadım. Yani mağaza açıyor olman, dünyanın her yerinde mağazanın oluyor olması senin marka olduğun anlamına gelmiyor. Marka mağaza sayısıyla ölçülen bir şey değil. Marka müşteri aidiyetiyle, müşterinin sadakatiyle, müşteri memnuniyetiyle ve gördüğün taleple oluşan bir şey. İşte Arap Yarımadası'nda 50 tane AVM bize teklif etti, mağaza açın burada diye. Bundan daha normal bir şey yok. Yani oradaki mağazaları doldurmaları lazım çünkü. Fakat oradaki sokaktaki insan, ben bu markayı istiyorum diyerek mi acaba sen bu mağazaları açtın? Asıl soru bu Özlem Hanım. Bu açıdan bakıldığında, oraya gittiği zaman bizim ürünlerimiz markalaşabiliyorlar. Evet, orada bir etki alanı oluşturabiliyorlar ama öncesinde pek bu sağlanmıyor. Çünkü bu da bir yatırım. Yatırımın yapılması lazım. Bildiğimiz bütün global markalar bir ülkeye gelmeden önce oradaki talebi ölçerler. O talebi önce beslerler, açılmadan önce. Açıldığı zaman da müşterisi kapıda kuyruk olur zaten. Öyle açılırlar. Tabii ki günümüzde bunlar çok değişti ama hala global markalar böyle çalışıyor. Böyle bir arada bir fark var yani.
0: Şimdi farklılık deyince aslında yaşadığımız o kadar ciddi dönüşümler var ki, bir pandemi yaşadık. Çok ciddi bir teknolojik dönüşümü yaşıyoruz. Artık yapay zeka ile yaşıyoruz. Yani artık işimizi elimizden alacak mı demiyoruz. Gelsin alsın ve hızlandırsın diyoruz. Evet. Arada bir de böyle hiçbir şeyi beğenmeyen ve farklı duyguları olan bir Z kuşağı girdi hayatımıza. Evet. Tüm bunlara baktığımız zaman nasıl bir değişiklik görüyorsunuz? Sizin ilk işe başladığınız dönemle bu dönem arasında kaç kuşak fark oldu acaba?
1: Çok çok kuşak oldu. Çok fazla trend değişti. Çok fazla, her şeyden önce çok hızlandı her şey Özlem Hanım. Yani ben bunu metafizik olarak söylemiyorum. Zaman hızlandı falan diye değil. Müşterinin, tüketicinin satın alma hızı, beğeni hızı, tercih etme hızı, bunlar da çok değişti. Neden? Çünkü artık sonsuz bir iletişimin içindeyiz teknolojinin de yardımıyla. Bu sonsuz iletişimde artık hani şöyle kaydırarak geçiyor hayatımız. Ve bundan dolayı da bir şeyi algılayıp, ona ihtiyaç duyup, onun için zahmet gösterip, onu almak gibi bir şeyden buralara geldik ve şimdi tak tak tak tak tak, hani en pahalı ürünün bile bir kopyasını bulabilmek mümkün artık. O sebeple inanılmaz bir değişim.

0: marka yönetim felsefesi bu değişime de adapte olmak için çok önemli bir silah aslında. Yani siz ancak marka değeriniz üzerinden müşteriyle irtibat kurup onun değişimini gözlemleyip onun ne beklediğini anlayıp sonra bunu stratejik olarak içeride yapılandırabilirsiniz. Ancak bir marka bütün çalışanları biz markayız dediği zaman bunu yapabiliyor. O yüzden de çok büyük bir dönüşüm diyorum ben artık buna, değişim de değil Özlem Hanım bu. Çünkü değişim nedir? İşte şu arkamızdaki ekranı mor değil sarı yaparız, bu değiştirmektir. Ama dönüşüm ne? Burayı yıkıp hani oval değil de atıyorum üçgen haline getirmektir. Ve şu anda biz dönüşüm içindeyiz ve öyle zannediyorum ki dönüşüm artık bizim doğal halimiz. Yani her sabah yeni bir şeyler, yeni yollar, yeni yöntemler denemek durumunda olduğumuz bir çağın içindeyiz. Bu baş döndüren hızdan ve iletişimin yoğunluğundan dolayı. Bu hızla birlikte tabii ki çok şey değişti. Kuşaklar arasındaki fark değişti. Benim annemle benim aramdaki tüketim alışkanlığında belki %30-%40 fark vardı. İşte annem bir paltoyla 10 yıl geçiriyordu. Ben 2 yıl geçirdim. Ama şimdi bu gerçek araştırma sonuçlarına dayanarak söylüyorum. Şimdi gelir seviyesi fark etmeksizin 18-27 yaş grubu genç kızlarımızın evinde 4 tane paltoları var. Bu bir araştırma sonucu. Ortalama 4 tane. Şimdi düşünebiliyor musunuz? 10 yıl giyilen palto, 2 yıl giyilen palto ve şimdi bir evde 4 tane palto var ya da bir genç kızımızın. Buna benzer çok enteresan rakamlar var araştırmada. Kolay ulaşılabilirlik, hız, işte bu globalleşme dediğimiz şey. Bütün bunlar bu hızdan kaynaklanırken sabit kalan şey de güvenilirlik ve net tanımlanmış doğrular oluyor. Yeni bir trendden bahsetmek isterim. Biz şimdiye kadar hep like ekonomisindeydik. Yani onaylanma ekonomisindeydik. İşte ne kadar çok like alırsam, ne kadar çok görünürsem, ne kadar popüler olursam, herkes beni ne kadar tanırsa durumundaydık. O bu dönem derinlikten çok yaygınlıkla beslenen bir dönem. Çok geniş alanda görünmek, çok geniş kitleler tarafından bilinmek için bazen sansasyonel davranmak, bazen sesi yükseltmek, bazen o grubun onayını almak için sizin inanmadığınız şeyleri de savunmayı gerektiren bir dönem. Fakat bu o kadar yoğun geçen bir dönem oldu ki insanlar artık bundan bıktı. Özellikle yeni jenerasyon.
1: Evet. Yeni herkes jenerasyon, yorgun.
0: O kadar yoğun geldi ki artık bıktık. bu bıkkınlık şimdi yeni bir trende sürüklüyor insanlar da tüketimi. O da trusted economy dediğimiz, jargondaki adı bu olduğu için İngilizce söylüyorum, güven ekonomisi dediğimiz bir çağın içine girdik şu anda. Bu çağda artık sizin ne kadar güvenilir olduğunuz, özü sözü bir derler ya, söylediğiniz şeyin ne kadar arkasında duruyorsunuz ya da o söylediğiniz şeyi ne kadar yaşıyorsunuz arkanızda. Ve birilerinden onay almak için değil de kendi doğrularınız ve fark yaratmak için neler yapıyorsunuz? İçi ne kadar dolu? Bilginizin, yaptığınız işin, görüntünüzün içi ne kadar dolu? Artık gerçeklik ekonomisindeyiz. Like almak, almamak, onaylanmak, bunların hiçbir önemi kalmadı. Tamamıyla ne kadar doğru iş yapıyorsunuz? Ne kadar insanlığa faydanız dokunuyor? Ne kadar karşınızdaki insanın hayatına bir şey katıyorsunuz? Şimdi yavaş yavaş büyük bir ihtimalle önümüzdeki 10-15 yıl boyunca yeni kuşağında, jenerasyonda bunu desteklemesi sebebiyle sanırım böyle bir ekonominin içinde olacağız. Ve bu da bütün kurumlara, kişilere şunu söylüyor: artık ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol.
1: Başa döndük yani aslında.
0: Yani artık ben işte şu kadar sosyal sorumluluk projesi yapıyorum iddiaları ya da işte dünyanın şu kadar ülkesine ihracat yapıyorum demenin içini doldurmak gerekiyor. Benim hep verdiğim bir örnek var: misyon, vizyon. Şimdiye kadar yapılan bütün kurumlarda

0: Kavunu çok gördüm. Hep copy paste, başkalarından alınan misyonlar, vizyonlar, değerler web sitelerini doldurdu. Fakat kurumun içine girdiğinizde onu sadece bir paragraf olduğunu gördünüz. Oysa ki bu bir kurumun misyonunu, vizyonunu, değerlerini oluşturmak ayrı bir emekle parmak izi gibi oradan çıkarılması gereken bir şey. İşte tam olarak şu anda o çağa doğru giriyoruz.
1: Şimdi aslında belki sosyal medyanın etkisiyle insanların böyle sizin az önce bahsettiğiniz gibi daha popüler olma isteği ya da beğenilme ya da işte o beğeniyle birlikte mutluluğu bulabileceğini düşünmesi. Tüm bunlar aslında bize böyle biraz daha beni korumayı, beni düşünmeyi getirdi. Dolayısıyla aslında biraz bu sizin de sloganlarınızdan birisi, kendinizin CEO'su olmayı öğrenmek gerekti. Özellikle de pandemiden sonra işte evden çalışma, esnek çalışma kısmı da aslında biraz kendi hayatını programlayabilmeyi, işte ya da kendi markanı üretebilmeyi, kendini bir marka haline getirmeyi öğretti. Şimdi geldiğimiz noktada nasıl görüyorsunuz? Çok mu benciliz biz? Ya da işte o kendimizin CEO'su olma kısmını çok iyi yönetemiyor muyuz? Ne dersiniz?
0: Tam size yakışır bir soru bu arada bu. Bayılıyorum sizin böyle konuğunuzun can alıcı damarlarını yakalayacak sorular sormanıza. Çok teşekkür ederim. Şimdi kendi CEO'n ol demek özellikle bu bireysel üretimlerin arttığı, hibrit çalışma sistemlerinde özellikle yeni jenerasyonda kendi yaratıcılığını ön plana çıkarması gerektiğini düşündüğü dönemlerde ortaya atılmış bir kavram. Aslında politika da çok kullanılıyordu. Amerika kökenliğine oradaki başkanlık seçimlerinde başkanın bir marka olarak tanımlanması, insanların hayatına dokunması için yapılan çalışma aslında ilk çıkışı şu anda dünya devi olarak tanımladığımız teknoloji şirketlerinin hepsi bir garajda, bir odada kurulan şirketlerdi ve onların sahipleri kendilerini markalaştırarak güven oluşturdular. Markanın özünde kişisel marka olsun, kurumsal marka olsun güven vardır Özlem Hanım. O yüzden de işte bu yeni girdiğimiz dönemde kurumların markalaşmak için emek harcamaları gerekiyor. Parantez içinde bunu da söyleyeyim. Kendi CEO'n olmak çok önemli bir şey. Bu senin bir değerin, senin bir hedefin, senin hayata bir katma değerin olduğunu tanımlamanla alakalı bir şey. Ve hepimizin bunu yapması gerekiyor. Bir kurumun CEO'su da olsanız tabii ki nasıl o kurumun bir değerleri var, işte bilançodaki karı, zararı vesairesi var, ulaşmak istediği bir hedefi var. Bireylerin de kendilerini yönetirken bunu oturup çalışmaları, düşünmeleri lazım. Kendi içlerine dönüp ya ben nereye gidiyorum, nerede mutlu oluyorum, ne yapıyorum? Çünkü bir tane hayatımız var ve bunu da çok başkalarını çizdiği yollarda giderek bizi tatmin eden bir hale getirmemiz çok mümkün olmayacak. Olmaz diye düşünüyorum. O yüzden oturup ezberleri bir tarafa bırakıp ya da ailemizin bizden beklentilerini ya da işte şu kadar para kazanıp şöyle evler almam lazım gibi toplumsal güvenlik kaynaklı hedefleri bir tarafa bırakıp bunlar olmasın demiyorum tabii ki. Ama ben nereye gidiyorum? Bu şirkette şirket çalışıp ne katıyorum? Hani orada olmak dışında oraya ne katıyorum? Kendi hayatıma ne katıyorum? Zamanımı nasıl daha değerli yönetebilirim? Bu yaptığımı kendi standartlarımda iyi yapıyor muyum? Başkalarının belirlediği standartların bir önemi yok Özlem Hanım. Özellikle bu çağda. Başkalarının en iyi yaptığını geçmek ya da farklılaştırmak bizim bence hayata geliş amacımız. Bu sebeple de tabii ki iyi örnekler vardır, iyi yapılanlar vardır. Ama onların gittiği yol yerine patika yollara biraz girip işte kendi CEO'n olup bir şirketi yönetir gibi kendini yönetmen. Ve bunların üzerine bir hayat ve başarı hikayesi kurmak bana çok gerekli geliyor. Kişisel markalaşma da bu anlamda şu demek değil. Bu da Türkiye'de işte saç şekli, giyinme, vesaire ya da işte sosyal medyanın yönetilmesi gibi sadece görsel ön planda kalan şeylerle tanımlandı ama

0: Kişisel marka dediğimiz şey aslında insanın kendisini doğru tanımasıyla da ve bu doğru tanıdığı şeylerin toplum ihtiyacına uygun şekilde faydalı hale getirmesiyle çok alakalı bir konu.
1: Peki bu tablonun üzerinde kadınları nasıl görüyorsunuz? Yani kadınların iş hayatındaki rolünü bundan belki sizin başladığınız dönemlerde bu kadar çok ne yönetimlerde ne de iş hayatında bu kadar kadın yoktu. Ama şimdi daha fazla kadın görüyoruz. Nasıl görüyorsunuz rolünü ve üstlendiği aslında şu andaki kimliği diyebiliriz?
0: Ben kadın yöneticilerin ya da kadın çalışanın artması konusunda çok pozitif bir tablonun içindeyim. Özellikle benim uzmanı olduğum alanlar yani pazarlama ve türevlerinde kadının işte o yaratıcılığı, çok farklı alanlardaki disiplinini, çok farklı noktaları aynı anda yönetme yetkinliği sebebiyle bizim alanlarda çok fazla kadın meslektaşım, kadın çalışanlar, genç kızlarımız var. Bunları da özellikle bizim yaş grubumuzda desteklemesi gerektiğine çok inanıyorum. Ben yani olduğumuz yeri bırakmayı, biraz yol vermeyi ve yeni seçtiğimiz yolda kendimizi yeniden tanımlamamız gerektiğine inanıyorum. Kadınların en temel problemi, bunu ben de hayatımda yaşadım ve bunun bir çözümü var mı inanın bilmiyorum. Anne olmak ve annelikle birlikte iş hayatındaki o çetrefilli yolları, zor yolları, çok emek isteyen yolları dengelemek her zaman çok kolay olmuyor. Hem duygusal olarak hem sosyal olarak bu kadınları çok yıpratan bir baskı bence. Biliyorsunuz İskandinav ülkelerinde buna bir çözüm bulmak adına kadın erkek çalışma saatleri, ortamları ve sorumlulukları adına eşit haklar tanınmaya başladı. Artık doğum yapan anneye verilen izin kadar ya da yarısı kadar babaya da verilmeye başlandı. Bu baba evde otursun diye değil, çocuğun sorumluluğunu alsın diye. O yüzden ben kadınların hayatında, iş hayatında anne olma, bir çocuk büyütme sorumluluğuyla iş sorumluluğunu dengelemede çok büyük problem yaşadıklarını hep görüyorum. Bunca yıl boyunca hep gördüm, ben yaşadım, hep görüyorum. Bu bence büyük bir dezavantaj. Ancak tabii ki çok fazla yetkinlikleri de var kadınların. Özellikle vizyon anlamında ve çok yönlü düşünmek anlamında. O yüzden bunları bununla kompanse ettiklerini hissediyorum. Ve daha ümitliyim işin açıkçası. Üst yönetime geldikçe şunu biliyorum ki üst yönetimde kadın çokluğu olan şirketler daha başarılı oluyorlar diye görüyorum son zamanlarda.
1: Peki sizin için hayatta dönüm noktası neydi?
0: Ya birden fazla dönüm noktası var hayatımda işin açıkçası Özlem Hanım. Ama ilki bu işte İngiltere'de çocuk bakarak geçirdiğim ve mesleğimi orada seçtiğim dönemdi. Öyle bir imkan olmasıyla birlikte ben bugüne geldim. Bu çok önemli bir dönüm noktası. İkinci dönüm noktası, rahmetle anıyorum Osman Boyner ve saygıyla anıyorum Mehmet Otiç. Bu iki insanın bana güvenerek bugün network ve fabrika diye bildiğimiz markaları oluşum aşamasında bana sorumluluk vermeleri. Koskoca bir altın yıldız, koskoca bir Beymen yeni marka çıkarmaya karar veriyor ve bunu yaşı çok da büyük olmayan bir kıza teslim ediyorlar. Bu benim hayatımda çok önemli nokta, ikinci önemli noktam budur. Üçüncüsü de herhalde kızımın doğduğu gündür. Çünkü bunu duygusal anlamda söylemiyorum sadece, o başka bir şey. Fakat benim hayata olan bakışımı çok değiştirdi anne olmak. Ben anne olmadan önce çok daha didaktik, çok daha sert mizaçlı bir yöneticiydim. Belki genç yaşta aldığım sorumluluktan dolayı biraz egom kabarmıştı. Belki o sorumluluğun altında ezildiğim için taşıyamadım, bilmiyorum. Ama anne olduktan sonra çocuğun üzerindeki emeği görünce, benden daha gençlerle çalıştığımda

dönem ara verdim. İş hayatına dönecek miyim? Bir danışmanlık şirketi kurmuşum ama hani bunu nasıl hayata geçireceğim bilmiyorum. Çok karışık bir dönemdeyim yani. Starbucks bir şekilde, İngiltere'nin etkisi var tabii burada, beni buluyor ve bana diyorlar ki biz Starbucks olarak Türkiye'ye gelmek istiyoruz. Bize Türkiye ile ilgili bir rapor hazırlayın. Özlem Hanım, bu benim için nasıl büyük bir heyecan, anlatamam size. Hem oradan kazanacağım paraya çok ihtiyacım var, hem de düşünsenize, hani Starbucks gibi global bir marka geliyor, beni buluyor, daha danışmanlık şirketimi yarım yamalak kurmuşum, kurmamışım yani, ekip falan hiçbir şey yok ve ben hani inanamıyorum. Yapılacak olan şey çok belli. Tüm Türkiye'de bununla ilgili araştırma yapılacak, kahve kültürüyle ilgili. Ve bu araştırmanın sonucunda da onlara denilecek ki evet, gelin şu ürünlerle gelin, şurada mağazanızı açın, iletişimde şu noktalara dikkat edin, aman sakın şu konulara girmeyin gibi bir rapor hazırlanacak. İşte bizim yaptığımız iş. Ben inanın 4 ya da 5 ay boyunca bütün Türkiye'yi dolaştım. Tabii rahmetli Özdemir Sabancı'nın işte beni tanıştırdığı o Toyota bayileriyle diyalogum da henüz bitmediği için hani onlar beni ağırladılar, yol gösterdiler falan. Biz bayağı bütün Türkiye genelinde birebir, teknoloji de yok yani, bir de birebir olması gerekiyor, pazar araştırmaları yaptık. Ben kaç kahvehanede kahve içmişliğim vardır yani, aklınız durur. Bir ara bayağı Türkiye'deki kahvehaneleri biliyordum yani. Evlere gidip kadınlarla konuşmalar falan, neyse. Çok kalın bir dosya çıktı yani, 600-700 sayfa olabilir, hani o kadar kendimi kaptırmışım. Raporun özeti şu: Türkiye Starbucks kabul etmez çünkü bizde bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır, biz işte böyle porselende içeriz, özel fincanda içeriz, yok bakırda pişirilecek, yok külde pişirilecek. Bir sürü ritüeli var. Kız isterken bile bu çok önemli bir ritüel. Ya biz öyle kahveyi karton bardaklarda yolda yürürken hani o kadar basite indirgeyemeyiz, biz yapamayız. Çıkan sonuç bu. Ve ben bundan o kadar eminim ki, çünkü çok çalışmışım. Starbucks'çılar geldi, 4 kişi. Büyük bir serafetle, centilmenlikle beni dinlemeye başladılar. İşte ben o raporun özetlerini çıkarmışım, anlattım ve en sonunda dedim ki gelmeyin Türkiye'ye. Şu anda gelirseniz yanlış olur. Gelmeyin çünkü biz arkasını da çok doldurmuşum. Hatta o zaman çok yoktu ama yine benim İngiltere'den öğrenen videoya falan çektirmişim insanların konuşmalarını. Alt yazı olarak İngilizce'ye çevirttim falan. Hani bakın sokaktaki insan da böyle düşünüyor falan diye. Benim anladığım şu: benden çok etkilendiler, bana çok hak verdiler, ya harika bir iş çıkardınız dediler bana, paramı ödediler, tabii ki gelmeyecekler havasındayım ben. O dönem bir üniversitede de ders veriyorum, hatta gittim oradaki öğrencilere, ya işte dedim Starbucks gelmeyecek tabii ki falan, ben çok havalıyım, bildiğiniz gibi değil, beni dinlediler ve gelmeyecekler. Aradan herhalde 6-7 ay geçti. Taksim'de Starbucks'ın ilk dükkanının önünde kuyruktaydım. Şimdi o zaman diyorum ki ya ben herkese rezil oldum. Çünkü çok hava attım. Hani anneannemin komşusuna bile söyledim ben, gelmeyecekler falan. Ben herkese rezil oldum birincisi. İkincisi, ya ben bu işi hiç bilmiyorum. Ya ben ne yapacağım? Yani danışmanlık şirketi kurarak hata mı yaptım? Küçücük bir bebeğim var. Dedim yapamayacağım ben. Yani çok net belli oldu. Herkes bilecek ki Yelda beceremedi işte. Starbucks bile beceremedi. Bak adam var. İnanın 6 ay bunalımdaydım. Sonra dayanamadım. Starbucks'taki işte görüştüğüm kişiye mail attım. Dedim ki ben kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Lütfen bana anlatır mısınız bunu? Çok uzun bir mail attı bana Özlem Hanım. O kadar kendimi
acındırmışım ki herhalde, dayanamamış hani.

0: upuzun bir mail. Hala durur o mail bende. Dedi ki, Yelda sen gayet iyi yaptın işini. Bilmediğin bir şey var ama onu da biz biliyoruz. Senin bütün bu saydığın şeylerin, olumsuzlukların karşısında bizim bir cevabımız marka olarak var. Biz güçlü bir markayız ve senin ortaya koyduğun argümanların karşısında biz nelerin üstesinden gelebiliriz, nelerin gelemeyiz diye düşündük. Ve çoğunun üstesinden geleceğimizi anladığımız için de yani biz markamıza, kendi gücümüze güvendik ve geldik. En özet buydu. O zaman şunu anladım Özlem Hanım. Pazarı, müşteriyi dinlemek çok önemli. Bu çok önemlinin karşısında sen marka olarak ne kadar güçlüsün. Ne kadar senin markanı için çalışanlar bu işe ne kadar ait. Ki Starbucks Türkiye'ye gelmeden önce 8 ay mı 1 yıl mı ne bütün ekibini yetiştirdi. Kendilerine ait bir ekip yarattı. Şovmenler yarattı oradan. Ve orada anladım ki hani %50 müşteriyi dinlemek önemli ama %51 değil. %50 de senin marka değerine ne kadar yatırım yaptığını bilmen lazım. Tabii bu beni çok rahatlattı. Çok mesela dönüm noktalarından biridir aslında bu başarısızlık. Mesleğime nasıl daha farklı bakmam gerektiğini bana öğretti. İkinci büyük başarısızlığımı anlatacak vaktimiz var mı yoksa?
1: Kısaca, çok kısa.
0: Kızım yeni doğdu. Nöbetçi eczaneler dışında gece çalışan marketler vesaireler yok. Aslında şimdiki Getir gibi. Biz o yıllarda yani 2000'li yılların başında After Nine diye akşam 9'dan sabah 7'ye kadar açık call center'la, çünkü o zaman şey yok, online sipariş sistemi falan yok. Call center'dan sipariş verilip evlere hizmet veren bir sistem kurduk Ortaköy'de, o bölgeye hizmet versin diye. Fakat zamanın çok önünde bir fikirdi. O bir yıl sonra battı. Ama ben fikri Avrupa'nın en cin iş fikri olarak bir ödülle taçlandırdım. Fikir çok iyiydi ama finansal olarak büyük bir başarısızlıktı.
1: Şimdi sizin için hayatta rol model kimdir?
0: Çok fazla rol modelim var. Birlikte çalıştığım liderlerin rol modelliği var benim üzerimde çok fazla. Birlikte çalışmadığım, ondan bir şey öğrenmediğim, uzaktan hayran olduğum hiç kimseyi rol modeli olarak almıyorum. Yani öyle takip ettiğim çok önemli yazarlar var, çok önemli fikir liderleri var ama rol model olarak alamıyorum çünkü yani fikir olarak beğeniyorum ama model, nerede modelleyeceğimi bilemiyorum. Ama Özdemir Sabancı'nın bu cin fikirleri, farklı düşünme perspektifi mesela beni çok etkilemiştir. Osman Boyner'in etik değerleri beni inanılmaz etkilemiştir. Mehmet Otiç'in de kendi yolunu çizmekle ilgili adanmışlığı beni her zaman çok etkilemiştir. Rol model olarak da hep bu insanları aldım. Son rol modelim de kızım. Çünkü yeni jenerasyonun getirdiği, yani o teknolojiyle haşır neşirliğinin getirdiği farklı düşünce yapısı, farklı hayata yaklaşımı var. Bunu ondan öğreniyorum ve onu modellemeye çalışıyorum. Hayat iş dengesini nasıl kuruyor, duygusal tepkileri nasıl oluyor, çok farklı Özlem Hanım bizim yetiştiğimiz dönemden. Yani saygıyla, samimiyeti, laubaliliği nasıl ayırıyor birbirinden? Onu da modellemeye başladım kendime. Bunlar var.
1: Peki 18 yaşındaki Yelda bugün karşınızda olsa ona ne dersiniz?
0: Sakin ol. Kendini çok fazla yıpratma. Su akıp yolunu buluyor. Sen kalbini iyi tut derdim.
1: Peki 10 yıl sonraki Yelda'ya ne söylersiniz?
0: İyi yaptın. İyi yaptın. Rahatsın. Tamam, dokundun. Dokunmak istediğin yerleri iyi yaptın derdim. Bu konuda kendimi çok sorguluyorum ama benim çok hiçbir zaman çok büyük hedeflerim olmadı Özlem'im. Yani ben sadece neyse ayağıma gelen top, onu en iyi şekilde oynamak istedim. Bir de yani dost halkımı güçlü tutmak benim için çok kıymetli. Çok insan tanımak değil, yani hepimiz çok insan tanıyoruz. Benim küçük bir dost halkam var. Onlarla iyiyim ve

0: yaptın derdim kendime.
1: Peki, birkaç kelimemiz var. O kelimeler size ne ifade ediyor? Birer cümleyle yanıtlarsanız tabii sevinirim. Başarı.
0: Başarı tek bir şey değil, çok şey, çok alan. Tek bir yerde başarılıyım demek doğru bir şey değil. O yüzden çoklu düşünmek lazım. Başarı bence bu. Çoklu düşünce içerisinde yarattığım fark başarı.
1: Güç.
0: Güç insanın kendi özüyle alakalı bir şey. İçinizde ne kadar güçlüyseniz vicdan olarak, ahlaki değerler olarak ben ona güç diyorum. Geri kalan yani para, pul vesaire beni çok ilgilendiren şeyler değil. Güç insanın kendi ahlaki değerleriyle çok perçinlenen bir şey. Bir de özgürlük. Güçlüyseniz özgürsünüz.
1: Çocukluk?
0: Çocukluk. Ya çocukluk benim böyle biraz flu geçti. O yüzden o çocukluktaki özgürlüğü daha ortaya çıkarmayı çok isterdim. Mesela benim öyle bir şansım olmadı. Belki ailenin, sülalenin ilk çocuğuydum. Benden 8-10 yıl sonra yeni çocuklar aileye katıldı. O yüzden ben de biraz fludur çocukluğum.
1: Aşk?
0: Bu aralar çok düşünüyorum. Bu mesela biraz arka plana ittiğim bir şey herhalde. Çok aşık olduğum birinden bir çocuğum oldu. İyi ki de oldu. Ama aşk için de bayağı bir özveri, tolerans, bir olgunluk gerekiyor. Genç yaşlardaki aşk geçtikten sonra onu yönetmek zor oluyor bence.
1: Tutku. Tutku.
0: Ya tutku bu ara herkes işte tutkulu olmazsan başarılı olamazsın. Tutku, tutku. Tutku da başarı gibi çok abartılmaması gereken bir konu bence. Çünkü eğer bir hedef yoksa, bir strateji yoksa tutku çok romantik geliyor bana. Ancak bir tutku bana bir hedef belirletiyorsa, onunla ilgili bir strateji yaptırıyorsa, işte ben gece kalkıp onunla ilgili bir şey düşünüp harekete geçiriyorsam tutku önemli ama onun ötesinde bana çok şey romantik geliyor. Bu çağda da romantizm ne kadar insanı tatmin eder çok bilemiyorum.
1: Aile?
0: Aile çok önemli bir kavram. Gittikçe zorlaşan bir kavram ama insanın tek dayanağı bence aile. Yani bu aile seçilmiş aile de olabilir. İlla kendi doğduğunuz aile olması gerekmiyor. O artı seçilmiş aileniz olabilir. Benim öyle dostlarım var ki ailem gibi. Onlara dayanmak, zorlu zamanlardan onlarla birlikte geçmek ya da en yıkıldığınız anda kolunuza giren birilerinin olacağını bilmek çok büyük bir güç o zaman. Çok önemli bir değer.
1: Huzur.
0: Huzur. Ben uzun zaman huzursuz bir insanmışım. Yani çünkü hep böyle daha iyi, daha iyi nasıl olacak, öyle mi olacak, böyle mi olacak? Bu mesleki deformasyon da olabilir, çoklu düşünme. Fakat pandemide bir durduk ya o zaman. Ben o zaman bu huzur mevzunu düşünmeye başladım. Vakit oldu herhalde. Şimdi huzur da yine içsel bir şey ama bazı şeyleri başarmadan rahatlamak ve huzur ermek önemli değil. Yani 20'li 30'lu yaşlarda bir insan çok huzurlu olabileceğini hala çok kafam almıyor. Çünkü bir telaşın içindeyiz. Ama bir yaştan sonra insan biraz kendini inandığı şeylere bırakmalı. Biraz gevşemeli, biraz rahatlamalı. Biraz huzurla birlikte, ya huzur katarak o işleri yapmaya devam etmeli diye düşünüyorum.
1: Kadın?
0: Dediğim gibi ya kadınlık çok bir kadına bir fabrika gibi düşünsek çok yönlü bir fabrika, çok yönlü üretim, çok yönlü. Ama işte bunları idare etmek, bunları yönetmek için de bir bilgelik gerekiyor. Her kadında bu var mı tartışılır ama kadın olmak biraz bilgeliği de beraberinde getirmesi gerekiyor.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Çok keyifli bir sohbetti, çok ilham veren bir sohbetti. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Efendim, bu hafta Yüksek Topuklar'da Yelda Epekli'yi ağırladık. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.

0: ekonominin nabzını tutuyor. Yay, A Para. X, A Para TV. Facebook, A Para. Instagram, A Para. YouTube, A Para.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: İyi hafta sonu sevgili seyirciler. Bir Her Şey Konuşalım programında daha birlikteyiz. Bugünkü gündemimizde konularımız arasında müzik var, sağlık var. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şimdi sağlıktan başlayalım. Önce sağlık diyelim müsaade ederseniz. İskelet üzerine değil mi sizin uzmanlığınız?
1: Evet, biraz ortopedi deyince iskelet sistemi ama tabii kaslar da bu işin içinde çok fazlasıyla var. Bağ dokusu, kaslar, iskelet sistemi.
0: Şimdi bazı insanlar iyi duruyor, bazıları duramıyor. Değil mi? Bazıları
1: bak, duruş postür olarak.
0: Duruş postür olarak. Bunun nedir sebebi mesela? Bir numaralı sebebi nedir bunun?
1: Ya tabii ki öncelikli olarak kişinin aktivite düzeyi önemli. Aktif olan birisi, kaslarını kullanan kişi normal yaşantısında da kendini o postür, kasların duruşundan dolayı daha düzgün hale getirecektir.
0: Ama mesela bazı insanlar paytak paytak basıyor, bazı ayağını yan basan var. Ya aktivite yapmasına rağmen dik durmayan olabilir. Yani neye göre değişiyor bu?
1: Tabii ki burada genetik ve sizin doğuşunuzdan, doğumdan itibaren gelen özellikler çok fazla etkili bu durumda. Bunları biz çok bazı şeyleri değiştirebiliriz ama bazı şeyleri değiştiremeyiz. Bizim için önemli olan her insan aynı değil. Herkesin kendine ait bazı farklılıkları, özellikleri var. Hafif içe basabilir, hafif dışa basabilir. Bunlar eğer kişinin normal günlük yaşantısına, fonksiyonlarına bir bozukluk getirmiyorsa, o zaman bizim için normalin bir rengi olarak, yani bir yelpazenin bir parçası olarak kabul ederiz. Ama ne zaman ki insanın fonksiyonlarını bozuk, ağrı, sıkıntı veya şikayet ortaya çıkartıyorsa, işte o zaman düzeltilebilecek bir bozukluk olarak düşünebiliriz. Yoksa her farklılık
0: düzeltme
1: bir anomali
0: derken,
1: değil.
0: Ameliyat, fizik tedavi değil mi? İki türlü mü
1: tabii
0: oluyor?
1: Tabii ki. Mesela düzeltme. İşte hafif bahsettiğiniz gibi kambur duruş, öne doğru fazla duruş, belki kişinin günlük yaşantısında fazla masa başında, telefonla, bilgisayarla
0: fazla böyle bakıyor herkes.
1: Tabii ki o en çok boyun problemlerinin daha sık ortaya çıkmasında, elle ilgili problemlerin ortaya çıkmasında çok etkili. Bunları düzeltmek, yaşantımızın içerisine egzersizi koyarak o kasları çalışmayan, çok çalışan bazı kaslar yerine diğer çalışmayan kasları da çalıştığınızda o zaman biraz daha duruş, postür, hareket daha güzelcektir.
0: Yanlış oturma ve duruş yüzünden bel ameliyatı olmak zorunda kaldım. O zamanlar daha bu telefonlar yoktu. Mouse'da yapılıyordu her şey. Mouse'u böyle havada tutmaktan buradan belimi halbuki koymak lazımmış. Yani kolu dayayıp yapmak lazımmış. Sırf böyle duruştan bir ameliyat olmak zorunda kaldım yani.
1: Tabii. Yani orada özellikle nasıl masanın, duruşunuzun sizi yormayacak, sizde özellikle bazı gruplar, kas gruplarını çok zorlamayacak bir düzeyde ayarlanırsa duruşunuz, sandalyeniz, bel çukurunu daha destekleyen, bunların hepsi sizin daha ergonomik bir ortamda çalışmanız pozitif etki yaratacaktır tabii ki.
0: Evet. Sizin maşallah duruşunuz dimdik böyle.
2: Yok ya, benim de kamburum çıkıyor bazen.
0: Öyle mi?
2: Yaş ilerledikçe biraz sanki vücut eğiliyor mu? Veya kemikler mi?
1: Tabii ki.
2: Kemik erimesi oluşabiliyor değil mi? Tabii. Şimdi ben 51 yaşındayım ama bunu hissedebiliyorum. Geçen sene ve ondan önceki sene daha bir dik hissediyordum kendim. Ama şimdi biraz daha omuzlarımın biraz daha düştüğünü hissediyorum. Spor yapmıyorum. Yaptığım zaman çok çabuk bir şekilde hemen kendimi toparlayacağımı bildiğim için biraz ona da güveniyorum ama duruş çok önemli.
0: Spor yapmışlığınız var ama galiba.
2: Yok.
0: Yok, hiç yok.
2: Sadece top oynuyorduk arada
0: spor
2: bir. Annemden önce.
0: Bir hali vardı.

0: Sen de dik duruyoruz tabii, doğal olarak duruş çok önemli dediğiniz gibi.
1: Ama o da yani mesela, belli kas gruplarını tabii devamlı çalıştırdığı evet için o spor, duruş istemek de hayır, duruşu ayarlamak da o tabii kasları kullanmak anlamına geliyor.
2: Yani spor egzersizim.
1: Tabii. Tabii. Evet. Ama yani bahsettiğiniz şey önemli. Belli bir yaştan sonra hani hı-hı kemik dedik ya, ama bu işin içerisinde kas da çok önemli.
2: Ayak kası diyorlar. En önemlisi tabii ayak kaslarının miktarıyla ömrün doğrudan orantısı varmış diyorlar.
1: Evet. Artık o biraz ön plana geçmeye başladı. Sadece işte kemik erimesi, kemiği kuvvetlendir, kas... Hayır. Kasların da vücut üzerinde kas erimesinin en az kemik erimesi kadar...
2: Kası eritmemenin tek yolu çalıştırmak.
1: Çalıştırmak, kuvvetlendirmek, egzersiz yapmak. Hani belli bir yaştan sonra artık spor azalıyor ya, yani evet, yapmayalım. Ama direnç sporları, kasları kuvvetli tutacak sporlar artık her zaman öneriliyor.
2: Ama bir de yani onun da dozajını kaçırdım. Enflamasyon olduğu zaman sürekli vücutta, o da sorun değil mi?
1: Kesinlikle. Yani bunun için öncesinden ufak ufak egzersizleri yapıp vücudun alışması. Ben ileride yaparım. Şu an için iyiyim. Yoğun değil. Evet. Çünkü o kas erimeye başlayıp kaybedildikten sonra
2: gelmiyor geri.
1: Artık gelmiyor. O zaman başka şeyler geliyor. Hastalıklar, ilaçlar. O ilacı kullan, bu ilacı kullan. Ama egzersiz içinde yer alırsa o ilaçların yerine egzersiz alıyor.
2: Egzersiz nasıl mesela egzersiz?
1: Yani tabii ki salon egzersizleri tek yapılacak egzersiz değil. Günlük işlerinizde kendiniz yapmak, merdiven çıkmak çok ciddi bir egzersiz. Evet, direnç sporları
2: bilmediğim asansöre binmem ben mesela
1: gibi. Yani o bacak kaslarını çok kuvvetlendirir. Bu önemli bir egzersiz. Onun dışında yani vücudunuzun ağırlığını kullanarak egzersiz yapabiliriz.
2: Kollar yani egzersiz deyince hep yürüme falan geliyor da kollar hep açıkta kalıyor. Kollar için özel bir şey mi yapmak lazım?
1: Yani mesela yani tabii ki herkesin yapacağı şey değil. Şınav çekmek belli bir yaş grubunda mümkün, belli bir yaş grubunda değil, ama kendi işinizi yapmak. Mesela yaşımız ilerledikçe hani bizim toplumda var yaşları biraz daha
2: gençlere şey yapın.
1: Evet, sen dur ben hallederim. Aslında bu iyilik değil. Bu biraz onun için kötülük oluyor. Çünkü kaslarını kullanması gerekiyor. Yaş biraz daha ilerleyince sandalyeden ellerini kullanmadan kalkıp oturmak bile çok ciddi bacak kaslarını kuvvetlendirerek.
2: Pantolon giymek değil mi? Tek ayak üstünde duruyorsun. Sonra öbür ayağın üstünde duruyorsun.
1: Tabii. Bundan. Mesela bu bir denge, bir deneme egzersizi olabilir. Bu yapabiliyor musun? Mesela çorabınızı giyerken tek ayak üzerinde durabiliyor musunuz gibi. Ama bunu tabii denememek lazım. Yani herkes için kırmak olacak bir şey değil. Belli bir yaşların riskleri var. Onları dikkat etmek gerekiyor. Ama her yaşın sporu var, ama her zaman yaşınıza uygun direnç oluşturan sporlar. Yani basit bir yürümek
2: artık. Bir de spordan daha ziyade sizin dediğiniz gibi bir şey, yani şimdi yürümek için yürümem ben. Bir yere gitmek için yürünür yani. Hı hı. Veya hani bir arkadaşına gitmek için bir şey yapmak, yani yürümüş olmak için de yürümek çok cazip gelmiyor bana açıkçası. İnsanların
1: yeterli de değil. Yeterli de değil. Yani ben 10 bin adım attım, tamam. Değil bu. Yani biraz artık direnç egzersizleri önerilen bir durum. O kas kütlesini
2: kaybetmemek. Arada bir zorlamak lazım ama sürekli değil galiba, değil mi?
1: Yaşınıza ve bedeninize göre yapmak lazım. Yani bir anda zorlayıcı bir antrenmana girilmez. Bahsettiğiniz gibi tendinit, ödem, kemik ağrısı çıkabilir. Kademe kademe vücudunuz müsaade ettiği kadar direnci.
2: Siz yapıyor musunuz?
1: Ben yapıyorum.
2: Ne yapıyorsunuz?
1: Yani salon sporu yapmıyorum ama mesela bisiklete biniyorum. Tenis oynamaya çalışıyorum. Onu da yeni başladım. Biraz kızıma motive etmek için ben de beraber gitmeye
2: başladım. Teniste de galiba dirseklere değil mi sorun oluyor?
1: Aslında bakarsanız toplumda bize en çok gelen tenisçi dirseği olarak tarif edilen şey bana en az tenisçiler geliyor.
2: Çünkü vurmayı, kuvvetli olduğu zaman olmuyor değil mi? Tabii.
1: Tutmayı ve tekniği biliyorlar. Tabii. Ama toplum içerisinde işte tek elle o çaydanlığı kaldırmaya çalışmak birden, ağır şeyleri işte dengesiz taşımaya çalışmak veya o en çok kavanozlarda biliyorsunuz onu açmak biraz sorun olur. Hele de yaşadıysanız hiç yapamazsınız.
2: Öyle mi? Benim en tehlikeli bulduğum şey arabanın arka koltuğundan bir şey almak.
1: O zaman omuz probleminiz daha ön plana geliyor değil mi?
2: Olabilir yani.
1: Yani en çok şikayet mesela omuz ağrısı olanlarda arkadan bir şey alamıyor almıyorum şikayet.
2: Ya alırım da ne olacağı belli olmaz.
1: Dengesiz oluyor.
0: Bir de diyetle kas kaybı yaşayan arkadaşlarımız olmuştu bizim. Hazır yeri gelmişken ben de onu sorayım. Yani kilo verirken kastan kaybetmeden kilo vermek gibi çok bir durum var değil mi? Evet. Böyle bir şey var.
2: Proteini bol tutarak yapmak lazım
1: yani,
2: galiba.
1: Yani diyet önemli. Yani ne yiyeceğiniz önemli. Diyet derken çok özel şeyler yemenize gerek yok. Karbonhidrattan az, protein fazla, yağ dengeli bir beslen. Hani mesela diyoruz ya kişi ben 20 senedir aynı kilodayım diyor. Aynı kilodasınız da. Kasla yağ yer değiştirdiyse bu iyi bir şey değil.
2: Ben yani neredeyse 40 senedir aynı kilodayım.
1: Ama egzersiz bu işin dışında.
2: Egzersiz de hiç yapmıyorum normalde. Ama hareketliyim yani.
1: Evet. Yani bu da bir şey. Yani bu herkes mesela ben.
2: Ben hayatta hiçbir spor yapmayan top gördüm mü kaçarım mesela.
0: Ben de İstanbul'dayken aynı kilodayım ama ne zaman İzmir'e annemin yanına gitsem 5 kilo alıp geliyorum. O zaman değişiyor.
2: Demek ki annenizin emekleri güzel.
0: Sormayın.
2: Sahnede bir performans gerekiyor değil mi?
0: Tabii. Şimdi bir 20 dakika, yarım saat boyunca tam performanslı bir sahne deneyimi insana zaten belli bir sürede koşu bantında yürüyüş yapmış kadar bir efor sarf ettiriyor. Terliyorsunuz, kasıyorsunuz, kendinizi sıkıyorsunuz. Doğal olarak diyaframınızı kullanıyorsunuz ve bir efor sarf ediyorsunuz. O sizde ister istemez aynı ata binmek gibi, motosiklete binmek gibi bir vücudunuzu aktif halde tuttuğundan ötürü bir dinamizm katıyor ve kilo babında da bir şeylere tabii ki etken oluyor.
2: Şimdi ilk sana sarılmadan ölmeyeceğim diye bir şarkı var.
0: Evet, en son çalışmamdı.
2: Şimdi nasıl bir performans var burada? Yoruldunuz mu söylerken?
0: Vallahi çok yoruldum. Stüdyo çünkü zor bir eserdi. Yani beste senaryo sahne bana ait. Sözlerin de Ankara'dan sevgili yazar arkadaşım Kıvılcım Kala'ya ait olan bir şiirdi. Onu bana yolladı. Tanımıyordum ben kendisini. Baktım ve görür görmez besteledim şarkıyı. Sonrasında da hemen yani 3 dakikada hemen.
2: O kadar siz bestelediniz.
0: Güzel, ben besteledim. O kadar güzel yazmıştı ki yani bir anda döküldü.
2: Kafanızda oluyor değil hemen, mi? Bu notayla falan değil. Bir anda sözde.
0: Notasını sonradan yazdım. Notası. Melodisi hemen zihnime, belleğime yerleştikten sonra hemen notaya döktüm. Sonra stüdyo aşaması ve dinleyicilerimize
2: buluştuk. Hadi dinleyelim, çok merak ettim.

0: abi.
1: Teşekkür ederim efendim.
2: Bu aşk çok acıklı bir şey galiba ya.
1: Yani aşk Farsça aşeka bitkisinden geliyor. Öyle yani mi? Bir tür sarmaşık. Sarmış olduğu ağacı yiyip kemirip yok ediyor.
2: Senin olmadan ölmeyeceğim diyor. Yani bu
1: büyük bir vaat.
2: Büyük bir vaat, bir de yani çok yapıcı bir şey gibi değil geliyor bana. Yani.
3: Fazla iddialı.
1: Çok iddialı, evet. Yani aşk iddialı da olmaz zaten.
3: Niye? Niyet sıradan, önemli ama. Evet. Yani karşıya verdiğiniz mesaj önemli. Evet,
1: tabii.
3: Sonuna kadar oradayım.
2: Yani karakola gitsen şey koruma çıkartırlar buraya. Senin olmadan ölmeyeceğim diye.
1: Yani büyük bir yemin bu tabii ki. Aşka adanmışlığı herhalde anlatıyor ki ben de gönlümden geçtiğince
2: vallahi çok çalıştım. İşten okumuşsunuz.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun.
2: Şimdi travmalara gelecek olursak aşkın dışında.
3: Evet.
2: En çok ne travması var?
3: Ya bulunduğunuz merkezlere göre çok değişkenlik gösteriyor ama günlük yaşantıda özellikle bize gelenler yaşlı hastaların düşme kırıkları.
2: Kalça kırığı mı?
3: Kalça kırığı en başta gelenlerden birisi. Bu da önemli bir konu. Çok gelecek açısından özellikle yaşlanan nüfusun dünya genelinde bu. Fragil dediğimiz kırılgan kemik oluşumu önemli bir problem. Bunun için aslında hep başta bahsettiğimiz aktivite çok önemli.
2: Kası güçlendirme değil mi?
3: Tabii ki. Hem kemik hem kas çok etkili oluyor burada. Yani hem kemiğin güçlenmesinde aktivite. Mesela bir hasta hemen biz ona bir kemik kuvvetlendirici ilaç var. Hayır. İlk önce bir genel sağlık durumunu düzeltelim. Kalsiyum alımını, diyetini, aktivitesini arttıralım. D vitamini desteğini verelim. Ondan sonra kemik kuvvetlendirmeyle. O yüzden travmalarda bizde en
2: o
3: çok
2: kalça kırığı bir ölüm fermanı gibi bir şey oluyor değil mi? Yani tam öyle demeyelim ama.
3: Haklısınız. Doğru bir nokta. Kişinin artık kendi başına yaşayabilme kapasitesini bitirebiliyor bazen. Ve ondan sonra zaten biliyorsun işte birçok ilaç tedavi alıyor ve bunların hepsi sınırda giden bir yaşamı bazen çok daha destek mecbur bırakır hale geliyor.
2: Yani şimdi o gördüğünüz vakalara baktığınızda bir tamam kasın güçlendirilmesi lazım. Bir de evlerin dekorasyonuna mı dikkat etmek lazım? Halılara takılmayacaklar, sivri köşeler olmayacak falan gibi şeyler mi? Nedir bunun şeysi?
3: Çok düzgün noktaları öyle bir parmak basıyorsunuz ki çok doğru söylüyorsunuz. Yani belli bir yaştan sonra tabii ki hem fiziksel hem de kognitif hem sinir sistemi algılamalar azalıyor, yavaşlıyor. Yürürken takılma olabilecek, düşmesine neden olabilecek ortamda işte halı kenarlarının takılması, kapı kenarlarındaki o çıkıntıların ortadan kaldırılması, banyoda da tutamakların olması lazım ki kaymalarda, ıslak zeminlerde.
2: Çok kayıyor banyoda. Hala olsa ayrı kayıyor, olmasa ayrı kayıyor.
3: Özellikle bizim hatta abdest alırken gece kalkmıyor. Yaşlanınca tabii ki gece kalkmalar da artıyor. O sırada çok...
2: Bir başı dönüyor, bir şey oluyor.
3: Bir şey oluyor. Düşmeler önemli bir kırık nedeni oluyor.
2: Ne yapmak lazım yani?

0: Yani tabii ki o yaş grubu için bir bu önleyici durumları sağlamak lazım. Yani işte ortamda takılma yaratabilecek halıydı veya terlik kullanımında kaygan olabilecek şeyleri ortadan kaldırmak. Belki düştüğünde çarpma riski olacak sivri köşeli şeyleri ortadan kaldırmak. Banyo gibi yerlerde yaşlara uygun yapılmış, tutarak daha rahat kendi işini görebileceği ortamlar hazırlamak gerekiyor. Onun dışında kemiklerin daha çabuk kırılabilir olmasını önlemek lazım. Bu da tabii ki aktivite.
1: Kalsiyum mu?
0: Kalsiyum desteği, D vitamini desteği ama bunun yanında bir de belli bir yaş grubundan sonra kemik erimesini azaltan ilaçları eklemek
1: gerekiyor. Şimdi kalsiyumu süt içerek alabiliyor muyuz?
0: Tabii ki alabiliriz ama tek başına o herkesin rahat edebileceği, kullanabileceği bir yöntem değil.
1: Çünkü bir sürü laktoz alerjisi var, içemiyorlar.
0: Tabii o yüzden
1: hayır, şöyle bir şey de duymuştum.
0: Yoğurt tüketimi çok
1: sütün
0: daha
1: etkili. Sütün içindeki kalsiyum o kemiğe giden kalsiyum değilmiş falan gibi bir şey duymuştum. Tam hatırlamıyorum nasıl ama.
0: Bununla ilgili çok kesin bir şey söyleyemem ama yani kalsiyumu alabileceğiniz bir tek süt değil. Sonuçta peynir tüketimi de
1: süt ürünleri çoğu.
0: Süt ürünlerinden yoğurt hem probiyotik olması, ev yoğurdu özellikle evde yaptığınız kendi yoğurtlarınız çok daha sağlıklı, kalsiyum açısından da destek. Ama bu yeterli değil işte. D vitamini, o kalsiyumu kemiğe sokacak olan, depolayacak
1: magnezyum
0: olan
1: almak lazım galiba.
0: Destekli. Magnezyum biraz daha kaslarla ve aktiviteyle alakalı ama bu takviyeleri yapmak
1: bu
0: lazım.
1: Bu takviyeleri nasıl karar vereceğiz? Ne yapacağımıza şimdi yani birçoğu da ölçülemiyor değil mi? Hı hı. Mesela magnezyumu ölçüyorsunuz ama çok bir şey ifade etmiyor.
0: Yani kişinin klinik olarak karşılığında özellikle belli yani birçok alanda kullanılıyor şimdi. İşte uyku problemlerinde kullanılıyor, kas kramplarında kullanılıyor ve birçok kas aktivitesini arttırmak amaçlı kullanılıyor.
1: Siz bir şey alıyor musunuz mesela bir takviye gıda?
0: Ben
1: kaç yaşındasınız?
0: 50 yaşındayım.
1: 50 yaşındasınız. Hı-hı. Takviye gıda ne alıyorsunuz?
0: Ben omega kullanıyorum. Omega 3 kullanıyorum. Daha az balık ürünü tükettiğim için biraz da ailesel olarak kalp rahatsızlıklarına yatkınlık olduğu için oradan aspirin kullanıyorum. Korasmin kullanıyorum mesela.
1: O da mesela çok tartışmalı değil mi aspirin? Hem kanı sulandırıyor, iyi geldiği söyleniyor. Bir yandan da
0: yaygın kullanılmaları mı yol açar? Yok, hayır.
1: Çok yok mu?
0: Kardiyologlar tarafından çok kesinlikle kullanılması öneriliyor. Özellikle damar tıkanıklığı riski olan gruplar için. Ama bizim ortopedik açıdan evet bir kemik erimesinde önlemek için kemik yoğunluğu ölçümü yapıyoruz. Bu kemik yoğunluğu ölçümünde belli değerlerin altında çıkarsa o kişinin özellikle aktivite düzeyini arttırmasını, D vitamini kullanımını ve kalsiyum desteğini kontrol ediyoruz. Tabii ki beslenmesi bozuksa destek olarak kalsiyum vermeniz gerekiyor.
1: O raşitizm vardı, çarpık bacaklı oluyor. Hani güneş görmemekten mi oluyor? O
0: D vitamini
1: evet, eksikliğinden
0: evet.
1: Değil mi o?
0: Aha.
1: O kadar etkiliyor yani değil mi?
0: Kesinlikle. D vitamini tabii ki güneş ışınlarıyla aktif hale geliyor. Onun
1: o ağızdan alınan vitaminin de etkili olmadığını söyleyenler var. Yani diyorlar ki o ölçülen D vitamini bir sebep değil sonuç diyorlar. Mesela böyle bir iddia var. Yani dışarıdan alsanız da bir şey değiştiremiyorsunuz gibi bir iddia
0: yani
1: var.
0: Değiştirdiğini görüyoruz
1: mu?
0: Kan ölçümlerinde gayet net değiştiği görülüyor.
1: Kanda çıkıyor da şeye faydası oluyor mu gerçekten?
0: Oluyor çünkü bu takviyeleri alıp kullandığınız senelik takibi alıyorsunuz o hastaları.
1: Yani bir değerleri düzelmeye başlıyor.
0: Evet bir de kırık olmuş sadece bir değer değil bu. Ailede hikaye olması, sizden daha önce kırık olmuş olması bunlar da önemli risk faktörleri. Tekrardan kırık riskini azaltabiliyorsa Dünya Sağlık Örgütü'nün de önerdiği bir tedavi zaten. Hani evet. Birilerinin uydurduğu bir tedavi değil. O yüzden önerdiğimiz şeylerden birisi takviye hem D vitamini hem kalsiyum gerekiyorsa kemik erimesini azaltan ilaçlar.
1: Siz ne yiyip ne içiyorsunuz? Nasıl takviye?
2: Ne bulursak onu yiyoruz. Yalnız yaşadığımız için yapacak bir şey yok artık. Böyle çok yoğun hem koro şefliği de yapıyorum bir yandan hem sahne çalışmaları.
1: Hangi koronun şefliğini yapıyorsunuz?
2: Benim 6 tane korom var İstanbul'da. Özel bir radyonun korosu.

0: var. İsmini söyleyebiliyor muyum bilemedim ama Radyo Alaturka Korosu. Yakın bir zaman onun konseri oldu. Çok güzel bir konserimiz oldu. Yeni kuruldu. Bu dönem kuruldu. İsmimi taşıyan Çağdaş Türk Müziği Topluluğu koromuz var. Akustik Müzik Topluluğu var. Ateşehir Kent Plus Korosu var. Metin Sabancı Engeller Okulu'nun annelerinin korosu var. Bir de Rapsodi Türk Müziği Topluluğumuz var. Böyle Türk müziğine gönül vermiş olan 7'den 70'e hatta 7'den 95'e diyebilirim. 95 yaşında.
1: Bütün koroların şefisiz misiniz?
0: Hepsiniz. Hepsinin şefi benim, evet.
1: Nasıl bir şey koro şefi olmak? Ne yapıyorsunuz koro şefi olduğunuz zaman?
0: Şimdi şöyle, Türk müziği şarkıları. Türk müziğine gönül vermiş olan 7'den 95'e 70'e demiyorum. Çünkü 95 yaşında çok değerli bir talebimiz var. Atatürk'ü görmüş kendisi. O yıllarda beri bugüne kadar Türk müziğiyle kendisi haşır neşir olmuş. Ve şimdi de ben ona nacizane koro şefi yapıyorum. Bu benim için çok büyük bir gurur, çok büyük bir değer. Çok seviyorlar Türk müziğini. Yani aslında biraz yayıncılıkla da alakalı olarak bir şikayetimiz var. Belki birazcık buna değinmek isterim. Türk müziği işte nereye gidiyor? Türk sanat müziği nereye gidiyor gibi bir
1: azalıyor, bazen işte, azal.
0: Yayın ne kadar çok olursa İnsanlar neyi izlerlerse onun peşinde giderler. Bizim zamanımızda tek kanallı radyo ve televizyonlarda belli bir şeyleri dinlerdik ve aklımızda kalırdı. Şu anda aklımızda çok çeşitli tabii müzik dalları var.
1: Ama biraz ortam değişti şimdi. Eskiden
0: dil değişti,
1: ne verilirse şey o dinleniyordu. Şimdi insanlar talep ediyorlar. Yani ne istiyorsa onu arayıp yazıyor.
0: İşte onu da nereden duyuyor ama ne istediğini nereden bilecek? Yanındaki ne dinlemişse ona bakıyor. Birileri bir araştırma içerisindeler. Bir de bize ait olmayan bazı kültürel etkileşimlerden kaynaklı bazı müzik dallarının çok fazla şu anda ülkemizde ön planda olmuş olmasına ötürü dil çok bozuldu. Bundan ötürüdür ki Türk müziğine olan bağlılık ve peşinden gitme, halk müziği de aynı şekilde öyle, biraz geri planda kalmış oldu. Yani yeni yetişen öğrenciler, çocuklar bilmiyorlar bunu. Ben kolejlerde de öğretmenlik yaptım. Bazen Türk sanat müziği şarkıları öğretiyoruz çocuklara. Öğretmenim ne kadar güzel şarkıymış bu diyor. Çocuğun haberi yok ki. Bilmiyor. Yani arkadaşı belki bir işte başka bir tarzda bir şarkının peşinden gitmiş. O da ondan görüyor. Ne görürse, ne duyarsa o da onun peşinden.
1: Peki devam. Ne göstereceğiz şimdi ikinci şarkı? Bu 40 gitarın hikayesi nedir?
0: Çok değerli bir armatör arkadaşıma ait olan bir şarkı bu. Sözleri kendisine aitti. 2 sene kadar önce bu şarkıyı bana okur musun dedi. Ben de setlendim.
1: Denizde mi yazmış armatör?
0: Evet, gemide yazmış. Kendi gemisinde.
1: Evet, dinliyoruz.

0: Teşekkür ederim.
1: Gitar. Türk sanat müziğinde gitar oluyor mu veya?
0: Türk sanat müziğinde kanun da o zaman olması lazım. Çünkü Arap sazı. Baktığınız zaman onu öyle değerlendiremeyiz. Çeşitlilik var mutlaka. Ayrıca bu şarkı zaten Türk sanat müziği değil. Ama evet. Biraz Türk müziği motifleri Türk içeren müziği bir Kürdi makamlı bir şarkı.
1: Peki o yani enstrümanlar olabiliyor mu mesela bir...
0: Tabii ki
1: fasılın olabilir. İçine gitar alabilir misiniz?
0: Alıyoruz. Koro konserlerimizde alıyoruz.
1: Öyle mi?
0: Tabii. Renk oluyor. Evet. Mutlaka. Çünkü pop şarkılarında niye ut var, kanun var baktığınız zaman.
2: Bir kuralı yok.
0: Yani onun bir kuralı yok. Çünkü motif zaten Türk müziği. Onu birazcık işte çeşitlendiriyoruz. Yani renk sazlarıyla birlikte bir...
1: Ama çok sesli olmuyor değil mi? Yani o şey manada çok...
0: Çok sesli konserler oluyor. Çok keyifli de takip ediyorum ama her makam buna uygun değil.
1: Öyle mi?
0: Yani işte Nihavend makamı, Kürdi makamı, biraz Hicaz makamı buna uygun. Rast yapabiliyoruz. Ama bir Hüzzam olduğu zaman o sesler yok. Çünkü Batı müziğinde olmadığı için o partisyonlarını yazamıyorlar onun. Türk müziği çok geniş bir yelpaze. Yani inanılmaz çok geniş bir şeye hitap ediyor. Bir kalıp içerisine oturtamıyoruz.
1: Yani çok ses, çok enstrümanı koyunca çok ses olmuyor.
0: Yok öyle bir şey yok.
1: Öyle bir şey yok.
2: Türk müziği diyorsunuz yani. Evet. Yani Türk müziği tanımlama olarak bir şeyi var mı? Yoksa beğenilen.
1: Türk sanat müziği de.
0: Yani aslında onu öyle de ayırt etmemek lazım. Çünkü Türk halk müziği aslında bizim öz musikimiz. Yani Orta Asya'dan göçle birlikte işte o ilk kullanılan enstrümanlar neydi? Kopuz. Bugünkü bağlamanın atası diyoruz biz buna. Sonra bir yayla çalınan bir ıkli diye bir enstrüman vardı. Yani şimdi kabak yemani biraz buna benziyor. Hintlilerde de var benzer enstrümanlar. Çin müziğinde de benzer enstrümanlar kullanılıyor. Yani çok geniş tabii hep bir etkileşim var. Yani oradan buraya göçmüşüz. Oradaki şeyi bu tarafa taşımışız.
1: Ama
0: biraz batıya da yönelmişiz sonra.
1: Eleştiri olarak ama bir tonmeister diye bir şey var bu müzikte.
0: Evet.
1: Türkiye o konuda çok eksik. Yani kaydedilen müzikleri iyi ayırıp iyi kaydetmiyorlar yani.
0: Vallahi orada şöyle çok söyleyeyim, çok haklısınız. Var. Bazı sesler çok güzel ses olmasına rağmen o dediğiniz tonmeister eksikliğinden veya işte o ses bilimini çok iyi kullanamadıklarına ötürü teknolojiye yenik düşüyor bazı sesler.
1: Yani çünkü şeyler de çok genişledi artık. Mesela basların frekansı da çok genişledi. Teknoloji çok genişledi. Onları böyle hakikaten doğru kullandığı zaman yani o gençler niye mesela gelmiyor? Öyle bir sesler çıkıyor ki o kulaklıklarda. Evet. Alıp onları götürüyor. Yani onlarla yarışacak sesleri yaratmak lazım.
0: Türk müziği işte bu yönden tek sesli müzik olunca ritim konusunda biraz zayıf kaldığından ötürü şimdi günümüzdeki gençleri almıyor. Artık kulaklar o kadar o dum dum dum bu sese o kadar alışmış ki şan dediğimiz o solistin okuduğu bölüm de aslında çok önemli değil. Alttaki ritim herkesi cezbeden kısım bu. Evet.
2: Şimdi bence gençlerde hani bu bir müzik tarzına doğru hani istemediğini sevmez ama küçüklüğünde aileden aldığı o müzik ileride geri dönecektir bence. Yani o hani diyorsunuz ya çocuklar çok tercih ediyor.
1: Ergen ne dinliyorsa bütün bir hayatı boyunca onu dinliyor insanlar.
2: Yani bir süre gitse bile o değişik müzikleri geri dönecektir muhtemelen ileride. Çünkü onu arayacaktır.
1: Evet. Ama yani o bas deyip küçümsemeyin. O basın yani oluşturulması, verilmesi, teknolojisi falan yani insanı etkilemesi o yani o basa Türk sanat müziğinde bence sahip çıkması lazım. Yani o
0: bizde de var. Şöyle o bas dediğiniz şeye işte ritim konusunda aslında eksik biz. Yani çünkü şu anda işte TRT'deki Türk müziği konserlerinde de işte cello dediğimiz enstrüman ya bizim koro konserlerinde de var. O bas sesi o veriyor ama ritim olarak o davulun derin gücü bas, o şimdi teknolojik müzikte subwoofer kullanılıyor.
1: Darbuka biraz ince kalıyor ona.
0: Kesinlikle. Ama işte onunla da daha lezzetli şarkılar tabii. İşte bir Müzeyyen Senar dediğiniz zaman, bir benzemez kimse sana dediğiniz zaman da o bas ihtiyacı yok. Olmuyor yani. Orada işte başka bir duygu var. Orada şiir ön plana çıkıyor. Orada şarkının sözü ön plana çıkıyor. Burada ritim ve sadece o dediğimiz koyu bas sesleri.
1: Ama bizim zamanlarımızda zaten o bas sesleri hiç yoktu.
0: Yoktu.
1: Yani mesela plaklar taşıyamıyordu onu. O kadar derin bir bası plak koysanız iğne atıyor zaten.
0: Evet.
1: Zaten kulaklıklar yoktu. Dolayısıyla kimse o sesleri duymuyordu.
0: Yok. Şu anda bambaşka teknolojik müzikle birlikte yani canlı enstrümanla da o bası o kadar tam veremiyorsun.
1: Yok.
0: Bunu teknoloji sayesinde.
1: O enstrüman, öyle bir enstrüman sayesinde. Da yok zaten. Evet. Onu dijital ortamda yaratıyorlar birçoğu.
0: Kesinlikle. Kesinlikle.
1: Sizin var müzikle ilginiz? Doktorlar genelde
2: dinlemek açısından var. Çok çalgıyla ilgili çok bir şeyim yok. Tecrübem yok.
1: Hobiniz var mı?
2: Yani spor dışında kitap okumak, yani ancak bunlara vakit ayırabiliyorum. Daha çok güncel mesleğimizle ilgili olan güncel bilgileri takip etmek.
1: Nasıl takip ediyorsunuz onları? Yayınlar mı? Artık yapay zekaya mı soruluyor?
2: Oluyor. Yok, yapay zekaya sormuyoruz. Ondan şu an daha iyi bildiğimiz kesin.
1: Öyle mi?
2: Tabii yanlış bilgiler veriyor. Yapay
1: ama
2: zekanın...
1: yani çok geniş bir şey tarıyor. Hiç rastlamadığınız bir şeye rastlama imkanınız olmuyor mu orada?
2: Yani yapay zekaya doğru sorular sorup yönlendirirseniz doğru cevaplar alıyorsunuz.
1: Ya ben onu yapay zeka olarak değil, gelişmiş bir arama motoru olarak.
2: Doğru. Şu an yani, için öyle çalışıyor muhtemelen.
1: Ve daha gelişmiş. Yani eskiden rastlayamayacağınız bilgileri şimdi orada daha kolay rastlayabiliyorsunuz.
2: Tabii o açıdan kullanılabilir durumda. Size bilgileri özetleyip toparlayabilir ama... Mesela referans olarak kullanabileceğiniz durumda halen değil.
1: Ama röntgeni verdim mesela, insandan daha iyi analiz etti söyleniyor. Doğru mu bu?
2: Değil.
1: Değil mi?
2: O kadar gelişmiş durumda değil veya bizim kullandığımız yapay zeka o durumda değil. Halka açık olan, kullanımda olan yapay zekaların için hala vakti var. Evet, o dediğiniz olacak. Kaçınılmaz, öyle görünüyor. Birçok kişinin yaptığı şeylerin yerini alacak ama şu an için ben... Doktorların hala yerini alacak durumda değil ama bilgiyi toparlaması.
1: Yani yeni
2: doğru...
1: bir bilgi üretemiyor. Olan bilgiyi veriyor size.
2: Tabii ki, aynen öyle.
1: İnsanların daha önce tabii bulmadığı, yapmadığı bir şey size söyleyemiyor.
2: Biz kendi meslektaşlarımız arasında da konuşuyoruz, kullanıyoruz. Mesela bizim bir şeyi taramasını isteyip kullandığımızda, kontrol ettiğimizde yanlış bilgileri
1: halüsinasyonlar görüyor bir sürü.
2: Bulabiliyorsunuz yani. O yüzden çok güvenilir değil daha. Evet, kullanılabilir. Evet, size yardımcı ama değil. Yani
0: şimdi... Bir de kişiden kişiye de değişiyor. Mesela bazı yapay zeka benim telefonumda aynı soruyu soruyorum. Bana başka bir şey söylüyor. Arkadaşıma başka bir şey söylüyor.
2: Farklı ama modelleri kullanıyor.
1: Ama şimdi yapay zekaya şimdi yapılacak şey ne haber diyorsun. Ne cevap verdiğine göre bu yapay zeka iyi, bu yapay zeka kötü demek yanlış.
0: Yani gibi. Aynı konu hakkında
1: ama
0: bilgi
1: aynı konu hakkında spesifik evet sorularla evet yönlendirirseniz onları
2: evet, doğru
1: büyük ihtimalle aynı yere çıkar sonunda onlar. Hmm. Ama sizin yönlendirmeniz lazım.
0: Evet.
1: Yani olabilir. Sizin soruyor olmanız lazım.
2: Bir süre sonra da mesela ben artık sorduğumda bana farklı cevap veriyor. Yani bir
1: yağ çekiyor önce kendikirmiş gibi yapıyor. Sonra hafif değiştirmeye başlıyor.
2: Ya bir hocaya, yani bu işi bilen birisine cevap verdiğini bilerek, yani o oradan o sonucu çıkartıyor. Daha fazla bir anlam vermeye gerek yok. Ama daha derin bilgiler vermeye başlıyor. Çünkü yani ona ayrıntılı sorular sorduğunuzda bu sefer daha derin araştırmalar yaparak size geri dönüş sağlıyor. Evet. Ama dediğim gibi yani halen çok güvenilir durumda değil bilgileri sorgulamak açısından.
1: Ben yine de bu tıbbı tıbba çağ atlatacak şeyin bu yapay zeka olduğunu düşünüyorum.
2: Yani her şeyi
1: şu andaki haliyle değil ama
2: evet tabii bu öngörü birçok kimsenin söylediği bir şey.
1: Dil modelinin ötesine geçtiği zaman belki
2: birçok hastalığı keşif yapabileceği ile ilgili şeyler var. Haklısınız. Yani o konuda şey yok ama doğru kullanımda faydalı. Ben de kullanıyorum. Bende de
1: tabii
2: var.
1: Ki.
2: Sorguluyorum. Bilgileri toparlamasında yardımcı oluyor. Kullanılması çok faydalı ama doğru bir şekilde.
1: Peki travmalara geri gelelim.

0: gidecek olursa.
1: Evet.
0: Şimdi yaşlıları geçtik. Gençlerde en çok ne var? Motosiklet kazası, suya balıklama atlama, trafik kazası nasıl gelişiyor olaylar?
1: Gençlerde artık spor işin içine çok girmeye başladığında spor yaralanmaları çok ön plana gelmeye başlıyor. Hele de gittikçe profesyonellik daha düşük yaşlara gittikçe daha erken yaşta görülen sağlık problemleri, spor ve travmalar daha bir yeni bir boyut kazanmaya başlıyor.
0: Çok sporcu var mı? Yani Türkiye'de profesyonel sporcu kaç tanedir mesela? Var mı bir tane?
1: O konuda bir sayı söyleyemem ama spor belki işte bu yapay zekanın da yerini alamayacağı şeylerden birisi, değil mi? Yani sporla uğraşmak, bu konuda üst düzeye gelmek önemli. Hani spor sadece ama
0: profesyonel mesleki, profesyonel spor sağlığa zararlı benim anladığım kadarıyla. Yani para alarak karşılığında performansınızı arttırmak üzere yaptınız işte futbol, basket filan, bakıyorsunuz bir kere hiçbiri çok uzun yaşamıyor.
1: Ya kim Federer'in sağlıksız olduğunu söyleyebilir bilmiyorum. Yani üst düzey tenisçi, üst düzey sporcular. Yani şimdi spor işin içinde her zaman var. Yani bize de geliyorlar. Gençlerde işte atış sporları, omuz yaralanmalarıyla çok ilişkili. Onlarla ilgili birçok problem yaşıyorsunuz. Ve bunları bu yaşlarda çözmek, tabii ki uğraşıyorsunuz bunlarla. Ama sporun genel anlamda genç nüfusta daha fazla arttığı için o problemleri daha sık
0: yaşıyorsunuz. Şöyle bir teori var. Şimdi bütün memelilerin kalp atış sayısı aynıymış. Yani fil de olsa, fare de olsa, işte keçi de olsa, insan birazcık daha o 50'lerden işte 100'lere çıktığı için yaş ortalaması, insanlar birazcık geçti. Yani herkesin kalp sayısı belli. Şimdi bunu harcarsanız harcamış oluyorsunuz diye bir iddia var.
1: Ben öyle düşünmüyorum. Ben sporun kesinlikle insanları mutlu eden, yapmaktan keyif aldığı bir aktivite olarak düşünüyorum ve ben bunu yapmak istiyorum diyen birisine bunu yapamazsın.
0: Yok yok.
1: Bunu yapma. Aman bundan uzak dur. Aman merdiven çıkma. Veya hayır tenis oynayamazsın, halı sahaya gidemezsin demeyi sevmiyorum. Ben onu nasıl daha rahat yapabilirim peşinde koşmaya çalışıyoruz. Genel olarak bizim onlara sağlayacağımız en güzel, yani insanların hobilerini yapacak, mutlu olacağı şeyleri yapmasını hedefliyoruz. Yani travmada, spor yaralanmalarında yapmadan yerine o insanları bu daha sporu dikkatli, daha sağlıklı yapmalarını yönlendirmek temel amacımız.
0: Evet. Üçüncü şarkımızı biliyor musunuz?
2: Biliyorum. Yıllar önce ilk çıkış şarkımdı. Biraz önce dedik ya Türk müziği çok sesli olur mu diye. Leyla'lı çok şarkı var. Bu da onlardan biri. Çok değerli.
0: Sen de
2: bir...
0: mi Leyla'yı biliyoruz biz?
2: Bu başka. Leyla, Ela Gözlü Bir Çöl Havusu benim şarkım ama Leyla Bir Özge Candır vardı. Evet. İşte Dertliyim Ruhuma Hicranıma vardı. Bu rahmetli Halil Karaduman'ın bu, sözleri Ahmet Hamdi Tanpınar'a yazmış.
0: Tanıdığımız bir Leyla mı bu? Yok. Sözleri kim dediniz?
2: Sözler Ahmet Hamdi Tanpınar'a.
0: Ahmet Hamdi Tanpınar'ın tanıdığı
2: bestesi
0: bir Leyla.
2: Halil Karaduman'a ait. İlk çıkış şarkımdı. Seslendireyim onu.

0: Bravo, yüreğinize sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Sizi seyircileriniz nasıl bulsunlar, nerelerden takip etsinler?
1: Instagram'dan, YouTube kanalımdan ve web sayfamdan Çağdaş Suseven olarak bulabilirler efendim.
0: Konser,
1: konserlerimizi, bütün hepsinin duyurularını sosyal medya hesaplarımızda yapıyoruz zaten.
0: Yeni besteleriniz, şarkılarınız çalışıyor musunuz sürekli? Nasıl geçiyor?
1: Bitmiş olan, hazırda olan 2-3 tane şarkım daha var. Stüdyo aşaması da bitti. Yakın bir zamanda klipleri
0: artık birlikte çıkıyoruz. Artık albüm çıkmıyor onları, değil mi? Tek tek şarkı yani, ve klip diye mi çıkıyor? Nasıl çıkıyor?
1: Biraz maddi durumu daha rahat olan, daha popüler, daha ünlü sanatçılar elbette ki albüm içinde büyük yatırımlar yaparak kendilerine çıkarabilir. Eskiden sese yatırım yapardı firmalar. Şimdi artık herkes kendi işini kendisi görüyor. Yapıp şirkete götürüp çıkartıyorlar. Boşa gidiyor şarkılar. O yüzden de tek tek şarkıları çıkartmak daha mantıklı geliyor. Yani birkaç ayda bir yeni bir şarkı çıkartmak daha sağlıklı oluyor. Bütün sanatçılar için.
0: Klibini de çekiyorsunuz hepsini.
1: Hepsini biz kendimiz yapıyoruz. Bütün diğer sanatçıların yapmış olduğu gibi.
0: Harika.
1: Meşakkatli bir yol.
0: Evet, size çok kolay gelsin diyoruz.
1: Teşekkür ederiz.
0: Geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Evet, sevgili seyirciler, bir yayının daha sonuna geldik. Yayında emeği geçen arkadaşlarımız Gülçin Günay ve Naime Çetin'e de, yönetmenimize çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi haftalar ve iyi hafta sonları diliyoruz.

0: Biz Bize bu haftada renkli konuklarıyla ekrana geliyor. Başarılı oyuncular Hakan Örge,
1: Emel de öyle güzel bir şeye dokunuyoruz ki.
0: Melis Kızılaslan,
2: Leyla Gencer niye olmasın, yapalım lütfen.
0: Ve Barış Özdemir'le.
3: Duyan o, konuşan o, söz söyleyen o.
0: Sevilen şarkıcılar Zeynep Doruk.
4: Ne bekliyoruz ki zaten bugün ayarın derken.
0: Ve Yağmur Rıza.
5: Ben bir...
0: Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla Biz Bize bugün 11'de Ağparada.
6: Genel izleyici için uygundur.
0: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

תקבו הבדל sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş ne olur terk etme yalnızlık çok acı bu renksiz dünyayı

0: zaten bütün siniri de bu kendinde yani.
1: Öbür türlü gel oturalım konuşalım derseniz başka başka bir benzemez ki o. Anlaşalım konuşalım bir ortak noktaları bulalım. Yok. Böyle korkudan geberirken git diyeceksin. Sürünce ne alacaksın? Halıları sökeceksin gelene git diyeceksin.
0: Buyurun git diyeceğim.

0: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sundu. İdefix.
1: Para bulunmadan önce deniz kabuğundan kıymetli metallere kadar çeşitli mallar takas için kullanılıyor. Dünyada basılmış ilk para M.Ö. 600 yıllarında Lidyalılara ait. Tarihte ilk kağıt parayı Çinliler kullandı. Avrupa'da ise ilk kağıt para 1660 yılında İsveç'te basıldı. Bugün cebimizde taşıdığımız bankalar...

0: ise 170'ten fazla para birimi kullanılıyor.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli 31, Sakarya 30, Bursa ve Balıkesir 32. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 16. Konya ve Kayseri 31, Nevşehir ve Sivas 26. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 23. Denizli 36, Aydın 40, Muğla 34, Manisa 35. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 31, Adana 34, Kahramanmaraş 36, Hatay 29. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 20. Bolu ve Samsun 27, Karabük 30, Rize 24. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 32, Erzincan 27, Van 26, Ardahan 21. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 22. Mardin ve Siirt 35, Şanlıurfa 39 ve Diyarbakır 37 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
3: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.

0: Sandık Alışveriş'in adresi İdefix sundu. İdefix.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem 29 Haziran Pazartesi'den itibaren her akşam 21'de Apara'da.
4: Genel izleyici için uygundur.

Seviyorum işte var mı diyeceğin şarkısının klibiyle hatırımızda ve ona kırmızı ceketleriyle ritim tutan vokalistleriydi. Bugün sosyal medyada yüzlerce kepse konu olsa da Metin Milli şüphesiz sanat müziğine adını altın harflerle yazdıran sanatçılarımızdan. Diyeceğim.

Mardin'de 1943 yılında dünyaya gözlerini açar Metin Milli. Aile çocuklarının eğitimine çok meraklıdır. Liseden sonra Ankara Ticari İlimler Akademisi'ni kazanır genç Metin. Mezun olur olmaz da Ordu Donatım Ana Depo Komutanlığı'nda iş hayatına başlar. Sismik araştırma ve sondaj faaliyeti yapan uluslararası firmaların temsilciliğinde bulunur.

diyeceğin. Ancak gönlüne vazgeçiremediği bir tutkusu vardır Metin Milli'nin. Müzik 35'indedir ve kalbinin götürdüğü yere gider. Yani Ankara Radyosu'na. İlk profesyonel kaydını da o yıl yapar sanatçı.

Türk müziğine, gür sesi, vakur duruşu ve kendine has tavırlarıyla yeni bir nefes getirir Metin Milli. Yaptığı müzik tarzına da kendisi bir ad koyar. Çok sesli hafif Türk sanat müziği. Çiçekler Yastı adlı parçasının yer aldığı Merhaba albümüyle sanatçı patlama yaptığı 1983 yılının yıldız sanatçısı olur. Ve tabii ki tek kanallı ekranın.

80'lerde ne kadar çok ekranda görünse de o her daim müziği para kazanmak için değil zevk için yaptığını dile getirir. Bu nedenle amatör olarak tiyatro ile ilgilense de sinemadan gelen teklifleri hep reddeder. Şarkılara sordum, seviyorum işte var mı diyeceğin, vurgun gibi birçok hite kusursuz yorumuyla imza atan Metin Milli, 4 altın plak ve kaset ödülünü kazanan yıldız isimlerden olur.

1989'da Benimle Evlenir Misin, 91'de Aklım Çıkıyor, 1996'da Metin Milli 96 ve 2001'de Şarkılarım albümleriyle müzikseverlerle buluşan sanatçı birden sahnelere veda eder. Hayranlarını üzen bu keskin kararın nedenini sanatçı özel kanallarda Türk sanat müziğini yansıtacak, onu lanse edecek kaliteli program yok olarak açıklar.

1980'lerin tarzıyla fenomen sanatçısı, Seviyorum İşte Var mı diyeceğin şarkısını seslendirirken giydiği o meşhur pelerinli kostümün çok ince bir detay olduğunu ve tarihçesini inceleyip stili üzerinde yanlış algıya sebep vermemek için titizlikle çalıştığını söyler. Hayat hikayesini anlattığı Hikayem isimli bir de kitap yazan sanatçı, yıllar sonra sahnelere dönme planınız var mı sorusuna, sahnelere dönmek ve ekranlarda olmak ambalajlayıp rafa kaldırmış olduğum etkinlikler cevabını verir.

Son yıllarını kurduğu petrol arama şirketinin faaliyetleriyle geçiren Metin Milli, 16 Haziran 2023 tarihinde 80 yaşında bir süredir tedavi gördüğü hastanede aramızdan ayrıldı. Geriye 15 albüm miras bırakan Milli, son söyleşilerinden birinde meşakkatli ve ilginç olarak tanımladığı yaşamının en önemli ödüllerini şöyle belirtti. Vurgulamam gereken en önemli şey Allah'ın lütfu ve toplumun Ali Cenaplı ile bana bahşedilen sevgi, saygınlık ve asla erozyona uğramamış olan takdir duyguları. Benim için yaşamımın en kıymetli ödülleri

0: Yalnız bir şartım var.
1: Kimsiniz? İsim Naci. Böylece tanışmış olduk. Şu kızın başına biraz akıl koymalısınız efendim.
2: 62 yılda 190'ın üzerinde filmde başrol oynadı. Hem salon filmlerindeydi hem de vurdulu kırdılı avantür filmlerinde. Tamer Yiğit, Türk sinemasının unutulmaz aktörlerinden.
3: Bir adam buldum. Bundan iyisi can sağlığı. Bunun gibi soğukkanlı birini hayatımda görmedim. Yalnız ne var ki adam öldürmekten de kavgadan da nefret ediyor.
2: 1942 yılında Balıkesir'de dünyaya gözlerini açar yıldız oyuncu. Kimlikteki ismi Tamer Özyeğitoğlu'dur. Aile, yoksul ama sevgiyle birbirlerini sarmalamıştır. İlk, orta ve lise öğrenimini Balıkesir'de tamamlar. Ardından İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ni kazanır.

0: yakışıklılığı, sempatik tavırları ve düzgün fiziği henüz öğrenciyken dikkat çeker. Arkadaşı Cemil, bak ben artist yarışmasına katılacağım der. Diğer arkadaşı İzzet de, Tamer sen de katılsana diye ısrar eder. Hatta 10 lirada otobüs parası verirler. Sonra ver elini İstanbul.
1: Sana azıcık bir şeyler getirdim. Verdim.
2: İyi misin sen?
1: İyiyim. Mahkeme ne zaman?
2: 3 güne kalmaz deriler. Kime anlatsam suçun yok senin. Salıverirler, tutmazlar deriler.
1: Gerçek mi?
2: Gerçek. Bütün tanıklar Çellon'un adamları çünkü. Geçerli saymazmış yargıç. Bu mahkemede olmazsa ikincisinde mutlaka koyuverirler diyor herkes.
0: Tophane'de otobüsten iner, yürüyerek Cağaloğlu'na gelir, Ses dergisine girer. Çektirdiğin fotoğrafları bırak git der görevliler. Fotoğraf çektirmemiştir. Zaten fotoğraf çektirecek parası da yoktur. O zamanların ünlü fotoğraf muhabiri Erol Dernek ona bir iyilik yapıp fotoğraflarını çeker. Tamer Yiğit'in şimdi ne zaman Yeşilçam'daki Erol Dernek sokağından geçse gözleri dolar. Yarışma sonuçları açıklanır, Tamer Yiğit birinci seçilir.
3: Yapabilir misin?
4: Evsiz başsız insan nesini ütüler ki?
3: Senin elbiselerini kastetmedim. Bizim ütüleri yapabilir misin dedim.
4: Ooo, affedersiniz efendim, anlayamamıştım. Tabii ben ütü yaparım. Zaten bizim aile doğuştan ütücüdür. Ne olur.
0: İlk filmi henüz 20 yaşındayken oynadığı Daima Kalbimdesin olur. Sinemanın küçük hanımefendisi Belgin Doruk ve Sadri Alışık'la başroldedir. Ardından Çalınan Aşk, Aşk Tomurcukları, Bana Derler Külhanlı, Fedakar Öğretmen, 10 Korkusuz Adam, Babamız Evleniyor, Kalbimdeki Serseri, Akbulut, Malkoçoğlu ve Karaoğlan'a Karşı, Yörük Efe gibi filmler gelir. Yörük Efe'de ölümle burun buruna gelir Tamer Yiğit. Gerçek mermiyle üzerindeki kepeneğe ateş ederler. Kurşun omzunun üzerini deler geçer. Ancak genç ve başarılı aktör hani nasıl derler, 1960'lar onun yıllarıdır adeta. En fazla filmde rol alan jönlerden olur. Maskeli Beşler serisi ise seyircinin onu en çok tanıdığı yapımlardan olur.
2: Beni tepede bekle Sultan. Geleceğim. Mutlaka geleceğim.
0: ...1970'lerde daha çok aşk filmlerinde değil, macera filmlerinde izleriz Tamer Yiğit'i. Bunun nedenini ise şöyle açıklar. Dört Yapraklı Yonca'dan Türkan'ın dışında afişte adımı en başta yazıyorlardı. Sonra bir takım şeyler değişmeye başladı. Yani jön sinemasından çıkıp rejisör ya da senaryo sineması olmaya başladı. Öyle olunca ben de avantüre kaydım. Acımak, İstek Ölen Olayım, Kanun Kaçakları, Dadaloğlu, Fırtına Kemal, Dadaloğlu'nun İntikamı, Hacı Murat'ın İntikamı, Fedai, Aşkın Kanunu, Reşo, Toprak Ana gibi filmlerde rol alan Tamer Yiğit, Cüneyt Arkın'la en hızlı avantür yapan aktör olur. Bu filmlerdeki zorlu rolleri için Yiğit, ben kendi kendimi yetiştirdim ama sırtımızdan akan ter ayakkabılarımızın içine doluyordu der.

0: çekimlerde burnu kırılan, omzu çıkan aktör bugün o günlerden hatıra vücudunda 2 platin ve 4 vidayla dolaşır. Dublör kullanmamasını ise dublöre bir şey olursa vebalini kaldıramazdım. Bunun için de kendim oynadım sahneleri diyerek izah eder. Tamer Yiğit 1979'da ise hayranlarını şaşırtır ve sinemadan aniden uzaklaşır.
1: Yakaladım, gelin! Hayda! Duruyorum!

Oyunculuğa ara verdikten sonra bir süre ticarette uğraşan Yiğit, uzun bir aradan sonra 1987'de gönül dostlarıyla ekranlara döner. 1995'te Çiçek Taksi, 1990

0: yıllarda Nilgün dizilerinde izlediğimiz usta sanatçı, 2007'de Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Ali Selçuk Toros karakterine can verir. 12 yıl sonra ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Ertuğrul Gazi'yi canlandırır.
1: Beyim.
2: Osman nerede?
3: Beyim.
2: Ne çağırması Dündar? Nerede Osman?

2001'de Çukur dizisinde yaşlı yamaç Kosovalı karakterinde gördüğümüz Tamer Yiğit, en son 2023'te Serhat dizisinde Cemil karakterine hayat verir. Yeşilçam'ın duayenlerinden olan sanatçı, beklenenin aksine sinemayı bir tutku olarak nitelendirmez. Hatta sinemayı sevdiğimi söyleyemem. Ekonomisi için işe girdik. Gençlik, ondan sonra devam ettik. Hepsi bu, der. Yaşam boyu onur ödülü sahibi de olan Tamer Yiğit, bugün Türk sinemasının ve ekranların karizmasından bir şey kaybetmeyen sayılı çınarlarından. Her ne kadar o sinemayı sevmese de sevenleri onu her daim renkli ekranda ya da beyaz perdede görmek istiyor.

0: temizlik için.
1: Alırız canım, ne acelesi var?
0: Olmaz öyle şey. Bu da taşıma için.
1: Beni mahcup ediyorsunuz vallahi.
0: Almazsan darılırım. Al şu.
1: Canım ne yaptık ki, vazifemiz?
0: Hatırım.
1: Ya öyle mi? Çok teşekkür ederim. Güle güle oturun.
0: Birazdan çağırırsam gelir misin Seyit efendi?
1: Ne zaman emrederseniz hanımefendi.
0: Bir şeyler aldıracağım.
1: Derhal.
0: Teşekkür ederim.
2: Kocaman baygın gözlerinde hem hüzün hem alaycı bir neşe vardı. Kim bilir bu nedenle midir ki Yeşilçam'da çoğu kez vam karakterlere hayat verdi. 200'ün üzerinde filmde rol aldı. Ama onu en çok Kapıcılar Kralı'ndaki kızıl saçlı güzel olarak anımsıyoruz. Ve bu dünyadan bir Sevda Ferda geçti.
0: Buraya düşmüş işte. Allah, al anahtarlarını defol. Aklın fikrin anahtarda be.
3: Bağırma kurban olayım.
0: Anahtarların benden kıymetli demek. Defol evimden. Bir daha gözüme görünme. Çık. Kabahat bende. Yüz verdim ayıya. Bir daha kapımı çalmayacaksın. Defol. Ben böyle herif görmedim.
4: Ne yapacağız şimdi?
0: Bu herif uyurken de anahtarları avucunda sıkıyordu.
4: Bunlar elimizde 2 saat kalsaydı birer tane işini yaptırıverirdik. Beyit Bey bayramda dışarı çıkacak.
0: 3 gün var bayramı.
4: Kapıyı açarım açmasına da iz bırakmak istemiyorum.
2: Balıkesir, Edremit. 15 Ağustos 1942. Türkiye, dünyada patlak veren 2. Dünya Savaşı'nın etkisinden ekonomik ve toplumsal bakımdan en az da kurtulma gayretindeyken, Edremit'te, şirin bir evde, Havranlı Ayşe Hanım ve Piriştin asıllı Şakir Bey'in 2. kızları dünyaya gelir. Dumrul ailesi, minik kızlarına Lütfiye adını koyar. Babasına çok düşkün minik Lütfiye, onu ne yazık ki ilkokuldayken kaybeder. Aile İstanbul'a taşınır. Güzel Lütfiye'nin hayali ta o yaşta Hollywood aktrisi olmaktır. Sonraki yıllarda aşırı bir hayal ama isteseydim olurmuş diyorum diyecektir.
5: Yanılmış olabilirsin.
6: Hayır.

0: O broşu ben hediye etmiştim çünkü. Onu şimdi anlat her şeyi.
1: Turgut getirdi bana. Babasının hediye ettiğini söylemişti.
0: Garip bir tesadüf ama gerçek.
2: Parası olmadığı zamanlarda biriktirdiği yoğurt kaplarını satar ve sinemaya gider. Raş Kapoor'un kült filmi Avare ise favorisidir. Ekrem Bora, Öztürk Serengil, Kadıköylü abilerdir onun için. Her fırsatta büyü seni de artist yapalım derler. Ancak büyümeden 16'sında artist olur Lütfiye Dumrul. Bir sorun vardır. Afişlerde Lütfiye Dumrul pek iyi durmuyordur. Bir gün ablası Fikriye ile Kalamış'ta dolaşırken tanıdık biri, bu kız güzelliğiyle lütfediyor ama öyle de sevdalı bakıyor ki adı Sevda olsun der. Artık o Sevda'dır. Ablasıysa uyumlu olsun diye Ferda olur. Ve böylece sinemada Sevda Ferda ve Ferda Ferda dönemi de başlamış olur.
3: Hiç sanmıyorum. Evlerimiz birbirine o kadar yakınken bile hiç karşılaşmadık. Zaten babam beni tanımadığım, sevemeyeceğim birisiyle evlendirmek üzereydi. Bir kafesten çıkıp başka bir kafese girecekti. Çok sonra karşılaşsaydık bile iş işten geçmiş olacaktı. Elde kucakta bir sürü çocuk.
2: İlk filmi 1958 yılı yapımı O Günden Sonra'dır. Ailesinin imzasıyla oynar Sevda Ferda. İlk setinde "Burası okul kokuyor" diye bağırır. Oyuncular "aramıza hoş geldin" diye ona sarılırlar. Ancak ilk filmi başarısız olur Güzel Yıldız'ın. Bu onun için sükutu hayaldir. Setlere küser, Almanya'ya yerleşir bir süre. Ancak çok geçmeden ablasının ısrarıyla tekrar ülkeye döner. Ve 1963 yapımı Azrail'in Habercisi isimli filmde oynar.
0: Neden söndü elektrikler?
4: Bilmem, gidip baktım sigortalarda bir şey yok.
0: Korktunuz mu?
4: Neden?
0: Karanlıktan.
4: İçinde korkunç bir şey olmayınca insan sadece karanlıktan korkar.
2: Bu filmden beklemediği ilgiyi görür Sevda Ferda ve üzerine yapışan vamp rolleriyle arka arkaya birçok filmde yer alır. Beş Şeker Kız, Gurbet Kuşları, İstanbul'un Kızları, Kelebekler Çift Uçar, On Korkusuz Adam, Cibali Karakolu, Fatih'in Fedaisi, Vahşi Gelin, Bir Caniye Gönül Verdim bu filmlerden bazılarıdır.
5: Şimdi şaka işiyle.
6: Peki ama sen ne arıyorsun burada?
5: Ne arıyorsun, var mı hayatım? Burası benim kendi evim.
6: Ne, senin evin mi? Yandık.
5: Ne güzel bir sürpriz yaptın bana böyle. Peki ama adresi nereden öğrendin?
6: Adresi mi? Şeyden...
5: Ben söyleyeyim. Benim eski eve gittin, kapıcıdan öğrendin değil mi?
6: Tamam işte, öyle oldu, öyle oradan da...
2: Kariyeri boyunca salon komedilerinde başrol, daha kalıcı filmlerde ise yardımcı kadın oyuncu rollerinde gördüğümüz Ferda, Türk filmlerine ilginin azaldığı 1960'ların sonlarında geçinebilmek için sahneye çıkar. Dönemin büyük gazinolarında şarkı söyler.

0: 1970'lerde de birçok filmde oynar güzel oyuncu. Ayşecik Bahar Çiçeği, Günahsızlar, Cennetin Kapısı, Kapıcılar Kralı, Namus Belası, Seninle Son Defa, Sevda Ferda, özellikle Kemal Sunal'la kamera karşısına geçtiği Kapıcılar Kralı'yla geniş bir hayran kitlesi edinir.
1: Sen nasıl buldun?
2: Harika.
3: Çok konforludur canım. Her bir şey lüks. Hı hı. Übeyt Bey'in hanımı bu dairede öldü. O günden sonra adam kapattı kapısını, hiç uğramadı.
2: Koltuklar nefis.
3: Dünyada eşi yokmuş bu koltukların. Çok da sağlam. Tavsiye ederim. Memnun kalacaksınız.
0: 1979 yapımı Seninle Son Defa'daki performansıyla ise 16. Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görülür. Kendisini sinema işçisi olarak tanımlayan sanatçı 80'lerde ve 90'larda da beyaz perdeden ayrı düşmez. Kadın bir defa sever, gülümse biraz, sevgiye hasret, yaşamaya mecburum gibi filmlerde rol alır. Can dostu yönetmen Ömer Kavur'un unutulmaz filmi Gizli Yüz'de de görürüz sanatçıyı.
4: Sizi kaybetmek istemiyorum.
5: Sizi belki hep düşüneceğim. Hayır, sizi hiç unutmayacağım. Ama şimdi hemen gidin. Lütfen. Böyle olması gerekiyor. İnandığınız ne varsa onun adına bir daha beni aramayın. Söz verin.
0: Mustafa Altıoktar'ın belki de en iyi filmi Ağır Roman'daki rolüyle en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü kucaklayan Ferda, televizyon dizilerinin revaçta olduğu dönemde Sıcak Saatler, Kavanozdaki Adam, Aşkın Dağlarda Gezer, Hanım Ağa, Berivan, Yaprak Dökümü'nde oynar.
6: Sesinden tanıdım. Bu dedim, bizim Aliş'in sesi. Aynı donduğun sesler. Döver gibi bazen. Hep öfkeli.
0: 2003'te Sinema Onur Ödülü, 2005'te Yaşam Boyu Onur Ödülüne layık görülen Sevda Ferda, dillere destan güzelliği ve şatafatlı yaşamına rağmen kendi yalnızlığında çevresine ince duvarlar örer. Hatta hep bıktım artık bu sevdadan, sevda olmaktan, bakılmaktan diyecek kadar hayata sitemkardır. Belki de bir yaralı kuştur. Ben hiç sevilmedim. Sadece beğenildim sözlerinde gizlidir isyankarlığı derken bir gün 17 Şubat 2024'tür o gün ajanslara bir haber düşer. Yeşilçam'ın güzel yıldızı Cihangir'deki evinde vefat etti diye. Belki iki paragraftan ibarettir bu haber ama ardında dolu dolu yaşanmış 81 yıllık bir yaşam gizlidir. Bu dünyadan, Türk sinemasından bir Sevda Ferda geçmiştir.
7: Arka tarafı indirelim. Evet.
8: Merhaba, hürmetkarınız Göksel.
9: Göksel?
8: Merhaba.
9: Aa, şey, siz...
8: Bana bir şey mi söyledin?
9: Bir fikrim var.
10: Utanmadan sevdiğini iddia edeceksin değil mi?
11: Nereden biliyorsunuz?
8: Hiçbir şey sorma. Sus Filiz, seni seviyorum.
12: Onu sevmeyeceğim ama sever görmeyeceğim.
8: Ben olsam aynı şeyi yapmazdım.
13: Yapacaksın yavrum, söz verdin.
14: İşte bir sabah erken, masal böyle başlamış.
0: Sarı saçları, mavi gözleri, salon beyefendisi tarzıyla Yeşilçam'ın Avrupa'ya aktörlerindendi o. Samanyolu filmiyle star sistemini ilk başlatan isimdi. Türk sinemasının altın çocuğu Göksel Arsoy bugün 88 yaşında.
14: Güzelsiniz, güzel kız uzaklaşmış, fakat siz de kimsiniz? Ben bir erkek meleğim, bırak yanına geleyim. Elimi hiç sürmeden gözlerimle seveyim.
13: Tam anlattıkları gibi kavgacı, yalancı, kumarbaz bir tip.
0: 1936'nın 15 Mart'ında Kayseri'de dünyaya gözlerini açar Göksel Arsoy. Annesi Girit Mutasarrıfı, Mollazade Ali Talat Bey'in torunudur. Babası ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kayseri Hava İhmal Merkezi'nde mühendistir. Ve amcası, bilindik bir isim, bir duayen. Klasik Türk müziğinin önemli bestekarı Yesari Asım Arsoy'dur.
14: Eski günlerde tatlı bir kız yaşarmış Boğaz içinde.
1: Yıldızların altında senden uzak seni düşündüm. Seni anlattım onlara.
14: Oğlan buna inanmış, bir ok gibi yaylanmış.
0: İlkokul çağına geldiğinde küçük Göksel'i İstanbul'daki teyzesi yanına alır. Haydarpaşa Lisesi'nin ardından aslında pilot olmak ister. Ancak ailesi izin vermez. Derken İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini kazanır Göksel Arsoy. Üniversite öğrencisiyken hayalini kısmen gerçekleştirmek için Yeşilköy Havaalanı'nda bir İngiliz şirketinde çalışmaya başlar.
4: Hepiniz yerin dibine batın. Ben Filiz'i seviyorum.
11: İnan, onu değil, seni seviyorum Lale.
1: Göksel.
11: Filiz. Ablan Lale'yi seviyorum Filiz.
15: Necla.
0: Bir gün yapımcı Fuat Rutkay'la tanışır. Rutkay, 21 yaşındaki bu yakışıklı gencin sinemaya başlamasına vesile olur. Arsoy, 1957 yılında Sırrı Gültekin'in yönettiği Kara Günlerim adlı filmde ilk kez rol alır. Böylece sinemada Göksel Arsoy efsanesi de başlamış olur.
11: Hakkınız var. Vekiliniz Behçet Bey bir şey söylemediği için bir erkek arkadaşla çalışacağımı sanıyordum. Mesele bundan ibaret.
16: Beni bir erkek arkadaş olarak kabul etmeniz imkansız.
11: Nasıl olur? Nihayet bir kadınsınız. Genç, güzel bir kadın.
0: Dönemin en popüler aktörü Ayhan Işık'tır. Ancak Işık şansını Hollywood'da denemeye karar verir. Böyle olunca da erkek jön tekliflerinin pek çoğu altın çocuğa gelir. Bu arada bu lakabı ona

0: iyi kalpli olduğu için ünlü yönetmen Halit Refik'i takmıştır. Filmlerde izleyicilerin yakıştırdığı rol arkadaşı ise Belgin Doruk olur. Birlikte 15 filmde çifti canlandırırlar. O dönem özellikle kadın izleyiciler Göksel Arsoy'dan aşkı öğreten adam olarak bahseder.
1: İşimi bırakmıyor ki iş tutayım.
2: Ne iş yaparsınız siz?
1: Profesyonel hırsız. Yo, yanlış anlamayın. Hiç can yakmam. Sadece tırtıkçılık. Ah, sizin de mi paranız çalındı? Biraz evvel ağlıyordunuz.
2: Bu sizi alakadar etmez.
1: Annem derdini söylemeyen derman bulamaz derdi.
2: Annenizin size verdiği nasihatler kar etseydi hırsız olmazdınız.
1: Ben dinlemedim, zararlı çıktım.
0: 1959'da Arsoy'u geniş kitlelere tanıtan Yeşilçam'ın Kültlerinden Samanyolu filminde oynar. Hem yetenekli hem de yakışıklı oyuncu. 1960'da Bir Yaz Yağmuru, Taş Bebek, 61'de Bir Bahar Akşamı, Bir Demet Yasemen, Boş Yuva, Unutamadığım Kadın, 62'de Biz de Arkadaş Mıyız, Şehirdeki Yabancı, Küçük Beyefendi, 63'te Beyaz Güvercin, Bulunmaz Uşak, Genç Kızların Sevgilisi, 64'te Evcilik Oyunu, 66'da Kenar'ın Dilberi gibi filmlerde başrol Göksel Arsoy'undur.
3: Gazetedeki evlenme ilanını görünce ne düşündünüz?
4: Bir delinin saçmalığı dedim.
3: Öyleyse neden deliliğine hükmettiğiniz kimsenin ayağına kadar geldiniz?
4: Sonradan fikrimi değiştirdiğim için.
3: Peki, değişen fikrinize göre şimdi hangi sınıfa girdim acaba?
4: Erkek düşmanı olduğunuzu öğrendim.
3: Aa, biraz doğru. Ama bu durumda düşmanla teslim olan bir korkak sayılmaz mısınız?
4: Düşmanın üstüne gitmek sadece ondan korkulmadığını gösterir hanımefendi.
3: Aa, demek benim bu düşmanlığımda bir tehlike sezmediniz.
4: Tehlikeye göğüs germek erkekliğin şanındandır.
0: Şafak Bekçileri ise yıldız oyuncunun havacılık tutkusunu ortaya çıkaran, yapımcılığını da yaptığı filmdir. Tapkan'dan 23 yıl önce çekilir ve Yeşilçam'ın ilk havacılık filmi olur. Göksel Arsoy, en sevdiği filmlerden olan Şafak Bekçileri için kızlar havacılarla evlenmiyordu. Ama Şafak Bekçilerinden sonra evlenmeye başladılar diyecektir.
5: Yaran var mı?
6: Merak etme doktor, anamdan yeni doğmuş gibiyim.
5: Geçmiş olsun. Tehlikeli bir iş başardın.
6: Sağ olun.
5: Geçmiş olsun.
6: Geçmiş olsun. Geçmiş
5: teşekkür
6: olsun.
5: Ederim.
6: Fazla kebap oluyordu.
5: Geçmiş olsun üsteğim.
6: Teşekkür ederim.
3: Çok korkuttun bizi.
6: Olur böyle şeyler.
7: Hadi bakalım, fazla nazlanma da bin şu ambulansı.
6: Yapmayın doktor bey, bir şeyim yok benim.
5: Üsteğim, bu bir emirdir. Ambulansa marş marş.
6: Baş ne bin başım.
0: 1960'larda onlarca filmde görünür Altın Çocuk. Bu arada romantik aşk filmlerinden sıkılır, aksiyon filmlerine geçmek ister. Londra'ya gider ve ilk yerli James Bond filmini çeker. Adı Altın Çocuk'tur. Bu detay pek çok sinema sever tarafından hala bilinmez.
2: Ama seni gördüğüme çok sevindim. Bay bay.
8: Çalkuşu sus, böyle konuşma. Bırak bu lafları da yüzünü göreyim.
2: Hayır. Asıl sen bırak da ben gideyim.
8: Yüzüme bak. Dön bana Çalkuşu.
0: Yeşilçam'ın en üretken olduğu dönem olan 60'lı ve 70'li yıllarda Sadri Alışık'tan Fatma Girik'e, Yılmaz Köksal'dan Hülya Koçyiğit'e kadar sinema oyuncuları müzik plakları doldurur. Bu furyaya Göksel Arsoy da katılır ve amcasından aldığı derslerle Bir Masal Gibi Tatlı Hayat'la Titrek Bir Damladır, Dudaklarında Arzu 45'liklerini piyasaya sunar.
9: Dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben, sana bakan bir çift göz, ben olayım sevgilim.

78'de Dost Bildiklerim filmlerinde oynayan aktör tam 15 yıl büyük gazinolarda sahne alır. Ekseriyette Behiye Aksoy ve Sevim Tunay'la sahneye çıkar. Ancak kendi anlatımıyla yanlış artistler sahneye çıkmaya başlayınca Göksel Arsoy bırakır. Gözü de hiç

0: Miras Yediler, 2005'te Asla Unutma, 2006'da Unutulmayanlar dizilerinde gördüğümüz usta oyuncu, sonrasında dizi tekliflerinde onu çekecek bir şey bulamaz ve şart değil, maziyi de berbat etmeyelim der kendi kendine. Böylece setlerden uzaklaşır. Bugün dizi izlemeyen, zindeliğinin formunu borçlu olduğu sporu ihmal etmeyen Göksel Arsoy, ailesiyle mütevazı bir yaşam sürüyor. Bunun nedenini de şöyle açıklıyor. Ben hiçbir zaman şöhrete ulaştım, kıyametler kopuyor diye değişmedim. Çünkü ailemden iyi bir eğitim, kültür ve saygı öğrendim. İnsanları kırmam. Amcam bestekar Yesari Asım Arsoy muhteşem bir insandı. Özellikle ondan tevazuyu öğrendim.
1: Benim için mühim olan sensin. Bu gece kararımızı anlatıp veda edeceğiz ona. Ne olursa olsun güven bana.
2: Sana güveniyorum. Sana tapıyorum. Ölünceye kadar seni.
3: Demek köprüyü atan sensin ha? Adın ne senin?
2: Adım Hakkı. Kurban oldum.
3: Kimin kimsen yok mu?
2: Babam öldü, anam öldü. 4 kardeşim var.
0: Onu 60'larda cici kız, son dönemde hanım ağa rollerinde izliyoruz. Etkili bakışları, güçlü kadın imajı, yaşının güzeli oluşu ve en önemlisi de işine duyduğu saygıyla Türk sinemasının değerli isimlerinden. Selda Alkor bugün 81 yaşında.
2: Açlık, yoluna öldüm, açlık.
3: Bu sefer de ben anlamadım. Ne demek istiyorsun? Açık konuş.
2: Açlık yüzünden yaptım dedim ya. Kardeşlerim aç kaldı. Hiçbir çare bulamam.
3: Köprü atmanın kardeşlerini doyurmaya faydası ne?
2: Eskiden bu dere üstünde köprü yoktu. İnsanları, hayvanları biz iletirdik. Sonra buraya köprü yapıldı.
0: 1943'ün 3. günü Konya'da işgal döneminde ünlü Rum kabadayı Hrisantos'u öldüren polis muavini Çerkez Muharrem Bey de Gürcü asıllı Melia Hanım'ın bir kızı dünyaya gelir. Alkor çifti minik kızlarına Selda ismini koyar. Daha sonraları hep ben Mevlana'dan adaklıyım. Çünkü annem benim müjdemi Konya'dayken aldı diyecektir. Ancak Muharrem Alkor'un yeni görev yeri Manisa'dır. Ve küçük Selda 16 yaşına kadar öğrenimine Manisa'da devam eder.
4: Mine!
5: Gene mi karanfil?
4: Ya her sabah.
5: Kimden acaba?
4: Bilmiyorum. Çok nazik bir centilmen olmalı. Her sabah erkenden bırakıyor.
5: Allah versin, bakarsın milyonerin biridir.
4: Ne olursa olsun. Herhalde çok romantik bir insan. Tanımıyor ama çiçek gönderiyor.
5: Geliyorum şekerim.
0: Alkor ailesi peşi sıra gelen trajedilerle sarsılır. Küçük Selda 12 yaşındayken babasını, 16'sına geldiğinde ise annesini kaybeder. Bu büyük buhranın ardından Manisa'dan ağabeyiyle İstanbul'daki ablasının yanına yerleşir. Büyük şehrin büyüsünden etkilenen genç Selda'nın yüreğinde Yeşilçam vardır. Ve bunun için ilk aşama olan Ses dergisine başvurur, birinci seçilir.
6: Vay anam vay, balıkçıya gitmekti. Dikkat et oğlum, bugünlerde balıklar ağlık tutuyorlarmış. Yazık olur sonra.
7: Nasıl oldu anlayamadım, içim geçivermiş.
6: Öyleyse fazla sallanma, çekirdeklerin dökülür.
0: Yeşilçam'daki ilk filmi Fikret Hakan'la rol aldığı 1965 tarihli Cumartesi Senin, Pazar Benim olur. Dönemin yakışıklı jönleriyle kamera karşısına geçen Selda Alkor, Buzlar Çözülmeden, Kırbaç Altında, Vatan Kurtaran Aslan, Yaşamak İstiyorum, Boyacı, Leylaklar Altında, Katiller Dağlar, Yaşamak Ne Güzel Şey gibi filmlerde esas kızı canlandırır. Selda Alkor'u artık tüm Türkiye tanıyordur.
8: Hak olduğuna inanmak isteyen tek insanım belki de. Bunun için hayatımı bile verebilirim. Ama ne yazık ki artık inanmak için çok geç. Çok.
9: Doğru, çok geç.
0: 1960'larda dönemin akımına uyarak folk müziğiyle aranjman söyleyen sanatçı, yılın en başarılı sanatçısı ödülüne de layık görülür. 1970 yılında Tanju Korel'le oynadığı Yiğitlerin Türküsü'yle uzun bir süre beyaz perdeye ara verir Selda Alkor. 13 yıllık bu molanın arka planında milli basketbolcularımızdan Cihat İlkbaşaran'la evliliği vardır.
9: Bana veda etmeden mi gidiyordun senin?
8: Tahir!
9: Ahmet'e kaçıyorsun değil mi?
8: Affet beni. Onu çok seviyorum Tahir. Öldür istersen beni. Babama teslim et istersen ama yalan söyleyemem sana. Tek sevdiğim benim Ahmet.
9: Sen de benim tek sevdiğimsin Zeynep.
0: Yeşilçam'da 70 filmde başrol oynayan Selda Alkor, tekrar izleyici karşısına 1983'te TRT'de yayınlanan, bugün artık bir kült olan Kartallar Yüksek Uçar dizisiyle çıkar. Dizide Sadri Alışık, Can Gürzap, Serap Aksoy gibi usta isimler de vardır. Ona göre en çok bu diziyle tanınır, sevilir. Şöhret olmak hiçbir zaman değiştirmez Selda Alkor'u. Ben neysem hep oyum der.
10: Kiremit Hane'den hiç hayır yok. Borcumuzu eda edemedik. Aşıroğlu mahkeme marifetiyle ihtiyati haciz koyduruyor. Ücreti vekalet dünyanın parası.
11: Deftere bakarsan fabrikada içeride. Halbuki mahsul iyi diye duyuyorduk.
10: Mahsul iyiydi. Lakin vaziyet farklı. Rekabet kuvvetleniyor. Kayış koptu. Transmisyon kayışı mı ne diyorlar? Eskimiş. Tamiri imkansız. Yenisini alıncaya kadar 2 ay boş geçti.
11: Asılı Tella Hanım, bu yılda eli boş gelmişsin.
0: 1989'da Bir Kadın Bir Yaşam, 1997'de Sırtımdan Vuruldum ve Böyle Mi Olacaktı da gördüğümüz sanatçı, artık televizyon dizilerinin aranılan karakter oyuncularından olur. Ancak onun oyunculukta altın çağını yaşamasına sebep olan 2002'de Sümbül Karadağ karakterine can verdiği, Çağan Irmak'ın yönettiği, ATV'de yayınlanan Asmalı Konak olur.
12: Kendimi affettirmek için böyle bir yol düşündüm.
13: Sana kırılmadım. Ne kadar kızsan haklısın. Ama laf geçiremiyorum bunları. Hala bana herkes evin kızı muamelesi yapıyor.
12: Bekar hanımların kaderi budur.
13: Ne güzel düşünmüşsün. Benim en sevdiğim ağaçtır limon ağacı.
12: Çayına da limonunu buradan koparır sıkarsın artık.
0: Türkiye'nin ilk hanım ağası benim der. Ardındansa Çemberimde Gülo'ya gelir. Yüksek reytingli bu dönem dizisinde Yurdanur Eroğlu karakterindedir Selda Alkor. Canlandırdığı dominant hanım ağa karakterleri tutan Alkor, seyircinin bu karakterlerle onu hatırlamasına da seviniyor. Hatta gazete sayfalarında kadın cinayetleri, kadına karşı şiddet olayları hiç eksik olmaz. Beni çok rahatsız eden bir meseledir bu. Dolayısıyla rol aldığım dizilerde dominant bir kadın karakterini canlandırmak hoşuma gidiyor der.
14: Yok. Yok, o kadar kolay değil hayat küçük hanım. Yüzün çırmık içinde kalsa da, dişlerin dökülse de sonunda, şu odadan çıktığında burnun kanıyor bile olsa, korkma, al istediğini. Benim kızım bir korkak değil çünkü.
0: Yaşam Boyu Onur Ödülü ve Sinema Onur Ödülü sahibi usta oyuncu, bugün Türk sinemasının kıymetlilerinden. Magazine hiçbir zaman malzeme vermeyen, sadece işimi yapıyorum diyen, yıllarını sanata adayan ustalardı.
15: İlk taşındıklarında Mevlana'yı rüyasında görmesi, arkasından hiç düşünmediği halde bana hamile olduğu ortaya çıkması, doğumum benim Mevlana felsefesini benimsememe neden oldu.
0: Selda Alkor kendini şu sözlerle özetliyor. Çok büyük oyuncu olmak, ünlü bir aktrist olmak, bunlar hiç benim hayatımda önemli bir yer tutmadı. Ulaşılmaz olmak istemedim. Çünkü ben her şeyden önce bir insanım. Hazreti Mevlana'nın aktarmak istediği mesajların temelinde de bu yatmıyor mu?

0: Ben vurmasam babam vuracaktır. Sırada bekleyen var. Ali düştü mapusta mına. Babayı da massınlar. Anneyin, bacıyın canı yok mudur?
1: Ocağımız sönmüştür bak.
2: Yeşilçam'ın büyülü dünyasının pamuk prensesi o. Film gibi bir hayatı oldu ancak yılmadı. Ne sahneleri ne de beyaz perdeyi bıraktı. Güçlü, güzel, üretken bir aktrist Priyan Savaş.

0: babana kurban, kıy babana. Bir günahım yoktur yiğidim. Can tatlı, can şirin. Kıymam Elrana'na. Şehre kaçıp gidip buralardan.
1: Şerife Perihan olarak 1957'de İstanbul'da dünyaya gözlerini açar bizim bildiğimiz adıyla Perihan Savaş. Aile Karadenizlidir ve de tutucudur. Ancak kızlarının oyuncu olmasına pek itiraz etmezler. Daha 5 yaşındayken şehir tiyatrolarında bir çocuk oyununda sahneye çıkar minik Perihan. Zira usta sanatçı Suna Pekuysal annesinin yakın arkadaşıdır ve bu çocukta ışık var demiştir. İlk rolü Pamuk'tan Bir Bulut Olur Savaş'ın.
2: Hiçbir güçlükten yılmamalıyız. İkimiz birlikte olmalıyız artık.
3: Birlikte mi olmalıyız? Yani?
2: Evet Bahar. Benimle evlenmeni istiyorum.
1: 1971 yılında 14'ündeyken Şehzade Simbat Kaftan'da adlı filmde rol alan Perihan Savaş'ın böylece sinema kariyeri de başlamış olur. Dönemin aranılan yıldızlarından olan oyuncu 1972'de Malkoçoğlu Kurt Bey, Korkusuz Beşler, 73'te Gülerken Ağlayanlar, Çaresizler, 74'te Taşralı Kız, Hostes, Dertler Benim Olsun, Zafer Kartalları, Bedrana'da rol alır.
0: Dedeciğim ben de geleyim.
4: Defol kız.
0: Kölen olayım dedeciğim, kurbanın olayım.
4: Elinin hamurundan bir de senden mi uğraşacağız defol?
0: Ömrümde hamur yoğurmadım. Ekmek gözüme dursun, size yük olmam ben.
4: Zaten hamur yoğuramazsın ki. Senin gibi oğlan mı kız mı belli değil mahluku. Kim sokar mutfağına?
0: Hanginiz benim kadar buradaki mağaraları, gizli keçi yollarını bilirsiniz?
4: Hadi.
0: Ben de kendim giderim.
4: Kendin mi gidersin?
0: Süleyman Han beni de çağırtmış. Asesler sabahleyin bana da name getirdi.
4: Seni yalancı düzenbaz! İşi yok da Süleyman Han sana name yollayacak.
0: Tövbe dedeciğim, mahsusundan
4: söyledim. Tövbe de!
0: Vallahi tövbe!
1: Sanatçı kitabını okuduğu Bedrana'da oynamayı çok ama çok ister. Ancak Türkan Şoray'ın başrole seçildiğini duyar ve üzülür. Fakat kaderin bir bildiği vardır elbet. Sultan yapım ekibiyle anlaşamaz ve böylece rol Savaş'a kalır. O günlerde sete minibüste giden, ay sonunu zor getiren Perihan Savaş rolüyle Antalya Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanır. 16 yaşındadır. Hatta ödül törenine komşusundan borçla aldığı kostümü giyerek katılır.
2: Bedrana.
3: Bedrana'n öyle. Ne istesen?
2: Ben ölmüşüm Bedrana.
3: Henüba.
2: Benle mi kaçacaksın Bedrana?
3: Tövbe de Davut. Hiç sağ korlar mı bizi? Ağam, babam.
2: Yoktur mümkünü. Nasıl bularım ben besmini? Zülfün teline Davut kurban. Neden ben?
3: He vallahi, he billah. Delirmişik biz.
1: Dönüm noktam dediği bu ödülden sonra oyuncu kariyerine aynı hızla devam eder. 1975'te Deli Kız, Kader Yolcuları, Bitirimler Sınıfı, 76'da İki Kızgın Adam, Analar Ölmez, 79'da Köşe Kapmaca, Yuvasız Kuşlar, Karayazma gibi filmlerde rol alır. Perihan Savaş, Karayazma'da birlikte başrol oynadığı İbrahim Tatlıses'le hayatını birleştirir.
5: Bir başka kadına bakar, elimi sürersem cehennem ateşinde yanayım.

0: Benim korkum,
1: ben uzaklardayken babanın seni başkasına vermesidir.
2: Ben ölmedikçe senden başkasına yar olmam. Havadaki kuşlar, yerdeki karıncalar tanığım olsun. Şu ölende yatan evliya, yüreğimde yanan sevdam tanık olsun. Senden başkasına bakarsam ölüm alsın beni.
1: Ölümden söz etme Emine. Yaşayacağız. Çünkü Tanrı sevenleri korur.
3: 1980'lerde de sinemada sıklıkla görürüz oyuncuyu. Ya Rabbim, Kaşık Düşmanı, Keriz, Sosyete Şaban, Kırlangıç Fırtınası, Yarınsız Adam bu filmlerden bazılarıdır.
4: Pek de korkak mısın canım? Al soğanın cücüğünü ye, bıldırcından daha lezzetlidir vallahi, al.
5: İşte açar kızım. Biliyor musun, rahmetli baban soğanın cücüğüyle bir kuzuyu temizlerdi.
4: Ben iki kuzuyu temizlerim evelallah. Aha böyle. Elle yemenin tadı başkadır.
5: Haklısın.
4: Sen de hele bir lokma al. Yesene kız. Açlıktan gebereceğim, bırak kibarlığı. Al ye. Ye kız. Ye hadi. Hadi.
6: Baba. Midem affedersiniz.
4: Midene gidecek al kız.
3: Röportajlarında Kadir İnanır'ı setlerde sakinleştirdiğini, Erol Taş'tan çok korktuğunu itiraf eden Perihan Savaş, 1987'de Bir Daha Umut filminde birlikte başrol oynadığı lise arkadaşı Yılmaz Zafer'le dünya evine girer. Ancak mutlulukları ne yazık ki Yılmaz Zafer'in genç yaşta kalp krizi geçirip 1995'te aramızdan ayrılmasıyla sona erer.
7: Hoş geldin kızım.
6: Hoş bulduk.
7: Kolay gelsin.
6: Sağ olun.
7: Güzel kızım, adın ne senin?
6: İnci.
7: Benimki de Hanife. Cemal bizim oğlumuzdur. Sen de kızımızsın artık.
6: Allah razı olsun teyze.
7: Niye acele ettin? Komşular bir olur evi toparlardık.
6: Sağ olun. Ama evimi kendim toplamak istiyorum.
7: Aferin sana. Kadına da bu yakışır zaten. Hadi kolay gelsin evladım.
3: Bu hazin olaydan sonra tüm sevdasını sinemaya veren Perihan Savaş, Savunma, Evlat, Çalınan Ceset, Hop Dedik, Deli Dumrul gibi yapımlarda oynar. 2000'li yıllarda daha çok hanıma, anne rollerinde izlediğimiz oyuncu bugüne dek 120'yi aşkın filmde rol alır. Sektörde bugün altın çağını yaşayan usta oyuncu genç meslektaşlarına şu öğüdü veriyor. İşlerini çok sevsinler. Bu piyasa öyle bir piyasa ki bir anda yok olursun. Ne kadar mütevazı olursan, ne kadar çok çalışırsan, ne kadar çok bu işi seversen, o kadar kalıcı olursun.
8: Bebem benim, bebem. Mis kokulu bal tatlısı bebem. Kınalı bir kuzusun. Anan kurban olsundur nana. Bak, baban götürüyor seni. Allı şanlı bey baban. Kabul etti ya seni, oğlum dedi ya. Beyler gibi yaşayacağım, koçum benim, oğlum.
9: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
10: Duratay Seramik hava durumunu sunar.
3: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli 31, Sakarya 30, Bursa ve Balıkesir 32. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 16. Konya ve Kayseri 31, Nevşehir ve Sivas 26. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 23. Denizli 36, Aydın 40, Muğla 34, Manisa 35. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 31, Adana 34, Kahramanmaraş 36, Hatay 29. Trabzon gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 20. Bolu ve Samsun 27, Karabük 30, Rize 24. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 32, Erzincan 27, Van 26.

bakiye yöntemiyle amortisman olarak iki tür uygulanma şekli vardır.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Biz Bize bu haftada renkli konuklarıyla ekrana geliyor. Başarılı oyuncular Hakan Örge,
3: Emel de öyle güzel bir şeye dokunuyoruz ki.
2: Melis Kızılaslan,
4: Leyla Gencer niye olmasın, yapalım lütfen.
2: Ve Barış Özdemir'le.
5: Duyan o, konuşan o, söz söyleyen o.
2: Sevilen şarkıcılar Zeynep Doruk.
6: Bekliyoruz ki zaten bugün ayarın derken.
2: Ve Yağmur Rıza.
7: Ben bilmem, ben bilmem. Oyun oynama hiç istemem.
2: Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla Biz Bize bugün 11'de Ankara'da.
0: Genel izleyici için uygundur.
2: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

hepimizin severek oynadığı ve vazgeçilmezleriniz olan oyuncakların hiç canlı olabileceklerini düşündünüz mü? Mesela siz onlarla oynadıktan sonra yalnız kaldıklarında neler yaptıklarını. Şimdi izleyecekleriniz bir oyuncak mağazasında geçiyor. Sizin gibi minikler gündüz oyuncaklarını alıp oradan ayrıldıktan sonra akşam olunca oyuncakların kendi dünyasında neler oluyor, hep birlikte izleyip öğrenelim.

0: quiero esto.
1: Pero cariño, esto no va junto, ¿no?

Sessiz Miniklerin söylediği şarkılar, çaldığı enstrümanlar ve sergilediği dans gösterileri oldukça dikkat çekip beğeni topluyor. Şimdi de minik dansçıların

0: Hayatım, ağlıyor musun?
1: Evet, ama sen neden ağlamıyorsun? Günlerdir ağlıyordun.
0: Sanırım gözyaşlarım bitti.
1: Sahi mi? Ya sana bu gecenin maliyetini söylersem?
0: Aman Tanrım, işte yine ağlayacağım.
2: Sevgili minikler, özellikle abla ve abilerinizin çocukken severek izlediği bazı diziler vardı. Sizin de internette kolayca ulaşabileceğiniz bu dizilerin başrollerinde çok şaşıracağınız isimler var. Aslında onları gayet de yakından tanıyorsunuz. Çünkü hepsi şu anda kariyerlerinde zirvede yer alan şarkıcılar. Sabırsızlandırmadan çok genç yaşta oyunculukla başlayıp sonra şarkıcılığa adım atan ünlü gençleri getiriyoruz ekranlarınıza.
3: Müdürle konuşmak istiyorum.
4: Müdür! Ben Mitchell buranın müdürüyüm. Bir sorumu var.
3: Acaba servisinizin fazla hızlı olduğunun farkında mısınız?
4: Ben gerçekten üzgünüm. Bırakın da telafi et.
2: İlk ismimiz Miley Cyrus.
5: Her kimsen derhal buradan çık, yoksa güvenliği çağıracağım.
6: Dur, bekle, üzgünüm. Senden bir hatıra almak istedim. Adım Lily Truscott. Senin büyük bir hayranınım.
2: Şu an 28 yaşında olan yetenekli şarkıcıyı ilk olarak 2006 yılında yayınlanan ve çıkış yaptığı olarak sayılan Hannah Montana dizisinde seyrettik. Cyrus dizide başrol oynadığında henüz 13 yaşında.

İkinci ismimiz de yine Miley gibi hem oyunculuk hem de şarkıcılık işinde oldukça başarılı isimlerden Selena Gomez. Şu an 29 yaşında olan genç ve başarılı Gomez.

İlk şöhreti oyunculukta yakalayanlardan. Popülerliğe ulaştığı ve yayınlandığı dönemde 11 milyondan fazla izlenen Waverly Büyücüler'inde başroldeydi. Üstelik Gomez henüz 16 yaşındaydı.

0: Sıradaki sanatçımız Amerikalı aktris ve pop yıldızı Britney Spears'ın küçük kardeşi Jamie Lynn Spears.
1: Check the flag. It's a flag.
2: I think your arm's bleeding.
0: Şimdilerde 30 yaşında olan Spears'ı 2005 yılında Nickelodeon'da yayınlanan ve çok sevilen Zoe 101 dizisinde canlandırdığı Zoe Brooks karakteriyle tanıyoruz.
3: And a sandwich from 1988.
4: Uh-oh. Get down! I was close.
3: My hero.
0: Dizinin ana karakteri olan Jamie çekimler sırasında 14 yaşında bir çocuktu. Ancak dizi bittikten sonra o da tıpkı ablası gibi şarkıcı olmaya karar verdi.

0: Hintlilerin başarılı şarkıcılarından olan Demi Lovato var sırada. O da listemizdeki diğer meslektaşları gibi oyunculuktan şarkıcılığa geçiş yaptı. Şu an 29 yaşında olan şarkıcı bir dönem sesiyle olduğu kadar oyunculuğuyla da dikkatleri üzerine çekiyordu. İlk olarak 2009'da yayınlanan Camp Rock adlı filminde başarısını kanıtladı.
1: Hayır teşekkür ederim. Tavuk parçaları tarafından vurulmak istemiyorum.
2: Tavuk geliyor.
0: Yine aynı yıl yayınlanan ve büyük bir hayran kitlesi kazanan Sony'nin Yıldızları adlı dizide başrolü oynayarak Lovato artık rüştünü ispat etmiş oldu. Başrolü oynadığı sırada

Listenin son sırasında hem yakışıklılıklarıyla hem de sesleriyle büyük beğeni toplayan Jonas kardeşler yer alıyor. Müziğe 2005 senesinde New Jersey'de başlayan Joe, Nick ve Kevin kardeşler de listemizdeki diğer başarılı genç sanatçılar gibi oyunculuklarıyla da büyük ses getirdiler. İlk oyunculuk performanslarını 2009 yılında yayınlanan Jonas dizisinde sergilediler. Jonas kardeşler bu dizide oynadıkları sırada Kevin 18, Joe 16, Nick ise 14 yaşındaydı.

Severek dinlediğimiz ve dünya genelinde popüler olan şarkıları bir de çocukların yorumuyla dinlemek ister misiniz? Dünyaca ünlü başarılı şarkıcı Pink'in çok sevilen şarkısı olan What About Us'ı dünyanın dört bir yanından çocukların oluşturduğu gruptan dinleyelim.

0: kitaplar hem çocukların hayal gücünü zenginleştiriyor hem de genel kültürlerini artırıp onlara okumayı sevdiriyor. Bizdence Çocuk ekibi olarak Diyanar'ın raflarında yer alan haftanın kitaplarını minikler için seçtik. Sizlere tanıtacağımız ilk kitap Lucy Cox'un kaleminden ve Hep Kitap Yayın Evi'nden çıkan Olimpos'un Yaratıkları, Ejderha Şifacısı. Demon, Olimpos Dağı'nın resmi hayvan terbiyecisi olarak her türlü hasta hayvana bakmıştır. Ama hiçbiri savaş tanrısı Ares'in savaş ejderhası kadar mutsuz değildir. Şimdi Demon, ejderhanın bu kadar korkmasına ve üzülmesine neyin yol açtığını bulup onu iyileştirmek zorundadır. Hem de bu sefer büyülü ecza kutusunun yardımı olmadan. İkinci kitapsa Grace Lee'nin kaleminden Altın Kitaplar Yayın Evi'nden çıkan Denizin Gökyüzüyle Buluştuğu Yer. Suskun Pilmeği, büyük annesi Amah'la birlikte dağdaki kulübelerinde yaşamaktadır. Ne yazık ki huzurlu yaşamları imparatorun köylerine dehşet salıp Amah'ı kaçırmasıyla bölünür. Sessiz Pilmeği cesaretini toplayıp yanında arkadaşı Yişan'la büyük annesini kurtarmak üzere zorlu bir maceraya atılır. Son kitapsa Vladimir Tumanov'un kaleminden Gün Işığı Kitaplığı Yayın Evi'nden çıkan Haritada Kaybolmak. Chris ve Francis yeni taşındıkları şehre alışmaya çalışan iki kardeştir. Bir gün yağmura yakalanınca tuhaf nesnelerle dolu bir dükkana sığınırlar. Bir kutu şekeri gizlice mideye indirirler ve dünyaları alt üst olur. Bedenlerinde akıl almaz bir değişim başlamıştır. Bunu durdurabilmenin tek yolu sihirli bir haritada beliren 10 soruya doğru cevap verebilmeleridir.
1: Benim adım Kubo. Çoğunlukla annemle ilgilenirim. Babam nasıl biriydi?
2: Tıpkı senin gibiydi. Güçlü ve çok yakışıklı.
1: Aa, anne! Hikayelerimi sihir kullanarak...
0: Stop motion tekniği kullanılan pek çok film izlediniz belki de. Ancak bu teknolojinin nasıl kullanıldığı konusunda bir fikriniz yoksa, biz izlence ekibi olarak sizler için aşama aşama hepsini ekranlarınıza getireceğiz. Keyifli seyirler.
3: Uzun süredir arıyorduk.
1: Anne!
4: Kubo, babanın zırhını bulmalısın. Bu senin tek şansın.
1: Anne!
2: Kubo!
1: Sen de kimsin?
2: Çok güçlü bir ailem var. Annen seni kurtarmak ve bana hayat vermek için sihrini kullandı. Seni korumak için buradayım Kubo. Yani ben ne dersem onu yapacaksın. Bana sakın bulaşma.
0: Günümüzde gelişmiş teknolojilerle birlikte çekilen stop motion filmlerin görsel kalitesi her zaman izleyiciyi büyülemeyi başardı. Kubo and the Two Strings isimli animasyon filmi ise bu yöntemle nasıl çekim yapıldığına iyi bir örnek.
2: Sayılmaz.
5: İnanır mısınız? Bu ilk denemendi.
6: Hikayeye iyi bir son getirdi.
0: İzlemesi her ne kadar eğlenceli gelse de bu örnekten sonra o hareketsiz nesneleri hareket ediyormuş

Universal stüdyolarında bunu deneyimlemek mümkün. Gerçeğiyle neredeyse birebir efektlerle aksiyon görüntülerini hem izlemek hem de hissetmek müthiş.

0: Hadi şimdi serilerini heyecanla bekleyip severek izlediğimiz Star Wars filmlerinin dünyasını yakından görelim. İşte size Star Wars'un gizemli dünyası.
1: Pilot on the right, pull back on the stick to fly out.

Sevgili çocuklar, hepimizin kurduğu hayaller var, öyle değil mi? Şimdi izleyeceğiniz filmde de büyük bir arzuyla büyüyünce uzaya gitmek isteyen küçük bir çocuğun hayallerinin peşinden nasıl bir emek ve çabayla koştuğunu göreceksiniz.

Uzay tutkunu Minik annesiyle gezerken oyuncak bir uzay mekiği görür. Jetonla çalışan bu oyuncağa binen Minik, mekiğin havalanıp gökyüzüne gideceğini umarken yalnızca olduğu yerde sallanan basit bir oyuncak olduğunu fark eder.

ama hayal etmenin ucu bucağı yoktur ve bu minik de bu konuda gerçekten çok başarılıdır. Daha fazla jeton attığı zaman Mickey'in gerçekten de uzaya gideceğine kendini inandırmıştır. Bir kez daha jeton atmak isteyen Minnie'in ne yazık ki parası kalmamıştır. Ama bu onu durdurmayacaktır. Kendi parasını kazanmak için planını yapar ve hikayede tam olarak burada başlar.

kaykay kadar eğlenceli bir aktivite daha var mı? Hem adrenalin, hem eğlence, hem de macera. Şimdi profesyonel gençlerin kaykay şovları geliyor ekranlarınıza.

Efektler sinema filmlerinin temel taşlarından biri. Hayranlıkla izlediğimiz aksiyon, bilim kurgu ve macera filmlerinde kullanılan görsel efektler sinema dünyasını bambaşka bir boyuta taşımayı başarıyor.

Biz de izlenci çocuk olarak size dünyanın en çok sevilen aksiyon filmlerinden biri olan Attraction'da kullanılan özel efektlerden oluşan o muhteşem sahneleri getiriyoruz ekranlarınıza.

sevdiği bir aktivite. Özellikle de miniklerin seslendirdiği şarkılar, onların çaldığı enstrümanlar kulaklarımıza daha da hoş gelir.

0: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
1: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
2: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
0: Ha, yol üstü bir dükkan olaydı.
3: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
2: Ama gelen giden yok işte.
4: Tamam.
1: Kolay gelsin.
5: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
2: Aslında biz onlara gidiyoruz.
6: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
7: Yani şimdi patronuz. Önce işçiydik, şimdi patron olduk. İşte biraz böyle dış bakış olarak bence yadırganıyorum.
8: Evet, paralı erkekler de, kadınlar erkekler gelini bakıyorlar.
9: Çok uygun olmayacağım düşünüldü açıkçası köy hayatında.
8: Kadınlar da olmalı tarımda.
7: Evet, biz kadınlar olarak her yerdeyiz.
9: Tarlaya girmeye başladık.
7: Traktör sürmeme.
10: Biz de ekiyoruz bezelye, niye siz ayrıcılık tanıyorlar? Ben de diyorum ki bayan üreticiyim ben.
7: Kadın girdi mi daha farklı oluyor üretimde de. Her yerde kadın daha önde olmalı.

0: Alanında deneyimli ve ünlü isimler bilinmeyen yönlerini Her Şeyi Konuşalım da gündeme getiriyor. Cemil Barlas'ın sunduğu programın bu haftaki konukları kruvaziyer ve denizcilik sektörü yöneticisi Ahmet Yazıcı ve uluslararası liderlik ve takım koçu Duygu Alptekin Gürsu. Her Şeyi Konuşalım bugün 17'de Ağparada.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Mutlu günler. Ağapar ekranındasınız. Akılda Kalanlar programının sezon finali bölümüyle karşınızdayız. Yine sizler için birçok akılda kalan konuyu ele aldık, sıraladık ve Sabah Gazetesi yazarı Mevlüt Tezel'in kıymetli yorumlarıyla ekranlarınıza taşımaya hazırız. Mevlüt Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: İyiyiz. Sezon finali yapıyoruz değil mi?
0: Evet.
1: Su gibi akıp geçti.
0: Evet, çok hızlı geçmedi mi bu sezon? 30 bölümü aştık.
1: Evet. Yani genelde izleyicilerden de güzel yorumlar alıyoruz. Böyle farklı konular, ekranda evet, böyle çok görmedikleri insanların, değil mi? Uzun yaşamdan tutumda işte aya yolculuğa vesaire.
0: Spor, çünkü kültür.
1: Her şeyi istiyoruz ve kendimizi övüyor gibi olduk ama.
0: hak edilmiş bir övgü mü olsun bu, ne olsun sezon bilinde?
1: İzleyicilere bakalım yorumları.
0: Evet, yine yorumları tabii izleyicilere bırakalım. Şimdi isterseniz ilk haberimizden başlayalım yine. Şimdi Jeff Bezos insanlığın geleceğini güvence altına almak için ağır sanayinin dünyadan uzaya taşınması gerektiğini savunuyor. Ona göre bu dönüşümün ilk adımı Mars değil, ayda kalıcı koloniler kurmak olmalı. Şimdi ayın dünyaya yakınlığı, düşük yer çekimi ve su buzu gibi kaynakları üretim ve yakıt faaliyetleri için büyük avantajlar sağlıyor. Bezos zamanla sanayi faaliyetlerinin aya taşınmasıyla dünyada daha doğal ve yaşanabilir bir hale getirme hayali var. Jeff Bezos'un ya bunu düşünüyor. Ayrıca gelecekte milyonlarca insanın uzayda yaşayabileceği dev yörünge yerleşiminin kurulabileceğini de öngörüyor. Şimdi insanlığın uzaydaki ilk büyük yerleşimi ayda mı olmalı yoksa Mars mı daha mantıklı? Ne dersiniz?
1: Gerçekten bilim kurgu filmi gibi değil mi? Yani Ay'a yerleşeceğiz, üs kuracağız orada. Daha sonra Mars'a gideceğiz.
0: Evet.
1: Ay böyle aktarma istasyonu olacak. Jeff Bezos aslında biraz Elon Musk'a da taş atmış burada. Burada bir tartışma var. Biz niye önce Mars'a gidiyoruz? Önce Ay'a gelelim. Ay'da bir kurulalım, sanayimizi geliştirelim. Ondan sonra Mars'a gideriz diyor. Aslında Elon Musk da bu konuda

0: bir geri dönüş, U dönüşü oldu. Önce onlar da bir ayda bir üst kuralım diyorlar. Hı hı. Sonuçta çünkü Dünya ile Mars arasında en kısa mesafe gidilebilmesi için yörüngeler, iki gezegenin yörüngesi yılda iki kere uyuşuyor. Hı hı. Yani bu iki uyuşmada bir yolculuk yapabiliyoruz. Hı. Ama Ay'a istediğimiz zaman gidebiliyoruz.
1: Evet.
0: Günü 24 saati.
1: En son Ay'da otel kuruyorlardı sanki. Ne oldu o iş?
0: Bilmiyorum. Yani nereye varacak? Bu en son Ay'a gidildi şeyinde de sadece yörüngede duruldu değil mi? Onun gibi bir şey hissettim ben. Şimdi bu konuda çeşitli tartışmalar var. İnsanoğlu tabii ki gelişen bir varlık değil mi?
1: Evet.
0: Yani taş çevrinden tekerleği bulmuşuz, ateşi bulmuşuz vesaire. Şu anda ne yapıyoruz? Canlı yayınlar yapıyoruz değil mi? Yapay zekamız var.
1: Evet, yapay zekamız var.
0: Ay'da neden olmasın deniyor. Ve mantıklı açıklamaları var. Sonuçta buraya daha sık gidilebilmesi o önemli. Evet, orada su buzu olduğu söyleniyor. Bu su buzundan hidrojen yakıtı üretmek planlanıyor. Bir de Ay'a çok fazla meteor düşmüş. Oradan minerallerden faydalanabiliriz diyorlar. Ay'da bazı madenler var vesaire. Ama bu mantık çok sıra dışı ya da bilmiyorum, bana mantıksız geliyor. Yani sanayiyi Ay'a taşımak, dünyayı kurtarmak için.
1: Çalışanları da taşımak mı?
0: Yani şimdi bir de şunu diyor mesela 28 mesela bir gramı 28 kat daha hafif kaldırabiliyoruz Ay'da. Çünkü yer çekimi yok. Yani ağır bir şeyleri vesaire bir binayı mesela kolayca kaldırılmak
1: peki
0: gibi bir şey.
1: Peki sanayide, yani şimdi Ay'daki sanayide üretilecek işte ürünler, birçok üretim dünyaya nasıl ulaşacak?
0: Yani o da ayrı bir konu. Bunlar biraz bence şu, böyle büyük teknoloji firmaları biraz hayal satıyorlar bence. Yani işin mantığı bence oraya gülüyor. Olabilir. Eskiden bu açıklamaları bilim insanları yapardı değil mi? NASA yapardı vesaire. Artık şimdi şirket sahipleri yapıyorlar. Ve buradan bence yani kendi şirketlerinin hisse değerlerini arttırıyorlar. Yani şimdi bakıyor uzay aracını fırlatıyor diyor Elon Musk değil mi? Jeff Bezos fırlatıyor, turistik tatil yapıyor. Ya uzaya bu aracı fırlatan, Ay'da yerleşmeyi planlayan bir insan neler yapmaz deyip o şirketin hissesini alıyor değil mi?
1: Evet.
0: Oradan ama bence bir hayat atma da var.
1: Ama SpaceX sonra düştü biliyorsunuz hisseleri.
0: Evet. Bir düşüyor.
1: Yani 3 günde %23 düştü yani.
0: Evet. Yani bir Amazon'daki şeyler, satışlar yetmedi herhalde. Orada da bir paketleme servisi mi kuracak bilmiyorum. Ama tabii böyle de yaklaşmamak lazım. İnsanın girişimine bakarsak bir gün bunlar gerçekleşecek. Hep bir şeye giriyoruz, bu Yıldızlar Arası filmi vardı ya. Mesela.
1: Evet.
0: Orada işte tarım yapalım, dünyayı kirletmeyelim. Uzaya gitmeye gerek yok. Enerjimizi dünya içerisinde harcayalım. Dünyanın ömrünü uzatalım. Bence bu daha mantıklı. Daha gerçekçi değil mi? Yani dünyayı kirletmeden dünyanın ömrünü uzatmak daha mantıklı geliyor bana.
1: Evet. Şimdi sinemalarda yeni dönem başlıyor. Bunu konuşalım. Resmi gazetede yayımlanan düzenlemeyle film yapımcıları belirli filmler için film özel bileti uygulayarak bilet fiyatlarında %70'e kadar indirim sunabilecek. Ayrıca öğrenci, halk günü gibi bazı meslek gruplarına da aslında %40'a, engelliler, şehit yakınları, gaziler ve sabah seanslarına ise %50'ye kadar indirim uygulanabilecek. Böyle avantajlar var. Ama kampanyalar yalnızca uygulamayla katılan sinema salonlarında da geçerli olacak. Böyle de bir detay var. Şimdi bu indirimler sinema salonlarına ilgiyi artırır mı? Şu anda sinema salonlarına ilgi ne durumda? Biraz bunu konuşalım. Yani artık her şey elimizin altında biliyorsunuz. İşte birçok platformdan izliyoruz. Sinema salonlarının o eski avantajı, yani o eski albenisi kaldı mı?
0: Yani düşün, evde oturuyorsun pijamanla, filmi izliyorsun, yerde durup kahveni yapıyorsun değil mi?
1: Evet.
0: Tuvalete gibi lavaboya gidiyorsun vesaire. Yani bunu bir hiçbir sinema salonunda yapamazsın. Böyle bir lükse sahip
1: olamazsınız.
0: Durduramazsınız.
1: Evet.
0: Yani bu, insanlar bir kere buna alıştı. Ne yazık ki biraz tren kaçtı. Dünyada da böyle. Bizde daha fazla. Bizdeki biraz da bilet fiyatının çok yüksek olması. Yani 4 kişilik bir aile yol masrafını tut, orada yeme içmeye mısırı, bilet falan 2000 liraya 2500 lira geçiyor.
1: Evet.
0: Yani bunlar ciddi oranlar. Şimdi bu tarz indirimlere devlet yardımcı olsun mu olmasın mı? Sinema salonlarını kurtarabilir miyiz, kurtaramaz mıyız? Bu tartışma konusu. Yani bence olay şuraya gidecek. Mesela ben Odyssey filminin vizyona girmesini merakla bekliyorum. O filmi sinemada izleyeceğim. muhteşem bir efekt.

0: olacağı,
1: evet.
0: IMAX salonda izlemek istiyorum. Bu tarz böyle filmler mesela gerçekten sinemaya gidip izlenecek. Hı hı. Ama biliyorsun bir ara böyle haftada 10, 12, 13 tane film vizyona giriyordu. O filmlerin yarısı tırnak içerisinde çöp vasat diyeyim ben. Yani normal evde izleyebileceğiniz, dijital platformda izleyeceğiniz filmler. Hı. Artık dijital platformlar o tarz filmleri düşük bütçeli yapıyor zaten. Ama büyük bütçeli, görselliğin çok ön plana çıktığı filmler olabilir. Ya da çok sanatsal değeri vardır vesaire. Onlar sinema salonunda izlenecek. Sinema salonunun sayısı azalacak diye düşünüyorum. Ama nitelikli filmler yayınlanacak. Aslında biraz da karışık kafam. Yani ben şimdi sinema salonunda gençliğim geçmiş. Böyle festivallere giderdik. İstanbul Film Festivali'ne giderdik. Günde 3 film, 4 film izlerdik vesaire. Onları düşünüyorum. Sinema bir kültür, bir sosyalleşme, evet, aracı vesaire.
1: Ayrıca yazın açık hava sinemaları vesaire. Hı-hı.
0: Onlar da var. Genç çiftler gidiyorlar değil mi? Kahvesini alıp içenler, filmden sonra sohbet etmek vesaire. Bunlar bir sosyalleşme şeyleri. Evet. Ama ne yazık ki hayat o kadar hızlı ki ve o kadar nankör ki dijital, evet, platformlar öyle bir ele geçirdi ki piyasayı. O biraz nostaljide kalıyor sinema salonuna gitmek. Muhtemelen salon sayıları azalacak. Ama bu indirim de belki şu olabilir. Belli güzel filmler için insanlar gerçekten gider. Orada belki bir sinema alışkanlığı olabilir. Hı-hı. Belki Kültür Bakanlığı onu yaratmak istiyor. Yani burada o açıdan saygıda duyulacak bir şey.
1: Evet.
0: Ama uzun vadeye bakınca insanlar artık çoğu filmi evde izliyor.
1: Evet. Ama bir yandan hani çocuklara o alışkanlığı kazandırmak için okullarda aktiviteler, işte sinemaya götürmeler, anaokullarında ya da ailece işte sinema bilinci mi kazandırmak diyeyim. Aslında bu kültürü biraz da çocuklara aşılamak için gidenler de çok oluyor. Siz böyle anlatırken benim de aklıma ilk gittiğim film geldi. 120 filmine gitmiştim ilk. Hatırlıyor musunuz 120 filmine?
0: Yok, hatırlamıyorum.
1: Çok da duygusal bir filmdi. İzlemeyen izleyicilerimize de buradan
0: ben
1: izlemelerini tavsiye ederim.
0: Rocky 4 filmine gitmiştim. Rocky 4 babamla gitmiştim. Abi, Rambo filmine de gitmiştim. İlk Rambo filmine. Efsaneydi.
1: Unutulmuyor tabii. İşte hani bu çocukların da eminim ki zihinlerine kazınıyor ve hani o bazı sizin de dediğiniz hani sinemada izlenmesi gereken filmler için gerçekten hani hala sinema cazip.
0: Ama evet, şimdi şöyle de bir tehlike var. Evdeki sinema film izlemenin zevki yani rahatlığı tabii ki tartışılmaz ama dijital platformlar da çok ucuza, az maliyetli, çok basit vasat filmler çekiyorlar. Yani o arşivi doldurmak için. Hatta eski arşivleri almak için şimdi çok büyük, mesela Warner Bros. Satılmaya çalıştı. Memleket meselesi oldu Amerika'da. Eski filmler daha da değerli olmaya başladı.
1: Evet.
0: Yani dijital platformların da film kalitesini düşürdüğü de ortada.
1: Evet, şimdi dijital demişken dijital marketleri biraz konuşalım isterim. Çünkü zincir marketlerde yaygınlaşmaya başlayan dijital raf etiketleri fiyat güncellemelerini saniyeler içinde yapabilme imkanı sunuyor. Haberde şimdi bu habere baktığımız zaman sistemin operasyonel kolaylık sağlamasının yanı sıra yapay zeka destekli dinamik fiyatlandırma sayesinde gün içinde küçük ama sık zamların da önünü açabileceği de belirtiliyor. Uzmanlar talep yoğunluğu, hava durumu veya alışveriş alışkanlıklarına göre fiyatların anlık değiştirilebilmesinin tüketiciler açısından da risk oluşturabileceği konusunda uyarıyorlar. Ayrıca dijital etiketlerin denetim süreçlerinde kötüye kullanılmaması için fiyat geçmişini kayıt altına alan bir kara kutu sisteminin zorunlu hale getirilmesi de öneriliyor. Benzer endişeler nedeniyle ABD'de bu teknolojinin daha sıkı denetlenmesi ve hatta sınırlandırılma yönünde de çağrılar var. Sizce dijital etiketler tüketiciye kolaylık mı sağlar, yoksa gizli zamların yeni aracı mı olacak?
0: Bence ikinci şık, gizli zamların aracı olacak. Şimdi enflasyonla da alakalı. Bir ara böyle markette gittiğiniz zaman sürekli böyle etiket değiştiriyorlar, koyuyorlar vesaire.
1: Evet.
0: Hatta onlar için özel etiket koyan, yapıştıran böyle insanlar çalıştırmaya başladılar.
1: Evet.
0: Orada bir maliyet oldu.
1: Tabii çalışanlar için de bir yük.
0: Evet. Şimdi teknoloji tabii ki burada güzel bir kolaylık sağlıyor. Bu
1: kağıt israfının önüne geçiliyor mesela.
0: Yani şimdi o biraz şey, işin hikaye kısmı.
1: İşin pozitif tarafına bakan mı?
0: Yani diyoruz işte böyle bazen böyle şey, biz çevreciyiz vesaire. Bana mesela gülü işte faturalar işte dijitali geçti. Çoğunu geçtim gerçi ama oradaki anlatılan şu, çevreyi koruyalım. Mesela tamam, bana fatura yollama ama onun maliyetini kes benden değil mi?
1: Evet.
0: Onu yapmıyorlar ne yazık ki. Şimdi bu Amerika'da da tartışıldı. Burada gizli, hı-hı, bir tehlike var. Şimdi bir tuş

0: kuruşla marketteki biber, domates, çay, ekmek vesaire anında değiştirebiliyorsun.
1: Tabii. Enflasyon açıklandı, tak.
0: Evet, dijital etiketler var.
1: Evet.
0: Şimdi burada da şöyle bir sistem gelişmiş. Uçak bileti alıyoruz ya mesela. Bodrum'a gideceğiz. Bayramın birinci günü herkes fura akın ediyor. Bilet fiyatları uçuyor.
1: Evet.
0: Şimdi bunda da öyle bir tehlike var ki mesela bir ürün hakkında mesela çok kişi gidip yani bir anda atıyorum bir sürü insan yağ almaya gittiği zaman yağ fiyatı yükselecekmiş. Yani böyle borsa gibi bir endeks olacak. Hmm. Bu gerçekten tehlikeli. Ve tabii ki bunlar nasıl denetlenecek? Haberde belirtiliyor. Şimdi ekipler geliyor, maliyeden geliyorlar, bakıyorlar değil mi? Ne fiyat olmuş, nasıl artış olmuş? Onu denetleme yapılırken ona hemen merkezi söyleyip fiyatlar eski haline de getirebilir bir tuşla.
1: Evet.
0: Böyle bir durum da var. Bu Amerika'da da tartışılıyor. Bunu yani tamam yaygınlaşsın, daha az kağıt tüketim olsun vesaire falan. Ama bunun kontrolü olması lazım. Mutlaka evet. Kontrol olması lazım. Bir de şirketler mesela eskiden bankalarda ATM'ler yoktu değil mi? İşte her yer ATM. Ondan sonra ATM'lerden sonra cep uygulamaları geldi değil mi? Cep telefonu uygulamaları geldi
1: artık
0: vesaire.
1: Artık telefondan tek tuşla.
0: Ama düşünsene o cep telefonundaki uygulamalar yüzünden kaç tane bankacı işsiz kaldı?
1: Değil mi?
0: Ve o bankalar ne kadar kar etti mesela?
1: Evet.
0: Ama bunun mesela müşteriye bir şey var mı? Ya biz bu kadar ATM kapattık, bu kadar cep telefonu uygulaması var. Size krediyi şu kadar düşürüyoruz diyorlar mı? Demiyorlar. Sonsuz daha çok kar hırsı var. Burada bir orta yol bulması lazım. Ve hatta biraz böyle bilim kurgu gibi olacak ama gün gelecek ki şimdi bu bizim verilerimiz toplanıyor ya.
1: Evet.
0: Biz kendi aramıza ya bir tane bisiklet mi alsam, spor ayakkabısı mı alsam dediğimiz zaman hemen telefonda reklamları geliyor ya.
1: Evet.
0: Bu öyle bir hale gelecekmiş ki markete gittiğimiz zaman yüz tanıma sistemleri bizi tanıyacaklar. He, bu geliyor buradan şey alacak, ayakkabı alacak ya da...
1: Hemen dijital reklam mı gelecek önümüze yoksa ürünler mi gelecek önümüze yani?
0: Orada bizi algılayıp bizim ona ihtiyacımız olduğunu algılayıp fiyatı yükseltecekmiş. Öyle de bir kötü
1: ama
0: senaryo
1: bu,
0: var.
1: Evet, kötü
0: o kadar
1: olur
0: mu bilmiyorum ben. Yani şaşırmır mıyım? Yani her
1: o zaman
0: şey
1: düşüncelerimizi böyle kendimize saklamak lazım.
0: Bir de şu var, biraz böyle kolektif düşünmek lazım. Şimdi markete gidiyoruz değil mi? Artık şimdi markette kendimiz okutuyoruz böyle.
1: Evet.
0: Sırayı beklemiyoruz. Hoşumuza gidiyor.
1: Tabii.
0: Ama o her kasa için bir kasiyer işsiz kaldı. Bir de öyle açıdan evet. Bakmak lazım. Şimdi yapay zeka artık böyle bizi işsiz bırakmanın dışında böyle cüzdanımıza da göz dikmeye başladı ki bu etiket olayında olduğu gibi. Hı. Yani yapay zekanın sonunda geleceğin noktanın o uçak biletleri gibi dalgalanmalı bir fiyat endeksi mi olacak şeyde marketlerde? İnsanlar da bence biraz bu konularda düşünüp kolektif hareket edebilirler.
1: Evet. Şimdi Çin'e gidelim. Sezon finalinde de Çin'e gitmezsek olmazdı. Şimdi Çin yapay zeka odaklı ekonomik dönüşüm kapsamında üniversitelerde büyük bir eğitim reformuna gitti. Son yıllarda sanat, beşeri bilimler ve dil alanlarında yaklaşık 12 bin bölüm kapatıldı. Yapay zeka ve teknoloji odaklı 10 binden fazla da program açıldı. Yetkililer bazı geleneksel bölümlerin iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kaldığını ve yeni teknolojilere uyum sağlanması gerektiğini savunuyor. Ama şimdi reformdan milyonlarca öğrenci etkileniyor. Benzer yapay zeka odaklı eğitim hamleleri birçok ülkede gündeme gelmeye başladı. Uzmanlara göre geleceğin iş dünyasında yapay zeka, veri bilimi ve dijital beceriler daha belirleyici olacak. Şimdi üniversiteler teknoloji alanlarına ağırlık verirken sanat ve beşeri bilimleri, bölümleri yani bilimler bölümleri.
0: Bilimler de var, bilimler
1: evet,
0: de var,
1: şimdi evet. Bunlar geri plana atılmalı mı? Yani bu kadar teknoloji, yapay zeka öne çıkarken diğer taraflarda atıl kalınıyor mu?
0: Evet. Çin özetle demiş ki bana sanat falan gerekmiyor. Bana robot lazım, yapay zeka
1: çok
0: lazım.
1: Çok duygusuz değil mi bu?
0: Öyle yaklaşıyor. Yarın öbür gün şiir yazacak şair de bulamayabilirler belki.
1: Evet. Ama bu insan olmayı unutturur biraz sanki. Biraz korkutucu geldi bana.
0: Gerçi Çin ne yapıyorsa dikkatle ele almak lazım. O yönde de odaklanmak lazım, düşünmek lazım.
1: Hı-hı.
0: Şimdi yakında sizin üniversite sınavları bitti değil mi? Adaylar bölüm belirleyecekler.
1: Evet.
0: Artık yani ben buradan velilere de seslenmek istiyorum. Çok kritik bir aşamadayız. Şimdi 5 yıl sonrası ne olacağı belli değil gerçekten. Bugün çocuğun seçtiği bölüm 5 yıl sonra belki işsizlik garantili bir bölüm olabilir.
1: Evet.
0: Yani şimdi idari bilimler mesela muhasebe vesaire evrak tutmak onlar mesela

0: artık yapay zeka ile yapılıyor. Şimdi yapay zeka ya çiziyorsun, güzel bir resim çiziyor değil mi? Diyor, bana ressam gerekmiyor diyor. Yapay zeka tasarlıyor diyor. Ya da grafik tasarıma ihtiyaç kalmayacak. Evet. Yapay zeka tasarlayacak.
1: Tabii her şeyi tasarlıyor. Yani tarif ettiğiniz her şeyi size tasarlayıp gönderebiliyor yani, artık.
0: Reklam metin yazarlarına da gerek kalmayabilir. Ki bence o çok niş bir konu. Mutlaka olur da en azından kaba bir özet metin çıkartıyor yapay zeka. Hı-hı. Ki bunu herkes de kullanıyor bence. Başladı artık. Bazen ben de yazılım mesela diyorum ki şunu dil bilgisi açısından düzelt diyorum. Ya gerçekten düzeltiyor.
1: Evet evet.
0: Yani
1: ya her şeyi.
0: Gazetedeki editörden daha iyi düzeltiyor bazen. Öyle var bak. Doğruya doğru. Bu açıdan da bakmak lazım. Yarın öbür gün benden daha iyi yazan bir yapay zeka da olabilir. Çok daha güzel yorum yapan, değil mi? Espriler katan, reytingleri arttıran yapay zeka, avatar şeyler de olabilir. Bilmiyorum. O yapaylıkta belki alışır mıyız? Çocuklar gerçi alıştı değil mi?
1: Evet.
0: Roblox evreninde yaşıyorlar. Özetle Çin'in yaptığı, mesela Kazakistan bunu da yapmış. Çok enteresan. Haberde belirtiyor. Kazakistan bu olayı hayat memat meselesi görüyor.
1: Evet.
0: O Kazakistan bile görüyor. İspanya, İngiltere vesaire eğitim sistemlerini değiştiriyor. Bizim de değiştirmemiz lazım. Yani biz bugün mesela atanamayan öğretmenleri konuşuyoruz ama Çin burada 12 bin tane bölümü kapatmış birden.
1: Evet.
0: Makası bir kesmiş. Yani gerçekten gerekli olan bölümler ve odaklanmamız lazım ne yazık
1: gelecek
0: ki.
1: Gelecek odaklı.
0: Değil mi? Niş olacak. Aa, ressama ihtiyacı yok mu? Tabii ki var.
1: Evet.
0: Ama işte onlar da nasıl olacak? Devletten ziyade özel üniversiteler olabilir. Ama o alanlar da küçüldüğü zaman o işleri yapanlar mesela daha güzel paralar kazanabilir. Mesela bir sürü eğitim fakültesi var değil mi? Bir sürü bilmiyorum yani avukatlar işsiz değil mi? İş bulamıyorlar. Birçok alanda bu var. Şimdi doktorların bile yayını almaya başladı. Mesela gidiyoruz kan tahlilleri aldım. Şeyi soruyorum değil mi? Yapay zeka soruyorum. Hemen çıkartıyor. Şu anormal şu şey değil mesela. Tabii ki doktorları yayını alamaz.
1: Tabii reçete edemez ama.
0: Nihai şu olacak. Yapay zekaları yöneten insanlar olacak. Bu insanların sayısı tabii ki azalacak, az olacak. Ve daha çok işsiz insan olacak. Kötü günler bekliyor.
1: Evet.
0: Çocukları, gençleri. Ben artık böyle Z kuşağını hiç eleştirmiyorum. Onlar çok talihsiz bir kuşak. Onlara çok daha acımasız günler bekliyor. Ne yazık ki.
1: Çok karamsar konuştun. Şimdi diğer konuya nasıl geçeceğim? Geçelim. Yanlış akaryakıt dolumunu konuşalım. Şimdi yanlış akaryakıt dolumu nedeniyle motoru zarar gören bir sürücü yaptığı başvuru sonucunda önemli bir hak kazanımı elde etti. Tüketici Hakem Heyeti motorun yerine benzin doldurulmasının ayıplı hizmet olduğuna hükmederek tüm masrafların akaryakıt istasyonu tarafından karşılanmasına karar verdi. Karar kapsamında araç hasarı, çekici ücreti, ikame araç gideri ve yanlış doldurulan yakıt bedeli olmak üzere toplam 64 bin TL üzerinde ödeme yapılacak. Uzmanlar benzer durumlarda sürücülerin servis raporları ve faturaları saklayıp aslında haklarını arayabileceklerini belirtiyorlar ki bu konuda tüketici hakem heyetine başvurmak önemli. Ayrıca mağduriyetin giderilmesi için kasko poliçesinin de kullanmadan istasyondan tazminat talep edileceği de vurgulanıyor. Sizce bu karar akaryakıt istasyonlarının dolum süreçlerinde daha dikkatli davranmasını sağlar mı?
0: Evet ama insanlık hali gerçekten çok büyük yoğunluk oluyor. Bir sürü araç geliyor. Bazen çok az pompacı çalıştırılıyor. 2-3 yeri birden bakıyor. O arada da yanlışlıklar yaşanıyor. Sürücüler içinde çok büyük bir kabus.
1: Evet.
0: Yani dizel araca benzin koymak, benzinli araca motorun yakıtı koymak falan felaket. Motor gidiyor gümbürtüye. Ki burada da 67 bin küsür lira bir masraf çıkartılmış.
1: Evet.
0: Bu emsal bir karar. Burada akaryakıt şirketleri mesela hemen her şeyi kabul etmek zorunda. Bu bir kişi hatası. İşlemsel hata. Tabii ki onun faturası da çalışandan çıkartılıyor ne yazık ki. Ama yapacak bir şey yok. Bu emsal karar. Ve bunu da bence şu anahtar. Yani hemen kasko şirketini aramaya gerek yok. Akaryakıt firmasıyla konuşun. Eğer karşılamıyorsa hemen tüketici heyetine başvurup kuruşu kuruşuna bütün zararları. Hatta bu haberde şey de var. O aracı kullanamadığı süre içerisinde taksi faturalarını almış, kiraladığı araçların faturasını almış, parasını geri almış. Hı hı. Benzini bile geri, onun bile parasını geri almış. Böyle bir durum var. Burada belki şu yapılabilir. Şimdi böyle akıllı sistemler var zaten mesela. O pompayı koyduğu zaman mesela kabul etmiyor. Hı hı. O yaygınlaşabilir. Ve bu benzin kullanan bu pompaların falan ağızları da değişik şekilde.

0: Neden olabilir? Mesela birisi üçgen olsun, birisi kare olsun, değil mi?
1: Kodlu gibi olsunlar.
0: Yani gördüğü zaman olsun. Hatta şeye giremesin yani. Evet. Ama bazıları gerçekten böyle zorlu ayakta sokuyorlar.
1: Evet.
0: İnsan hatasına yazık ki oluyor. Evet. Onun için tavsiyem, işte bana benzin koy deyip hemen markete gitmesinler.
1: Baksın be.
0: Evet, pompacıya baksın ne koyuyor.
1: Gerekirse ikinciye söylesin.
0: Söyleyin. Ne olur ne olmaz.
1: Evet. Şimdi keneyi konuşalım. Bu yaza damgasını vurdu kene konusu. Gerçekten herkes de bir popüler yani. Instagram'da da herkes yok işte kene yani bizde bir korku var.
0: Ya ufacık bir hayvan değil mi? Ufacık
1: evet,
0: bir hayvan.
1: Evet.
0: İnsanları şeye soktu. Korkuya soktu.
1: Evet.
0: Şimdi, böyle gönlümüzü açılamıyoruz böyle. Piknik yapmaya gidemiyoruz.
1: İnsan korkuyor. Evet. Şimdi Sağlık Bakanlığı da Halk Sağlığı Genel Müdürü Erdoğan Öz yaz aylarında artan kene vakalarına karşı vatandaşları uyardı. Kırım Kongo kanamalı ateşi taşıyabilen kenelerin vücuda tutunması halinde çıplak elle müdahale edilmemesi gerektiği özellikle vurgulanıyor. Uzmanlar kenenin ince uçlu bir cımbızla veya eldiven kullanarak dikkatlice çıkarılmasını, ezilmemesini ve üzerine kolonya, alkol, benzeri maddeler dökülmemesini öneriyorlar. Kırsal alanlarda dönen yani kırsal alanlardan dönen kişilerin özellikle kulak arkası, koltuk altı ve diz arkası gibi bölgelerin kontrol etmeleri tavsiye ediliyor. Kene çıkarıldıktan sonra ise 10 gün boyunca ateş, halsizlik ve benzeri belirtilerin takip edilmesi gerektiği belirtiliyor. Şimdi kene kaynaklı hastalıklara karşı toplumda yeterli bilinç ve farkındalık var mı? Bu kenelerde çok küçük.
0: Değil mi?
1: Göremeyebilir miyiz?
0: O çıkartırken şimdi haberde diyor ki cımbızla dikkatli belli bir basın uygulayarak, kuvvet uygulayarak da çıkartmak lazım.
1: Evet.
0: Yani bunu şimdi bir daha önce ne açıklanmıştı bize? Kene yapıştığı zaman direkt doktora gidin diyorlardı, değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi burada biraz şaşırdım. Yani kendiniz mi çıkartın diyor. Ya da bakacağız Kırım Kongo musun sen nesin
1: nereden
0: diye.
1: Nereden
0: anlayabiliriz? Gerçekten büyük bir talihsizlik. Düşünsene pikniğe gidiyorsun, mangal yapıyorsun, bir kere ısırıyor.
1: Evet. Onu ki da insanın kendini topraklaması da gerekir. Hani o toprağa bir yan ayak bir basmak da gerekir ama o kene konusu olunca insan tabii.
0: Bazen bakıyorsun şey, ya bu nedir falan diye çektiğin zaman gittin öldün. Allah korusun.
1: Allah korusun.
0: Şimdi bir de bu haberdeki detay şu. Tamam güzel başarıyla çıkarttın. Elle nasıl çıkartıyorlar bilmiyorum, merak ediyorum.
1: Evet.
0: Ama elle başarıyla çıkarttığından bile bu keneye, Kırım Kongo o virüsü yayan keneye, başka keneler de var çünkü. Elden de bulaşıyor. Öyle bir durum da var.
1: Evet.
0: Başarıyla çıkarsan bile el teması varsa oradan da bulaşabiliyor. Şimdi buradaki bunlar nasıl önlenebilir? Düşünüyorum. Eskiden tavuklar biliyorsunuz çiftliklerde değildi. Alanlarda dolaşırlardı.
1: Evet.
0: O zaman yumurta da pahalıydı, tavuk da pahalıydı. Ama etrafta bir tane kene bırakmazlardı.
1: Tabii.
0: Şimdi
1: o ekosistem mi bozuldu?
0: O ekosistem bozuldu. Kongo'dan geldi herhalde bunlar da. Niye ismi Kongo?
1: Bir de uçamaz ve zıplayamaz. Bunu da söyleyeyim. Yani uçan ve zıplayan böyle kara bir şey sizi ısırırsa o kene değil.
0: Pire o. Zıplayan pireydi değil mi?
1: Evet. Zıplayan pire olabilir. Başka böcek türevleri olabilir.
0: Şimdi yakında bizim böyle piknikte mangal yakan amcalarımız, dayılarımız bir astronot kıyafetleri giyecek galiba. Öyle mangal yapacaklar. Durum oraya gidiyor. Bundan sonra şimdi
1: arıcılık kıyafetleri.
0: Keklik sarıldı biliyorsunuz. Geçen sene keklik sarıldık dedik. Yaşasın keklikler. Hepsini öldürecek, şey yapacak. Birisi de bir açıklama yaptı. Tam tersine dedi. Keklikleri, o hayvanlar dedi kekliğe de bulaşıyor, şey yapıyorlar, yapışıyorlar dedi.
1: Evet.
0: O da bilimsel olarak tam net değil. Dikkat edeceğiz.
1: Dikkatli olalım yani. Evet.
0: Ya küçücük bir böcek neler yaratıyor ya.
1: Evet, bu Uğur
0: doğanın
1: böceği
0: bence
1: gibi de
0: intikamı bu.
1: Evet, Uğur böceği gibi de duruyor böyle bir hani uzaktan. Ama herhalde yani hiç yakından kene görmedim. Görmekte nasip olmasın diyelim. Diğer konumuza geçelim. Şimdi yaz sıcaklarının artmasıyla klima kullanımı yükseliyor biliyorsunuz. Uzmanlar düşük derece ayarlanan klimaların sanılanın aksine daha hızlı serinletmediğini ve elektrik tüketimini arttığını belirtiyor. Şimdi hep böyle 18 dereceyi ayarlı bırakırız ya. Cihazın daha uzun süre yüksek kapasitede çalışmasına neden oluyor. Bazı bu faturaları yükseltebiliyor 18 derecede tutmak onu uzun süre. Şimdi enerji tasarrufu için ideal iç ortam sıcaklığının 23-26 derece arasında tutulması, inverter teknolojili cihazların tercih edilmesi ve düzenli bakım yapılması da öneriliyor. Vantilatörlerse daha düşük enerji tüketimleriyle ekonomik bir alternatif olarak öne çıkıyor. Şimdi yaz aylarında konfor mu daha önemli yoksa elektrik tasarrufu için bazı alışkanlıklardan vazgeçmek mi?
0: Evet.

0: uyarıyı bulalım. Şimdi devlet %50-%55 oranında süspanse ediyor faturaları. Yani yarısından fazlasını, yarısı ya da devlet ödüyor. Ama şimdi yeni kurala göre yılda toplam 4000 kilovat saati aşarsan 2027 yılında 1000 lira ödediğin fatura 2000 lira gelecek. Şimdi yaz sıcakları gelecek. Evet. İnsanlar bazıları yüklenecekler klimaya çok. Doğal. Ama ne yazık ki bazı insanlar fatura şoku yaşayacaklar. O yıllık normal kotayı aşmış olacaklar. Şimdi böyle ince bir durum var. Vantilatörler ne güzel. Tam böyle halk kahramanları değil mi?
1: Evet.
0: Ayda 140 lira 160 lira falan bir neye yakıyorlar.
1: Bir de teknoloji geliştikçe vantilatörler de gelişti.
0: Evet.
1: Sadece pervane değil artık böyle bir şey veriyor.
0: veriyorlar. Şimdi burada haberde diyorlar ki böyle 18 dereceye gidip böyle klimayı köklemeyin. Böyle hem sıcak giriyoruz böyle 18'i alıp böyle sıcacık bir yer böyle Erzurum Ayası olsun istiyoruz ya, soğusun istiyoruz. Ama orada müthiş bir yüklenme oluyor. Aslında o 18 derece şu. Klima oda sıcaklığı 18 dereceye getirebilmek için var gücüyle çalışıyor.
1: Evet.
0: Yani oda bir kutup soğukluğu gibi bir şey. Şimdi normalde bir oda sıcaklığı 23-24 vesaire olması lazım. Dışarıyla içerideki hava sıcaklığı arasında 10 derece fark olacak diyor ama yani dışarıda 40 derece olduysa da içerisinde 30 derece olması o da zor bir durum. Bu inverted klimalar deniyor değil mi?
1: Evet.
0: Onlar da bence biraz pazarlama harikaları. Böyle tamam az enerji yakıyoruz diyorlar ama dikkatli olmak lazım.
1: Evet.
0: Çok böyle şey yaparsak, klimayı köklersek faturalar yükselecek.
1: Evet.
0: Burada şu olabilir. Perdeler mesela, güneş ışını mesela engelleyebiliriz. Güneş ışını ne kadar az engellersek o kadar iyi. Bir yeri soğutuyoruz, o odanın kapısını çok fazla açmamak lazım. Hı hı. Ve belli bir derecede kalsın. 22 mesela.
1: Evet.
0: Klimayı o 22 derece getirin, bekleyin. Böyle sürekli indir çıkart vesaire. Aynı doğalgazdaki gibi bir durum.
1: Evet.
0: Fatura
1: şimdi... Sahilde şemsiye yasağını konuşacağız. Yeni bir karar var. Yerli ve yabancı turistlerin tepkisini çekti bu karar. Güvenlik ve olası tahliyeleri kolaylaştırmak için yalnızca 10 yaş altı çocuğu olan ailelerle 65 yaş üstü ziyaretçilerin büyük şemsiye kullanmasına izin verildi bir biçte. Diğer tatilcilere de yasak getirildi. Ayrıca engelliler hariç plaja girişler yaklaşık 10 euro ücretli hale getirildi. Karara karşı çıkan turistler güneşten korunmanın zorlaşacağını ve uygulamanın sağlık riskleri oluşturabileceğini savunuyorlar. Yetkililerse geçmişte yaşanan yaygın ve tahliye sorunlarını hatırlatıyorlar. Yangın ve tahliye evet. sorunlarını. Düzenlemenin güvenlik amacı taşıdığını belirtiyorlar. Peki plaj güvenliği için böyle katı kurallar uygulanmalı mı yoksa turistlerin konforu daha ön planda mı tutulmalı?
0: Yani burası şimdi İtalya'nın Sardinya Adası'ndaki Punta Molentis plajı. Burası
1: evet.
0: dünya ünlü bir plaj. Instagram Instagram'da da fenomen. Herkes gidiyor burada fotoğraf paylaşıyor. Denizin böyle bir sığ kısmı var. Bir de tam tersi böyle derin kısmı var. Çok ayrı güzel bir tabiatı olan iki denize sanki aynı anda giriyorsunuz gibi bir hava yaratan, öyle bir etki yaratan bir plaj.
1: Evet.
0: Hatta bu böyle planta gibi böyle parlıyor diyorlar ya. Kumlarını herkesten oradan kum alıyormuş. Ve şimdi o da yasaklandı.
1: Bazı biliyorsunuz bazı yerlerden hani bir şey almak yasak
0: evet.
1: zaten. Orada da
0: piramitlere gidip taş alınıyor
1: evet,
0: vesaire.
1: Hani.
0: O da yasak. Şimdi buradan da kum almak yasak. Havluyla girilmeyecek bu plaja. Bir.
1: Hı-hı.
0: Hasırlı bir şey girmeniz lazım. İkincisi çocuklar ya da 10 yaşından küçük çocuklarınız olacak ya da yaşlı bireyleriniz olacak ve onda da bir tane şemsiye açma hakkınız var. Bir de üzerine 10 euro para veriyorsunuz. Bir dalga geçmişler. Yani üzerine para verip istakoz gibi yanmaya mı gideceğiz biz oraya?
1: Evet.
0: Oradan daha sonra acile gideriz. Güneş yanığı üzerinden tedavi olmak zorunda kalacağız deniyorlar.
1: Hı hı.
0: Ama burada bir yangın çıktı. Tahliye sorunu yaşandı. Çok muazzam bir kalabalık var. Ki zaten kontenjanla belli sayıda insanlar giriyor oraya.
1: Hı hı.
0: Atıyorum böyle bir saatte bir 500 kişi giriyor. Daha sonra onlar çıkıyor böyle metrobüs durağı gibi bir yer orası. Bizde de olması lazım. Kaputaş plajında da
1: evet.
0: Çok büyük bir yoğunluk oluyor. Öyle o yoğunluğu ayarlarsak insanlar giderler de keyif alır. Yoksa orada insan seri olduğu zaman oradan bir keyif de alınmıyor açıkçası.
1: Evet. Şimdi bir İzmir'e gidelim. İzmir'in Urla ilçesinde kıyıya yakın görüldüğü iddia edilen köpek balığı görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Uzmanlar görüntülerde

0: tür tespitinin zor olduğunu söylüyorlar. Ama Türkiye kıyılarında köpek balığı görülmesinin olağan dışı bir durum olmadığını da belirtiyorlar. Evet. Yani bu normal gibi algılanıyor aslında. Son yıllarda bu tür karşılaşmaların daha sık gündeme gelmesinde sosyal medya, drone ve cep telefonu kayıtlarının yaygınlaşması da önemli rol oynadığı ifade ediliyor. Ayrıca deniz suyu sıcakları, işte av kaynaklarını, dağılımını ve çevresel değişimler de köpek balıklarının hareketlerini etkileyebiliyor. Uzmanlara göre asıl endişe kıyılara yaklaşmaları değil, birçok köpek balığı türünün aşırı avlanma ve habitat kaybı nedeniyle popülasyonların azalması diyor. Yani şimdi sizce köpek balıkları ile ilgili haberler gerçek bir risk olarak mı gösteriliyor, yoksa sosyal medyanın tepkisiyle büyüyen bir algı mı oluşuyor? İnsanlar korkmalı mı?
1: Gerçekten şimdi Urla İzmir'e gelmiş, canı boyoz mu çekmişti? Şöyle kötü espri yapayım. Ama bir korku yaratacak. Düşünsene, denize yüzüyorsun, acaba altından ne geçiyor diye bir korku olacak. Bu korkular böyle pompalanıyor. Ama bilim insanları doğruyu söylemişler.
0: Bazı insanların deniz fobisi var ya. Evet. Hani nereden ne geleceğini bilmedikleri için.
1: Evet. Bir de Akdeniz'de artık böyle bir jungle olmaya başladı. Bu balon balıkları, aslan balığı vesaire. Köpek balıkları da geliyor. Evet. Ama bilim insanları bence doğruyu söylüyor. Bu cep telefonunun kullanmanın yaygınlaşmasıyla alakalı bir şey.
0: Şimdi bile yapay zeka videoları yapıp paylaşıyorlar. Evet. Mesela gerçekçi gibi. Hemen soruyorlar. Yani yapay zeka mıdır bu?
1: Evet, öyle de bir dert çıktı artık. Tabii, değil mi? Evet. Sürekli açacağız. Gerçi görüntüler gerçek. Ama bulanık çekildiği için türünü ben bulamadım diyor.
0: Evet.
1: Bu tamamen teknolojinin yaygınlaşması. Eskiden de bu köpek balıkları gelirdi ama şimdi elimizde bizim cep telefonu var. Daha çok seyahat ediyoruz ve o arada daha çok sıklıkla çekiyoruz.
0: Peki bu iklim krizinin de etkisi olabilir mi?
1: O tam net değil. Yani suyun ısınması derecelerinde bağlı olabilir diyorlar ama tam bilimsel olarak netleşmedi o. Bu biraz da balıkların avlanma olayıyla alakalı. Şimdi normalde evet. Bu köpek balıkları çok açık denizlerde kıyıya gelmez. O balığın bol olduğu yerde toplanır. Ama o kadar hunharca, vahşice bir balık avcılığı yapılıyor ki. Köpek balıkları herhalde balık bulamıyorlar ki oraya mı geliyorlar? Şimdi bir tane görüntü de büyük panik yaratıyor. Şimdi mesela biliyorsun Kızıldeniz'de, Mısır'da bir turist öyle köpek balığı yerken videosu çekildi.
0: Evet.
1: Dehşete kapıldık değil mi?
0: Çok uzun bir tarih değil. Tam hatırlamıyorum yılı ama.
1: Unutulduk. Ama bir yandan da açıklamıyor ki aslında köpek balıkları tehdit altında. Onların nesilleri tükeniyor. Şimdi üzülelim mi köpek balıklarına, bilemiyorum. Bunların çoğu zaten insana saldırmıyorlar.
0: Evet.
1: O Jaws filmi var ya. Bir hayvan neslini tüketti. Spielberg bir film çekti. Bütün insanları o korkuyu pompaladı. Ha tabii beyaz büyük köpek balığını şey yapmıyorum tabii ki. Çok güzel hayvan demiyorum. Öyle bir tehdit de var ama yani bu şeye benziyor. Yani trafikte karşıya karşıya geçerken araba çarpma oranı ne kadar yüksekse, değil mi? Bu olay milyonda bir gibi bir şey ama piyango kimi vuracağı da belli olmaz.
0: Bir de bazı yerlerde dünyada, şimdi tam ülkeyi hatırlamıyorum ama, kafesle suyun altına inip köpek balığı gözlemliyor insanlar.
1: Evet. Bazıları da böyle işte kan atıyorlar vesaire atıyorlar. Böyle bazı kazalar da, yaralamalar da o videoları çekmek için yapılanlardan kaynaklanıyor.
0: Evet. Yani. Şimdi koku almayı konuşacağız. Şimdi yeni bir araştırma var. Koku ve tat kaybının sanıldığından daha çok ciddi sonuçlar doğurabileceğini ortaya koydu. Özellikle pandemiden sonra birçok insan koku duyusunu kaybettiğini de söylüyor. Mesela çalışmaya göre bu duyuların kaybı diyabet, felç ve kalp yetmezliği gibi kronik hastalıklarda benzer düzeyde yaşam kalitesinin düşmesine yol açabiliyor. Araştırmacılar koku ve tat bozukluğu yaşayan kişilerle depresyon, sosyal geri çekilme ve günlük yaşamdan keyif alamama oranlarının oldukça yüksek olduğunu belirtiyor. Özellikle yemek yemenin yalnızca bir ihtiyaç haline gelmesi hastaların psikolojik durumunu olumsuz etkileyebiliyor. Yani sadece zorunda olduğu için yemek gibi. Uzmanlar ayrıca duman veya gaz gibi tehlikeli algılayamamanın güvenlik riski oluşturduğunu da söylüyor. Evet. Mesela gaz kaçağı var, algılayamıyorsunuz. Bu bir risk, evet. Sizce koku kaybı ve tat kaybı toplumda yeterince ciddiye alınan bir sağlık sorunu mu?
1: Alınmıyor ve yeni araştırmalar da gösteriyor. Meğersem çok önemliymiş.
0: Evet.
1: Yani diyabeti arttırıyor ve bir sürü sağlık sorunu neden oluyor. Ayrıca hafif alıyorsun ama gaz açık kalmış. Kokuyu almıyorsun.
0: Evet.
1: Rahmetli oldun değil mi?
0: Allah korusun.
1: Yanına çıkıyor, almıyorsun. Pandemiyle beraber biliyorsun koku alma duyusunu kaybeden bir sürü insan oldu. Bu çeşitli faktörler var. Sinüzitten kaynaklanıyor vesaire. Ama önemli bu konuda da, eğer koku alma duyunuzda bir sorun varsa gidin bunun tedavisini yapın. Yani umursamazlık olmaz. Bu hayat kalitenizi düşürüyor. Yani yediğiniz yemeğin kokusunu güzel alamıyorsunuz değil mi? Güzel bir parfüm kokusunu alamıyorsunuz ya da az oranda
0: alıyorsunuz. Ben bir yerde okumuştum. Koku almadığınızda elma ve patatesin yani tadı aynıymış aslında. Mesela koku almazsanız gibi yani bir yerde okumuştum. Bilimsel bir araştırma.
1: Ama şu var. Tad alma duyusunu etkiliyor. Koku yarı yarıya etkileyen bir şey. Tad alma duygusunu da etkileyen bir şey.
0: Evet.
1: Hayat kalitesi düşüyor. Demek ki başka sorunları da yaratıyormuş. Depresyona da sokuyormuş. Gizli tehlike.
0: Evet, şimdi bir terapiyi konuşacağız. Yeni bir çalışma. Tek dozluk FGF 21 tabanlı bir tedavi var. Yaşlı farelerin yaşam süresini %20'den fazla uzattığı ortaya koydu. Bir çalışma yapıldı. İspanya'daki araştırmacılar bu yöntemin sadece ömrü uzatmakla kalmayıp organ yaşlanmasını da yavaşlattığını ve metabolik sağlığı iyileştirdiğini belirtiyor. Şimdi deneylerde fareler üzerine bir deney yapılıyor. Deneylerde kilo kontrolü, insülin duyarlılığı ve enerji üretimi gibi birçok biyolojik göstergelerde iyileşme gözlemleniyor. Ayrıca hafıza ve fiziksel performans gibi alanlarda da belirgin iyileşmeler kaydediliyor. Uzmanlar bunun insanlarda uygulanabilmesi için klinik deneylerin kritik olduğunu ve sonuçların henüz kesinleşmediğini vurguluyorlar. Sizce bu tür gen terapileri gelecekte insan ömrünü gerçekten uzatabilir mi, yoksa etik ve biyolojik sınırlar buna engel olur mu? Diyoruz ya hani 2030'dan sonra kimse yaşlanmayacak. Acaba bu deney de bu konuya mı çıkıyor acaba?
1: Yani bir başa dönersek Jeff Bezos niye Ay'a yerleşelim diyor. Planları var demek ki, biliyorlar. Putin de değil mi? Çin devlet başkanı da bir ara konuşmuşlardı.
0: Evet.
1: Rusya'da da var bu konuda. Gerçekten dünyada bu uzun yaşamak üzerine büyük çalışmalar var, büyük gelişmeler var. Bu da muazzam bir gelişme. Bu FGF21 gen terapisi deniyor. Hı hı. Hücredeki mitokondrinin işlevini güçlendiriyor. Bu mitokondri enerjiyi arttıran, hücrenin çalışmasını daha çok arttıran bir şey bu. Hı hı. Ve muazzam bir sonuç elde edilmiş. Laboratuvardaki farelerle bu gen terapisi yapılan fareler 120 yaşlanmanın önüne geçilmiş. Karaciğerleri mesela çok güzel çalışmaya başlamış. Hatta hafızası gelişmiş. Yaşlı fareye, gen terapisi uygulanan yaşlı farenin hafızası genç fareye yakın olmuş.
0: Evet, çok mutlu yani, bir çalışma gibi.
1: Hem metabolizma hızlanıyor, hem organlar gençleşiyor. Yaşlanmayı durdur, geçtin, gençleştiriyor bir de. Hı hı. Muazzam bir gelişme bu. Yani laboratuvardaki fareler insanlığına daha şanslı şu anda. Ama bunun tabii insan deneyleri lazım.
0: Tabii.
1: Böyle birçok deney oluyor. Farelerde şunu yaptık, harika sonuç elde ettik ama insanlar uygulanınca olmuyor ne yazık ki. Eğer insanlarda da başarılı olursa, şimdi önümüzdeki bu deney yapılacak, devrim niteliğinde bir çalışma. O zaman herhalde emeklilik yaşı 90'a çıkar.
0: Öyle mi dersiniz?
1: Bence yaşlılık vergisi bile gelebilir. Yani insan ömrü 130-140 olsun, ekonomik sistemler bunu karşılayamaz. Yaşlılık vergisi olur. 75'e kadar normal yaşarsın.
0: Emeklilik.
1: 75'e sonra daha fazla yaşamak istiyorsan yaşlılık vergisi ödeyeceksin. Sonra bu sana gen terapisini yapacaklar.
0: Diyorsunuz.
1: 8 milyar insanı düşünsene. Otomatikman hepsinin yaşam ömrünü 50 yıl daha uzatın düşün.
0: Çok.
1: Doğum oranları da artar. 10 milyar oluruz falan vesaire.
0: Dengeler iyice karışır.
1: Yani bu kadar çalışıyorlarsa zenginler bunu kolay kolay sade vatandaşla paylaşmaz diye düşünüyorum ben.
0: Şimdi o zaman Norveç milli takımını konuşalım. Çünkü 32 yıl arayla yaşanan ilginç bir tesadüf var. Futbol dünyasının da dikkatini çekti. 1994 Dünya Kupası'nda forma giyen Elfie Haaland, Goran Sørloth ve Erik Thorstvedt'in oğulları 2026 Dünya Kupası'nda aynı turnuvada Norveç formasıyla sahaya çıktılar. Babalar ve oğullarını görüyoruz.
1: Çok enteresan.
0: Evet, şimdi ayrıca Arjantin kadrosunda da benzer bir hikaye yaşandı. Baba oğul futbolcular aynı turnuva mirasını farklı jenerasyonlarda sürdürdüler. Bu durum futbolun kuşaklar arası devam eden nadir ve duygusal hikayelerinden biri olarak da öne çıktı. Şimdi sizce futbol tarihindeki bu tür baba oğul aynı turnuva hikayeleri nereye evriliyor? Yani bu çok aslında güzel baba ve oğul için.
1: NBA'de de tartışılıyor bu. Artık NBA'deki elit basketbolcuların çoğunun babası basketbolcu, daha önce NBA'de oynanmış. Hı hı. Bu

0: babadan oğula geçen meslek durumu var ya, evet. Bunun gerçeğini görüyoruz.
1: Sanki yapay zeka ile değiştirilmiş gibi duruyor.
0: Evet. Tam böyle bir çok enteresan 94'teki Amerika'daki Dünya Kupası'nda oynayan 3 babanın oğlu, hı-hı, Haaland, Charlotte vesaire aynı Dünya Kupası'nda ve Amerika'da oynuyorlar. Ve Norveç daha önceki Dünya Kupası'na da katılamamıştı. Kolay kolay katılamıyor.
1: Evet.
0: Muazzam bir rastlantı. Böyle babalar, oğullar, Dünya Kupası, böyle romantik bir film şeyi gibi geliyor değil mi?
1: Evet. Film şimdi yapılır mı bu kişilerin filmi?
0: Olabilir. Yani tabii Norveç'in alacağı duruma bağlı. Haaland çok iyi. Kaç gol attı ya? 2-3 golü geçti galiba. Norveç de çok iyi gidiyor Dünya, hı-hı, Kupası'nda bu arada. Tabii Messi de bu arada. Messi'den de bahsetmek lazım.
1: Tabii. Yani
0: 39 yaşında neler yaptı değil mi?
1: Evet.
0: Hat-trick yaptı. Sonraki son maçta 2 gol daha attı. Arjantin'e tam böyle Messi koyan bir takım oyunu oynuyor. Ama Arjantin karşısında daha büyük rakipler çıkmadı. Bilmiyorum. Bu arada Dünya Kupası olunca kendim tutamıyorum. Bir sürü yorumlar diyoruz.
1: Evet.
0: Bu habere gelecek olursak, bu bence bir futbolcu babanın güzel bir futbolcu yetiştirmiş olması. Değil, hı-hı, mi? Yani bizde böyle babalardan miras ne kalıyor? Yani kuru bir takım taraftarlığı oluyor ya da borçlara kalıyor değil mi? Vesaire. Burada meslek, bir saltanatlık var bence. Haaland'ın burada ne örneği var? Mesela İtalya'da vardı. Bazı futbolcularda gerçekten var. Dünyada öyle örnekler var. Hı hı. Daha da artacak gibi bu. NBA'de daha çok yaşanıyor.
1: Evet. Şimdi Taylor Swift'i konuşalım. 2 milyar dolarlık servete ulaştı çünkü. Müzik tarihinin en zengin kadın sanatçısı olmuş oldu böylece. Forbes tahminlerine göre bu rekor seviyesindeki servetin en büyük kaynağı dünya çapında büyük başarılar elde eden The Eras Tour oldu. 149 konserlik bir turne 2 milyar doların üzerinde gelir sağladı. Konser, filmi ve yayın hakları da kazancı arttırdı. Swift'in eski albümlerini yeniden kaydetmesi ve müzik kataloğunun geri satın alması da servetin büyümesinde kritik rol oynuyor. Sizce günümüzde aslında bir müzisyeni milyarder yapan şey daha çok yetenek mi, yoksa doğru yönetilen bir marka stratejisi gibi mi?
0: Doğru yönetilen marka stratejisi bence. Bu arada bir önceki haberde İtalyan futbolcu Maldini, hı hı, onun dedesi, babası ve kendisi 3 kuşak futbolcular.
1: 3 kuşak, evet. 4. kuşak da olur o zaman.
0: Olur mutlaka. Şimdi Taylor Swift'e gelirsek, o çok bence kutlamak lazım. Böyle, evet, krem çıkartayım, jel satayım, makyaj malzeme satarak bu parayı elde etmedi.
1: Evet.
0: Tamamen müziğinin ekmeğini yedi diyebiliriz. Ama şöyle kurnazca bir şey yaptı. Eski albümlerini tekrardan Taylor Version diye tekrardan sundu. Isıtıp sundu. Bir yani küçük değişiklik yaptı.
1: Evet.
0: Orada bir esnaf stratejisi yapmış bence kurnazlı. Master kayıtlarını da aldı. Hı hı. Ve Taylor Swift'in hayran kitlesi de çok organize, böyle bir ordu gibi kitle.
1: Evet.
0: Onu takip ediyor, şey yapıyor. Ve bu The Eras Tour 149 tane kapalı gişe konser, muazzam. Oradan elde ettiği bir para var. 2 milyar dolara ulaştı bu. Hı hı. Telif haklarına sahip çıkarsan, eski daha önce yapımcılarla yaptığın anlaşmaları feshedersen, ya o eski haklarını da alırsan, artık ben dünya starıyım. Eski şeylerin de, telif hakkını da aldı. Burada güzel bir şey yapmış. Bir marka yönetimi ve albümlerini bir şey yapmış. Stratejik olarak kullanmış. Çünkü bu stream platformlar var. Onları da satıyorlar. Oradan çok güzel paralar elde ediyor. Hı hı. Yani kendi yaptığı işi korumuş ve ondan büyük kar elde etmiş. Kutlamak lazım.
1: Şimdi gelelim Mevlüt Bey son haberimize. Türkiye'nin Maldivleri olarak anılan saklı koylar arasında öne çıkan 8 tane rota var. Onları hemen hızlıca söyleyelim. Suluada, Kalem Adası, Kirlik Koyu, Gideros Koyu, Akvaryum Koyu, Bencik Koyu, Sarsala Koyu ve Sazak Koyu. Şimdi bu koylar Turkuaz Denizi, Beyaz Kumları ve büyük ölçüde çok güzel doğalarıyla Türkiye'nin gizli cennetleri olarak öne çıkıyor. Ege, Akdeniz, Karadeniz kıyılarında yayılan bu rotalar kalabalıklardan uzak, sakin tatil arayanlar için alternatif de oluşturabiliyor. Şimdi bir kısım teknelerle ya da zorlu yollarla ulaşılabildiği için bir kısmına doğal yapısını büyük ölçüde koruyor bu kesimler. Ama Suluada ve Kalem Adası Maldivler benzeri görüntüleriyle en çok dikkat çeken noktalar arasında aslında. Şimdi bu bölgelerin çoğunun koruma altında olduğu için de ziyaretçilerin doğaya zarar vermeden hareket etmeleri özellikle vurgulanıyor. Peki Türkiye'nin bu saklı koylara turizmin artması

0: birlikte doğallığını koruyabilecek mi?
1: Aslında bu haberi yaparken iyi mi yapıyoruz, kötü mü yapıyoruz, değil mi?
0: Duyurarak değil onları.
1: Ne yazık ki işte salda örneğinde olduğu gibi bir yer fenomen olduğu zaman, Instagram'da yayıldığı zaman, sosyal medyada yayıldığı zaman bir insan akını oluyor. Herkes gelip oraya, yüzmeyen insanlar bile gelip mesela fotoğraf çekip dönecek bence.
0: Evet. O turlar da düzenleniyor.
1: Evet, yapılıyor. Şu açıdan bakarsak Türkiye gerçekten cennet. Yani yurt dışına çıkanlar görüyordur. Bu İtalya'ya, Yunanistan'a vesaire gidiyorsunuz ya, oradaki arkeolojik kalıntılar, eserler Türkiye'nin çeyreği bile etmez. Yani Yunan medeniyetinin bütün mirası mesela bizim Anadolu topraklarında. Roma medeniyetinin bütün mirası bizim Anadolu topraklarımızda. Tarihimiz muazzam ve böyle cennet koylarımız var ama ne yazık ki kirletiyoruz.
0: Evet.
1: İyi bakmıyoruz. Böyle mafyatik işletmeler var. Kazık fiyatlar değil mi? Yüksek fiyat, fahiş fiyatlar uyguluyorlar. İnsan kalabalığı oluyor. İnsanlar yedikleri içtikleri çöpleri bırakıyorlar. Hunharca kirletiyoruz.
0: Evet.
1: Böyle olunca da turizm geliri azalıyor. Bu cennet koyları sahip çıkamıyoruz. Gözümüz gibi bakmamız lazım. Bunlar bizim hazinemiz. Gelecek kuşaklar için de hazine. Ve gerçekten Türkiye'ye yeter bize. Yeter ki güzel kullanalım.
0: Evet, bu da sezon finalimizin son haberi olmuş oldu. Böyle tatile giderken en güzel 8 bölgeyle tamamlamış oluyoruz. Mevlüt Bey, tüm sezon boyunca değerli yorumlarınız, kıymetli değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ederiz.
1: Ben Ayşe Hanım teşekkür ederim, sağ olun. İzleyicilerimize de ilgilerinden dolayı teşekkür ederiz.
0: Ve değerli izleyenler, akılda kalanların sezon finali bölümünü bu güzel bölgelerle noktalıyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle yeni sezonda. Hoşçakalın.

0: 19. yüzyılda doğan Afro-Amerikalı kadınların iş hayatında yapabileceği iki işi vardı. Ya çamaşırcı kadın olacaklardı ya da çamaşırcı kadın. 8 yaşında anne ve babasını kaybeden, 14'ünde evlenen, 18'inde ise anne olan Sarah Breedlove'ın, bilinen adıyla Madame C.J. Walker'ın öyküsü de bu anlamda özel. 20 yaşında dul kalan ve iki çocuğuna bakmak zorunda kalan Breedlove, 18 yıl boyunca günlük 1,5 dolara çamaşırcılık yaptı. Buhar ve işin stresi nedeniyle saçları dökülen Breedlove, hala keşfi bir sır olan Walker saç koruma sistemini yarattı. Saç uzatanı kapı kapı dolaşarak satan Breedlove, hayata başladığı yoksulluğu bir kenara bıraktı ve Avon'un kurucusu David McKennell'ın ilk kez yaptığı kapıdan kapıya satış sistemini Afro-Amerikan kadınlara uyarladı. Zamanla bayi sayısı 20 bini aşan Breedlove'ın kazancı ona önemli bir unvan kazandırdı ve tarihte kendi kendine milyoner olan ilk kadın oldu. Breedlove'ın açtığı yolda günümüzde başka bir Afro-Amerikalı yürüyor. Medya kraliçesi Oprah Winfrey. 32 yaşında, yani 1986'da milyoner olan Winfrey, 2003'te 49 yaşındaydı. Ve tarihteki ilk siyahi milyarder kadın unvanını kazandı. Oprah'ın serveti 3 milyar doların üzerinde.
1: Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli 30.

0: 31, Sakarya 30, Bursa ve Balıkesir 32. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 16. Konya ve Kayseri 31, Nevşehir ve Sivas 26. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 23. Denizli 36, Aydın 40, Muğla 34, Manisa 35. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 31, Adana 34, Kahramanmaraş 36, Hatay 29. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 20. Bolu ve Samsun 27, Karabük 30, Rize 24. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 32, Erzincan 27, Van 26, Ardahan 21. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 22. Mardin ve Siirt 35, Şanlıurfa 39 ve Diyarbakır 37 derece.
1: Duratal Seramik hava durumunu sundu.
2: Kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz

0: pățit fârsatâne ca cerma.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: Philip Portföy sunar. Philip Portföy sundu.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

Euro bölgesi, Maastricht kriterlerine tabi olan ve ortak para birimi Euro'yu kullanan Avrupa Birliği üyesi ülkelerin oluşturduğu bölgenin adıdır.

0: kazananı Mehmet Bey.
1: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
2: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim.
1: Vade de bozulmuyor.

0: dik, hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
1: Öyle de... Evet, birazcık duralım lütfen, evet.
2: Bak, ben turu bitirmeden iş cebim tüm işlemlerimi halletmiş.
1: Bu akıllı teknolojiyi kimse kolay kolay geçemez diyorsun yani. Ah, yine başlıyoruz. Ya anladık, anladık. Her dediğini anladık. Ama biraz yavaşlasak mı artık Kıvanç?
0: Geldik, geldik.
1: Yine yaptın yapacağını. Hep önde olacaksın değil mi?
2: Her zaman.

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları

0: notte, buona notte.
1: Sami? Ne işi var bunun burada?
0: Tanrı misafiri ciğerim.
2: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem 29 Haziran Pazartesi'den itibaren her akşam 21'de A-Para'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: Biz Bize'den herkese günaydın.
1: Merhabalar efendim. Stüdyomuzda birbirinden değerli isimle beraberiz. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar.
3: Merhabalar.
0: Hoş evet, bulduk. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz?
2: İyiyim. Sizler iyisiniz.
0: Evet.
3: Teşekkürler.
0: Çok iyiyiz. Espiyonaj ekibi. Evet, espiyonaj ne demek? Espiyonaj, başlayalım.
2: Fransızca'da casusluk yapan, bilgi saklayan ve getiren anlamına geliyor. İşimiz istihbarat üstüne bir iş. Biraz Orta Doğu, biraz Türkiye'de. Gerçek olaylardan esinlenerek yazılmış bir hikaye. Çok değerli hocamız Onur Tan bu işin başında. Hem yönetiyor hem de yazımda kendisi var. Çok iyi giden bir iş oluyor şu anda. Hali hazırda devam ediyoruz.
0: Ne şey, konusu tamamen MIT ajanlık
2: ya yani, istihbarat üstüne.
0: Herhangi tamam. Bir istihbarat şeyi değil değil mi?
2: Herhangi bir tamamen istihbarat diyoruz.
0: Üzerine kurulu. İstihbarat ekip üstüne. Ekip çok iyi. Engin Altan Düzyatan,
2: Yavuz Bingöl, ondan sonra Yalçın Hafızoğlu başrollerde. Bu ekibin benimle birlikte iki arkadaşım daha var. İstihbaratın bel kemiğini oluşturan üç arkadaş olarak sahada görev yapıyoruz. Karşımızda
3: ben varım.
2: Canım ciğerim Hakan, özel hayatımda çok yakın arkadaşım.
0: Daha önce de sizi ikinizi konuk etmişsiniz.
2: Evet, yani biz
0: tiyatro değil mi? Ankara'da bir oyun oynuyordunuz.
2: Ankara'da
3: evet, birlikte beraber
2: bir adam yaratmak oynuyorduk daha önce.
0: Ya şimdi film oldu.
2: Evet, şimdi evet. Engin Altan Düzyatan aynı zamanda Hüsrev'i canlandırdı filminde. Daha önce de misafiriniz evet. Oldu, konuğunuz oldu hatta. Sette de bunun üstüne birkaç sohbet etti kendisiyle.
0: Çok güzel.
2: Ondan sonra karşı tarafı Hakan Bey anlatsın. Nasıl bir...
3: Evet, yani sadece bunu bir istihbarat dizisi olarak düşünmemek gerekiyor. Senaryoyu okuduğum zaman asıl beni heyecanlandıran hepimizin...

0: Malumu Orta Doğu'nun kirli siyaseti içerisinde birçok figür var.
1: Evet.
0: Ve bu figürlerden harici burada yitip giden çocuklar var. Yani espiyonajın asıl hikayesi, asıl vurucu tarafı bu bölgede yaşayan bir kız çocuğu üzerinden bir hikaye anlatıyoruz.
1: Öyle mi?
0: Yani gerçekten. Asıl bizim hikayemizin gerçek sürprizi herkesin bildiği gibi bir istihbarat olayı ya da bir operasyon vesaire değil. Onun haricinde biz ve bizim Orta Doğu'daki çocuklara karşı yaklaşımımızla alakalı ciddi manada nefis bir işin içindeyiz.
1: Bizim dizimiz için şunu söyleyebilirim. Belki de Savunma Bakanlığı'nın, savunma sanayinin bize destekleri burada çok önemli. Helikopter olsun, işte efendime söyleyeyim ejder olsun, silahlı kuvvetlerinin çok desteği var. Bence bizim sektörümüz için de devletimizden böyle bir destek alıyor olmak da bence çok gurur verici bir durum. Bizim sektörümüzün gelişmesinde de çok faydası olacağını düşünüyorum bunun. Burada hem Orta Doğu'nun getirmiş olduğu sorunları Türkiye olarak nasıl ele aldığımız, bunun bu diziye yansıması, bunların hepsi bir bütün olarak çok değerli görüyoruz tabii. Yoksa diziyle.
2: Çekimler başladı mı?
3: Evet evet başladı. Bir ay oldu.
0: 21,
3: İstanbul'da mı?
0: 21 Mayıs'ta İstanbul'da başladı. Burada bir aylık kadar bir çekim süremiz var. 28 Haziran gibi Hatay'a gidiyoruz. Hatay'da da 2 haftalık çekim takvimimiz oluşuyor. Toplamda 1,5 ay gibi bir sürede işi çekmiş olacağız.
1: Evet, Melis senin rolün.
2: Zohar galiba
3: evet.
2: Değil mi?
3: Evet, ben Zohar karakterindeyim yani. Ve fazlasıyla kötü bir insanım. Biraz Orta Doğu'da işleri karıştıran tamam. Aslında işte çok fazla...
1: Bu iki beyefendi seni öldürmeye mi çalışıyorlar, yakalamaya mı çalışıyorlar?
4: Aslında ikisi birlikteler gibi.
3: Barış arkadaşım beni yakalamaya çalışıyor, bulmaya çalışıyor. Biz de
0: beraber iş yapıyoruz.
3: İş yapıyoruz.
0: Zaten mizampajdan anlaşılacağı üzere o biraz daha Türk ve ben biraz daha hep kaderimizde, talihimizde bu var.
1: Melis'in bir Orta Doğu güzelliği var.
0: Evet.
3: Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Yani karakter çok girintili, her tarafla böyle farklı bir diyaloğu olan, farklı bir matematik hesapları olan, hani oyunculuk anlamında çok etkilendiğim bir karakter. Tabii kötü tarafta olması aslında şu an hiç istemediğimiz bir tarafta.
1: Ama orada da oyunculuğunu göstereceksin, yapacak bir şey yok, siz oyuncusunuz.
3: O tarafı işte çok heyecanlandırdı ve bence çok heyecanlıyız, yani görüntüler çok iyi, çok iyi çekiyoruz, hani
1: evet,
3: herkes
1: bitmiş.
3: Çok heyecanlı. İşimiz tam gaz başladı ve
1: sen nasıl dahil oldun?
2: Maşallah.
3: Audition'ımı verdim Onur hocamıza. Ondan sonra Zuhal karakteri için görüştük.
1: Ne güzel.
3: Karakter gerçekten çok hoşuma gitti. Güzel de gidiyor ya. Yani.
2: Eğitim aldınız mı? Atış eğitimi?
1: İlk silahları kullanma, ondan sonra silahları kurma ve diğer araçları kullanma ile ilgili profesyonel ekipler geliyor ve bu profesyonel ekipler sayesinde bizim işimiz çok daha kolaylaşıyor. Hemen orada sıcağı sıcağına gösteriyorlar ve o an tam olarak ne diyorlarsa uyguluyoruz. Çok daha sıcak ve çok daha temiz oluyor her şey. O yüzden hiç eğitim almamızı istemedi.
5: Peki böyle. O heyecanla onu becerebiliyor musunuz? Yani ilk defa eline aldığın normal silah değildir herhalde. Özel normal silahlar silah. Da vardı.
4: Normal silah.
3: Normal silah.
4: Evet. Gerçek silahlar.
3: Kilmiyordu.
4: Gerçek silahlar geliyor. Tabii ki boş olarak geliyor ama yani oyunculuğun vermiş olduğu bir heyecan da var işin içinde. Lakin şöyle bir durum söz konusu. Orada işini gerçekten o kadar profesyonel yapan ve bize o kadar kolay anlatan insanlar var ki
1: tamam.
4: Bu konuyla ilgili. Aynı zamanda Yalçın Hafızoğlu'nun dövüş sahneleri de vardı, örnek veriyorum. Onun için de bir ekip geldi. Aynı zamanda o dövüş sahnelerini çalıştılar. Çok yorucu, çok tempoluydu ama sonunda çok mutlu olduğumuz bir noktaya gelindi. Aynı şekilde silahlar içinde böyle bir durum söz konusu.
2: Aksiyon bolca var, peki gerilim de var mı işin içinde? Biraz?
3: Gerilim bende, aksiyon onlarda.
4: Evet. Gerilim hanımefendi de.
3: Gerilim benim tarafta.
2: Nasıl geçiyor o çatışma sahneleri?
0: Biz geçen gün ben ilk defa sete çıktım. Sette

0: Biraz da ufak bir fragman niteliğinde söylemiş olalım. Sikorsky vardı.
1: Evet.
0: Bildiğiniz savaş helikopteri vardı sette.
2: Kullandım değil mi?
0: Hayır abi.
2: Yani ben de öğretiyorlar mı dedim yani.
0: Şimdi şöyle bir tecrübesizlik var. Benim ondan kaçmam gerekiyor ama aktörlüğün de verdiği bir cazibe var. Hani biraz daha oyununu genişletmek, kaçarken yani kötülüğü yaptığın esnada o kötülüğü biraz daha parlatmak istiyorsun. Ben de helikoptere ateş etmek ve işte onun gelişini biraz daha beklemek istedim. Yani o yaklaştı, onu umursamadım. Keşke umursasaydım abi. Şöyle oldu. Ben aracıma binip kaçmam gerekirken helikopter mesafeyi kapatmaya başladıkça yükselen tozu toprağa börtü böceğe sana tarif edemem.
1: Eyvah.
0: Evet, arabaya bindim ve beni görsünler diye camları da açık bıraktım ben.
1: İkinci sezon olursa hani garanti olsun arkadaşlar.
3: Ölmesin.
2: Ben de olduğunu benim şu anda hemen aklıma geldi. Arkadaş Rambo'yu seyretmiş. O suyun içinden çıkıp o Skorsky'yi indirdiği an var
3: öyle
2: ya.
3: Öyle zannediyor.
2: Bir anda dedi öyle, ki.
3: Ama o iş öyle
0: hiç değil. Öyle büyük iddialarım yok. Kaçarak ikinci sezonu garantilemek istedim. Tamamen duygusaldı benimki abi.
2: Çok güzel. Ya.
0: Ve çekim durduğu zaman kucağımdan bir avuç toprak çıkardım. Yani ve gerçekten Barış'ın az önce ifade ettiği gibi Milli Savunma Bakanlığımıza gerçekten çok teşekkür ediyoruz.
1: Evet. Tabii.
0: Burada yapım adına bunun teşekkürünü hem ediyorum hem de kendi adıma. Gerçekten bu savaş aletlerine ihtiyacımız olmasın ama insanın kendini biraz daha güvende hissetmesini sağlıyor. Bu çok önemli bir şey. O helikopteri orada görünce o bende başka bir güven duygusu uyandırdı. İşten hariç, yani Türkiye'nin savunma sanayinde ne kadar güçlü olduğuna dair emareleri görmek gerçekten o nefes kesici bir durum. Ve tabii ki Savunma Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Ancak çok da iyi bilirsiniz. Bu bütün şeyi organize etmek, böyle büyük çapta evet. bir aksiyon dizisi çekmek, hikayeyi doğru aktarmak, Orta Doğu'da olan her soruna belki de parmak basmak ve tabii. her şeyi dört dört yapabilmek için gerçekten kuvvetli de bir yapıma ihtiyaç var. Evet,
1: evet. Bu arada senin hayatında müzik daha önce geliyor değil mi oyunculuktan? Kor evet. şefliği var, piyano var, keman var. Bir sürü şey var. ben evet çocukluktan beri konservatuar okuyorum. Güzel sanatlardan sonra konservatuar. Ama sahne sanatları okuduğum için yani bunu sahne sanatları opera koru bölümü.
2: Halen mi okuyorsun?
1: Yok.
3: Okudum.
1: Yıllar oldu tabii ki.
2: Hangi konservatuar?
1: Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı. Sahne sanatları olunca daha çok müzikal taraftaydım ben. Birazcık oyunculuk, birazcık dans, ağırlıklı müzik tabii ki. Daha sonrasında hani oyunculuk eğitimi alarak, çünkü çok merak ediyordum yani, çok ilgimi çekiyordu sahnede oynadığımız oyuncuların o hareketleri, girdikleri duygular vesaire falan filan. Ondan sonra eğitimle bu tarafa doğru da bir şimdi ikisini birlikte yürütüyorum yani müzik ve oyunculuğu birlikte götürmeye çalışıyorum.
2: İlk işin neydi pardonlar?
1: Dizi sektörü, teşkilat.
2: Dizi, film fark etmez.
1: Teşkilatla başladım.
2: İlk teşkilatla
1: evet,
2: başladım.
1: Ankara'daydım zaten. İlk teşkilatla başladım. Zafer Algöz'le de oynadım. Partner oldun. Evet Zafer Bey. Zafer Bey'i çok seviyorum. Zafer Bey'e selamlar olsun. Daha yeni Cennet'in Çocuklarını bitirdik. Orada Zafer Algöz'ün eşine oynuyordum. Kokoş bir karakterim. Ve bir tane küçük oğlum var. Fındık Prens. Köpüşüm. Onunla
4: o senin
1: birlikte.
4: Kendi köpeğindi değil
1: evet,
4: mi?
1: Evet, benim kendi köpeğim. İnanılmaz bir, o da çok hoşuma giden ve böyle keyifle oynadığım bir karakterdi. Tatlı tatlı takılıyorduk Zafer Bey'le yani. Çok misli. Bitti, üzüldüm.
4: Orada koro şefliği var, vokal koçluğu var. Senden bugün bir şey dinleyebilecek miyiz?
1: Tabii bir şeyler söylemeye çalışırım tabii ki.
2: Bir dinleyelim o zaman.
1: Şimdi mi?
2: Evet. Falan. Hazır değil misin? Sen bir tur atalım da sonra sana gelelim.
4: Sen her zaman hazırsın.
3: Bir tur atalım.
2: Peki ben müziğe nasıl bulaştın? Biraz daha müzik konuşalım.
1: Ya bizim ailede hep şey vardı. Abim gitara gidiyordu. İşte ben o giderken yanında götürüyorlardı. İşte ben yok kemana gideceğim, yok dabrukaya gideceğim, yok şuna gideceğim falan. Hep böyle bir her hafta bir isteğim vardı. Ondan sonra biraz da tembel bir öğrenciydim. Fazlasıyla. Annem dedi ki bunu konservatuara gönderelim o zaman. Ya, çok basit bir şeymiş gibi.
5: Ondan sonra o konserler binasına girdikten sonra

0: sonra zaten aşık oldum. Yani o bütün odalardan gelen farklı enstrüman sesleri, insanların o koşturması falan filan şey oldum yani. Ben burada olmalıyım.
1: Peki oraya girene kadar sende ses olduğunu kimse fark etmedi mi?
0: İlk keman bölümüyle başladım ben. Keman biraz fazlasıyla zor bir enstrüman. Evet. Perdesiz bir enstrüman olduğu için çok da götüremedim açıkçası yani. Hani. Çünkü günde 12 saat falan çalışmak lazım. Yani hani çok da benim yapabileceğim bir iş değildi yani. Üniversitede opera koro bölümünün sınavına girdim. Ve iyi bir dereceyle falan kazandım. Dedim ki okey tamam ses var o zaman. Aslında ya, çok opera gibi. Şeyim yoktu. Sonra oraya başladım. Kemana İşe çevirdim. Dışarıda ekstra işlere gidiyordum. O konservatuarda öyle okudum falan. Hani öyle para kazanarak kemana işe çevirdim. Sonra zaten işte Kültür Bakanlığı koro şefliğine falan girince artık o kemana elveda demek zorunda kaldık yani. Kültür Bakanlığı, Devlet Tiyatroları, Ankara'da hep kurumlardaydım.
1: Yıllardır konuk ağırlıyoruz. İlk defa konservatuara bu şekilde gireni dinliyorum ya. Hep şöyle çocuk işte annem fark etti. Anneannem fark etti. Bizim ailede zaten
2: söylediler.
1: Aldılar beni kolumdan tuttular. İşte birine götürdüler. Dinle bunu. Dedi ki kesin bu çocuktan bilmem. Ya bir şey bekliyorum yani.
2: Öyle değil.
0: Yani öyle düşünerek yaptılar da bence çok zor yani konservatuara kumak.
1: Evet kesinlikle. Kesinlikle.
0: İş yani ciddi bir mesele.
3: Aynen öyle. Hazır hissediyor musun artık yoksa?
0: Hadi. Ben, tamam. Gününü peut apprivoiser et c'est bien aimé qu'à la belle celui qu'on vient de refuser rien n'y fait mais les souffrières la parlent bien l'autre sauté et c'est l'autre que je préfère il n'y a rien dit mais il me plaît. L'amour, l'amour, l'amour, l'amour. Bu kadarcık söyledim. Çok teşekkürler.
3: Ağzına sağlık. Hiç hazır olmaya da ihtiyacın yokmuş.
2: Ayrıca da yani. Bizim gösterebileceğimiz, biz orta oyuncuyuz. Karagöz Hacivat.
1: Geçen konuk etmenize konuştuk bol bol. Oyununuz da çok güzeldi. Evet, sizin zaten bir arkadaşınız.
2: Bizim dostluğumuz, aile dostluğumuz. Aynı hem aile dostluğumuz, biz aynı kurumda yıllarca çalıştık. Gösteri Sanatları Atölyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın bir kolu olarak. Hakan'la biz orada tanıştık ve hayata bakış açımız, mesleğe bakış açımız bizi çok yakın arkadaş haline getirdi ve o günden beridir aynı tempoda devam ediyoruz. Aynı işleri severek icra ediyoruz. Bizim için tiyatro nerede icra edilmesi gerekiyorsa biz oraya koşa koşa gidiyoruz. Hatta Hakan depremden sonra zannedersem çocuklarla ilgili bir şeye gitti. Ben o zaman gidemedim. Onu bir anlatabilir misin? O çok değerli olduğunu düşünüyorum çünkü.
4: Şöyle malumunuz 6 Şubat bizim üzerimizden büyük bir yıkıntı ve enkaz bırakarak geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda halen aktif oyuncuyum. İki tane oyunda oynuyorum. O dönem hemen bölgeye gidip çocuklara dokunmak ve bir anlığına onları o dünyadan uzaklaştırma arzusu içindeydim. Aynı zamanda Kültür Bakanlığı'nın Karagöz sanatçısıyım ben. Ve Şehir Tiyatrosu'nun desteğiyle onlara küçük karagözler yaptırdık. Küçük hediyeler. Yani onlar kendi hayal dünyasında bir dünya yaratsınlar ve o andan uzaklaşsınlar diye. Samandağ'a gittiğimiz zaman depremin 60. günüydü ve hiç unutmuyorum 200'e yakın çocuk vardı orada. Onlara bir gösteri yapıp o hediyeleri verdik. İnsanın hayatında bazı anlar vardır ve unutulmaz, silinmez. Öyle bir an yaşamıştık orada da. Hala tüylerim ürperiyor. Çadır kente ilk geldiğimiz gün çadır kentin içinde bir çadıra karagöz perdesini kurdum. Daha indikten bir saat sonra kadar hiç dinlenmeden, çünkü çocuklara bir an önce ulaşmak için arkadaşlarımız ve oyunun yönetmeni, yönetmen yardımcısı da yanımızdaydı. Buradan selam olsun Elif, Özgür ve Can'a. Hemen dekorumuzu kurduk, gösterimizi yaptık ve sonra karagözlerini takdim ettik çocukların. Onların da böyle vidalı sopaları var, onlar oynasınlar diye. böyle ufacık bir kız çocuğu benden yardım istedi. Kara gözlerimi sen takar mısın diye. O esnada kara gözleriyle uğraşırken gösteri bitmişti. Çok yakınımızda bir yerden silindir geçti. Ve yerde böyle hafif bir sarsıntı oldu. Ya. Ve o çocuk bana anne diyerek sarıldı. Ben hayatımda o günü, o anı hiç unutamayacağım bir zamandı. Çok enteresan.
2: Ben bu hikayeyi bildiğim için anlatmasını diledim. Çok dokunan hikayeler bunlar.
4: Ve biz Barış'la sadece bu coğrafyada değil 8 Avrupa şehri, evet. 10 tane ülke falan gezerek Karagöz Hacivat orta oyunu
2: yurtdışı Türkler ve aileler birliğiyle birlikte yine devletimizin
4: yurt dışındaki Türklere ve oradaki Ramazan'da özellikle etkinlikler yaparak beraber birçok faaliyette ve etkinlikte bulunduk.
1: Hacivat'ta Karagöz'e benziyorsunuz da.
2: hangimiz sizce Hacivat, hangimiz Karagöz?
1: Bence Hacivat, Karagöz.
2: Ben Hacivat'ım. O Karagöz. O daha kaba saba değil mi? Çünkü yani
4: teşekkür ederim. İnsanın arkadaşından da bu.
1: Atışmaya başladılar.
2: Ama Karagöz ve Hacivat'ın belirli karakteristik özellikleri var. Karagöz daha kaba saba, daha laftan anlamaz. Hacivat ise daha okumuş, daha bilmiş. Karagöz'ü sürekli yola getirmeye, doğru yola teşvik etmeye çalışan bir karakter. Yani ben. Beyefendi öyle değil.
1: Hakan sen çocuk var, evlisin değil mi?
4: Evet ben evliyim, iki çocuğum var.
1: Neden girdin bu konuya? Barış'ı biliyorum zaten, eşi bizim mesai arkadaşımız zaten. Çok tatlı bir kızı var. Biraz önce içeride konuşurken de insan böyle ailesi olunca, çoluğu çocuğu olunca daha bir hassas oluyor. Sen biraz önce konuşurken yayında anlatmadın. Esas bu çektiğiniz projedeki, dizideki Orta Doğu'da çocukların üzerinden gittiğin, çocukların konusunda. Orada da bir anlatırken de gözlerim doldu. Bir Gazze hikayesi, bir Filistin olayı var galiba değil mi?
4: Ben konuyla alakalı ipucu vermiş olmayayım.
1: Tamam, vermeyeyim.
4: Ama çok güzel bir kız çocuğumuz var. Allah nazardan saklasın.
0: İnanılmaz güzel.
4: Yetenekli, bahtı açık olsun, hep iyi insanlar karşısına çıksın.
2: Amin.
4: Hikaye o kadar iyi ki bazen şöyle şeylere ihtiyaç vardır. Elinizde bir iş vardır. Hiçbir şey rast gitmez, yolunda gitmez. Bir şey üretmişsinizdir, karşılığını alamazsınız. Ama bizim espiyonajda çok tuhaf bir şey var. Hani gününe saatine denk gelmek vardır ya. Bir an, bir tevafuk dediğimiz hikaye, tesadüften daha ileride bir hikayesi, bir nasibi vardır ya.
2: Evet.
4: Bu işin kendi nasibi olduğuna inanıyorum ben.
0: Doğru.
4: Hem hikayesi açısından, hem yapımcısı açısından, hem yönetmeni, senaristi, oyuncuları açısından. Abi sette öyle şeyler oluyor ki. Yani hiç olmayacak şeyler öyle an ve üst üste geliyor. Ve öyle muazzam bir elektrik oluyor ki. O kameraya yansıdığına çok eminim. Onur Hoca çünkü bunu hiç affetmez. O hep doğru anda hep oradadır.
2: Kesinlikle.
4: Neden özellikle çocuk hikayesi dedim? Bizim aslında yani sanatta çok önemli olan şey budur. Var olan kötülüğün içinden iyi bir şeyi aktarırken o kötülüğü nasıl büyütüp de kötü olduğunu göstermektir. Sanatın bütün mucizevi hareketi budur. Bizim hikayemizde çocuk çok önemli. Yani bir istihbarat işi, aksiyonlar, az önce Skorsky'lerden, ejderlerden, işte operasyonel istihbaratlardan bir sürü şeyden bahsettik. Ya o bölgedeki bir sürü terör gruplarından, ajanlardan, bağlı bulundukları istihbarat teşkilatlarından bahsettik. Ama temelde öyle güzel bir şeye dokunuyoruz ki, yani bir çocuk hikayesi. Yani Orta Doğu'da öksüz kalmış çocukların hikayesi de olabilir. Şehit düşmüş çocukların da hikayesi olabilir. Ben seyircimizi merakta bırakarak buraya çok bu parantezi bu kadar güzel bir yerde noktalamak istiyorum.
0: Peki iki erkek babası olmak nasıl?
4: Bizim evimiz Veli Efendi'ye benziyor. Çocuklar tabii ki çok, onlar biraz aktif ve çok hareketliler. Tam da yaşları artık gençliğe doğru adım atarlarken enerjilerini zapt edemiyoruz. Onlar basketbolla ilgileniyorlar, sporla ilgileniyorlar. Umarım halalarına benzerler ve bahtları açık olur.
0: Evet. İnşallah.
1: Hala derken Gizem Örgen'in ablasısın sen. Ablası nerede?
4: O benim ablam. O benim küçük kız kardeşim.
1: Kız kardeşin.
4: Ama tabii ki ülkemizin gururu.
0: Evet.
4: Savunma bakanımız. Benim telefonum da öyle kayıtlı. Savunma bakanı diye kayıtlı. Şimdi Viyanel'deler. Ankara ayağında Viyanel'in. Ve ben ayrıca heyecanlı ve mutluyum. Gizem kaptan oldu bu ayakta. işte çekimler dolayısıyla ben buradayım ve fakat bir gün onu gidip izlemek istiyorum. Maçlardan birine setimin olmadığı gün onu gidip izleyeceğim. Kaptanken, pazı bandı taşırken onu sahada görmeyi çok istiyorum yani. Bizim için çok önemli. Yani Türk bayrağını dalgalandırabilmek ve onu temsil edebilmek. Evet. Bursa'nın çok yakınında kız kardeşin, yani canının bir parçası olunca ben içimdeki duyguları doğru
1: Hakan,
4: ifade ediyorum.
1: Bir de şeyden yakalamak istiyorum. Şimdi genelde hep şey konuşulur. Gene konuşulmaz da sen çok az örneklerden birisin. İşte bilmem işte Arda'nın kız arkadaşı, kız kardeşi. Hı-hı. İşte Hakan Çalhanoğlu'nun eşi, çocuğu, şudu budu. Hep böyle erkek ve futbol takımları üzerinden. Hı-hı. Ve şu anda bir kız kardeşim var. Sen Hı-hı. oyuncusun ama senden daha ünlü. Yanlış mıyım?
4: Evet. Evet, evet tabii ki.
1: Ve peki ve voleybol.
4: Evet.
1: Nasıl bir duygu bu?
4: Ya şöyle.
1: Böyle olabileceğini hiç tahmin ettin mi?
4: Abi bir şey. Gizem o kadar inatçı, o kadar hırslı bir çocuktu ki daha çocukluktan Gizem'de o başarma hırsı ve inadı vardı. Ya, keza bende de öyle. Yani sanatla uğraşmak biliyorsun bu coğrafyada çok zor.
1: Evet.
4: Senin az önce anlattığın gibi aileler buna çok müsaade eden yapıda değiller. Ataerkil bir toplumda yetiştik ve benim ailem tamamı asker. Yani presi ve baskıyı anlamışsınızdır. Ben bunlara rağmen sanatla uğraşarak Ankara Büyükşehir Belediye Tiyatrosu'nda sanat hayatıma başlayarak oradan buralara kadar getirdik mevzuyu.
1: Gizem rahat mıydı?
4: Gizem biraz daha o önünde bir örnek. Ben bu zorluğu çektiğim için ben biraz daha göz kalkan oldum ona. O biraz daha serbestti ve ilk defa Nilüfer Belediyesi'ne transfer olurken Gizem daha 14 yaşındaydı.
3: Ya.
4: Ve evden gitmesi çok ciddi problemdi. Vallahi ben Gizem'le beraber kaçarım dedim. Annem oğlum. Yani bu kızcağızın istikbali orada iyiyse Gizem gidecek. Ve Gizem o destekle gitti. Hiç unutmuyorum ilk odasında spor tesislerinin odalarını bilirsiniz.
1: Tahmin ediyorum.
4: Nilüfer Belediyesi'nin bir spor kulübünün bir tesisinde bir odası vardı. Evden 6 metrekare halı götürmüştüm. 90'lı yılların halısını bilirsiniz de
1: evet.
4: Sen. Sırf kızcağız kendini evinde hissetmesi için geniş bir halı. O odaya Gizem'e bir barınabileceği bir ev yaptık. Gizem okulunu orada bitirdi. Lise hayatını falan orada bitirdi Gizem. Sonra tabii çok azimliydi. Gizem yani o başarma ya Gizem'e şunu yapamazsın demelisiniz. O onun challenge'ı yani. Yani çok affedersiniz okey oynuyoruz. Okeyde bile yenilmeye tahammülü yok. Gerçekten. O yüzden çok onunla çok gurur duyuyorum. Yani onun nezdinde bütün milli takımla, evet, bütün evet. filenin sultanlarıyla onlar bizim gerçekten gururumuz. Kesinlikle. Takımlar bazında Avrupa'da şampiyon olan tek gururumuz onlar yani. O yüzden onların yaptığı şey bu coğrafyada yaşayan bütün kızlara umut olmak.
1: Aynen öyle.
4: Yani o yüzden onların hepsinin alnından öpüyorum. O yüzden bizden kat ve kat meşhur olmalılar. Daha ön planda olmalılar. Zaten kadın olarak var olmalılar. O yüzden evet. hiç bundan gocunmuyorum abi. Hatta yaslanıp arkama oh be gurur. İyi ki kız kardeşim var diyorum.
1: Ne güzel harika.
3: Peki çocukluktan beri bir ilgisi var mıydı voleybola?
4: Tabii hiç akşam eve girmezdi. Hemen evimizin önünde okul bahçesi vardı. Rahmetli komşularımızdan bir hacı abi vardı, elektrikçi. Allah rahmet eylesin. Rahmet. Filesi vardı. Akşam parti yani yaş gruplarıyla voleybol maçı yapardık. İşte akşam 6'da atıyorum 10 yaş 15 yaş arası gelsin onlarla oynardık. Ondan sonra işte akşam 7'den sonra biraz daha gençler. Akşam işte 7.30'dan sonra artık daha biraz daha yaşlılar. Hava kararına kadar voleybol oynardık.
3: Hiç durmadan.
4: Hiç durmadan. 2-2.5 saat enteresan işte çekirdek kolalar alınır, sular bir şeyler. Orada diğer çocuklar da hadi sen gel bu abinin yerine gir, sen buraya gir. O bambaşka bir şeydi. Yani mahalle kültürü, o beraber iç içe yaşama, birbirini tanıma, sporu orada yapma ve ondan sonra zaten okul takımına seçildi Gizem. Ankara Eczacı'da oynadı ve profesyonel hayata başladı lisansı çıktıktan
3: birlikte
4: sonra.
3: Birlikte oynamışsınız. Sen istemedin mi voleybolcu olmak?
4: Ben basketbolla ilgilendim. Ve fakat herhalde o gençlik şeyi... Tiyatroya bulaşmıştım bir defa.
1: Allah Allah.
4: Yani o tiyatro benim hayatımın vazgeçilmez bir parçasıydı. Ben yapamam dedim ya. Spordansa sahnede hep ışığın altında olmak bana daha cazip geldi. Ve ben tiyatroda yol aldım.
1: Dediler mi aç kalırsın?
4: Çok oho.
2: Hatta ilk çok, cümle zaten.
4: Yani hatta şöyle yani çok acayip yerlere geldi konu aile içerisinde. olmaz falan oldular yani. Öyle yani. Ben kendisinin kafamı kendim yapmış olayım falan. Ama

0: Ya Hakan ya.
1: Ama bir yerde şöyle bir şey var. Bir şey inat etmek galiba bizde genetik kodlanmış bir şey o.
2: Bilirim.
1: Bir süre sonra annem geldi oyunlara ve annem uzun süre sonra geldi beni oyunlarımı izlemeye. Ve de ondan sonra dedi o gerçekten dedi sen...
2: Sonra da
1: sanatçı
2: her bir adam yaratmak temsiline geldi.
1: Ve annem her oyuna gelip izledi. Ve her oyunu...
0: Ama çok güzel
1: bir benim oyunda. Annem ve babam engelli biliyorsunuz belki.
3: Hayır.
1: Evet annem çocukluktan maalesef bir kötü bir kaza eseri sandalye çekmişler altından ve düşüp beyin kanaması geçirmiş.
3: Ne diyorsun?
1: Tabii tabii. Babam da yüksek ateşten dolayı. O ikisi engelli. Yani ben şuna inanıyorum. Belki de evlatlarının bu yolda başka bir şey olması gerekiyordu. Yani onların hayatları,
2: mutluluğu için,
1: huzuru için bir şey olması gerekiyordu. Biz de annemize babamıza layık birer evlat olduğumuzu
0: bence
1: düşünüyorum.
0: Bence programın ne kadar başarılı iki tane evlatları var.
1: Evet,
0: gurur teşekkür duyuyorlardı. Ederiz,
1: sağ olun.
3: Harika. Peki Gizem'in boyu kaç?
1: Gizem'in boyu 1.70 abi.
3: 1.70 değil mi? Hı. Yani voleybolda inat etmek için de ilginç değil mi yani 1.70?
1: Onun mevkisi o.
3: Tam onu biliyorum. Ama 14 yaşında o mevkide olabileceğini tahmin etmiyordur herhalde.
1: Hayır, o zaman zaten kendimi o yaş grubunda smaçör oynuyordu. Sonra gelişim durunca baktı Gizem burada bize ekmek yok. Hemen mevkisini değiştirdi ve o yani o voleybola aşıktı Gizem.
3: Ben
1: yani
3: sana bir şey söyleyeyim. Azim denen hikaye budur. İşte
1: aynen abi.
3: Mevkide olamayacak bir yerde duruyor. Diyor ki ben fark etmez burada da harikalar yaratırım. Bence Türkiye'nin en iyi mevkisindeki bir numara zaten milli takımda da öyle oynuyor.
1: Abi dünyada 2 defa, Avrupa'da 4 defa, Türkiye'de 7 defa en iyi libero seçildi.
3: İşte. Yani o kim atarsa atsın Gizem'in yerde onun bir yerine çarpmasına topunu özellikle eli değse ben şaşkınlık içine oraya vuracağını nereden tam yok o hızı düşünemiyorum yani.
1: Evet.
3: Ya karşısında Vargas da olsa ona düşse de yine yakalar diye düşünüyorum.
1: Manşet maçlarında yeniyorlar zaten abi. Gizem hiç yani kendi arkadaşlarıyla maç yapsın kendi arkadaşlarını yeniyor. Abisini okeyde yeniyor o kadar.
0: Affetmiyor.
3: Maşallah.
1: Ya burada şey çok önemli. Bir anekdot söylemek istiyorum bu konuyla ilgili.
3: Lütfen.
1: Babam yağmur çamur demedi Gizem'in her maçına gidebildi. Yani burada yani hazır sizin aracılığınızla şunu söyleyeyim. Kız çocukların umudu,
2: evet.
1: Ailesi, destek yani baba sevgisi, anne sevgisi bu çok önemli. Yani buradan ebeveynlere hepimiz ebeveyniz. Çocukları desteklemek, onlara kol kanat germek, onların yanında olmak, hatasında bile onları kucaklamak, o hatadan birlikte ders çıkarmak çok
3: yapamazsın,
1: önemli.
3: Edemezsin değil. Sen yaparsın. Evet, sen aslansın, sen kralsın, evet. Sen kraliçesin, prensessin. Neyse.
1: Evet. Ve babam yani söylüyorum engelli olmasına rağmen deplasman evde yani hiçbir maçı antrenmanı kaçırmadığını söyleyebilirim yani.
2: Ne güzel.
1: Yani bu başarının altında çok büyük pay sahibi babamdır.
0: Selam
1: yani.
0: Olsun buradan onlara.
3: Evet.
0: Peki maçları nasıl izliyorsunuz?
1: Ben kalpten gidiyorum. Ben çok kovuldum salondan. Yani hakem düdük çalıp beyefendi çıkar. Ben biraz fazla heyecanlanıyorum abi.
2: Gençlik, tam Karagöz. Sabah sabah.
1: Gençlik yıllarında biraz öyleydi ama şimdi mesela dün akşam Belçika maçını izlerken ya İstiklal Marşı'nı duyduğum andan itibaren ilk setin ortasına kadar falan ağladım. Mübalağa etmiyorum yani. Ve bu çok büyük gurur yani.
3: Ne güzel. Melis senin sporla alakan var mı?
0: Hiç yok efendim.
2: Hiç yok.
3: İzleyici olarak da mı yok?
0: Hiç yok.
3: Hiçbir yani, spor dalıydı.
0: Evet zaten şey bir enstrüman çaldığımız için bize herhangi bir sporla uğraştırmıyorlardı. İşte o voleybol.
3: Yapmanın dışında vesaire. İzleyici olarak olmaması?
0: Hiç cezbetmedi beni. Çok ilginç ama yani aslında maçı falan da birkaç defa böyle arkadaşlarım çok heyecanla izliyorlar yanlarına gittim falan ama.
3: O kadar.
2: Şey, ben babamdan dolayı Galatasaraylıyım. Ama farklı bir izleyici hiçbir zaman olmadı. Ta ki Sayın Hakan Örge ile arkadaşlığım başlayana kadar. Kendisi koyu bir Fenerbahçeli olması hasabiyle ben de artık koyu bir Galatasaraylı oldum. Artık Galatasaray'ın maçlarına gidiyorum. Artık tabii.
3: Bu nasıl bir şey ya?
1: Ya bana inat
2: sırf
1: için
2: o,
1: abi.
2: Sırf ona inat
1: yani
2: olsun.
1: Yani sen kalecisini bilmez Tafarel'den. Anlatabiliyor muyum ya? Sırf bana inat güttü. Aynen
3: frekansı de kalmış.
2: Yani bizim hayattaki paylaştığımız anlarda da böyle çok keyifli keyifli dakikalar oluyor. Bu takım konusunda da bu böyle. Hayatın diğer yanlarında da bu böyle. Yurt dışına seyahat ettiğimiz zaman da, bir gösteriye gittiğimiz zaman da, bazen örnek veriyorum bana tuzaklar yaptığı oldu sahnede. Yani hiç beklemediğim, daha önce konuşmadığımız şeyler oluyordu ve ben böyle oyunu nasıl kurtaracağım falan diye kendi aramızda böyle çok keyifli yaşadığım şeyler de var tabii yani.
3: Siz oyunu bıraktınız mı şimdi? Ne oluyor? Ben tekrar şu an, yani bir adam yaratmak durdu mu artık yoksa tekrar
1: yok,
3: başlayacak?
1: Yok, oynamıyoruz abi maalesef.
3: Kestiniz.
1: Evet,
3: artık.
1: o vadesini doldurdu ve biz bitirdik. Ben şimdi Ağrı Dağı Efsanesi ve Fosforlu Cevriye müzikalinde oynuyorum. Şehir Tiyatrosu'nda.
0: Yönetmenlik de var aynı zamanda.
1: Evet, aynı zamanlıkta yönetmenlik de yapıyorum. Adana Devlet Tiyatrosu'na geçen sene sezon başında Ağır Roman'ı yaptım. Çok keyifli, güzel bir iş oldu.
3: Bayağı iddialı şeyler, oyunlar hep.
1: Evet abi.
3: Özellikle seçiyorsun diye düşünüyorum. Önüne denk gelmiyordur ya. Yani.
1: Yok, şöyle öyle denk gelmiyor. Evet, yani karakteristik olarak biraz daha güçlü durabilmek için. Evet. Hikayede ben şuna inanıyorum. Her şeyde hikayenin bir parçası olmak çok önemli. Bundan arınmak, hikaye benim demekten ziyade güçlü hikayede güçlü bir parça olabilmek önemli. O yüzden güçlü hikayede karakter gösterip güçlü durabilmek önemli. Burada Barış'ın ifade ettiği gibi, Melis'in söylediği gibi, sizin söylediğiniz gibi hikayemizde, espiyonajda çok önemli isimler var. Evet. Hikaye evet. Çok güçlü. Biz ne kadar küçük olduğumuzla ilgilenmiyoruz. Bu hikaye bir parça olarak,
2: bir bütün,
1: bu bütünün bir parçası olarak bu hikayeyi daha iyi ulaştırabilmek, daha fazla kitlelere ulaştırabilmek için, derdi anlatabilmek için buradayız. Her zaman benim için önemli olan bu.
3: Melis, senin hayalin gelecekte müzikte mi kariyer yapmak yoksa oyunculukta mı? İkisi de mi?
0: Aslında ikisini birlikte biraz yürütmek istiyorum. Ya yani şöyle, tabii ki şimdi oyunculuk şu anda hani çok şükür ki hani rayında güzel gidiyor. İster istemez tabii ki hani şan kısmını, biraz müzik kısmını, işte uzun zamandır piyano çalamıyorum vesaire. Onlar biraz bekliyor ama ne olacak? Hani illaki bir vaktim olacak ve orayı tekrar toparlamaya çalışacağım. Çünkü biz sanatla uğraşıyoruz. Sanatla yoğrulan insanlarız. Yani sanatın her dalı aslında, yani hani bizim ruhumuzu besleyen taraflar. Hayalim ise, yani ileride çok isterim ki ben Leyla Gencer'in hayatını beyaz perdeye taşıyalım. Türkiye'nin çok önemli bir divasıdır. Opera sanatçımızdır. Bizi yurt dışında çok iyi temsil etmiştir. Keşke yapılsa yani. İşte Maria Callas yapıldı. Leyla Gencer niye olmasın? Yapalım lütfen. Ben hazırım.
2: Sayın Cemalettin Kömürcü.
4: İnşallah.
3: İnşallah.
4: Barış, senin de Yunus Emre belgeseli var. Onu hatırlıyorum ya. Ne kadar özel bir işti.
2: Evet. O da yine burada ATV'ye icra ettiğimiz, benim için de çok önemli bir yolculuktu. Yunus Emre'yi hepimiz tabii ki biliyoruz. Sayın Murat Gener'le biz bu projeyi çalıştık ve kendisi bana tekstleri getirdiğinde çok ağır tabii ki tekstler. Açıkçası karakterin derinliğinden çok korktum. Karakterin içinde kaybolmaktan çok korktum öncelikli olarak. Kendisiyle bu konuları çok istişare ettik. Çok güzel kaleme alınmış. Benim anlatı şeklinde yaptığım, icra etmeye çalıştığım bir işti. 8 bölüm olarak icra ettim o işi. Ve gerçekten belgeselin 8. bölüm ya da 7. bölümün bir yerindeydi. Yunus Emre diyor ki duyan o, konuşan o, söz söyleyen o. Bu üç cümleyi şimdi böyle çok güzel söyledim ama orada gerçekten içim titremişti ve artık nasıl bir huşu içindeyse, artık metnin ağırlığından mı, karakterin ağırlığından mı, orada bir gözyaşı dökmüştüm. Hiç unutamayacağım anlardan biridir. Yunus Emre benim için çok değerli, hepimiz için çok değerli ama ona, o karaktere can vermeye çalışan biri olarak gerçekten çok etkilendiğim bir karakterdi.
3: Bir adam yaratmaktaki Hüsrev'i sen mi canlandırdın?
2: Hüsrev'i Hakan. Hakan
3: o da çok ağır bir
2: çok
3: karakter.
2: Ağır bir rol. Ben gazeteciyi canlandırmıştım. Gazeteci bir adam yaratmakta aslında ilk başta Hüsrev'in biraz daha karşısında duran ama haksızlığı gördükten sonra Hüsrev'i can dostu belleyip onun yanında olmaya çalışan bir karakter. Onu da layığıyla yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Bilmiyorum Hüsrev.
3: Evet, o da çok güzel bir proje.
2: Evet.
4: Çok güzel bir işte, ellerinize evet.
3: Filmde Hüsrev'in karşısındaki gazeteci bir hanımefendi galiba. Yanlış mı?
1: Yok yine.
3: Orada yine erkek mi?
1: Erkek oynuyor.
2: Tamam. Erkek oynuyor.
1: Ya çok büyük buhranla yazılmış. Beni aslında yani tabii ki bir adam yaratmanın kendisi eser olarak çok başka bir eser. Yani detayları çok uzun saatlerce konuşmamız gerekir ama yazım hikayesi beni her zaman çok etkilemiştir. Muhsin Ertuğrul 1936 senesinde Necip Fazıl Kısakürek'e bir eser yaz der. O da Nazım'ın kafatası var ya der. Yahu sen başka o başka. Yazsam oynar mısın der, o da oynayacağım der. Tohum eserini yazar 1936 yılında. Ve Tohum oynandığı esnada İzzet Şevki Bey, o dönemin tiyatro eleştirmenlerinden, bu sahnedeki performansı izlerken Muhsin Ertuğrul'dan dönüp yanında Fazıl'a Ertuğrul'un başını sen yaktın der. Ve o gösterinin sonunda rağbet göstermediği için Ekabir takım tarafından çok beğenildi Tohum ama halk beğenmez. Ve Muhsin Ertuğrul sahneden Tohum'un daha oynanmayacağını söyler. Ve bu Necip Fazıl'da büyük bir buhrana sebep olur. Zaten ruh çilemin destanıdır diye bahseder bir adam yaratmaktan Necip Fazıl Kısakürek. Ve 1938 senesinde bir heyetle beraber Zonguldak madenlerine teftişe giden müfettişler ve mühendislerle beraber Zonguldak'a giderler. Ona bir kalacak oda, bir ev verirler ve klasik eser çok sever, klasik müzik çok sever Necip Fazıl. Ve bir de at verirler, adı Rohan'dı galiba şu anda hatırladığım. Bir gece yarısı eseri yazdığı bir sırada bir cinnet anına yine denk gelir. İşte kül tablasında biriken onlarca izmarit, şiirlerinde de vardır o çok. Ve atı sürer, diğer mühendislerin ve müfettişlerin evine gider. Orada Puccini'nin bir eserini taşbila dinler ve uzun süre dinler, saatlerce dinler. Eseri yazar, bitirir. Galiba 8 Temmuz 1938 olması lazım. Hatıratında öyle geçiyor. Ve geri döner Muhsin Ertuğrul ve Nehiye Hanım, yani eşi Nehiye Hanım'a okur eseri 3 saat. Ve dönüp onlara baktığı zaman yanaklarında gözyaşları kabuk olmuştu diye ifade eder hatıratında Necip Fazıl. Ve teksti alır Muhsin Ertuğrul, bir ay şeye gider, İsveç'e gider, hazırlanır, geri gelir ve Türk tiyatrosunun tabii ki temellerini oluşturan işte Artemel, Cahide Sonku, Nehiye Ertuğrul, Muhsin Ertuğrul, Vasfı Rıza Zobu, yani burada hani saygıyla belki de anacağımız isimlerin tamamı oyunda oynar ve oyun öyle bir ihtişamla açılır. Peyami Sefa, Burhan Öztoprak ve İzzet Şevki otururlarken Peyami Sefa şunu söyler: şah eser. Yani bu küçük bir anekdot ve benim çok sevdiğim
3: çok güzel
1: anekdotlardan biri.
3: Anlatırken tüylendi kendi kendine oldu yani.
1: Bir adam yaratmanın
3: muhteşem.
1: Bir aktör için de zor. Yani girift, derinliği inanılmaz bir eser yani. O eseri oynamak, o sahnede ona yani Necip Fazıl'ın yazdığı şeyi seyirciye aktarabilmek o kadar zor bir iş ki.
3: Altan'dan sonra senin anlatımın da efsane oldu. Evet. Ben Altan'ı böyle iki saat böyle anlattım. Sadece bunu konuştuk. O kadar doluydu ki şimdi sen de anlatınca dedim ki helal olsun ikinize de. Vallahi çok iyi hakimsiniz.
1: Yani konuyor. Şöyle abi, şöyle bir şeyi sadeleştir. Yani bugündeki edebiyatçılar bunu yapar. Ben hiçbir okuyucu tasavvur edemem ki başkasının mahiyetine tecessüs duyacak kadar ruh iffetinden sıyrılmış olsun.
2: Böyle bir cümle yok.
1: Bu cümleyi sadeleştirmek, bu cümleyi değiştirebilmek mümkün değil yani. O yüzden o Necip Fazıl'ın aynı şiirselliğinde başka biri olsaydı, her şeyden bağımsız söylüyorum, bu eseri Necip Fazıl dışında herhangi bir yazar yazmış olsaydı,
2: dünya standartlarında ses getireceğinden eminiz.
1: Yani
2: kesinlikle.
1: Edmund Rostand yazsaydı, Cyrano de Bergeron yanında da bir adam yaratmayı yazmış olsaydı, herkes sıraya girerdi, ben Hüsrev olacağım diye. Evet. Ben de öyle bir şey söylemiş olayım.
4: Harika. Bu arada ödül de aldın değil mi,
1: evet,
4: o rolle?
1: Yeni Tiyatro Dergisi en iyi erkek ödülünü aldım.
3: Güzel bağladın.
4: Ondan sonraki yıl.
2: Ondan sonra iki yıl.
3: Umarım kahve seviyorsunuzdur.
4: Tabii ki, tabii ki seviyoruz.
3: Tabii ki diye.
4: Çok güzel hediyelerimiz var.
3: Evet,
4: şöyle.
3: Çok teşekkür ederim.
4: Sporla çok ilgilenmesem de Beşiktaşlıyım tabii ki ben.
3: O da güzelmiş ya.
2: İşte ya. Evet. Şampiyon takım dediğim böyle olur.
4: Beşiktaş canım benim.
3: Evet, güle güle.
2: Harika.
1: Çok teşekkür ederiz.
2: Yani sabah uyandığımız gibi ilk yaptığımız aktivite.
3: Tamam.
2: Kahve içmek şimdi daha kolay oldu.
3: Neyse, Hakan'ı ben Hakan'cıyım. Hakan'ım. Seni biliyorsunuz değil mi? Bu kahve bittiğinde takımların marşı çalıyor.
4: Öyle
3: evet.
4: mi?
3: Evet.
2: Aa,
3: öyle bip bip falan yapmıyor yani. Bildiğin Fenerbahçe maçı, Beşiktaş maçı.
4: Ay, sen çok tatlı.
1: Derinlemesine bu konuyu bildiğin için. Arkadaşım şampiyon dedi ama ben de Fenerbahçe'nin tarihini General Hamilton kupasına kadar bildiğim için. Biz de birazcık takım şey biraz daha böyle daha ilkeli, daha inançlı diye düşünüyorum.
2: Neyse ki Allah'tan ülkemizi Avrupa'da temsil eden bir takımımız var.
1: Teşekkür ediyoruz.
3: Tek söyleyemedikleri bu. Tamam. Teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık.
4: Harika. Efendim, bizi siz davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İzninizle ben yakın zamanda kaybettiğimiz oyuncu arkadaşımız Ece İrtem'i anmak istiyorum.
2: Tabii ki.
4: Ailesine başsağlığı diliyorum. Allah sabır versin. Çok
3: Allah rahmet eylesin.
4: Allah rahmet eylesin. Ben bayağı bir beni sarstı yani. Herkesin. Aslında kendisiyle tanışmadım ama hani takip ettiğim ve oyunculuğunu beğendiğim bir arkadaşımızı. Mekanı cennet olsun.
3: Tamam. Evet, 35 yaş.
4: 35 evet. yaşında. Benden
3: her yaşın
4: ya.
3: Ölümü acıdır
2: doğum
3: ama 35
2: gününden
3: yaş.
2: Sonraki evet. gün olması ayrıca
4: onu anmak istedim. İnşallah gittiği yerde ruhu huzurla olur. Amin.
2: Teşekkür ederiz.
3: Ayağınıza sağlık. Yolunuz
2: ki,
3: açık olsun. Başarılar.
4: Çok keyifli bir sohbet. Çok teşekkür ederiz.
1: İyi ki bir araya geldik. Muhteşem oldu.
3: Her zaman bekleriz.
1: En azından Espionaj ailesi adına sizlere teşekkür
4: evet.
1: ediyoruz.
4: Evet.
1: Tekrar görüşünceye dek hoşça kal.
3: Teşekkür ederiz.
4: Sevgiyle kalın.
3: Evet değerli izleyiciler, az sonra tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Avantajı kaçırma.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

0: dünyanın neresinde olursam olayım. Basıyorum tuşa, tarlamı suluyorum.
1: CB Enerji güneş panelleri ve anahtar teslim tarımsal çözümleri 30 yıl performans garantisiyle hem bugününüzü hem geleceğinizi güvence altına alır.
2: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: geçmişin yükünü taşıyan bir adam asfaltın üzerinde hayata meydan okuyor.
1: Bulut Bey, katıldığınız tüm yarışları kazanmak istiyorsanız bakımlara en iyisini bulamazsınız.
2: Yarışıyor musun böyle sık sık?
0: Yarışmak onun en büyük tutkusu.
2: Daha fazla kazanmak istemez misiniz?
3: Sana ailem denince ne geliyor oğlum senin aklına?
4: Acı geliyor. O çocuk halimle hiçbir şey yapamadığım o gece geliyor aklıma.
0: Zihinlerde iz hayat bırakacak bir öykü.
1: Olan iki şey vardır. Mesela?
2: Kazanmak.
1: Tamam. Ama kazanmak için...
2: Herkesi geç. Geride kimseyi bırakma.
0: Anka yarın 20'de A Parada.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
1: Hanımlar çok güzelsiniz.
3: Siz daha güzelsiniz.
0: Yağmur, görüşmeli ne var ne yok?
3: Her şey yolunda vallahi.
0: Vallahi tam bu her gün bir sahnedesin maşallah.
3: Evet, bu sefer öyle oldu.
0: Ya da Instagram'dan bizi kandırıyorsun.
3: Yo vallahi kandırıyorum. Doğruyum.
0: Maşallah
3: sizi
0: diyelim.
3: Sizi bekledik ama gelmediniz.
0: Evet, doğru söylüyorsun. Geleceğim. İki yıldır geleceğim.
3: Evet, geleceğim. Çok yoğunluk vardır.
0: Aynen öyle ama gelmek istiyorum gerçekten.
3: Mutlaka bekliyorum.
0: Konuşalım.
1: Nasıl geçti anlat. Biz seni görmeyeli.
3: Vallahi süper geçti. Şarkılar çıkarttım. Sahnelerime devam ettim.
0: Ne kadar sürede çıkartıyorsun şarkıları?
3: Biz iki ayda bir periyot halinde çıkartıyorduk normalde.
0: Normalde.
3: Normalde öyleydi. Ondan sonra dedik ki bir cover projesi yapalım. Kafalar çok karışık ya. Müzik camiasında bence arkadaşım da aynı şeyi söyleyecektir diye düşünüyorum. Çünkü böyle bir diyoruz ki cover mı yapsak acaba, yoksa normal şarkı mı çıkartsak, artık halkın ne istediğini de bilmiyoruz. Müziğin tarzı da çok değiştiği için deniyorum bir şeyler, sunuyorum. Artık alan orada, duygusunu alan devam ediyor yoluna.
0: Peki hikayede bir fix diyebildin mi?
3: Bir ara fixledim. Bir ara yaptım.
0: İddialı. 6 şarkı yılda.
3: 6 şarkı. Geçen sene çıkarttım 6 şarkı. Bu sene o bir sekteye uğradı. Çünkü sahnelerle birlikte eş zamanlı çok zor oluyor. Bir de after şarkıcılığı

0: Burada yaptığım için, After'da da şarkı söylediğim için geç saatlerde şarkı söylüyorum. O yüzden de stüdyoda aynı, bir de şarkı söylediğimiz için uyumamız gerekiyor. Sesimiz işte kısılıyor, bir şeyler oluyor falan filan. Eş zamanlı götüremiyorum şu ara. Ama bir tane yeni bir şarkım var şu an.
1: İyi, süper. Hazır.
0: Yeni demeyeyim, cover diyeyim.
2: Sahnelerde böyle şey, nabzı tutamıyor musunuz? Olmuyor mu? Değişiyor mu yine de?
0: Yok yok. Sahnelerde şöyle, bizim zaten 90'lar popla başlıyoruz. O her türlü
2: dinleniyor zaten.
0: Dinleniyor aynen. Sonrasında işte güncel yeni poplarla harmanladığımız zaman artık seyircinin nabzına göre repertuar değişikliği oluyor her türlü.
2: Ama şarkı çıkartırken bu olmuyor yani.
0: Hayır, bu olmuyor maalesef.
1: Çünkü sahnelerdeki izleyenler, izleyiciyle paylaşılan şarkıdaki izleyici çok farklı.
0: Çok farklı. Yani insanlar orada eğlenmeye geliyorlar. Gecenin sonunda belki biraz böyle hüzünlenmek istiyorlar vesaire. Ama bence müzik piyasasındaki şu anda sene sene zaten bence değişim sağlıyor. Şu an mesela rapçiler ortalarda, yani her yerdeler. Bu rapçiler nereden çıktı demek istiyorum. Tabii ki de öyle demek istemiyorum ama yani bizim bütün dönemimizi değiştirdiler. Ne yapmaya çalışacağımızı bilmediğimiz bir dönemdeyiz. Ben öyleyim ya, bilmiyorum şahsen. Hani sen ne düşünüyorsun bu konuyla alakalı, ama şarkıcı çok arkadaşım da aynı şeyi söylüyor.
1: Hemen soralım Zeynep'e o zaman.
0: Evet,
1: ne düşünüyorsun
0: de
1: bu konuda?
3: Yani
1: hoş geldin bu arada.
3: Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ben biraz aslında kendi sevdiğim şeyi yapıyorum. Çünkü dışarıdaki dünyaya müdahale etmek ya da onu anlamak çok zor. Bence.
0: Bu da bir tercih bu arada, evet.
3: Çok, evet. Dolayısıyla yani kendim oturup yazıyorum, dertlerim var, düşündüğüm şeyler var, hissettiklerim var ve o doğrultuda üretiyorum ve seyirciyle, dinleyiciyle buluştuğu zaman da sevmelerini umuyorum. Ben bu şekilde ilerliyorum.
2: Uzun yıllardır vokalistlik yapıyorsun değil mi?
3: Evet, ben çok uzun seneler vokalistlik yaptım. Ajda Pekkan'la başladım. Evet. Sonra Yalın'la çalıştım. Sonra 12 sene Sertab Erener'le çalıştım.
0: Ah, i̇şte, dün konserindeydim bu arada.
3: Ben de dün konserindeydim.
2: Gerçekten. Aa,
3: evet, evet, bilmeden aynı yerdeymişiz. Çok güzel bir konser bu arada. Fuat Güner'le çalıştım, Zuhal Olcay'la çalıştım. Bir senedir de Nilüfer Hanım'la çalışıyorum.
1: Çalışıyorsun.
3: Evet, hala çalışıyorum.
1: Kim kaldı bütün süper? Yani şampiyonlar da gibi.
0: Evet, bu arada inanılmaz.
1: Evet, süper.
3: Yani çok şükür onlar beni seçti ama ben de onları seçtim. Çünkü başka sevmediğim ya da hani şarkılarıyla bir bağ kuramadığım ya da kendisinden çok hoşlanmadığım kimseye vokal yapmadım.
1: Mecbur kalmadın, ne güzel.
3: Yani kaldığım da olmuştur ama yani hayat her zaman güller çiçekler olmuyor. Tamam. Ama bence tercihlerimiz bizi biz yapan şey. İyi günde geçiyor, kötü günde geçiyor. Para da kazanıyorsunuz, parasız da kalıyorsunuz. Hepsi yolculuğun bir parçası. Ama ben geriye dönüp baktığımda kendimle ve yolculuğumla gurur duymak istedim. O yüzden de maddi manevi bedeller ödendi. Ama mutluyum şimdi.
0: Valla ben de gurur duydum çalıştığın isimlerden.
3: Teşekkür ederim.
0: Gerçekten.
3: Harika. Teşekkür ederim.
0: Valla gerçekten.
2: Evde oturup böyle şarkılarını dinlediğin, ekrandan izlediğin isimlerle birlikte çalışmak nasıl?
3: Çok acayip bir his. Yani ilk mesela Ajda Pekkan'la sahneye çıktığımda o zaman Kuru Çeşme Arena vardı. Ve böyle inanamamıştım yani. Gerçekten ben burada mıyım? Bu kadar seyirci mi var? Gerçekten hani bu oluyor mu şu an yoksa? Çünkü bazen insan hayal ediyor. Hani ben çocukken çok hayal ederdim. Şimdi manifest diyorlar ama biz o zaman manifest falan bilmiyorduk. Bayağı hayal ediyorduk. Sonra hani gerçekleştiğinde insan kendini böyle şey yapmak istiyor. Gerçekten oluyor mu bu şu an falan? Gerçekten benim sesimle onun sesi harmanlanıyor ve biz bunu dinleyiciye, seyirciye sunuyor muyuz diye. Çok güzel hisler, acayip hisler yani. Ondan sonra bir de mesela Sertab'la olan 12 senenin sonucunda o benim ablam oldu, dostum oldu. Yani sadece hani solist vokalist ilişkisinden ziyade başka bir boyut katıldı. Beraber tatillere gittik, zaman geçirdik, dertleştik, ağladık, güldük. O zaman da İnsan kendini çok şanslı hissediyor. Diyor ki bana nasip oldu. Çünkü birazcık da nasip bu işler. Ama son

0: dedi, idare ederiz bu akşam dedi falan ama artık 12 senenin sonunda öyle bir noktaya geldik ki böyle önümüzde bir konser takvimi var, benim bir konser takvimim var falan, oturduk hangi gün şunu da yaparız, bunu da yapalım, bu da son konserimiz olsun falan diye böyle sarılarak ağlayarak sonlandırmak zorunda kaldık. Yani
1: insan kan değişikliği güzel oluyor. Yani oradaki vaden doluyor ve böyle başka insanlardan daha yeni tecrübeler almak da istiyor olabilirsin.
0: Yok, hiç yani hiç o değildi benim motivasyonum. Sertab'ın da o değildi. Ama işte hala görüşüyoruz. Konserine gidiyorum. Dün izledim.
1: Çok güzeldi. Gerçekten çok güzeldi.
0: Dün de ilk defa izledim bu arada. 12 seneden sonra ilk defa hani izleyici koltuğundaydım. O da çok acayip bir şeymiş. Çünkü yani benim içinde olmadığım bir Sertab konseri ben düşünemiyordum. Hani 12 senelik bir şeyden sonra. Ama sonra böyle dışarıdan baktım. Bazen ağladım, bazı şarkılarda güldüm, eğlendim, dans ettim. Ama genel olarak iyi ki dedim. Yani iyi ki yolculuğumun büyük parçası burada, bu insanlarla, böyle bir solistle, bu şarkılarla geçmiş dedim. Kendimi şanslı hissediyorum o bakımdan.
2: Zeynep, bir şey soracağım. Yani samimiyetine yönelik söylüyorum. Yani yanlış anlamayacağını düşünüyorum. Yeni tanıştık ama. Şimdi bu isimleri saydık. İnanılmaz bir isimlerle vokalistlik yapıyorsun. Bu isimlerle yapabildiğine göre gerçekten çok iyisin demektir. Ben de sesini dinledim. Gerçekten de mükemmel. Bence acayip keyif aldım.
0: Teşekkür ederim.
2: Bulunduğun yer, daha iyi yerde olduğunu hak ettiğini düşünüyor musun?
0: Hayat seçimlerden ibaret. Ben solo kariyerime çok sonra başladım. Çünkü yaptığım işi o kadar çok seviyordum ki.
2: Okey, tercih senin de.
0: Yani hiç böyle ben de önde olayım hissinin çok ağır bastığı zamanlar geçirmedim. Sonra bir süre sonra artık o beni böyle içeriden bir yerden minik minik rahatsız etmeye başladı. O zaman da şarkı mı bulayım, yazayım mı, cover mı, o da bu derken bir zaman kaybettim. Sonra 2019'da bir albüm çıkardım. Tamam, tam içime sindi. Şarkıların bazılarını ben yazdım. İşte bazılarının sözü benim, bazılarının bestesi benim, bazılarının sözü bestesi benim falan derken Covid oldu. Ve dünya değişti. Biz evlere kapandık falan. Ha dedim, okey, peki, kısmet, yapacak bir şey yok. Sonra her şey tekrar açıldı. Ama benim kendimi tekrar bulmam ve yaratmam gerekiyordu. Çünkü ben Covid'e girdikten sonra, yani girmeden önce ve girdikten sonra iki farklı insan oldum. Hayatı sorguladım, bir sürü şeyle yüzleştim. Çok arkadaşlarımı kaybettim, büyüklerimi kaybettim. Böyle değişik uyanışlar oldu yani. Sonra dedim ki yeni Zeynep nelerden bahsetmek istiyor? Acaba yeni Zeynep'in dertleri neler dedim. Onu da keşfetmem biraz zaman aldı. Şimdi tekrar başladım.
2: Zor bir yolculuk.
0: Evet.
1: Şimdi bu kadar iyi hissetmeye çalışmak da çok güzel, çok büyük bir şans senin için. Ama bir yandan da sen hep mükemmeli aramaya neden olmadı mı bu sende? O yüzden bu kadar geç kalmış olabilir misin solo kariyerin için?
0: Olabilir, olabilir. Yani insan tabii kendime itiraf edebildiklerim ve edemediklerim var. Ama tabii ki çok iyi bir şey yapmak istedim. Çünkü sahnede çok iyi şarkılar vardı hep. Ve ben kendime daha azını yakıştıramadım açıkçası. Ha, yapıyorsam gerçekten güzel bir şey olmalı, değmeli. Gerçekten hani tabii ki o isimlerin şarkıları gibi olamaz. Çünkü herkesin kendi repertuarı, kendi dertleri, kendi kalemi. Ama yine de tabii ki hem sanatsal değeri olan, hem duygusal değeri olan, hem sesime yakışan bir sürü kriterim vardı. Onların çoğu da uzun süre karşılanamadığı için hareket etmedim, doğru.
2: Sen Yağmur, sen de Murat Dalkılıç.
1: Evet.
2: Onunla çalıştın. Ferhat
1: Göçer'le
2: çalıştın.
1: Ben Ferhat Göçer'le başladım. Evet, aynen. Ben de vokalistlik yapmayı çok severdim bu arada. Yapardım da bu arada. Devam da ederdim yani. Ferhat Göçer'le çalıştım.
2: Sen kimleyken karar verdin tek başına yolculuğa?
1: Murat'la.
2: Murat'la.
1: Murat bana yürü ya kolum dedi. Hadi. Ha, Murat bırak dedi beni zaten. Dedi. Evet. Aynen.
2: Doğru, geçen sefer de koştum. Hatta o zorladı galiba, değil mi?
1: Evet. Yani şey, onunla sondu zaten. O bana dedi ki Yağmur, tamam benimle artık bitti senin yolculuğun. Hatta hiç unutmuyorum, Diyarbakır'da bir konserdeydik. Diyarbakır olmayabilir ama

0: Orada bir yerdeydi. Güney, evet, o tarafta bir yerdeydi. Menajerim benimle çalışmak istemedi ilk önce. Şöyle hemen anlatayım.
1: Menajerini bu arada Murat mı buldu?
0: Murat'ın menajeri.
1: Ha, Murat'ın menajeri.
0: Evet. Ondan sonra bu dedi çok duygusal, ben bununla çalışamam dedi. Kendisi de buralarda bir yerlerde olabilir. Neyse. Duygusalım, gerçekten duygusalım. Murat bizi böyle bir buradaydık. O senin menajerin, artık siz berabersiniz. Okey, devam ediyorsunuz. Ben de tamam dedim. Şimdi patron ne derse o bizde. İstemedi falan ama şimdi mesela Murat'la çalışmayı kesti, bitirdi.
1: Seninle çalışıyor.
0: Benimle devam ediyor.
1: Sen çalıştın yani. Sen de ben seni şimdi istemiyorum demedin yani.
0: Demedim.
1: Vay.
0: Demem. Ben tuttuğumu bırakmam.
1: Güzel. Harika.
0: Ama Murat sağ olsun gerçekten. Onunla yolculuğumu benim başka bir level'a yükselten insanlardan bir tanesidir. Benim için çok kıymetlidir bu arada.
2: Ne güzel.
0: Düet yapmak istediğimizde de dedim ki senin şarkınla, bir tane şarkınla ya da yeni yazdığın, eski yazdığın önemli değil. Seninle bir şarkı söylemek istiyorum. Hemen dedi. O dönemde biraz böyle rahatsızlığı olduğu için klip çekemedik sadece. Yapay zeka ile bir klip yaptık. Ondan sonra teşekkürlerimi sunuyorum da buradan, onu da çok seviyorum bu arada. Ferhat Göçer'le başladı, Murat'la bitti. Harika. Arada da bir sürü sanatçıya gittim ben de. Hepsi çok değerli bu arada. Yani vokalistlik yapmak bence çok keyifli bir şey. Hala mesela dün çok yakın bir arkadaşım var. Onunla mesela oturuyoruz. Sertap şarkı söylüyor. Biz oradan vokal yapıyoruz. Diyoruz ki ya keşke biz de çıksak oraya böyle arkada şarkı söylesek falan gibi. Çok keyifli bir şey yani.
1: Sanırım yani belli bir eski sanatçılar dışında yani bu sizlerin dönemindeki şarkıcının çoğu vokalden gelme zaten. Evet. Çoğu değil, neredeyse Merve Özbeyler, Derya evet. Uğurlar, İrem, hani herkes vokal, Bengüler yani geçmişte herkes
0: ben
1: bir vokalden
0: çok,
1: gelme.
0: Çok savunuyorum. Yani bence şu anki çıkan şarkıcıların, genç şarkıcıların kesinlikle bir A+ bir sanatçının arkasında vokal yapması gerekiyor. Oradaki dinamikleri anlaması için şarkıcıyı takip etmesi lazım. İşte oradaki müzikal üçlüler, beşliler falan bilirsin. Hani bir sürü şey var orada. Bir anda ellerine mikrofonu veriyorlar aranjörler. Buradan aranjörlere sesleniyorum. Veriyorlar, şarkıları çıkartıyorlar ve kızları bir anda şey ya da erkekleri bir anda sahneye atıyorlar. Ondan sonra yani tecrübesi ben sorguluyorum, hani biz mesela öyle yapmadık. Tam ben konservatuar mezunuyum ama bütün şarkıcıların arkasında da, işte bütün demeyeyim ama işte birçok şarkıcının arkasında da vokalistlik yaptığım için ben kendimi onlardan daha tecrübeli görüyorum açıkçası. Sen de öyle görmüyor musun?
3: Yani ben mesela konservatuarlı değilim.
0: Olsun.
3: Ama beni de Atilla Özdemiroğlu, Garo Mafyan
1: isimler.
0: Daha ne olsun yani.
1: Konservatuarın zaten.
0: Hani söyledik isimler zaten.
1: Almışsın.
3: Yani İstanbul Gelişim Orkestrası'nın solisti olarak başladım. Ben o zaman 19 yaşındaydım. Beni onlar eğitti. Yani alaylıyım
0: hiç
3: ama.
0: Hiç fark etmez ki.
4: Konservatuar ne olmuş?
3: Yani evet, sağ yani, olsunlar.
1: İstanbul Gelişim Orkestrası dediğin yani necolar mecolar.
3: Tabii Uğur Başar. Garo Mafyan, rahmetli Atilla abi, Atilla Özdemiroğlu. Bende çok emekleri vardır.
0: Çalıştığım isimler zaten dediğin gibi okul olduğu için. Evet.
1: Aynen öyle.
0: Şimdi evet. Direkt şarkı çıkartıyorlar. Evet. Hani tamam da.
3: Yani sahnede nasıl durulur, hata yaptığında tabii, nasıl tabii, düzeltilir, tabii, tabii, seyirciyle yani. İletişim nasıldır, profesyonellik, iyi günümüz var, kötü günümüz var, onu yansıtmamaktır falan bunlar... çok önemli şeyler
1: kesinlikle.
3: Bence.
0: Mesela Murat bana hep derdi ki bir maske düşün. Maskeyi tak suratına. Sahneye çıktığında çok mu üzgünsün? Ailenle mi kavga ettin? Sevgilinden mi ayrıldın? Hadi ne yaşadıysan. Tak onu o an 2 saat. Sonra çıkart at. Ağla zırla. At kendini yerlere, ne yapıyorsan yap. Ve gerçekten böyle yapıyor kendisi. Bunu yapıyor. Şahidiz yani. Çok üzüldüğü zamanları da biliyoruz çünkü. Ben çok duygusal olduğum için bunu yapmıyordum. Fakat şimdi şu anda daha yeni yeni yapmaya başladım yani.
4: Bu kadar Murat Dağtaş dedikten sonra bir düeti alalım hadi.
1: Evet, ben
0: kesinlikle.
1: Bilmem.
0: Değil
4: mi? Hadi dinleyelim.
1: Evet. Ben bilmem, bir de ikinci bir şarkı daha alalım. Arkasından ne gelsin?
0: Ne gelsin? Bırakma mı olsun?
1: Olsun, bırakma gelsin. Harika. Bırakma gelsin.

0: şarkı harika olmuş. Üçüncü düetten bahsedeceğim. Bu şarkı başka bir şarkı gibi olmuş. Murat'tan biliyoruz, dinliyoruz, seviyoruz ama bu tamamen farklı, sıfır bir şarkı gibi.
1: Vallahi öyle. Bizde City Pop denen bir yeni aranjörlerin kafası var. Bunu yapmaya çalıştık. City Semih Pop Gönder ya. Yaptı. City Pop, yabancıların...
2: Şehir popu mu ya? City, şehir, city, şehir.
1: Şehirdeki müzik, şehirdeki işte artık çok böyle güzel. Sokaktaki insanların yaptığı müzikler gibi diyelim. Semih Gönder yaptı, sevgili Semih Gönder. Murat da çok okey verdi bize. Çünkü Murat incine cincine kadar her şeyi böyle değerlendirir. Çok da beğendik biz de, sağ olsun o da vallahi o döneminde bize geldi, stüdyoda şarkısını okudu, çok da güzel söyledi falan. Klibi de yapay zeka ile yaptık. Hatta bu, biz klibi yaptıktan sonra bu yapay zeka klipleri bir anda patladı. Yani ilk biz yaptık demesem de şimdi o tartışmaları çıkartmayayım ama bizlerden bir tanesi gibi diyeyim açıkçası.
0: Murat'la iletişimlerle devam ediyor anladığım
1: kadarıyla. Tabii hala devam ediyor. Bir şarkı olduğu zaman ona mutlaka dinletirim. Fikrini sorarım. Çünkü ben müzisyenliğini de çok beğeniyorum. Düşüncelerini de çok beğeniyorum. Benim şarkıcılığımı çok sevdiğini ve bana gerçekten kalpten güzel dileklerde bulunduğunu bildiğim için, samimiyetine güvendiğim için hala onunla, benim için hala patrondur yani. Ne hiç güzel. Değişmez aynen.
2: Zeynep, kendimi yeniden inşa ettiğim bir dönemdeyim diyorsun. Yeni Zeynep nasıl biri? Yani bu Covid'den sonraki yeni Zeynep mi?
3: Yani Covid...
2: Ya da başka bir şey daha mı yaşadım bilmediğim
3: için? Covid'le başladı ama ondan sonra boyutlar yavaş yavaş açılmaya başladı. Kayıplar, yani arkadaşlarımın değişmesi, özel hayatım, farkındalığım falan, hani biraz tavuk,
2: üst üste her şey geldi
3: tavuk
2: galiba.
3: Mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan, yani tam olarak neyi tetikledi bilmiyorum. Ama böyle hani Alice Harikalar Diyarında gibi bir tünele girdim ve çıktığımda başka bir kadındım. Uzun bir yolculuktu, meşakkatliydi, yalnızdı ama gerekliydi.
2: Çıktın değil mi?
3: Gerekliydi, evet, çok şükür.
0: Uzun dediğin ne kadar sürdü o tünelde olduğun süreç?
3: Yani 2,5 sene. 2,5 sene bir yeniden inşa dönemi diyelim.
0: Kendi içine mi kapandın yoksa çalışma üretmeye devam ettiğin bir dönem miydi?
3: Üretiyordum, çalışıyordum. Ama genelde yalnızdım ve evdeydim ve yazıyordum. Çok dışarıda insanlarla çok kontakta olduğum bir dönem değildi açıkçası. Kendimi keşfettiğim, anlamaya çalıştığım, kendimle yüzleştiğim, kendime yalan söylemeyi bıraktığım, dolayısıyla biraz acı çektiğim, bayağı acı çektiğim. Ama
0: ama sen böyle konuşuyorsun, ben çok üzülüyorum şu an.
3: Ama gerekliydi, gerekliydi. Allah, yani iyi ki şimdi oldu. Bir noktada yapmak gerekiyordu. Geç oldu, güç de oldu ama oldu.
2: Ama geçmiş olsun diye.

0: Yazmak mı iyileştirdi seni o dönemde?
1: Evet, yazmak bana çok iyi geldi. Yani üretebilmek, onu dönüştürebilmek. Yani o içimdeki acıyı ya da hissettiğim duyguları bir şeye dönüştürmek ve sistemimden o şekilde atmak ve sonra onları kendi sesimle söylemek. İnanılmaz bir şeydi benim için. Terapi gibi bir şeydi yani.
2: Bu kadar duygusal konuştuk. Evet. Senin bir duygusal şarkın var.
1: Bir masal daha.
2: Bir masal daha gelsin. Sonra üstünde konuşalım.
1: Tamam.

0: Zeynep mükemmel bir şarkı. Muhteşem.
1: Teşekkür ederim.
0: Gözleriniz doldu. Özel yani annem bir sürü annem şarkısı dinledim ama bu çok değişikti ya. Kimin şarkı sözü?
1: Aysu'da Ülkü Zeren'in söz ve müziği Aysu'da'ya ait. Ben bir ortak arkadaşım sayesinde dinledim şarkıyı ilk defa. Ve yani hüngür şakır ağladım.
0: Onu diyecektim. Zaten kötü bir dönem geçirmişsin. Özellikle istedin mi yani?
1: Hayır özellikle istemedim. Hayat çok acayip. Yani garip bir frekansta titreşmeye başlıyorsunuz. Ve ona göre her şey şekillenmeye başlıyor. Yani ben kendime kocaman bir mıknatısım diyorum. Yani içsel olarak nasılsam ve neler hissediyorsam bir şekilde hayatım da ona göre o frekanstan bir şeyler geliyor ve beni buluyor. Yani ben mi çekiyorum, onlar mı buluyor bilmiyorum ama oluyor.
2: Bu şarkı o dönemde mi geldi sana?
1: Bu şarkı o dönemde geldi bana. Kapandığım ve kendim şarkı yazmaya başladığım ve gerçekten karanlıklarda biraz fazla zaman geçirdiğim.
0: Çağırdın mı şarkıyı? Nasıl?
1: Olabilir, bilmiyorum. Allah. Olabilir. Muhtemelen çağırdım. Bir de yani şöyle 15 senedir sandıkta duran bir şarkıymış bu.
0: Oo.
1: Bir sürü sanatçıya gitmiş, gelmiş, demolar söylenmiş. Kısmet. Zor da bir şarkı. Yani hem teknik olarak zor hem duygusal olarak
2: zor.
1: Zor. Dolayısıyla hani söylememeyi seçen şarkıcıları da anlıyorum.

0: çok iyi anlıyorum. Ama 15 sene bir şekilde sandıkta bekledikten sonra bana kısmet oldu. Ve çok istedim söylemeyi. Yani söyleyebilir miyim diye. Sağ olsun. O da dedi ki tabii ki söyleyebilirsin dedi. Şarkıyı bana verdi. Ve Şubat'ta şarkıyı çıkardık. Çok benim için çok özel bir şarkı.
1: Evet, gerçekten çok özel bir şarkı.
0: Evet.
1: Biraz dağılsın kafamız, hareketlenelim diyorum.
0: Tamam.
1: Kendi kendine geç bile kaldın dedin herhalde.
0: Geç bile kaldın
1: dedim, o yüzden 2,5 yıl yeter dedin ve bir şarkı patlattın.
0: Yeter dedim, geç bile kaldık dedim.
1: Çok güzel hareketli. Arkasından da o sandıkları karıştırırken Ajde Pekkan'ın bir şarkısını keşfettin.
0: Doğru. Kim derse ki.
1: Kim derse ki var.
0: Kim derse ki, o da çok sevdiğim bir şarkı. Aslında İtalyanca bir şarkı, Come Vorrei. Ben İtalyan lisesi mezunuyum. Aa. Dolayısıyla İtalyan şarkılarla çok haşır neşir büyüdüm, İtalyan kültürüyle. Çok da severek dinlediğim bir şarkıydı. Sonra baktım Fikret Şeneş Türkçe sözler yazmış. Ajda Hanım da bunu bir televizyon programında söylemiş ama hiçbir albümünü almamış. Böyle bir keşfettim diyeyim. Ondan sonra da coverlamak istedim. Kim derse ki'nin hikayesi de bu şekilde.
1: Hadi gelsin iki şarkı.
0: Hadi.

0: Zeynep, senin aynı zamanda bir de oyunculuk kariyerin var.
1: Doğru.
0: Ben seni herhalde hayat bilgisinden hatırlıyorum.
1: Doğru, çok uzun zaman önceydi. Ama evet, 2006 olması lazım hayat bilgisi, yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla 20 sene önce hayat bilgisiyle başladım. Sonra Sessiz Gemiler oldu. Sonra Canını Sevdiğim İstanbul diye bir dizi vardı. En son 80'ler oldu. Evet, oyunculuğu da çok seviyorum. Ama müzik galiba birazcık daha ağır bastı hayatımda. Ama oyunculuğu da çok seviyorum. Çok severek yaptım.
0: İlk oyunculuğa mı başlamıştın, yoksa müzik kariyerin başlamış mıydı o sırada?
1: O zaman İstanbul Gelişim Orkestrası'ndaydım. Müzikal olarak yolculuğum başlamıştı. Sonra hayat bilgisi geldi. İkisi beraber ilerledi bir süre. Ondan sonra tekrar müziğe gittim. Sonra tekrar oyunculuk yaptım falan, ama müzik hep vardı. Yani bir şey geldiyse her zaman onun üstüne geldi. Çok severek yaptım. Çok keyifli işlerdi hepsi.
2: Peki arada var mısın yok musun, nasıl oldu?
1: Evet.
2: ATV'de tekrar başladı. Evet.
1: Doğru, şimdi yeniden başladı. Doğru. Bir de öyle bir serüvenim oldu. Vallahi çok keyifli bir ekipti benim katıldığım sezon. Gerçekten herkes çok tatlıydı.
2: Senin aslında kariyerinde öyle bir çok da şey değil yani, bayağı keyifli olsa o 2,5 evet. yılı saymazsak.
1: Yok, 2,5 yılın da bir kendine özgü bir keyfi var. Derinliği var diyeyim. Hı-hı. Ama evet ya, ben çok...
2: Renkli, kişilik.
1: Keyifli,
3: Zeynep Eryer'di.
1: Evet.
2: Evet. Var mısın yok musun, ne oldu, nasıl geçti bu, ne oldu orada en son?
1: Vallahi
2: sen de ne yaptın?
1: Ben 125 bin lira kazanmıştım o zaman.
2: O zaman parası ne?
0: Kazanmışsın.
1: İyi paraydı. İyi
2: bence de.
1: İyi değerlendirdim. Çünkü öyle bir şey yapmam gerekiyordu.
2: Şu anki evimi var mısın yok musundan borçluyum falan diye.
1: Yok ama bir ev aldım. Yani bir artı bir küçük bir ev aldım.
0: O ne çok güzel.
1: Ama şey, yani onun peşinatını verdim. Sonra 10 yıl
0: vergi ödedim. Güzel.
1: Kredi ödedim falan. Hani böyle şey bir süreçti ama boşa gitsin istemedim açıkçası. Çünkü ben o parayı çok güzel yerdim. tabii yurt dışına seyahatlere giderdim, üstüme başıma alışveriş yapardım falan. Ben onu bir sene içinde eritirdim yani. Öyle bir şey olsun istemedim.
2: İstiyorsan seni de alabiliriz. Yeniden başladı.
0: Alın vallahi ya. Ben de bir şeyler kazanayım. Zeynep ne güzel anlatıyor.
1: Vallahi ama şans yani. Çünkü
0: tabii, tamamen şans.
1: Tamamen şans. 3 ağaç, 5 ağaç. Yani hepsi normal
3: ama sen
1: kutu.
3: Bence çok şanslı bir kadınsın bu arada.
1: Yani teşekkür ederim.
3: Bence öylesin.
0: Maşallah.
1: Öyle diyelim. Ben de kendim öyle.
3: Bence öylesin.
1: Addediyorum. Şükürler olsun yani.
2: Peki sen hiç hayal kırıklığına uğradığın, küstüğün, yorulduğun oldu mu?
3: Oldu tabii, niye olmasın? Ben de pandemide kafayı yemek üzereydim yani. Bayağı böyle.
2: Bir de sizin yaptığınız işte gece hayatı, ya sahne, sanatçı olduk. Olmak filan, evet. Şarkıcı çok olmak. Doğru. Özellikle sen after filan sabahlara kadar.
3: Aynen.
2: Yani zor değil mi?
3: Çok zorlandım yani. Öyle zorlandım ki hatta ben de böyle anlatayım yani, hani ders vermeye başladım zaten. Sahne kıyafetlerimi satmaya başladım. Çünkü sıkışıklık yaşadık yani hepimiz ve ne olacağını bilmediğimiz bir dönem içerisine girdiğimiz için dedim ki ben ne yapacağım şu anda bilmiyorum ve böyle buhran yaşıyorsun, çok ciddi bir buhran yaşıyorsun. Bir tane piyano öğrenciyle başladım, piyano öğrencisiyle Zoom'dan şeyden ders veriyorsun internetten. Sonrasında 20 tane öğrencim oldu ama onun öncesinde ne yapacağımı bilemediğim için de...
2: İnternetten piyano dersi verilebiliyor mu?
3: Verilebiliyor, evet. Biraz bravo. Gecikme oluyor, çok az bir gecikme oluyor.
2: Ama,
3: evet, kulak dersi, piyano dersi, lisede Mimar Sinan'dan flüt mezunuyum, yan flüt dersi, şan dersi.
2: Lüksü.
3: Bunları verdim. Onun dışında, ama onun öncesinde tabii öğrencilerin birikmesi, şimdi o ona söylüyor, o ona söylüyor. Yavaş yavaş birikiyor öğrenciler. Ne yapacağımı bilemediğim için sahne kostümlerimi önce paylaşmaya başladım işte herkesle yavaş yavaş. Ne yapayım, çünkü bunu tabii yapmam gerekiyordu yani falan. Çok da üzülüyorum. Çok sevdiğim kostümlerim vardı o arada, giymediğim falan. Sonrasında pandemi yavaş yavaş geçince işte hiç unutmuyorum, işte markete giderken Murat aradı beni. Dal Kılıç. Turnemiz var. Geliyor musun dedi. Tam böyle pandeminin son dönemine denk gelince. Tamam dedim. Bu şekilde pandemiden çıktık. Ya pandemi hepimiz için öyleydi.
2: Evet. Şimdi sen anlatınca böyle ben de bir kaldım da. Ben sadece şunu atlayamayacağım. Sen sattın. alan kişi niye aldı pandemide sahne
3: Hiç
2: kostümünü?
3: Hiçbir fikrim yok, biliyor musunuz? Yani herkes bir sıkışıklıktaydı. Herkes bir buhran içerisindeydi ama neden aldı bilmiyorum. Herhalde sonrası için yatırım yapmış olabilirler.
2: Ben de geleceğe hazır yakalamışım falan.
3: Biz kadınlar genelde öyleyiz.
0: Evet. Bu arada belki nişanı düğünü bir şey de vardır.
3: Belki
0: daha
3: de.
0: Daha ileriki dönemler için almıştır.
3: Evet. Belki ev ortamında bir nişan düğün evet. yaptılarsa ki pandemi çocukları, evlilikleri falan da var yani.
2: Aynen.
3: O yüzden...
2: Öyle hanımlar ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Çok
3: keyifliydi.
2: Sesiniz de hikayeleriniz de
0: evet.
2: niyetinizle geldiniz.
0: Çok ve çok güzel ederiz. Hediyelerimiz var bizim. Kim Beşiktaşlı, kim Galatasaraylı?
1: Ben Beşiktaşlıyım.
3: Tamam.
1: Ben de Galatasaraylı.
0: Hediyeler. Şöyle Galatasaraylı.
3: Ay, çok teşekkür ederim.
1: Ay çok teşekkür ederim.
2: Bizi hatırlamanız dileğiyle lütfen.
1: Oo, çok teşekkür ederiz.
2: Evet, kahvelerinizi içerken bizi hatırlarsınız.
1: Yaşasın.
3: Aa, çok
2: değil mi tatlı?
3: Evet.
2: Tamam. Yanlış bir şey söylemeyeyim.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Termos.
2: Termos değil mi?
0: Evet.
2: Tamam.
0: Kahve çay güzel ediyoruz. Güzel yürüyüş yaparken.
3: Spor yaparken.
2: Evet, evet. Aynen öyle.
1: Tamam. Şahane.
2: Tekrar çok teşekkür ederiz ama böyle veda etmiyoruz. Yağmurcuğum senin bir şarkınla veda ediyoruz.
3: Evet.
2: Programı öyle kapatıyoruz.
3: İlk şarkım Göz Bebeğim'le veda ediyorum.
0: Hadi dinleyelim.
2: O zaman tamam. Hadi gelsin. Evet değerli izleyiciler, önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla birlikte olmak dileğiyle. Sevgiyle kalın.
0: Görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Beyaz Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli 31, Sakarya 30, Bursa ve Balıkesir 32. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 16. Konya ve Kayseri 31, Nevşehir ve Sivas 26. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 23. Denizli 36, Aydın 40, Muğla 34, Manisa 35. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 31, Adana 34, Kahramanmaraş 36, Hatay 29. Trabzon gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 20. Bolu ve Samsun 27, Karabük 30, Rize 24. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 32, Erzincan 27, Van 26, Ardahan 21. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 22. Mardin ve Siirt 35, Şanlıurfa 39 ve Diyarbakır 37 derece.
0: Duratal Seramik hava durumunu sundu.
2: Genel izleyici için uygundur.

Veri bacaları, benzersiz atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil rotalarından biri. İlk yerleşimin paleolitik döneme kadar uzadığı, Hititlerin yaşadığı topraklar olan Kapadokya, kayalara oyulmuş evleri ve kiliseleri, şafakta yapılan balon gezileri, trekking rotaları, at sürme ve ATV safarileriyle de zengin aktivite seçeneği sunuyor. Dünyanın dört bir yanından turistin ilgi gösterdiği bölge, son yıllarda yerli turistler tarafından da her mevsim ziyaret ediliyor.

Kocaman şehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Komagene Kralı 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumdalar. Dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup 8-10 metre yüksekliğindedir. Da özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor. Adaların en büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40 bine kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500 olan nüfus yaz aylarında 30 bine, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15 bine kadar çıkıyor.

Kamele Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karadağ'ın eteklerinde, kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı.

manastırın Bizans İmparatoru 1. Theodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Örencik Köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikili taşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarının ise taş duvarlarla örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Dikili taşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.

Dünyanın en eski ve en büyük kapalı çarşılarından biri olan Beyazıt, Nuri Osmaniye ve Mercan semtlerinin ortasında yer alan tarihi kapalı çarşıda yaklaşık 4000 dükkan bulunuyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir alanı

200 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerinden.

0: Unuttun beni ha Mustafa ya. Hadi hadi.
1: Biz gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
2: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
1: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
3: Atacağım artık ya. Bunu kaçırır mı canım?
1: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
4: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin.

0: Filip Portföy sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim merhabalar, Evvel Zaman İçinde ile karşınızdayız. Evvel Zaman İçinde de bu hafta İpek Yolu'nu konuşacağız. Türk tarihi açısından İpek Yolu'nun önemi neydi? Malum günümüzde savaşları takip ediyoruz. Çağdaş anlamda İpek Yolu ne anlama geliyor diyeceğiz. Böyle savaşların olduğu dönemlerde bu tarz yolların, lojistiğin önemini bir kez daha anlıyoruz ki son dönemde bir kuşak bir yol projesini de hem haber portallarında hem de son dönemde makalelerde fazlaca takip ettik. Geçmişten günümüze ve günümüzden geçmişe İpek Yolu ve ticaret ağları diyeceğiz. Bizlere Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Taşıl eşlik edecek. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim Uğur Bey.
0: Özlettiniz kendinizi.
1: Ben de sizi özledim. Sizinle program yapmak çok keyifli oluyor. Gerçekten etkili de oluyor. O yüzden davetinize teşekkür ediyorum.
0: Sağ olun hocam.
1: Bu anlamda güzel konuları konuşuyoruz. Hem çağdaş anlamda hem de geçmişe giderek, yani geçmiş günümüz bağlantısını kurmak.
0: İpek Yolu'nda.
1: İpek Yolu'nda tabii. İpek Yolu çok önemli. Az sonra dilimiz döndüğü kadarıyla açıklayacağız ama hem insanlık tarihine etkisi ama Türk tarihine, Türk dünyasına, devletimizin politikalarına olan bağlantısı son derece değerli. Bu açıdan bir de kendi bulduğum orijinal belgelerden de arada bir bahsetmek isterim. Kesinlikle. Bunlarla ilgili bir mesela Peju isimli bir devlet adamının raporu var. 603'lü yıllarda hazırlanmış olan o rapor İpek Yolu'nu en iyi anlatan Çince rapor. Ben onu yüksek lisans tezimde yayınlamıştım 1988 yılında diyelim. Bayağı da zaman geçmiş. 40 yıla yakın. Peju meselesi öyle ama tabii biz çağdaş anlamda bakarsak.
0: Önce çağdaş anlamda İpek Yolu'nu konuşalım hocam.
1: Kesinlikle.
0: Özellikle böyle bir dönemde jeopolitik risklerin had safhaya çıktığı bir süreçte bir yandan Rusya, diğer yandan Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu'daki bu savaş hali, bu tarz süreçlerde ticaret yollarının önemi daha da kendisini hissettiriyor. Bu anlamda, çağdaş anlamda İpek Yolu oldukça kıymetli.
1: Kesinlikle öyle. Bunu en iyi ortaya atan ya da uluslararası siyasete getiren Çinliler. Ne diyorlar? Yi Dai Yi Lu. Bir kuşak, bir yol projesi diye başladılar ve bunda da başarılı oldular bence. Yani Çin'den yola çıkan tren yolu ya da ticaret yolu Orta Doğu'ya, Ön Asya'ya, buradan Avrupa'da İspanya'ya kadar bir şekilde akacak, nakledilecek. Bu açıdan önemli.
0: Ve ülkemizden de geçiyor.
1: Kesinlikle geçiyor. Bununla ilgili bir anımı da anlatacağım. Diğer taraftan yine Rusya üzerinden, Güney Sibirya'da Rusya Federasyonu topraklarına daldıktan sonra yine Rusya üzerinden Doğu Avrupa diyelim, Doğu Avrupa'dan yine Avrupa'nın çeşitli şehirlerine ulaşacak yol projeleri var. Tabii ben bunu yıllardır hem Rusça gazetelerde hem de Çince haberlerinde okumuştum. Zaten eski tarihinde araştırmıştım. Çok çeşitli makalelerim de var ama şimdi küreselleşen, hani globalleşen dünya dediğimiz zaman bunun bir ayağı bence İpek Yolu'dur. Yani bir kuşak bir yol projesidir. Bu son işte İran Savaşı'nı...
0: Yani bir kuşak bir yol projesini İpek Yolu'yla bağdaştırabilir miyiz? İlintili bir bağ kurabilir miyiz?
1: Kesinlikle kurabiliriz. Bir kuşak bir yol İpek Yolu'nun canlandırılması demek zaten.
0: O zaman binlerce

0: sene öncesi hayata geçen bu proje, bu ticaret yolunun ne kadar önemli olduğunu da anlıyoruz.
1: Kesinlikle tarihi temeller üzerine anlıyoruz. Ama insanlık tarihini derinden etkileyen konular da olmuştur. Bunlardan biri mesela kağıt. Kağıdın üretimi Çin'den batıya yayılıyor ama batıda Rönesans oluyor. Yani bilimsel atak yapmanın, Avrupa'da kalkınmanın kökünde kağıdın üretimi var. Matbaanın oluşumu, bilginin dağılımı vesaire, ona bakarsak ta Çin'e dayanıyor ucu. Kağıt üretimi. Bir boyutu ama Orta Doğu'dan da, Ön Asya'dan da Çin'e cam gidiyor mesela. Cam üretimi veya baharatlar yani şekilde nar. Kavun, yani yiyecek kavun, karpı vesaire. Bunlar her dönemde olmuştur ama mesele şu. Dünya gittikçe küçülüyor. Ya da değişen dünya dengelerinde Çin oldukça önemli bir mesafe kat etti. Bunu herkes kabul ediyor. Ve zannedersem bundan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük rakibi Çin. Yani Çin'le olan mücadeleler
0: rakibi
1: üzerinde...
0: Rakibi mi? Sanki Amerika geçti gibi hocam. Bazı konularda
1: geçmiş özellikle. Olabilir. Üretimde, başka alanlarda geçmiş olabilir.
0: Teknoloji belki.
1: Teknolojide geçmiş olabilir. Tabii. Geçmiş olabilir ama uluslararası ölçek açısından baktığımda, dünyanın lokomotifliğini yapma açısından baktığımızda Çin'in doğuda yeniden liderliğe hazırlandığını görüyoruz. İşte bu Tayvan meselesi. Ki benim de Çince'yi öğrendiğim yer Tayvan. O yüzden özeldir. İşte Güney Kore, Japonya. Şimdi Güney Kore'nin ordusu yok doğru düzgün. Japonya'nın da yok. Tamam, bunlar gelişmiş zengin ülkeler de ama silahlı kuvvetleri, yani askeri güçleri Çin'le baş etmekle mümkün değil. Yani mukayese kabul edilmez. Dolayısıyla dengeler değişiyor. Fakat Çin şunu yapmaya çalıştı. Ekonomik anlamda dünyaya yayılmaya gayret etti. Bir yol neydi? Afrika. Afrika'ya yayıldı. Afrika'nın değişik ülkelerinde işte şirketler kurdu, yatırımlar yaptı, maden çıkarımında vesaire. Bunlarla birlikte nüfus da ihraç etti. Sonra zaten Sibirya'da ve Türk Cumhuriyetlerinde, yani Türkistan'daki Türk Cumhuriyetlerinde de bunları görüyoruz vesaire. Böyle yeni yollar yaptı, karayolları özellikle Pakistan üzerinden. Ki Afganistan'la ilgili o Taliban'ın yeniden başa geçmesinde en karlı çıkan yine Çin oldu. Yani yaptığı anlaşmalarla. Bu çok önemliydi. Çok bence dikkatten kaçtı o konu. Söylenebilirdi. 500 kilometrelik bir yol yapılarak Pakistan'a ulaşmayı başardılar. Bu çok önemli bir karayolu. Şimdi Pakistan'dan da İran'a lojistik. Yani ben Doğu Türkistan'da o Kaşgar'ın yanında Kızılsu valisiyle Çince konuşuyorduk. Bayağı bir şey de anlattı. Burada bir yol yaptık falan diye. Şöyle çok ilgimi çekti. Çünkü tarih boyunca Himalaya dağlarını, Pamir dağlarını aşmak her zaman problem olmuştur. Bu açıdan bence çok değerli, yani daha doğrusu Çin açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ama insanlık tarihi açısından baktığımızda dünyanın doğusuyla batısı arasındaki bağlantı her zaman çok değerlidir. Yani Çin'de ipek üretilir ama mor ipek Roma imparatorlarının giydiği bir üniforma, bir kıyafet haline dönüşür. Geçmiş dönemde. Şimdi ise Çin'de üretilen çok ucuz eşyalar dünyanın her tarafına ucuz ucuz dağıtılır. Türkiye'de bunun içerisinde. Hı hı. Yani Chinatown'dan Çin pazarları aslında görüyoruz. Yani bunun bir şekilde insanlık adına bakarsak iyi değerlendirmek lazım. Yani çağımızda savaş çağı değil artık. Savaş devri geçti. Bunun yerine ikili ilişkilerle, dengeli ticaretlerle bunu yapabilir ülkeler diye düşünüyorum.
0: Günümüzde savaş teknikleri de değişti.
1: Şimdi Çin'in ucuz iş gücü çok cazip geliyor. Bu yüzden büyük firmalar merkezlerini işte Çin'e taşıdı bayağı bir süre. Ya da Hindistan'a sonradan. Veya Hindistan Çin'e rakip olabilir mi? Nüfusta geçtiği söyleniyor. Rakamlar her zaman tartışmalı ama Hindistan'da nüfus olarak çok arttığını görüyoruz.
0: Bir ülkenin bir ülkeyi geçebilmesi adına önce ekonomi, sonra askeri gücünü mü baz almamız gerekir?
1: O doğru ama nüfus da önemli.
0: Nüfus.
1: Tabii. Yani askeri güç, nüfus ve söylenebilir yani.

0: Ama Çin 91 sonrası, yani Sovyetler dağıldıktan sonra ikili anlaşmalar adı altında bütün komşularından toprak aldı. Bu önemli bir konu. Yani Rusça gazeteleri takip etseydi bizim uzmanlar bunu anlarlardı. Yani ben hem Rusya Federasyonu'ndan, Kazakistan'dan, Kırgızistan'dan, Tacikistan'dan, Nepal'den veya işte Hindistan'dan sınıra şey aldım. Hep Çin'in kazanımları oldu. Buna bakmak lazım. Şimdi böyle bir dünyada tabii ki Çin dünyaya, batıya ulaşmak istiyor. Yani işte sizin de dediğiniz gibi ki uzmanlık alanınız hani ekonomi olduğuna göre kendi ürünlerini batıya nakletmek için bir çare arıyor. Bu doğru. Eğer İday İlu bir kuşak bir yol gerçekleşirse mallar daha fazla, daha ucuza, işte daha kısa sürede nakrolabilecek. Bu anlamda ben önemsiyorum.
1: Daha kısa süre noktası bence çok önemli. Özellikle 2026'nın Şubat ayından itibaren Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması o sürenin ne kadar önemli olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Yani bir tankerin bir noktadan başka bir noktaya geçişi evet önemli ama hangi süre zarfı içerisinde geçtiği de önemli.
0: Kesinlikle.
1: Maliyetleri arttırıyor. Yani sürenin uzaması başka hesapların da masaya gelmesinde etkili oluyor.
0: Tabii. Birkaç sene önce Süveyş kanalında bir gemi takılmıştı, batmış bir şekilde. Bütün dünya alt üst oldu ekonomi. Yani o yüzden çok çok haklısınız. Çok yerinde. İpek yoluna öyle bakmak lazım önce. Yani bence bu şu an barış anlaşması ateşkesi imzalandı. İnşallah barış olur tabii. Yani Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'da istediklerini elde ettikten sonra yani bence o politikasının odak noktası Uzak Doğu olabilir. Hatta Rusya Federasyonu'nun dahi yanına çekebilir diye düşünüyorum. Şimdi bu zamanın konjektürel bir durum değil mi? Zamanımıza bununla ilgili bir konu. Şimdi Rusların Şalkovi Puti dedikleri, Çinlerin Sı Diaolu diye başlattıkları, işte İngilizce'de Silk Road ya da işte Route de Sourte diye Fransızca böyle dünyada yaygınlaşan bir şey vardır. İpek yolu kavramı var. Önce bunu biraz açıklayalım isterseniz.
1: Tabii.
0: Aslında tarihte İpek yolu diye bir şey yok. 1876 yılında Alman araştırmacı Wittfogel bir makale yazıyor ki diyor ki bunun adı İpek yolu olmalı. Ve kabul de görüyor. Dünyada İpek yolu adı o zaman 150 yıllık bir konu esasında.
1: 19. yüzyılın ikinci yarısından
0: sonu,
1: itibaren.
0: Tabii 1876'da düşünün. Peki ondan önce ne? Ticaret yolu. Şimdi 19. yüzyılın ikinci yarısına baktığımızda sömürgecilik altın çağını yaşıyor. Değil mi? İngilizler, Fransızlar ama özellikle İngilizler, batılı ülkeler dünyanın değişik farklı yerlerine sömürmeye çalışıyorlar. Sömürüyorlar da işte Güney Amerika, Kuzey Amerika, Afrika vesaire. Ve en nihayetinde Çin'e ulaşıyorlar. Afyon savaşlarını hatırlayalım. İngilizler Afyon'u Hindistan'da yetiştirip Çin'de zorla satıyorlardı. Almak istemeyince Çinliler Afyon'u yasaklayınca savaş açtılar ve 1842'de ve 50'li yıllarda Çin'i mahvettiler. Yani yağmaladılar bir sürü şey. Düşünün bizim Topkapı Sarayı'ndaki vazolar Çin'de yok. Çünkü yağmalandı. Yani onun benzerleri yok. O şekilde düşünelim. Tabii Çin zor dönemler geçirdi. Gerçekten de. Oraya bakmak lazım. Fakat biraz daha geçmişe doğru böyle gittiğimizde İpek yolu en son altın devrini Moğol döneminde yaşadı. Bakın çok ilginçtir. Pax Mongolica dediğimiz dönemde yaşadı. O da neydi? Çünkü Karadeniz'in kuzeyinden daha Büyük Okyanus'a kadar her tarafta Moğol devletleri hakim. Dolayısıyla güvenlik var. Yollar YAM teşkilatı dedikleri yolların güvenliği ve işte karakolları mevcut. Ona göre vergi alıyorlar. Bir sistem kurmuşlar. Bu müthişti. Pax Mongolica dedikleri yani Moğol barışı yaşanıyor. O dönemde Payzı ya da Çincisi Payzı.
1: Ne demek?
0: Payzı, beyaz belge dedikleri. Böyle bir metal şey üzerine Moğolların mührü ya da izni var. O, tacirlere şey veriyorlar o belgeyi.
1: Oradan geçmeye hak mı kazanmış oluyor?
0: Hak kazanıyor. Yani Altın Ordu topraklarına girdiği zaman Pekin'e kadar bir tehlikeyle karşılaşmadan malları

0: götürüyor ve getiriyor. İşte Marco Polo onun ürünü. Yani bugün dünya tarihinde meşhur Marco Polo, Venedikli Marco Polo bunun bir sonucudur aslında. Plona, Karpini, Klavyum şu seyahate gidiyor. Tabii Batılılar uyanık oldukları için hemen Hristiyanlığı yaymak üzere bölgeye misyonerler gönderiyorlar. Onların da kayıtları var.
1: Amaçtan şaşıyor yani durum.
0: Kesinlikle her dönemde ki çoğu filmde hala Moğolların Hristiyan gösterirler ki yanlış yani öyle bir şey de yok. Esasında tabii Moğollar bir şey daha gündeme getirdiler. Şimdi Haçlı seferlerinde baş edemedikleri Türkleri ve Müslümanları Moğollar yendi diye onları Moğolları kurtarıcı olarak kabul ettiler. Özellikle Doğu Anadolu'daki Hristiyanlar yani Ermeniler vesaire olmak üzere böyle bir dönemde yaşandı. Yani
1: Avrupa mı Moğolları kurtarıcı olarak
0: görüyordu? Peki
1: Batı.
0: Batı. Peki sonra ne oldu? 1236-42 yıllar arasında Batu Han'ın liderliğinde bütün Moğol ordusu Avrupa'nın altını üstüne getirdi.
1: Kılıçtan yani, mı geçirdi?
0: Çok kılıçtan geçirdiği de oldu ama Polonya, Macaristan, Çekoslovakya, Balkanları yani Hırvatistan, aklıma gelen bütün Rusya, bütün şeyi o seferlerle darmadağın etti, yıktı şey olarak ve esasında ne ortaya şey yapan yani bu eğer o anda Ögedei Han ölmese Moğollar daha da Avrupa'yı belki de bitirecekler diyelim o kadar şeyle kimse başa demiyordu vesaire.
1: Ögedei Han'ın ölünce bir hal aldı.
0: Tabii. Ögedei Han ölünce yapılacak kurultaya katılmak tabii siyaset önde ya. Katılmak üzere Batu Han ve etrafındakileri sefere bırakıyorlar ve Ulanbator'a yani pardon Karakurum'a geri dönüyorlar Moğolistan'a. Ondan dolayı Avrupa kurtuluyor. Yoksa hani Müslümanlara karşı Moğollara çok yani, gazdalları diyelim çok tahrik ettiler ama kendileri de Moğolların gazabından kurtulamadı diyelim. Fakat o sonuçta o dönemde yani 1500'lere kadar Altın Ordu dönemi İlhanlı, Çağatay'lı vesaire bence o ticaretin bir süre sonra çünkü Moğollar istila ettiler ama daha sonra bulundukları yerlerde bir devlet kurdular ya da asimile oldular.
1: O zaman ticaret ağları, ticaret yolları sadece ticaret açısından kullanılmayıp başka anlamlarda da o dönemde kullanıldı. İşte şekil ağda olduğu gibi Hristiyanlığı yaymak adına tabii. Batılılar bu yolu kullandı.
0: Tabii. Bu anlatmış olduğumuzda final oldu aslında. Zaten Moğolların şeyinden sonra, istilasından sonra Altın Ordu, Timur vesaire Osmanlı İmparatorluğu da yükselince Ön Asya'da yani gerçekten bütün Akdeniz'i, Kuzey Afrika'yı, işte Arap Yarımadası vesaire Avrupa iyice tıkandı. Ne oldu? Coğrafi keşiflere. 1500'lerden itibaren bir dünyayı keşfetme ve sömürme macerası başladı. Bu bir anlamda İpek yolunun sönmesi demekti ki doğal bir sonuçtu. Çok ilginçtir. 1576'larda olması lazım. Yani 16. yüzyılın sonlarına doğru İngilizler kuzeyden, karadan Çin'e gitmek için yeni yol arıyorlar. Adam gönderiyorlar. Fakat şeyler başaramıyor. Bu Arhangelsk'ten giriyorlar Kuzey Kutbu'ndan. İşte Sibirya üzerinden Çin'e giden bir yol açmayı deniyorlar. Çünkü gemi işi her zaman tehlikeli. İşte korsanlar var ki 16. yüzyılda biliyorsunuz İspanyollar çok üstün. Portekizler gemicilikte İngiliz. Ta 1582'ye kadar o meşhur bir savaş var ya Kraliçe Elizabeth'in yenildiği o savaşa kadar bakarsak İngilizler şeyde. Yani işte pardon İspanyollar ve Portekizler üstün. Ondan sonra üstünlük İngilizlere geçecek. Bu bakımdan ilginçtir. Ve nihayetinde gidiyor. Ama böyle biraz daha köküne gidersek az önce çok önemli bir şey söylediniz. O da şudur. Din, birçok din sadece tabii Hristiyanlık değil. Budizm, Müslümanlık, Hristiyanlık, Nasturi Hristiyanlığı özellikle gibi birçok din İpek yolu üzerinden Çin'e kadar hatta Türk illerinde de yayılma imkanı buldu. Bu çok önemlidir. Yani sözümün başında işte küresel dünyanın önemli bir temelidir derken bunu kastediyorum. İnsanları çok etkileyen, şimdi bir de biz Müslümanız, Hristiyanlar var, aynı şekilde Maniheistler var, işte Budistler var vesaire. Çok kalabalık noktada. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda Çin'in İpek yolunun, bu ticaret yolunun çok etkilediğini görürüz.

0: Tabii ki köküne gittiğimiz zaman M.Ö. 136 yılında Çin İmparatoru Wu Hunlarla baş edemediği için Hunları yenemiyor. Kendine müttefik arıyor. Şeyden batıya doğru gönderiyor Can Çin'i. Önce Hunlara esir düşüyor bir süre. Daha sonra kurtuluyor. Bugünkü Fergana bölgesi çok önemli. Yani Özbekistan'ın doğusu Uğur Bey. Kırgızistan'ın batısı dediğimiz yer Fergana. Buraya ulaşıyor ve buradan itibaren oranın işte kendi ittifaklar yapıyorlar vesaire. Aslında siyasi boyutu daha önemli. Fakat devam eden süreçte artık Batı'nın zenginliğinin farkına varıyor ya Çinliler. Arka arkaya elçiler gönderecekler İran'a kadar. Tabii İran, işte Semerkant bölgeye birçok elçi gönderecekler. Ve böylece buradan da Batı'ya doğru gidecek. En ilginci Romanlar Karhaya Savaşı'nda M.Ö. 77 yılında Romalılara Romalılar İranlara Partlara yenilince bu sefer bakıyorlar ki şeylerin üzerinde İran'ın üzerinin ordusunun üzerinde askerlerin üzerinde bir kıyafet var ve bunun ok işlemiyor. İşte ipekten zırh yapılıyormuş. Hmm. Yani böyle bir oku yapmayan gerçek ipekten.
1: O zaman ipek o kadar kuvvetli bir yapı mıydı? Tabii. Ok geçirmiyor muydu?
0: Tabii geçirmiyor.
1: Önemli bir zırh görevi üstleniyordu.
0: Ve ondan sonra Romalılar da artık ipeği
1: tanıyorlar. Hangi tarihti bu?
0: 77, milattan önce 77.
1: O kadar eski bir de.
0: Evet.
1: İnanılmaz.
0: Yani bu işleri iyi bilen bir tarihçiyle... Dediğim gibi İpek yoluyla ilgili çok uğraştım. İpeğin bulunuşu daha da ilginç.
1: Nasıl bulundu hocam?
0: Milattan önce 2700'lerde bir kadın işte dut ağaçlarıyla falan şey yaparken ipeği buluyor tesadüfen. O ip, şeyi kozadan ipleri meydana dokuma vesaire. Bundan dolayı kadına Leizu diyorlar. İpeğin atası. Hmm. Çinliler kadınları hep böyle düşük tuttukları için alt seviyede ünvan vermezler yani. Hele ata ünvanını hiç vermezler. Fakat çok önemli bir iş yapıyor ya ipeği bulduğu için. Bundan dolayı Leizu, ipeğin atası ünvanını veriyorlar. Şimdi zaman geçiyor tabii gittikçe. Bu Hunların şey diyelim o döneme. İlk önce imparatorlar sarı ipekten giymeye başlıyorlar. Daha sonra halka yayılıyor vesaire. Ama en önemlisi de bu uluslararası anlaşmalarda vesaire ipek kullanılıyor ki çok değerli. Yani oradan hareketle başlarsak şimdi diyor. Şimdi esas boyutu tabii Türkler her zaman ipek yolundan faydalandılar. Yani ipek elde ettikleri gibi bir de vergi aldılar. Yani bu küreselleşmede
1: yolun hakimi Türkler oldu diyebilir miyiz?
0: Oldu.
1: Hangi dönemlerde oldu?
0: Mesela Göktürk dönemi tamamen Türk hakimiyeti. Uygur dönemi de öyle. Ya da Karahanlı dönemi de öyle. Mesela Karahanlı Gazneli dönemi de öyle. Şey zamanı Çin'de işte Han hanedan, büyük bir hanedan. Afganistan'da Kuşanlar var. Onlar da Hint Avrupalı bir şey. Ve İran'da Sasaniler, Orta Doğu'da Bizanslar, doğru ama 3-4 büyük devlet zamanında İpek yolu daha da gelişiyor. Yani siyasetin güçlü olması, istikrarın sağlanması İpek yolunun çok değerli olmasını
1: önemini de arttırıyor.
0: Arttırıyor. Mesela Ptolemyos'ta hani Batlamyus'lar ünlü işte Yunanlı coğrafyacı İpek yolunu 10 bin kilometre olarak hesaplamış. Ya nasıl hesapladınız? Yani 8 bin kilometre falandır. Ortalama şöyle kuş uçuşu baksak. Ve
1: kuş uçuşu nasıl bakıyoruz hocam?
0: O zaman nasıl bakıyor tabii?
1: 8 bin kilometre, 10 bin kilometre.
0: Evet bakılır yani.
1: Şimdi mesela yani 10 bin kilometreyi nasıl hesapladın diyorsun? Kuş uçuşu baksak 8 bin kilometre diyorsun.
0: Yani o şekilde değerlendirsek öyle diyorum. 8 bin kilometre olur. Yani tam şimdi şeylere göre, geçitlere göre hesaplıyorsak bu benimki de tahmin yani.
1: Evet.
0: 8 bin dediğimi tahmin. Belki daha uzun, belki daha kısa. Şimdi yollara göre de değişiyor ama 3 tane taş kurgandan söz ediyor bu kule o dönemde. Ve biri Afganistan'da, biri Fergana'da, biri yine Kaşgar'ın oralarda yani Türk ülkelerinde vesaire. Bu gerçekten Ptolemyos'un işte Bunları

0: yazabilmiş olması, yani bahsetmesi önemli ki Batı dünyası da Roma'yı tanıyor. Yani Seril diyorlar. Çok ilginçtir diye. Sel'le ilgili kelimeler kullanıyorlar.
1: Niye?
0: Belli değil, bilinmiyor şeyler.
1: Seril mi dediniz?
0: Seril.
1: Seril.
0: Seril diye ilginçtir bir anlamda. Şimdi o zaman ne oldu? Milattan sonra 100-200'lü yıllarda bence küreselleşme gerçekleşti. Yani dünyanın doğusuyla batısı birbirinden haberdar oldu.
1: Şimdi konunun başında bir küreselleşme tabirini kullandınız. İlk etapta da İpek Yolu'nu çağdaş anlamda konuşalım dedik. Hmm. O zaman bu anlattığınız başlıklar arasında bir bağ kurmamız gerekir mi?
0: Kesinlikle.
1: Yani o dönemden itibaren mi başladı küreselleşme?
0: 2000 yıllık bir işte geçmiş günümüz arasında köprü kurabiliyoruz. Bu sadece Türklerle ilgili değil. Yani işte Roma'nın tanıması, Çin'de Çin kültürü vesaire, ama Batı'dan da çok şey gidiyor. Özellikle Fergana'dan. Ne gidiyor? Mesela kan terleyen atlar. Liu Hanzi Ma dedikleri kan terleyen atlar Fergana'dan gidiyor. Buna Tian Ma da diyorlar. Cennet atları ya da gök atları da diyorlar. Müthiş bir şey. Yani Çin'de çok değer görüyor. Çünkü Moğolistan atları, yani Hunların atları küçük, kısa boylu. Çok böyle Çinlilerin hoşuna gitmiyor ama şeyin atlı, Fergan atları çok i̇ri. Güzel, iri yarı peser. Ama yine
1: Çinliler de ufak tabii, değil mi? Niye ufak atlar hoşlarına gitmiyor?
0: Onu bilemiyorum ama şu var. İnci asa. Asa, inciden asalar. Canlı kaplan götürüyorlar Çin'e. Kavun, karpuz, böyle bazı meyveler diyebileceğimiz yine şeyden Fergana'dan Çin'e kadar ulaştırmışlığı. Ben çok hani dediğim gibi çok bu eski Çince raporları da okumuştum.
1: Nerede ama geçiyor hocam peki bu?
0: Bu şöyle tabii. Mesela ilk İpek Yolu'nu başlatan Can Çiye'nin Çin kaynağında biyografisi var. Bütün o şeyi anlattı. Gezi seyahatlerini anlattı.
1: Can Çiye.
0: Can Çiye.
1: O kim?
0: Çinli elçi, ilk defa imparatorun gönderdiği, yani Çin'e batı kapısını açan adam. Bundan sonra Çinliler batının zenginliğinin farkına varıyorlar.
1: Böyle de bir yer varmış ve tabii, çok zenginmiş diyorlar.
0: Şiyü diyorlar, batı ülkeleri kavramı, batı bölgeleri.
1: Orayla o zaman irtibat kurmak mı, etkileşim tabii, halinde olmayı mı arzuluyorlar?
0: Tabii sürekli bir askeri anlamda ittifak yapıyorlar, siyasi anlamda en önemlisi ticaret yapıyorlar. Ticaret kervanları gidip gelmeye başlıyor. O Fergana'daki kervanlar daha sonra Semerkant'a, Semerkant'tan Buhara ya da İran'dan İran dünyasına kadar hangi devlet güçlüyse oraya, oradan da Anadolu'ya kadar ulaşıyor. Yani gerçek anlamda İpek Yolu'nun batı ucu Suriye'deki Laskiye limanlarıdır. Anadolu'da da Bursa. Bursa'dır yani bence. O bağlantı kurulabilir. Fakat şimdi İran'dan sonra, yani İran topraklarına girdikten sonra tek yol olmayabilir. Birçok yol var. Hani daha geçitler falan bellidir ama mesela Kuzey Karadeniz'den, kuzeyden Trabzon'a uzanan hat vardır. Laskiye limanları, Anadolu'da kuzey-güney istikametindeki geçitlerden işte Konya, Kayseri veya üstü bir sürü hanlar, kervansaraylar, Selçuk dönemiyle ilgili çalışmalar var. Hani hanlar var ama bozkırlarda çok zor olduğu için belirli güzergah var. Onun dışında çok çıkamazlar. Buradan bir Güney Kazakistan'dan geçen hat var. Güney Kazakistan'da şöyle anlatalım, yani günüm daha iyi anlaşılsın diye. Çimkent, Taraz, Almatı, Almatı'nın şeyinden sonra Gulca, Gulca'dan Hami'ye kadar ulaşan bir yol var. Bu kuzey hattı. İkinci orta hat diyelim, Kaşgar'a ulaşıyor şeyden, Fergana'dan, yani Özbekistan'dan. Oradan Kaşgar'dan Aksu, Karaşar, Turfan ve Hami'de. Hami en son. Evet. Ve en son Uygur şehri, Türk şehri yani. Bir de Doğu Türkistan'ın güneyinden geçen var. Kaşgar, Yarkent, Hoten, Lobnor, Terçen diğer adıyla. Bunların hepsi Dunhuan ve en nihayetinde şeyde buluşuyorlar. O Lanzhou'dan girip şeye Şiyan'a kadar, yani şimdiki adı Şiyan, eski adı Çanan. Çanan'a kadar gidiyor. Çanan'da, şimdiki Şiyan'da bir Müslüman pazarı var Uğur Bey. Ben gittim, böyle Ramazan'da iftar vakti gitmiştim.
1: Ne zaman gittiniz hocam?

0: pazara 2013'te gittim.
1: 13 sene önce.
0: Evet, gitmiştim. Bir de çok güzel, değişik mimarisi olan cami var. İşte selam verdim. Selamünaleyküm dedim. Mesela girdik, camiyi gezdim. Bu arada iftara hazırlıyor, oruç şeyi hazırlıyorlardı vesaire. Ki ben o fikirdeyim. İpek yolunun en doğu ucu o pazar.
1: En doğu ucu.
0: Evet. Oradaki Müslüman pazar. Geleneksel. Yani bunu seyircilerimiz de dikkate alsınlar lütfen. Tabii Çin'de İslamiyet.
1: Nasıl buldunuz hocam?
0: Orada soruyorum tabii.
1: Hayır, yani gördünüz nasıl?
0: İntibam çok ilginç geldi ama tabii Müslüman olmanın etkisi gözüküyor zaten. Kıyafetlerinden de, konuşmalarından. Çin'de hatır sayılır. Bir Çinli Müslüman var. Yani belki 50 milyon diyorlar. Belki yoktur o kadar. Yani sayılar, rakamları çok. Ama belki en az 30 milyon bir Çinli Müslüman, Hui dedikleri bir Müslüman var. Müslüman topluluk var, pardon. Ningxia taraflarında vesaire. Dunhuan'da da öyle. Ben işte ona mümkün olduğu kadar bakmaya çalıştım. Yıllar önce bana bir proje teklif etmişlerdi. Yapamadım. Vaktim olmadığı için. Bu Çinli Müslümanlarla ilgili konunun araştırılması lazım. Çok ilginçtir. Mesela mezar taşlarına bakarak Uğur Bey, bunların şeyin Müslüman olup olmadığını anlıyoruz. Mesela din yazıyorsa nedir? Alaaddin'dir veya işte Saadettin'dir vesaire. Ma ise Muhammed'in kısaltılmışındır. İşte Davut'un ona göre daha buna benzer böyle kodlayarak Çinli Müslümanların şeyi var. Tabii Çin'e Müslümanlık denizden de gitti. Güney Çin'den de tabii. Onu da kabul etmemiz lazım. Yani genel olarak baktığımızda o dönem çok, bana göre çok keyifli. Bir kere ticaret var. Tan Hanedanı çok güçlü olduğu için ticarete dönem biliyoruz. Tan Hanedanı 617-907 yılları arasında 300 yıllık derim ortalama bir imparatorluk gerçek anlamda. Ama dışarıya çok açık. Mesela Hindistan'dan kültür getiriyor. Müslümanlardan getiriyor, batıdan. Türklerden alıyor. Korelilerden, Tibetlilerden hep böyle besleniyor yani. O bakımdan çok zengin bir hanedanlık haline dönüşmüş şey olarak. Mesela Mani dini çok azdır dünyada. Esas bakar çok kalabalık bir grup değil. İpek yolu üzerinden gidiyor. Neresi kökü? Batı İran. Yani Batı İran'dan doğuyor ama İpek yolu üzerinden yayıla yayıla şeyden. Bazen katliama doğuruyorlar falan. Yani en nihayetinde Uygurların kanında maneis yapıyorlar yani.
1: Hocam dini tarih, siyasi tarih ya da dünya tarihini anlamak adına bu ticaret ağları, ticaret yolları, özellikle İpek yolunun önemi büyük.
0: Tabii.
1: Yani İpek yolunu tahtada ortaya yazıp daha sonra işte siyasi etkileşim, kültürel etkileşim, dini etkileşim ya da işte bunun getirdiklerini peşi sıra arka arkaya koyabiliriz.
0: Kesinlikle koyarız ama tabii İpek yolundan başka Kürk yolu var.
1: Kürk yolu.
0: Tabii.
1: Orası nereyi kastediyorsun?
0: O Sibirya'dan geçiyor Kürk yolu. Ama Hunlar zamanında da var.
1: Neden hep İpek yolu gündemde oldu da Kürk yolu çok bilinmedi?
0: Şey daha canlı olduğu için İpek yolu. Yani her zaman söylediğiniz gibi siyasette, ekonomide çok etkin rol oynadığı için, insan kalabalık insan topluluklarını etkilediği için diyelim. O anlamda İpek yolu yani o önemli. Diğer yollar şimdi kuzey soğuk, bozkırlar tehlikeli ormanlar.
1: Kürk yolu Sibirya'da.
0: Sibirya'dan tabii.
1: Başka Çin'e var mı böyle Kürk yolu, İpek yolu?
0: Bir de Hindistan'dan yine hala bence etkili olan Hayber geçidinden de geçen kuzey İskandinavya'ya doğru giden şey var, bir hat var hala. Ticaret yolları. İslamiyet'in o altın devrini yaşadığı zaman Abbasiler devrinde Bağdat'tan çıkan kervanlar mesela Hazar Denizi'nin doğusundan dolaşarak ya da bazen Hazar'ı gemilerle geçerek Volga Irmağı üzerinden ta İskandinavya'ya kadar giden şey var, tüccarlar var dedim ta şeyde. Aynı şeyi biz 15. yüzyılda da görüyoruz. Yani ticaret hiçbir devirde durmuyor. Ben o yüzden onu merak ediyorum şimdiki bir kuşak bir yol projesinin
1: sonucunda. Hocam ticaret hiçbir dönemde durmuyor ama bahsettiğiniz yüzyıllarla günümüzdeki koşullar bir değil ki.
0: Tabii vergi yani oranları değişik en azından.
1: Ya o da var ama bir kuşak bir yol projesi diyorsunuz. Teknoloji hat safhada. Artık bir tuşla dünyanın öteki ucuna ulaşabiliyoruz. Şimdi eskiden ticaret yollarıyla

0: kültürel etkileşimden, işte dinlerin yayılmasından, siyasetin işte belki de başka bir boyuta ulaşmasından bahsediyoruz ama o dönemki özellikleri ve etkileriyle günümüzdeki etkilerine baktığımızda farklılaşma mutlaka vardır.
1: Mutlaka farklılaşma var. Günümüzdeki kültürel etki o kadar çok olmaz.
0: Yani bir kuşak bir yolla şu an büyük bir kültürel etkileşim gerçekleşiyor. Olmaz. Mümkün değil böyle
1: mümkün
0: bir şey.
1: Değil. Zaten insanlar birbirini takip ediyor sosyal şekilde. Dünyanın batısı, yiyecek, içecek her şeyi görüyorlar. Diyelim ki Londra'da gidersiniz, o Çin makarnasını yersiniz.
0: Sever misiniz yani, hocam Çin makarnasını?
1: Severim, iyi olursa. Takeaway dedikleri şeyleri, o Çin yemekleri dünyanın her yerinde. Zaten insanlar biliyorlar. Günümüzde siyasi ve ekonomik etkisi olur. O da tam sizin alanınız. Yani bence ekonomistlerin bundan sonra önümüzdeki süreçte eğer ateşkes sağlanırsa bunları yorumlaması lazım. Ben de katkı sağlayabileceğimi düşünüyorum. Çünkü ben yakın tarihi de ya yakın dönem Türk tarihini olsun Türk dünyası Çin tarihini iyi bildiğini iddia eden biriyim. Yorumlarımın doğru çıktığını görüyorum. Bu beni mutlu ediyor tabii. En azından. Çünkü Afganistan konusunda yanılmadım. Ukrayna-Rusya savaşında yanılmadım. Yani süreçler hakkında. Ama dünyanın hızla değiştiğini kabul etmemiz lazım. Şimdi her türlü bilgiye ulaşabiliyoruz. Şimdi yapay zekalı şununla bununla belki de kullanarak o benim orijinal dediğim belgeler artık çok rahat bir şekilde elden ele dolaşabilecek. O 10.000 Uygur yazması var. Şimdi İpek Yolu üzerinde bunlar. İşte 8.000'i Berlin'de vesaire dünyanın değişik yerlerinde. Şimdi bunu artık yapay zekalarla çok iyi okuyabilecekler belki de. Yani bizlere ihtiyaç kalmayacak.
0: Teknolojinin böyle bir olumlu katkısı
1: bence
0: olacak.
1: Var. Tabii.
0: Ama
1: teknoloji direnilmez.
0: Ben size şu konuda katılmıyorum. Tamam bunlara ulaşılabilir ama bence yorumlama açısından Ahmet Taşıral'ın bilgi birikimi ve o tecrübeleriyle yorumlaması başka, bir yapay zekanın, mekanik bir şeyin o bilgiye ulaşması bambaşka.
1: Tabii.
0: Yani biz de şimdi ekonomide yapay zekayla, AI'la birçok işte şirketin bilançosuna ulaşabiliyoruz. O şirketin ne bileyim finansallarıyla alakalı öne çıkması muhtemel şeyi yapay zeka bize bunu istediğimizde hazırlıyor. Ama ya bir pandemide o şirketin nasıl bir fiyat performansı göstereceğini ya da işte 2008 olaylarında Amerika'da çıkan mortgage krizinde nasıl bir hisse görünüşünün olacağını yapay zeka olanı bize anlatır anca. Ya olan bittikten sonra onu biz bilgiyi veriyor. Ama o mevzuyu olası ihtimaller üzerinden senaryolar kurarak anlatması şu an için mümkün değil. Bence o yüzden bizlere ihtiyaç var Ali.
1: Evet.
0: Özellikle de sizde.
1: Umarım işsiz kalmayız. Tabii o da var. Kesinlikle insan unsuru önemli bir anlamda. Ben iki şeyi üzerinden okuyorum. Bir, en eski Çince belgeleri o Süeyşun'un 67. bölümündeki Peycun'un raporu. İpek yolunu en iyi anlatan Çince raporu. Daha onu yüksek lisans tezimde okudum. Az önce bahsetmiştim. İkincisi sahadaki gözlemlerim.
0: İşte bundan bahsediyorum.
1: Yani mesela 2007 yılında Altay Dağları'nda geziyorduk. Araştırma yapıyorduk. Oradan şeyle biz Kaptan Mustafa Can'ı yine burada teşekkür edelim ya sağ olsun. Altay Dağları'nı boydan boya geçen bir otoban yapılıyor. Çuyski otoban diyor Rusçasını şeyle. Çuy otobanı dedikleri. Çok ilgimi çekmişti. Çin'e bağlanıyor oradan. Şimdi Moğolistan'la Kazakistan arasında 70 kilometrelik ya da 100 kilometrelik bir alan var. Oraya Çin girmiş durumda. Dolayısıyla Moğolistan'la Kazakistan birleşemiyor. Aradan girdikleri zaman yani dolayısıyla Çin doğrudan şeye ulaşabilecek. Çin üzerine eğer o yol yapılırsa otoban Türkiye saf dışı kalabilir. Yani ekonomik anlamda Türkiye'yi devre dışı %100 bırakamasalar bile bir şekilde bırakırlar. Bu bir. İkincisi şey olarak Kaşgar çok önemli. Doğu Türkistan'ın en batı ucunda. O bahsettiğim bir yol Pakistan'a Hindistan'a gidiyor diyor. Karayollarının yapılması çok zor. Çin'in işini çok kolaylaştırdı. Yani yorumları ona göre dikkat etmek lazım. Doğru bilgi üzerine yorum yapmak lazım. Ben biraz da onun tarafındayım biliyorsunuz. Kaşgar'dan Özbekistan üzerinden doğrudan demir yollarıyla ya da şeylerle yine Karadeniz'in kuzeyinden Rusya üzerinden Avrupa mallarına malları Avrupa'ya ulaştırma projeleri vardı. Fakat Çinliler ilginç bir şekilde Türkiye'yi tercih ediyorlar. Yani Türkiye'yi bir hap gibi kullanıp
0: coğrafi konumu itibariyle.
1: Türkiye üzerinden Avrupa'ya değer veriyorlar. Bunda 2013'ün Dunhuan'da bulunduğum sırada bir İpek Yolu konferansı yapıldı. Şöyle düşünün, Vietnamlılar vardı. O zaman Suriye'de iç savaş var, Suriyeliler vardı. Bütün Afganistanlılar, yani İpek Yolu üzerinde olan ve olmayan bütün ülkeler vardı. Çok ilginç bir toplantıydı. Ben şeyle birlikte, tabii Türkiye'den de ben biraz takip ettim ama ilgi duyduğum için takip ettim. Çok ilginçtir Uğur Bey. Aşağı yukarı konuşmacıların, özellikle Çinli uzmanların, tam bahsettim çağdaş anlamda o konuşulur. Yani tarih konusu değil. İpek yolu nasıl geliştirilir diye. Çağdaş anlamda buna baktığımız zaman olarak hep Türkiye'nin adından söz edildi. Yani Türkiye'nin İpek yolunun batı ucu olduğu ve Türkiye ile ilgi bir şekilde kuruldu. Bu önemlidir. Bence önemli bir sonuçtur. Zaten devletimizin de herhalde ilgili kurumlar da bunlara bakıyordur. Şimdi bir boyutu o. Bir boyutu da şu var. Kültürel anlamda. Hani işte Hunlar zamanından başlayalım yani olarak 2000 yıldır her dönemde İpek Yolu ile ilgili eğlenceler, kültür aktarımı yapılmıştır. Şimdi Anadolu'da da bakıyorum çoğu yerde İpek Yolu festivalleri yapılıyor. Bu çok hoş. İpek Yolu üzerinde ve çoğu merkez, çoğu ya da yerleşim yeri İpek Yolu üzerinden pay almaya gayret ediyor. Ben bunu da takdirle karşılıyorum. Yani önemli bir şey. Ben her zaman söylüyorum. Bilgi önemli bir güçtür. Teknolojiye direnilmez. Direnmeye gerek yok. Teknolojiye sahip olup daha ileriye gitmek lazım. Bir tarihçi olarak bunu söylüyorum. Onu söyleyeyim. Her zaman teknolojiye direnmek yerine daha ileriye gitmek lazım. İkincisi gerçek anlamda doğru bilgiler üzerinde doğru bilgilere ulaşmak lazım. Ve onu anlamak lazım. Bu konuda ben problemler olduğunu görüyorum. Abartmadan doğru bilgiler ışığında olabilir. Ama yani bu kadar geniş bir alan, bu kadar çok dünya tarihinde kültürel, ekonomik, siyasi etkisi bulunan bir ticaret yolunun günümüzde ve geçmişte çok tartışılması ve üzerine kitaplar yazılması da gayet doğal.
0: Hocam üzerinden yüzlerce sene geçmesine rağmen aslında ana şema hep aynı. O zaman İpek Yolu diyorduk. İşte Kürk yolu dediniz, baharat yolu, ne bileyim. Şimdi de özellikle Ukrayna ve Rusya savaşı sonrası koridor savaşları tabirini duymaya başladık. Orta koridor. Yani ülkeler bu kadar teknolojinin had safhaya çıktığı bir ortamda bile o ürünü en kısa sürede nasıl diğer tarafa ulaştırabilirim ve bu ticarette nasıl söz sahibi olabilirimin derdinde ve bunun çözümü için hala kartlarını karıyorlar ve kozunu oynuyorlar.
1: Kesinlikle. İşte bunda da aslında tarihten güç alıyorlar. Yani geçmiş olaylardan güç olarak bir gelecek perspektifi ortaya koyuyorlar. Yani geleceğe yön vermek adına tarihi iyi kullanıyorlar.
0: Şimdi Ukrayna ve Rusya Savaşı'nda ne vardı? Lojistikten ötürü tahılın ulaşma problemi.
1: Evet.
0: Bugün İran, Amerika karşılıklı saldırıları sonrası petrole ulaşamama derdi. Tankerlerin boğazdan geçememe süreci. Evet. Yani o lojistiğin yüzyıllarca ne kadar önemli olduğu ve bundan sonra da ne kadar önemli olacağını görüyoruz. İşte deniz yoluna alternatif karayolları ya da işte demir yolları. Hemen birkaç ay içerisinde 100 günü aştı bu savaş başlayalı ama bu periyotta da ülkeler yeni alternatif yollar aradılar.
1: Kesinlikle öyle. Yani tabii savaşı şey yapmıyoruz. İnsanlar zor durumda kaldıklarında kendilerine bir çare bulurlar. Bu hani motivasyon anlamında bir arama, bir arayış içerisine girip yol bulurlar. Bunu başarırlar. İran kendince başarılı, dimdik ayakta yani. O kadar bombalanmasına rağmen ayakta, fark etmiyor. İran'da bence nüfus da önemli.

0: 90 milyona yaklaşan nüfusuyla birlikte şeydi, bizim çocukluğumuzda İran Türkiye'den nüfus olarak çok gerideydi. Geçtiği gibi hızla gidiyor. Bu önemli bir güç. Tabii İran tabii tarihen aynen hani İpek Yolu örneğinde de gördüğümüz gibi çok köklü bir medeniyet. Bunu kimse inkar edemez. Türklerin de çok etkisi var. İşte 1925'e kadar Türk kökenli hanedanlar yönetti. Evet. Orada artık onlar Türk, bizde Türk'ü zaman ne vardı orada? Mezhep yakınlığından, farklılığından dolayı İran kültürünü yücelttiler ve yok ettirmediler. Ona bakmak lazım. Belki bölge o bölgede hani mikro olarak da bakabiliriz. Hı hı. Makro olarak da bakmak lazım. Esas o. Ukrayna-Rusya savaşı tabii bundan ne kadar sürer onu ben bilemeyim. Bilemem. Çok uzun süreceğini tahmin etmiştim. O oluyor. Fakat
1: öyle de oldu.
0: Öyle de oldu. Rusya daha dirençli çıktı bence. Rus halkı. Daha dirençli şey olarak. Bundan sonra olur. Çünkü bence Rusya'nın esas zayıf tarafı Sibirya. Şöyle diyelim, 20 milyon kilometre karede 12 milyon insan yaşıyor. Ya da evet. 12 milyon kilometrede 20 milyon insan yaşıyor. Burada çok önemli doğalgaz, petrol, kereste ağaç ve işte diğer kaynaklar var. Su kaynakları var. Dünya su kaynaklarının 1/4 kullanılabilir kereste miktarının 3/2 Sibirya'da. Bu tartışılıyordu eskiden. Yani Çin'e karşı nasıl savunuruz diye Rus uzmanlar kendi aralarında bu gündeme getiriyorlardı zaman zaman. Hı hı. Yani bak çok geniş bir alan, savunması kolay değil gibi. Buna bakabiliriz. Fakat ne olursa olsun burada konuşmuş olduğumuz İpek Yolu teması dünya tarihini her şekilde etkiliyor. Ben
1: hocam peki İpek Yolu'ndan yola çıkarak şunu da söyleyebilir miyiz? Bu dünya tarihi açısından bu ticaret yollarının önemi oldukça yüksek. Dünya tarihinin omurgasını oluşturuyor bu yollar diyebilir miyiz?
0: O bir döneme kadar etkili olmuyor. Yani 1500'lere kadar diyebiliriz ekonomik tarih, iktisat tarihi açısından. Yani coğrafi keşiflere kadar diyebiliriz ama ondan sonra diyemeyiz. Bundan sonra olabilir. Bu Çin'in politikalarının ya da uluslararası karar vericilerinin çizici stratejiye göre şekil alır. Ama 1500'lere kadar olan, ondan sonra tabii ki coğrafi keşifler kesti yani şeyleri arttırdı. Daha doğrusu işte Filipinlere kadar şeye kadar Hollandalılar, Portekizler sömürmeye başladılar. En büyük yeri de İngilizler sömürdü Hindistan'ı. Halbuki Hindistan'da 1858'e kadar Türkler de var. Bahadır Şah var, ikinci var. Babürlerin son hükümdarı. Biz tabii sömürgeci olmadığımız için bunu rahatlıkla söylüyoruz. Gittiğimiz yerlerde öyle kendi kendimize hakimiyet kurmuşuz. İşte o denge üzerinden. Şeyde İstanbul Üniversitesi'nin kütüphanesinde iki üç tane böyle uzak doğuyla ilgili eserler var. Bir tanesi şey, Şark'ta Bincel. Mesela Osmanlılar da aslında şey, kayıtsız kalmıyorlar. Yemen'den, yani kendi topraklarından, Yemen'den özellikle, Umman'dan. Yemen'den gemicileri ya da şeyleri gönderiyorlar ve onların kayıtları var, hatıraları var. Farsça olarak yazılmış olan şeyler var. Yine Gıyasettin Nakkaş'ın hazırlamış olduğu Acayibül Letaif adlı bir eser var. Bu da önemli. Yine işte İran dünyasında yani Farsça, Türkçe yazılmış olan kitapları da görüyoruz. Seyfi Çelebi seyahatnamesi var. 1500'lere ait. Bu da çok değerli. Bu arada şey, mesela şeyde Ali Reis Miratül Memalik adlı eserinde biliyorsun, evet. Memleketlerin aynası demek. İndokyanusunda savaşı kaybedince karayoluyla Hindistan'a, Hindistan'dan Türkistan üzerinden geliyor. Bunlar önemli. Ama daha ilginçini ben size söyleyeyim.
1: Evet.
0: Osmanlı'nın tüfekleri İpek Yolu üzerinden Çin'e kadar ulaşıyor. Lumi Chan diyorlar. Lumi tüfekleri yani. Rumunca Anadolu oluyor ya. Rumi'yi Lumi diye yazmışlar.
1: Anadolu'nun tüfekleri.
0: Tabii. Bunu, yani bu da müthiş bir gelişme. Yani böyle tamamen kapatamayız. O haksızlık olur ama genel olarak baktığımızda insanlık tarihinde tabii Türk tarihinin önemli bir kesimi İpek Yolu üzerine gerçekleşti. Doğu Batı ekseninde çok etkili olduğunu söyleyebiliriz yani.
1: Evet.

0: Bence konuşsak da daha uzun dakikalar açsak da bu konuyla alakalı çok önemli hususlar eminim masamıza gelecektir. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben de teşekkür ederim.
0: Eminim yakın dönemde de bu bahsettiğimiz farklı ticaret yolları, koridorlar tekrar gündemde olacaktır. İnşallah onları konuşmak adına da sizleri ağırlarız. Çok teşekkür ediyoruz hocam.
1: Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Sağ olun. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Taşağıp hocamızla ticaret yollarının önemini, ülkelere katkısını, dünya tarihine yansımasını ve İpek yolunu konuştuk. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konukla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

0: Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A-Para.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli 31, Sakarya 30, Bursa ve Balıkesir 32. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 16. Konya ve Kayseri 31, Nevşehir ve Sivas 26. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 23. Denizli 36, Aydın 40, Muğla 34, Manisa 35. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 31, Adana 34, Kahramanmaraş 36, Hatay 29. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 20. Bolu ve Samsun 27, Karabük 30, Rize 24. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 32, Erzincan 27, Van 26, Ardahan 21. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 22. Mardin ve Siirt 35, Şanlıurfa 39 ve Diyarbakır 37 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
3: ...29 Haziran arasında Bim'de Emin 400 gram %20 yağlı dana kıyma 330 lira yerine 238 lira. Emin 400 gram dana kuşbaşı et 350 lira yerine 270 lira. Bim.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Yakıt alacağız, yine yandık.
2: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi kartım
3: hadi. Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
4: Buyur Hasan.
3: Hadi oğlum. Anne, bir şeye bakıyorum.
5: Olmadı mı Hasan'ım?
3: Oluyor anne.
6: Seni koydu.
5: Hasan, uyku vakti.
3: Daha işim var anne.
5: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
3: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
7: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
8: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Elektriğiniz hiç kesilmesin. Tarlalarınız suya kavuşsun diye güneşi size getiriyoruz. Dünyanın neresinde olursam olayım. Basıyorum tuşa, tarlamı suluyorum.
2: CB Enerji güneş panelleri ve anahtar teslim tarımsal çözümleri 30 yıl performans garantisiyle hem bugününüzü hem geleceğinizi güvence altına alır.

0: örnek bir vatandaş ülkenin başbakanını öldürmekle suçlanır. Masumiyetini ispatlayabilecek mi? Golden Slumber bu akşam 20'de Ahbara'da.
1: Yedi yaş ve üzeri için uygundur.

0: place was military storage back in the day.
1: You wanna go down and see it?
2: Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım.
3: He sees the good in everyone.
4: Uçuşumuz için son çağrı.
5: Hey Rich, Şangay'a birlikte uçuyoruz ha?
6: Uzun zaman olmuştu.
7: Hoş geldiniz.
2: Gerilim türündeki derin kabusun yönetmen koltuğunda Renny Harlin var. Aaron Eckhart, Sir Ben Kingsley başrolde izleyeceğimiz filmin konusu şöyle. Los Angeles'tan Şangay'a giden bir uçak, Pasifik Okyanusu'nda acil iniş yapmak zorunda kalır. Hayatta kalan yolcular, mercan resifine saplanan enkazın etrafını saran ölümcül köpek balıklarıyla karşı karşıyadır. Ve okyanusun ortasında hayatta kalmak için büyük bir mücadele başlar.
7: Zayıf bir ihtimal olsa da suya inmemiz gerekirse, can yelekleri koltuğunuzun altında.
8: Ne yapacağız?
5: Diğerlerini arayacağız.
9: Hollywood'da sinemanın yeni yıldızları film sektörünün çehresini sonsuza kadar değiştirdi.
2: Animasyon türündeki minyonlar ve canavarlar vizyona girdi. Film, minyonların Hollywood'u nasıl ele geçirdiğinin, film yıldızı olduklarının, gezegeni canavarlardan kurtarmak için nasıl yeniden bir araya geldiklerinin gürültülü, çılgın ve tamamen gerçek hikayesini anlatıyor.
10: James, filmler konusunda çok yeteneklisin.
11: Yurika. Gloria, aleluya. Like a movie. Un movie de minions con monstruos.
12: Yachi, unigiri.
11: Kai fuku.
13: Onlar bana nasıl
14: tamam. Ben geri orkum oluyor. Bakma ikavat düzenmez. Ama dostlarım bana kısaca gol eder. Filminiz için mükemmel canavarı tanıyorum. Hadi.
15: Ne bu da bu buyuk? Kare.
14: Tüh ya. İşte. Süper güçlü. O gezegendeki her şeyi yok edecek.
10: James, sen harika şeyler başaracaksın.
0: This place was military storage back in the day.
1: You wanna go down and see it?
2: Bilim kurgu türündeki Dikkat Kıyamet filminde usta aktör Liam Neeson başrolde. Film, insanlığı tehdit eden bir organizmayı yok etmek için mücadele eden bir grubun hikayesini konu alıyor.
16: That is a nuke. What are you, nuts?
17: No, I'm ambitious.
18: My cousin and I.
2: Fantastik aksiyon türündeki merakla beklenen film Supergirl gösterimde. Craig Gillespie'nin yönettiği filmin oyuncuları arasında Millie Elcock, Matthias Schoenaerts ve Eve Ridley gibi isimler var. Supergirl, Superman'in kuzeni olan Kara'nın maceralarına odaklanıyor. Kara, yıkımdan kurtulan bir Krypton parçası olan Argo şehrinde doğup büyür. Kara, ailesi tarafından, Kal-El tarafından yetiştirilmek üzere dünyaya gönderilir.
19: Oh, that might be a problem.

0: We haven't been formally introduced.
1: So, Mike, we're clear on your release plan, yeah?
2: Yes.
3: Paris Dickinson'ın yönettiği serseri dram türündeki bir yapım. Frank Delaney'nin başrolde olduğu film, Londra sokaklarında hayatta kalmaya çalışan Mike'ın hırsızlık nedeniyle cezaevine girip çıktıktan sonra hayatını yeniden kurmaya çalışmasını anlatıyor. Film bu yıl Cannes Film Festivali'nin belirli bir bakış bölümünde yarışarak en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı.
4: Mike, is there something you'd like to express?
5: Baş ne demek, kim zehirledi?
0: Bonnie.
3: Vizyona giren Oyuncak Hikayesi 5 animasyon türünde. Serinin 5. filminde bu kez Buzz Işıkyılı, Woody, Jesse ve ekibin geri kalanı oyuncakların görevlerini tehdit eden yepyeni bir rakiple karşı karşıya. Kim mi? Lilipet.
6: Ben ve oyuncaklar tüm yaz Bonnie arkadaş edinsin diye uğraştık.
7: Evet.
6: Ama sonra sen gelip berbat et. Ama dinlemiyorsun ki.
7: Ben her zaman dinlemediğim. Bak.
8: İyi dinle. Ben de oyuncaklar tüm yaz.
7: Şimdi de İspanyolca.
8: Bona sermes no sordan. Al otro la
6: ne?
9: Ne? Hey, büfenin arkasındaki neyse benim.
6: Woody.
10: Jesse, merhaba.
6: Dedikleri gibi dışarısı oyuncaklar için kötü bir yer mi?
11: Her gün daha çok terk edilmiş oyuncak buluyoruz.
12: Lanetlendi.
6: Teknoloji evimizi de ele geçirdi.
11: Ben bilemiyorum Jesse. Oyuncaklarla oynanır ama teknolojiyle
10: her şey yapılabilir.
13: Bonnie'yi bu cihaza kaptırıyorum.
14: Woody.
11: Elimden geldiğince çabuk geldim.
15: Neden elbise giyiyorsun sen Woody?
11: Buna panço deniyor Forky.
6: Birine kahverengi kalem lazım.
16: Dur. Kim var orada?
11: Hop hop hop. Niyetim kötü değil.
16: Uzun zaman oldu kovboy.
6: Nesin sen? Bir çeşit ihtiyar oyuncak mı?
11: Ne?
15: Kel olduğun için seni yaşlı sanıyor Woody.
6: Bonnie'ye en azından kendi yüzyılından birinin yardım etmesi gerek. Elveda oyuncaklar.
16: Destek lazım olacak.
11: Yok artık. Elimizden kaçıyor bas.
16: Bu gezegendeki görevimiz bir çocuğu mutlu etmek.
10: Unutma.
6: Bonnie'ye yardım etmeliyiz. Hadi Bullseye.
11: Bas sen burada kal. Ben onlarla gideceğim.
16: Yapamayacağımı mı sanıyorsun?
10: Hayır.
16: Güzel Pancho.
17: Yine kavga ettiklerini görmek çok güzel.
11: Kesinlikle.
18: Why are you here?
19: I used to be a regular sheriff.
3: Aksiyon türündeki Normal'ın yönetmen koltuğunda Ben Wheatley var. Bob Odenkirk, Henry Winkler, Lena Headey ise filmde başrolleri paylaşıyor. Film, Amerika Birleşik Devletleri'nin kurgusal Minnesota kasabası olan Normal'da geçiyor. Yapım, geçici olarak şeriflik görevini devralan Ulysses'in başarısız bir banka soygununun ardından kasabadaki derin ve karanlık sırları ortaya çıkarmasını konu alıyor.
19: Is that a police scanner you got? You keeping tabs on me?
18: Yes, sir.
19: This is a hell of an armory.
18: Did you catch that?
19: Yeah, it's my one trick.
20: What do you think of our little town?
19: It's charming. Oh, shit.
16: Keep your hands where I can see them!
19: If you don't play this right, we're gonna have a massacre in there. I say we play the hand that's been dealt to all of us. And maybe you get to keep the rest of your damn fingers.
20: You could build a whole new life here at Normal. We really celebrate the community.
19: What is wrong with you people?

0: Nothing to see here.
1: People speak of Robin Hood. Tell a story.
2: Başrolünde usta aktör Hugh Jackman'ın yer aldığı gerilim macera türündeki Robin Hood'un ölümü vizyonda. Michael Sarnowski'nin yönettiği film, suç dolu bir hayatın ardından geçmişinin yükleriyle boğuşan Robin Hood'un destansı maceralardan uzaklaşarak ağır yaralı bir şekilde gizemli bir kadının gözetimine sığınmasını konu alıyor.
3: Blood. Blood is all that will give in return. I am the outlaw, Robin Hood.
2: İstanbul'un kültürel belleğinde kavuşma ve ayrılık temalarıyla yer eden, kent silüetinin en önemli simgelerinden Haydarpaşa Garı eski görkemine kavuşuyor. Haydarpaşa Garı'nda yürütülen kapsamlı restorasyon çalışmalarında önemli gelişme sağlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Demiryolları arasında imzalanan protokol kapsamında sürdürülen çalışmalar doğrultusunda, tarihi yapının Marmara Denizi'ne bakan üç cephesindeki restorasyon ve konservasyon uygulamaları tamamlandı. Cephelerde bulunan iş iskeleleri kaldırılırken Haydarpaşa Garı'nın özgün mimari detayları yeniden görünür hale geldi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'un simge yapılarından Haydarpaşa yıllar sonra yeniden tarihi silüetteki yerini almaya başladı. Bu eşsiz mirası özgün kimliğini koruyarak geleceğe taşıyor, tamamlandığında İstanbul'a yeni bir kültür ve sanat alanı kazandıracak projeyi kararlılıkla sürdürüyoruz açıklamasını yaptı. Haydarpaşa Garı'nda devam eden restorasyon, güçlendirme ve çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından alanın kültür ve sanat odaklı yeni bir yaşam alanı olarak İstanbullularla buluşturulması planlanıyor.

İzlence izleyicileri şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra. Cenk Eren sözleri ve müziği Oğuz Yılmaz imzalı Kopsun Kıyamet şarkısıyla dijital platformlarda ön sırada.

Zakkum ve Ceylan Köse, sözleri Cem Sen Yücel'e, müziği Yusuf Demirkol'a ait Müsaade Senin adlı düetleriyle dijital platformlarda en çok dinlenenler arasında.

Finlandiya'nın 122 bin nüfuslu Lahti kentindeki Sibelius konser salonunda klasik müzik konserinde talihsiz bir kaza yaşandı. Orkestra şefi Matthew Halls, yüzlerce izleyici karşısında orkestrasını coşkuyla yönetirken 1.3 milyon dolar yani yaklaşık 60 milyon lira değerindeki tarihi kemanı batonuyla ülkenin önde gelen keman virtüözlerinden Elina Vahala'nın elinden düşürdü. ...1780 yapımı Guadagnini keman havada 3 kez takla attıktan sonra yere düşerken Vahala durumun vahametiyle çığlık attı. Bu anlar yaşanırken orkestra şef onları durdurana kadar çalmaya devam etti. Bu sırada Vahala kemanı nazikçe yerden aldı, endişeli müzisyenlerse onu izledi. Vahala, Max Bruch'un bir numaralı keman konçertosunu çalmaya devam etti. Zira usta kemancının ayağıyla düşüşünü engellemesi sayesinde tarihi enstrüman fazla hasar görmedi.

sanatçı konser sonrası eserin son bölümünü çalarken elini çok az gevşettiğini ve bunun sonucunda kemanın havada 3 kez takla attığını söyledi. Kemanın başkent Helsinki'deki keman üreticisi Jarkko Niemi tarafından incelenerek

Antiklikya, Pamfilya, Pisidya ve Kilikya bölgelerinin kesişiminde yer alan Antalya'nın dünyanın en çok antik kenti olan şehir unvanını elinde bulundurduğunu biliyor musunuz? Adeta devasa bir açık hava müzesi olan kent, deniz turizminin yanı sıra tarihi mirasıyla da yerli ve yabancı ziyaretçilerin her mevsim ilgisini çekiyor. İzlence ekibi olarak Antalya'da mutlaka görmeniz gereken 5 antik kenti sizler için derledik.

İlk durağımız Perge Antik Kenti. Hitit dönemine uzanan yerleşimiyle Perge, Antik Pamfilya bölgesinin en önemli yerleşimlerinden biri. Roma İmparatorluğu döneminde benzersiz bir kent planlamasının örneği olan kent, mimarisi ve ünlü heykeltıraşlarının eserleriyle öne çıkıyor. Kentte yer alan 15 bin kişilik antik tiyatro ve de 12 bin kişilik stadyum, Perge Antik Kenti'nin zamanında ne denli ihtişamlı bir şehir olduğunu adeta kanıtlıyor. Antalya denilince akla gelen ilk antik kentlerden olan Side, bölgenin en önemli limanlarından birine ev sahipliği yapıyor. Büyük İskender'in Anadolu seferinde ona kapılarını açan kent, ilerleyen dönemde büyük bir sikke basın merkezi olur. Ayrıca bölgenin en önemli kültür merkezi olduğu arkeolojik çalışmalardan ortaya çıkan Side Antik Kenti, büyük kapısı, anıtsal caddeleri, tiyatrosuyla bir antik çağ liman kentinin havasını solumak isteyen ziyaretçilerini ağırlıyor.

Akdeniz'in en iyi korunmuş Roma dönemi tiyatrosuna sahip olmasıyla öne çıkan kenti Aspendos, Roma İmparatoru Marcus Aurelius döneminde inşa edilen 20 bin kişilik amfiteyatrosuyla öne çıkıyor. Bugün festivaller ve konserler düzenlenen tiyatrodan sonra en dikkat çekici yapıysa günümüze kadar ulaşan su yolları. Yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki kemerli köprü, köprünün her iki ucundaki basınç kuleleri ve suyun toplandığı armut biçimli sarnıçlar, antik dönemlerin mühendisliğine ilgi duyanlar için mutlaka görülmesi gereken yapılar. Aspendos antik kentini ziyaret ettiğinizde ayrıca Agora, Bazilika, Anıtsal Çeşme, Meclis Binası, Anıtsal Tak kalıntılarını da görebilirsiniz.

Şimdiki durağımızsa Antik Likya Birliği'nin idari merkezi olmasıyla öne çıkan Santos Antik Kenti. Likya medeniyetinin özgünlüğünü yansıtan pek çok önemli kalıntıya ev sahipliği yapan kent, UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesinde yer alıyor. Kentin agorasının kuzeydoğu köşesinde bulunan M.Ö. 5. yüzyıldan kalma anıt mezarın gövdesindeki kitabe, bugüne kadar bulunan Likya dilinde yazılmış en uzun eser. Homeros'un eserlerinde Troya Savaşı'na asker gönderdiği de anlatılan Santos, ziyaretçilerine antik zamanda yolculuk vaat ediyor. Ve Patara Antik Kenti. Bölgede gün yüzüne çıkarılan arkeolojik kalıntıların demir çağı öncesine uzanan bir yerleşim tarihine işaret ettiği Patara, Santos Vadisi'nin denize açılan tek kapısı olması sebebiyle önemli bir antik liman kenti olur. Girişinde görkemli bir Roma zafer takının ziyaretçileri karşıladığı Patara Antik Kenti, tiyatrosu, hamamı, tahıl deposuyla Antalya'ya yolu düşenlerin mutlaka görmesi gereken bir yerleşim noktası. Bizden bir tavsiye: Patara'ya gittiğinizde yüzyıllardır karetta karettaların yavruladığı 12 kilometrelik altın kumlu muhteşem Patara plajını da görün deriz.

Grammy ödüllü efsanevi grup Gypsy Kings Viva El Arte turnesi kapsamında yeniden Türkiye'ye geliyor. Andre Reyes liderliğinde sahne alan Gypsy Kings by Andre Reyes köklü müzik mirasını yeni nesil bir enerjiyle sahneye taşıyor. Bamboleo, Volare, Un Amor, Baila Baila gibi onlarca hit şarkıyla sahnede muhteşem bir repertuar sunacak grup. Pio Entertainment organizasyonuyla 3 Temmuz'da İzmir Kültür Parkı açık hava sahnesinde, 4 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuz'da açık hava sahnesinde, 5 Temmuz'da ise Ankara Oran açık hava sahnesinde konser verecek.

0: never met.
1: Kanadalı şarkıcı ve multi-enstrümantalist Mac DeMarco 2 Temmuz akşamı Küçük Çiftlik Park'ta sahnede. Epifone organizasyonu ile gerçekleşecek konserde aylık 22 milyon dinlenmeye sahip müzisyen For the First Time, My Kind of Woman, Chamber of Reflection gibi kültleşmiş parçaları ve yeni sürpriz çalışmalarıyla hayranlarıyla bir araya gelecek.

punk rock'ın en enerjik, en sarsıcı, en kuşaklar arası gruplarından The Offspring 20 yıl sonra İstanbul'da konser vermeye geliyor. 90'lar ve 2000'ler kuşağının kolektif hafızasının canlı bir geri dönüşü olacak konser Life Park'ta gerçekleşecek. The Offspring'in 1994'te yayımladığı Smash albümü bağımsız müziğin kaderini değiştiren bir dönüm noktası oldu ve 11 milyonun üzerinde satış yaparak bugün hala tarihin en çok satan bağımsız rock albümü olma unvanını elinde tutuyor.

Brit Pop'un altın çağını başlatan bir neslin estetik, müzikal ve duygusal kodlarını şekillendiren Suede yıllar sonra İstanbul'da. 30 yılı aşkın kariyerinde grup yeni albümü Antidepressants'la modern alternatif rock sahnesine yeniden yön verirken, bu albüm turnesinin Türkiye durağı 17 Temmuz akşamı %100 müzik katkılarıyla Zorlu PSM sahnesinde gerçekleşecek.

Dünyaca ünlü The National'ın vokali, şarkıcı ve söz yazarı Matt Berninger, 13 Temmuz'da PALS organizasyonuyla solo konserle CC Arena Ataşehir'de sahnede olacak. Berninger, ikinci solo albümü Get Sunk'ı 2025 yılında dinleyicilerle buluşturmuştu.

İstanbul Genç Bale Topluluğu sezonu İtalyan besteci Antonio Vivaldi'nin 4 mevsim eserinin yeniden yorumuyla kapatıyor. Topluluğun yeni bir yorumla 28 Haziran'da Süreyya Operası'nda sahneye taşıyacağı temsilde Vivaldi'nin her biri adını aldığı mevsimin özelliklerini yansıtan konçertoları için 4 ayrı koreograf, mevsimleri koreografik bir dille kendi özgün hareket anlayışları ve kültürel bakış açılarıyla ele alıyor. İlkbahar Metin Soloviev imzasını taşırken yaz mevsimi Animus'ta sahnede hayat buluyor. Sonbahar Sasha Evtimova tarafından yorumlanırken kış mevsimi ise Olga Pango tarafından sahneye taşınıyor.

Uluslararası Mausa Kültür Sanat Festivali bu yıl 26. kez sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 16 Temmuz tarihine dek Otello Kalesi ve Salamis Antik Tiyatro'da düzenlenecek etkinliklerle ziyaretçileri ağırlayacak festivalde 1 Temmuz'da Mausa Kent Orkestrası ile Kıbrıs müzik sahnesinin sevilen isimlerinden Fikri Karayel aynı sahneyi paylaşacak. 6 Temmuz'da Arjantin'in büyüleyici tango ruhunu sahneye taşıyacak Naturalist Labor Dans topluluğunun tango gala gösterisi sanatseverlerle buluşacak. 7 Temmuz'da uluslararası caz sahnelerinde önemli başarılara imza atan Oytun Ersan ve Blue Deja Vu Band sanatseverlerle buluşacak. Festival 16 Temmuz'da Sertab Erener konseriyle kapanışını yapacak.

3 kez Rusya ulusal şampiyonu ve 3 kez Rusya Grand Prix finali şampiyonu olan genç patenci, ayrıca uluslararası alanda 2021 JGP Slovenya şampiyonu ve 2025 Skate to Milano şampiyonu oldu.

Petrosyan'ın 2026 kış olimpiyatlarında sergilediği pop ikonu Michael Jackson'ın müziği ve ay yürüyüşü dahil danslarından esinlendiği koreografi bugünlerde sosyal medyada çok konuşuluyor. İzliyoruz.

0: Mert abi.
1: Buyur Hasan.
0: Hadi oğlum.
2: Anne bir şeye bakıyorum.
0: Olmadı mı Hasan'ım?
2: Oluyor anne.
3: Seni koydu.
0: Hasan uyku vakti.
2: Daha işim var anne.
0: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
2: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
4: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.

0: mağazalarında ve online'da keşfedin. Koça.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
3: 26-29 Haziran arasında Bim'de Emin 400 gram %20 yağlı dana kıyma 330 lira yerine 238 lira. Emin 400 gram dana kuşbaşı et 350 lira yerine 270 lira.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
6: Kazancım Net, sigortam Net.
7: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
8: Buyur Hasan.
9: Hadi oğlum.
7: Anne bir şeye bakıyorum.
9: Olmadı mı Hasan'ım?
7: Oluyor oluyor anne.
10: Seni koydu.
9: Hasan, uyku vakti.
7: Daha işim var anne.

0: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
1: Bu benim mi?

0: Sazım, sözüm halk için, kardeşlik için, insanlık için, garipler için, sevenler için, yeni bir dünya için. Batsın bu dünya.
1: Batsın bu dünya, bitsin bu rüya.
2: Kimilerine göre baba, kimilerine göre ise kral. Yakın çevresine göre ise kont. Kim hangi lakapta anarsa ansın, Orhan Gencebay, ilklere imza atan tarzı, müziği, yorumu ve vakur duruşuyla yaşayan bir efsane.
0: Sen de beni rahat eden bir şey olsun. Tertemiz yüzün mü, gülen gözlerin mi, çocuksuz saflığın mı bilemiyorum. Ne?

0: Onun bestelerinde çekilen çile var. Onun bestelerinde alından akan ter var, aşk var, kavuşamama var ve daha nice insani duygu. Kısaca herkesten bir parça var. Kedi deyimiyle tam bir gönül adamı o.
1: Geç kalmış olmayasın, kara haber eskimi, sen de bir gün duyarsın. Vaktinde gelse gelin, geç kalmış olmayasın.
0: 1944 yılına rastlar efsanenin doğuşu. Yer Samsun, Kencebay ailesine bir oğul gelir, Orhan. Orhan Kencebay, soyadını daha sonraları Gencebay olarak değiştirir.

Oyun tüccarı olan baba Kencebay, klasik Türk musikisi tutkunudur. Bu tutkusunu oğluna da aşılar. Küçük Kencebay, müziğe daha altısında Kırım göçmeni eski bir opera sanatçısı olan Emin Tarakçı Hoca'dan keman ve mandolin dersleri alarak başlar. Bir sene sonra, yani 7 yaşındaysa, bu kez bağlama

0: bana bağlama zevkini aşılayan Allah rahmet eylesin büyük üstadlardan Bayram Aracı'dır.
1: Bayram Aracı.
0: İlk zevki aşılayan oydu. O istisna birisiydi, özel biriydi. Yani 7 yaşımda bağlamayı kucakladım. 12 yaşımda tamburla tanıştım. Babamın ısrarı teşvikiyle sanat müziğine geldim. İşte beste 10 yaşımda yapmaya başladım.

0: sözler.
1: 13'ünde tambur eğitimine sıra gelmiştir. Kısaca bir enstrümandan bir enstrümana koşar. En çok ama en çok da Aşık Veysel'den etkilenir.

0: Orhan Gencebay'ın ilk profesyonel bestesi ruhumda titreyen sonsuz bir alevsindir. Henüz 14'ündedir. Daha sonraları caz ve rock müziğiyle de ilgilenmeye başlayan ustanın aklı konservatuvardadır. Samsun'dan İstanbul'a gelir ve sınavlara girer. Ancak icra heyetinde 4 yıl görev yaptıktan sonra konservatuvardan ayrılıp TRT'ye geçer. Bu görevi de sadece 10 ay sürer.
1: Evine hoş geldin Seher.
2: Benim evim mi?
1: Evet, senin evin. Hadi gir içeri.
3: Hoş geldiniz, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk baba.
3: Size yemek hazırlayayım dedim ama pek beceremedim galiba. Artık hanım kızım kusura bakmaz inşallah.
1: Beraber yeseydik yemeği baba.
3: Ameliler, işçiler motorda bekler. Hem benim biraz işim var zaten. Hadi, hadi eyvallah. Hadi, hadi, hadi.

0: Orhan Gencebay çalışmalarını bu kez dönemin en popüler yeri İstanbul Plakçılar Çarşısı'nda yoğunlaştırır. Fakat sesinden önce besteleri üne kavuşur. Sevemedim Kara Gözlüm, Koca Dünya, Sabır Taşı bunlardan bazılarıdır. Arif Sağ ile birlikte 1966-1968 arasında Muzaffer Akgün, Yıldız Tezcan, Ahmet Sezgin, Şükran Ay, Sabahat Akkiraz, Nuri Sesi Güzel gibi birçok sanatçıya bağlama çalar. O günlerde gazinolarda, sahnelerde isimsiz bir sanatçı olarak yer alır Gencebay.
1: Seni evine götüreyim.

0: Kızların mı?
1: Arkadaşlarım.
0: Güçlüsün, bu belli.
1: Değilim, çok zayıfım belki de.
0: İyisin ama, çok iyisin. Yıllardır ilk kez bir dost elinin sıcaklığını sende duydum.
1: Yaşadığım sürece de duyacaksın, bu benim borcum.
0: Teşekkür ederim.
2: 1969 yılında çıkardığı Bir Teselli Ver Yorgun Gözler 45'li ise şöhrete açılan kapı olur. Artık bestekar ve enstrümanist kimliğinin yanı sıra yorumcu kimliğiyle de ön plana çıkmaya başlıyordu. Ben eski halimle daha mesuttum, Hor Görme Garibi, Severek Ayrılalım, Ümit Şarkısı, Sevenler Mesut Olmaz gibi plaklara imza

1972 yılında Yaşar Kekava ile birlikte Türkiye'nin ilk yerli sermayeli plak şirketi Kervan Plağı kurar Orhan Gencebay. Bünyesine Erkin Koray, Ajda Pekkan, Muazzez Abacı, Kamur Anakkor, Samime Sanay, Neşe Karaböcek, Vedi Akartürk, Nil Burak, Ferdi

0: doğru. Karın gelince...
1: Evli değilim.
0: Çok aptalım ben.
1: Neden?
0: Evlilik hazırlığı yaptığını anlayamadım. Bu çevrenin kızları çok güzeldir. Ama başlık paraları çok yüksektir.
1: Sevgi parayla satın alınmaz. Bunu çok iyi bilirim ben. Başlık parasıyla geç almayı hiç düşünmedim.
0: Evlenmeyecek misin yani?
1: Ancak seversen.
2: 1980'li yıllar müzikte bir milat noktasıdır. 70'li yıllarda piyasada çok sattığı, çok dinlendiği halde üvey evlat muamelesi yapılan arabesk müziğin çağı başlamıştır artık. Arabesk, alt sınıfların derin içlenmesinin ifadesidir. Köyden kente göçen tutunamayanların sesidir, nefesidir. O dönemler müzik sektöründe taç, arabesk müziğin başındadır. Ve tabii ki Orhan Gencebay'ın...
0: Ben seni çok iyi anladım Orhan. Keşke babamın düşmanı olmasaydın.
1: Ben değilim. Babam bana düşman.
0: Fark etmez. Ben senin dostunum. Hoşça kal Orhan. Gene geleceğim.

sık sık eleştirilere maruz kalan Orhan Baba, en bilinen bestelerinden Batsın Bu Dünya için 70'li yıllar çok kötü yıllardı. Günde 100-150 kişi öldürülüyordu. 1975'te böyle bir Türkiye'de yaptım Batsın Bu Dünya'yı. O Türkiye'nin adıdır, ağlanacak parçasıdır der.

2010'lı yıllara gelindiğinde ise bu cümleleri hatırlatıldığında o dönem 5 kuruş para yoktu kimsede. Bugün çok şükür güzel, aydın bir ülke var. Sorunlar elbette olacak ama dünya sorunlarla boğuşuyor yanıtını verir.

0: İnsan aşık olunca yaşadığının farkına varıyor. Seni tanıyıncaya kadar sanki yaşamadım. Senden önce her şey bomboş, tatsız ve anlamsızdı.
1: Yaptığı müzik arabesk olarak adlandırılsa da Gencebay bunun eksik bir tanım olduğunu söyler her zaman. Ben Türk müziğinin devamıyım. Çağdaşlığın ve teknolojinin imkanlarını özgürce kullanarak ülkemin tüm değerlerini zenginleştirmeye çalışan bir Türk sanatçısıyım der. 36 sinema filminde başrol oynayan, 90'a yakın filmde müzik direktörlüğü yapan Orhan Baba'nın 1000'den fazla bestesi var. Yasal olarak 60 milyon plak ve kaset tirajı olan Orhan Gencebay'ın bir dönemki korsan üretimlerle birlikte 200 milyon civarı tirajı olduğu tahmin ediliyor. Bu da dünyanın sayılı tiraj rakamlarından.

Fransız deniz aşırı toprağı olan Fransız Polinezyası'nda yer alan Güney Pasifik'teki Bora Bora, gerçek olamayacak kadar güzel, okyanusun ortasında tropikal bir

Hollywood yıldızlarının da uğrak tatil destinasyonlarından olan bu ada yönetmenlerin de çoğu zaman kadrajında. Zira çoğu komedi aşk filminde set olarak da kullanılıyor.

Bora Bora Adası etkileyici lagünler ve bariyer resifle çevrili. Ada 7 milyon yıl önce şekillenmiş. Tamamen yemyeşil bitki örtüsüyle kaplı adanın merkezinde yer alan Paya Dağı ve o tamamen sönmüş volkanlarını görebilirsiniz.

Dağlar sık sık beyaz bulutlarla kaplı ve bu bulutlu ve sisli görünüm dağlara gizemli bir hava katıyor. Bu arada hatırlatalım, adada Schengen vizesi geçerli değil. Fransız Büyükelçiliğinden ada vizesi almanız şart.

Adrenalin tutkunlarının son zamanlarda tutkunu olduğu bir ekstrem spor var. Base jumping. Sabit bir yapıdan veya uçurumdan paraşütle atlama veya wingsuit uçuşu olan bu spor, serbest atlayıştan çok daha tehlikeli ve uzmanlık gerektiriyor. Doğal olarak ek güvenlik önlemleri gerektiriyor.

Hataya yer olmayan sporda base jumper'ların serbest düşme sırasında yapacakları en küçük bir hata ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle bu ekstrem sporu yapmayı düşünüyorsanız hem fiziksel hem de mental olarak mükemmel bir formda olmalısınız. Ayrıca serbest düşüş ve paraşüt konusunda da birikimli olmanız şart.

Lucas Solich ile birlikte Tuğçelos grubuyla şöhreti yakalayan dünya ünlü Hırvat çelist Hauser, özgün performanslarıyla müzikseverleri kendine hayran bırakıyor. Başarılı müzisyenin Macaristan Budapeşt Arena'da 2022 tarihli Karayip Korsanları performansını izliyoruz.

0: Bazı filmler vardır. İzleyicilere zihinsel bir meydan okuma sunar adeta. Duygusal derinliği olan filmlerdir onlar ve karmaşık hikayelerle doludur. İşte bu alanda en iyi 10 film.
1: Her sihirbazlık numarası 3 bölüm ya da perdeden oluşur. Birinci bölüme vaat denir. Sihirbaz size sıradan bir şey gösterir. İskambil destesi, bir kuş ya da bir insan.
0: Christopher Nolan'ın yönettiği, Hugh Jackman ve Christian Bale'i bir araya getiren Prestige, bir gizem ve gerilim filmi. İki sihirbazın rekabetini ve sıra dışı numaraları arasındaki çekişmeyi anlatan film, psikolojik anlamda oldukça etkileyici.
1: Fakat aslında öyle olmayacaktır.
2: Hey, nereye gittiğini sanıyorsunuz?
3: Gösteride rol oynuyorum.

0: Zehirbaz olağan bir nesneyi alır ve onu olağanüstü bir şeye dönüştürür. Hilenin sırrını arıyorsunuz ama bulamazsınız. Çünkü dikkatli bakmıyorsunuz. Siz sırrı bilmek değil, kandırılmak istiyorsunuz. Henüz alkışlamazsınız. Çünkü bir şeyi yok etmek yeterli değildir. Onu geri getirmeniz gerekir. İşte bu yüzden her sihirbazlık numarasında üçüncü perde bulunur. Yani en zor bölüm. Bizlerin deyişiyle prestij bölümü.
1: İmdat! Çıkar beni! Çıkar! Çıkar! İmdat!
2: Temmuz, o günün sabahı.
3: Teknik olarak kayıpım. Yakında öldüğüm tahmin edilecek.
2: 5 Temmuz 2012, Amy'yi öldür.
3: Kayıp. Ve tembel, yalancı, aldatan, ihmalkar kocam beni öldürdüğü için hapse girecek.
4: Usta yönetmen David Fincher'ın yönettiği Kayıp Kız, kaybolan bir kadının araştırılmasını ve olayın karmaşıklığını çözmeye çalışan bir dedektifin çabalarını anlatıyor. Başrolde Ben Affleck var.
2: Beni sevdin. Kaçan kaçana. Sade cinayet.
3: İkna edici sahte bir cinayet için disiplinli olmalısın.
2: David Bolus, çavuş.
3: Yerel bir aptalla dostluk kur. Hocanın asabiyetiyle ilgili hikayeler anlat. Gizlice para sorunu yarat. Kredi kartları. Belki internet kumarı. Craigslist'ten. Sıradan. Ucuz. Nakit öde. Kendini pazarlamalısın ki insanlar kaybın için yas tutsun. Ve Amerika hamile kadınlara bayılır. Mutlu yıl dönümleri. Habersiz kocanın güne başlamasını bekle. İşte gidiyor ve saat işliyor. Cinayet mahallini özenle hazırla. Kuşkuyu yeterince artıracak kadar hatayla. Kan kaybet ve temizle. Ve geride küçük bir şey bırak. Temmuz'da ateş mi? Ve sen olduğun için bununla yetinmeyeceksin. Bir günlüğe ihtiyacın var. Nick ve Amy hikayesi hakkında en az 300 kayıt. İlk günlerde bir peri masalıyla başla. Onlar doğru ve çok önemliler. Nick ve Amy sempatik olsun istiyorsun. Ondan sonra uydur. Harcamalar, kötü davranma, korku, şiddet tehdidi. Nick de kendini yazar sanıyor. Sadece yeterli miktarda yak. Polisin bulmasını sağla. Tam verdim. Hayallerimin erkeğini şekillendirdim.
2: 5 Temmuz, 10 saattir kayıp.
3: Başkaları gibi davranmaktan memnunduk. Tanıdığımız en mutlu çifttik. Zaten en mutlusu olmadıktan sonra birlikte olmanın ne anlamı var ki? Ama Nick tembelleşti. Evlenmeyi kabul etmediğim birine dönüştü. Benden onu her ne olursa olsun sevmemi bekledi. Sonra beni beş parasız bu büyük ülkenin göbeğine sürükledi. Ve kendine daha yeni, daha genç, daha hevesli, hoş bir kız buldu. Beni mahvedip mutlu yaşamasına izin vereceğimi mi sandın? Mümkün değil. Asla kazanamaz.
5: Kitabı okudunuz, nedenini anlarsınız. Şahsen tanık olmadığım bütün olayları birinci elden öğrendim. Hapisteki koşulları, Dunkirk'teki yapılan tahliyeyi, her şeyi.
4: Duygusal derinliğiyle etkileyen bir diğer filmde Kefaret. Keira Knightley, James McAvoy, Saoirse Ronan gibi isimlerin yer aldığı filmin yönetmenliğini Joe Wright üstleniyor.
6: Bundan kastınız nedir? Dürüstlüğüm mü?
5: Dürüstlüğün ya da gerçeğin. Çünkü aslında 1940 Haziran'ında ablamı görmeye gidemeyecek kadar korkaktım. O ziyareti hiç yapmadım.
7: Hapishanenin nasıl bir yer olduğunu bilir misin sen?
5: Yani onlara itirafta bulunduğum sahne hayal ürünü.
8: Çok derin uyuyor.
7: Doğru ile yanlış arasındaki farkı bilmen için kaç yaşında olman gerekiyor?
5: Uydurmadır.
7: Ama hiçbir şey yapmadın.
5: Bu zaten mümkün olamazdı. Çünkü Robbie Turner 1 Haziran 1940'ta Brydance'da septisemiden öldü. Tahliyenin son gününde.
9: Elveda dostum.

ablam Cecilia ile aramı asla düzeltemedim. Çünkü 15 Ekim 1940'da öldü. Balham metrosu üstündeki gaz ve su borularını tahrip eden bir bomba yüzünden.

0: nasılsın? Gel buraya.
1: Ben de seni seviyorum. Sizi özledim. Bu babam Dean, bu da Chris. Merhaba.
0: Bana bayağı üzülme.
2: Jordan Peele'ın yönettiği Kapan, psikolojik bir gerilim filmi. Genç bir siyahi adamın, beyaz kız arkadaşının ailesi tarafından tuhaf bir şekilde karşılanmasını konu alıyor.
3: Ben de öyle. Teşekkür ederim.
4: Seninle tanışmak için çok güzel. Her neyse ben misin?
3: Evet. Tanıştığınıza
4: sevindim. Çekil lütfen.
0: Yolculuk nasıl geçti?
1: Fena değildi. Aslında bir geyiğe çarptık.
5: Ne? Olamaz.
1: Evet.
0: Öldü mü?
3: Evet.
5: Korkunç. Siz iyi misiniz?
1: Evet, sadece panikledik.
5: Öyle mi?
3: Birden ortaya çıktı, ona fena çarptık.
5: Evet, sizi çok korkutmuş olmalı.
0: Bu çok tuhaf. Nedirim ben biliyor musunuz?
5: Şunu değil.
0: Fikrimi sorarsanız biri gitti 100.000'i kaldı derim.
5: Değil.
0: Hayır, büyüklenmek istemem ama geyiklerden hiç hoşlanmıyorum. Onlardan bıktım. İstilacılar, sıçanlar gibiler. Ekosistemi mahvediyorlar. Yol kenarında ölü bir geyik görünce içimden bu da bir başlangıç diyorum.
5: Onu hiç anlamıyorum. Çok üzgünüm.
0: Diyorum ki bugün yaptığınız şey için minnettarım. Onları sevmiyorum.
1: Onu anladık.
0: Tamam.
1: Evet baba.
5: Tamam, çok bitkin duruyorsunuz.
3: Evet, evet, evet, birazcık.
0: Bu şey ne zamandır sürüyor? Bu şey şey işte. Ne kadar oldu?
3: 4 aydır.
0: 4 ay mı?
1: Aslında 5 ay.
3: Evet, o haklı, yanılmışım.
0: Aferin sana, bunu söylemeye alışmalısın.
5: Lütfen, çok üzgünüm.
0: Evet, üzgünüm, o haklı, ben yanıldım. Gördün mü?
1: Kapatma düğmesi var mı? Çünkü bu çok yorucu.
0: Sana evi gezdireyim.
1: Önce çantalarımızı çıkarsın.
0: Gezmeden önce yerleşecek misiniz?

Müzikte çocuk yaşlarda tanışan ve ülkemizin pek çok önemli sahnelerinde de konserler veren Rus piyanist Evgeni Grinko'nun Orange Marmalade albümünden It's Foggy Today parçası ruhunuzu dinlendirecek.

gürültü ve kalabalıktan uzaklaşmak ve doğayla iç içe bir yolculuk yapmak isteyenler genelde bisiklet sporuna gönül veriyor. Fakat bunların yanında adrenalini de sevenler bu kez daha bisikletini tercih ediyor.

Disk frenli dağ bisikletleri özellikle fazla engebeli arazilerde kontrollü bir sürüş sağlıyor. Teknolojinin gelişmesiyle elektrikli dağ bisikleti modelleri de sporcuların öncelikli tercihleri arasına girdi pek tabii ki.

Şehir bisikletlerine göre çok daha hafif ve çoğunlukla modifiye olan bu bisikletlerde tekerleklere özellikle dikkat etmek gerekiyor. Kondisyonun oldukça önemli olduğu bu ekstrem sporda dağ bisikleti sürüş tekniklerine hakimiyette

sinema dünyasına danslarıyla imza atan ve her filme olay olan Fred Astaire, özellikle 1930'lu, 40'lı ve 50'li yılların gözde isimlerindendi. 1899 doğumlu sinema yıldızı gösteri ve eğlence dünyasıyla 5 yaşındayken tanıştı. Dansa ise 1917 yılında kız kardeşi Adele'le Broadway'de.

1933'te Dancing Lady adlı filmle sinemaya geçiş yapan Astaire, Rita Hayworth, Gene Kelly gibi efsane isimlerle kamera karşısına geçti. 1987'de bu dünyadan ayrıldığında yeri doldurulamaz bir boşluk bırakan Grammy Yaşam Boyu Başarı Ödüllü sanatçıyı muhteşem düğünde yaptığı ikonik dansıyla izliyoruz.

Burası dünyanın çatısı.

Himalaya dağlarının eteklerinde sadece olağanüstü manzaralarıyla değil, aynı zamanda zengin kültürel mirasıyla da dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri cezbediyor Tibet.

Yolunuz bir gün Tibet'e düşerse unutmayın ki Potala Sarayı'nın yüksek surlarından Jokang Tapınağı'nın manevi atmosferine, Everest Dağı'nın zorlu yollarından Namso Gölü'nün kristal sularına kadar her bir durak sizi derinlemesine etkileyecek deneyimler sunacak.

2016 yılında kurulan Moğol folk metal grubu The Who, Moğol gırtlak şarkılarını içeren albümler hazırlıyor. Geleneksel Moğol enstrümanlarını kullanarak müzik tarzlarını Hun Rock olarak adlandırıyorlar. İşte The Who'nun beğeni toplayan You You You şarkısı.

baskılar, ödüllü eserler, yeni keşifler, tarih, bilim, roman türünde dikkat çeken çalışmalar. Yayın dünyasından yeni çıkan ve en çok okunan kitaplarda sıra. İzlence ekibi olarak D&R raflarını sizler için inceledik. TK yayınlarından raflardaki yerini alan İsmihan Şimşek'in kaleme aldığı Kodlanmış Kötülük Dijital Kibir, dijital çağın insanı sürüklediği tehlikeleri ve yapay zeka, veri otoriterliği gibi kavramların psikolojik tahribatlarını inceleyen sosyokültürel bir kitap. Eserde okuyucu dijitalitenin kurmaya çalıştığı yeni dünyayı, tek dünya devletini, insanoğlunun hakikati, manayı kaybetmekte oluşunun öyküsünü bulacak. Cemal Avandır'ın yazdığı kısaca kuantum fiziği, evrenin en temel düzeyde nasıl işlediğini anlamak isteyen okurlar için kapsamlı bir başlangıç noktası sunuyor. Literatür Yayıncılık imzalı kitap, Schrödinger'in kedisinden parçacık dalga ikiliğine, belirsizlik ilkesinden kuantum tünelleme ve süperpozisyona kadar modern fiziğin temel yapı taşlarını ilgi çekici sorular etrafında sistematik bir biçimde açıklıyor. Psikiyatrist Doktor Gülcan Özer'in ikili ilişkilere odaklanan ilk ve kült eseri Herkes Kendi Hayatının Kahramanı, gözden geçirilmiş baskısıyla yeniden okurlarıyla buluştu. Yazar, Kronik Kitap'tan yayınlanan eserinde hayatın, kararların ve kederlerin biricik olduğunu, doğru yaşamın bir kuralı olmadığını, insanın kendisiyle, geçmişiyle ve muhtemel geleceğiyle baş edebilmesinin ön koşulunun kendisini doğru okumaktan geçtiğini anlatıyor. Ekrem Demirli'nin tasavvufi ve felsefi bir derinlikte kaleme aldığı Aşk Nedir isimli eseri Turkuaz Kitap'tan okurlarla buluştu. Kitap, aşkın modern dünyada daraltılan anlam sınırlarını aşarak onu insanın varoluşsal gayesi ve hakikat arayışının merkezine yerleştiriyor. Demirli, aşkı insan kendi kemaline duyduğu tutkunun ta kendisidir olarak tanımlıyor. Batuhan Mumcu'nun kaleme aldığı Dijital Çağda Hakikati Aramak, teknolojinin yalnızca araçları değil, insanın dünyayı anlama biçimini de dönüştürdüğü bir çağda temel bir sorunun izini sürüyor. Hakikat nerede? Mumcu, kadim yayıncılıktan çıkan kitabında dijital çağın kültürel ve toplumsal dönüşümünü ele alırken, okuru hakikat, etik sorumluluk, özgürlük ve insan onuru gibi kavramları yeniden düşündürmeye davet ediyor. Piya'nın son kitabı Şişko, Zayıfladığımda Kimin Arkasından Konuşacaksınız, dış görünüş ve beden algısı üzerinden ilerleyen bir içsel sorgulayış öyküsü. Yazar Mona Kitap imzalı romanında okuru hem güldüren hem huzursuz eden hem yaralayan hem de tuhaf bir biçimde iyileştiren bir anlatı kuruyor. Zayıflayarak hayatın kusursuzlaşacağına dair klişe algıları yıkan kitap, çocuklukta duyulan yaftalamaların kimlik üzerindeki etkilerini işliyor.

0: mu beni abi şu topaya? Hadi hadi.
1: Biz gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
2: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
1: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
3: Atacağına mı attık ya? Bunu kaçırır mı sen artık?
1: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
4: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
5: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
6: DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue su altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında. DNR.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: 26-29 Haziran arasında Bim'de Emin 400 gram %20 yağlı dana kıyma 330 lira yerine 238 lira. Emin 400 gram dana kuşbaşı et 350 lira yerine 270 lira. Bim,
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
2: Vurdun beni abi şu topa ya. Hadi hadi.
3: Biz gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
4: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
3: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
5: Atı canım artık ya, bunu kaçırır mı canım?
3: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
0: Genel izleyici için uygundur.

Şimdi ise tarihteki en radikal değişimin eşiğindeyiz. Gözle görünmeyen, dokunulamayan ama gerçek gücüyle hayatı yönlendiren bir para. Dijital para dediğimiz şey sadece sanal bir sayı değil. Bu, blok zinciri adı verilen güçlü bir teknolojiyle çalışan, kopyalanamayan ve taklit edilemeyen bir değer. Her işlem dünyanın dört bir yanındaki binlerce bilgisayarda aynı anda kaydediliyor. Yani ne bir bankaya ne de bir devlete ihtiyaç var. 2009'da sahneye çıkan Bitcoin bu yeni çağın başlangıcı oldu. İnternetten alışveriş yaparken, bir kafede kahve öderken ya da büyük yatırımcıların dev servetlerini kontrol ederken artık kripto paralar kullanılıyor. Dijital paranın gücü sadece hız değil. Gecenin bir yarısı dünyanın diğer ucundaki birine para gönderebilirsiniz. Peki tek avantaj bu mu? Hayır. Dijital para, güvenin yeni tanımı. Çünkü insanlara ya da kurumlara değil, koda, matematiğe, kriptografiye dayanıyor. Yani paranızı yöneten, gözde görünmeyen bir sistem, bilgisayarların gücü. Ama her yeni teknoloji gibi riskleri de var. Kripto paraların fiyatı bir günde zirve yapabilir, ertesi gün dibe çakılabilir. Birkaç yılda milyoner olan da var, bütün servetini kaybedenlerdi. Ülkeler bu dönüşümün gerisinde kalmak istemiyor. Çin, dijital yuanını piyasaya sürdü. Avrupa, dijital euro üzerinde çalışıyor. Türkiye dahil pek çok ülke, Merkez Bankası destekli kendi dijital parasını test ediyor. Yakın gelecekte belki de maaşınızı nakit değil, Merkez Bankası dijital parası olarak alacaksınız. Dijital para yalnızca ekonomiyi değil, sosyal hayatı da köklü şekilde değiştirecek. Düşünün, sanal gerçeklik gözlüğünü takıp dijital bir mağazaya giriyorsunuz. Bir kıyafeti hologram olarak deniyor ve ödemesini kripto ile yapıyorsunuz. Kimi uzmanlara göre dijital para, insanlık tarihinin ilk gerçek küresel parası olabilir. Hangi ülkede olursanız olun, hangi banka kartınız olursa olsun, tek bir dijital cüzdanla dünyanın her yerinde geçerli. Bu dönüşüm beraberinde büyük sorular da getiriyor. Devletler, vatandaşların tüm harcamalarını gözetleyebilecek mi? Kripto paralar yasal olarak nasıl denetlenecek? Gizlilik, özgürlük ve ekonomik kontrol konusunda yeni tartışmalar bizi bekliyor. Tek bir gerçek var. Paranın hikayesi yeniden yazılıyor. Ve bu hikayede kağıt banknotlar bir müze nesnesine dönüşürken, dijital para günlük hayatımızın en güçlü oyuncusu oluyor.

Zamanın en önemli mucitlerinden, elektrik mühendisliğinin babası olarak kabul edilen Michael Faraday, 22 Eylül 1791 yılında Güney Londra'da doğdu. Maddi sorunlardan dolayı sadece temel eğitimini tamamlayabilen Faraday, 14 yaşına geldiğinde çeşitli işlerde çalışmaya başladı. Bu çalıştığı yerlerden biri de kitapçı dükkanıydı. Michael Faraday, bilimsel kitaplarla burada tanıştı. Kendini bu sayede geliştirdi ve 20 yaşına geldiğinde bilgi birikimi ünlü bilim adamı Humphrey Davy'nin dikkatini çekti. Bu, onun hem asistanlığa hem de bilim dünyasına girişi olmuştu.

Michael Faraday'ın ilk çalışmaları kimya üzerineydi. Bu çalışmalar onu en büyük bilim adamlarından biri yaptı. Elektrik ve kimya alanında pek çok icada imza attı. Öyle ki bu icatlar bugün içinde yaşadığımız dünyayı temelden değiştirdi. Takvimler 1820'yi gösterdiğinde elektromanyetizma keşfedildi. Bu konuya ilgi duyan Faraday araştırmalarını yoğunlaştırdı. Bu araştırmalar başarıyla sonuçlanacaktı. Faraday 1821 yılında elektromanyetik rotasyonu keşfetti. Devamında elektromanyetik indüksiyonu ve elektrik jeneratörünün ilkesini keşfetti. Faraday'ın önemli icatlarından biri elektromanyetik rotasyon. Bu aparatta elektrik teller boyunca akıyor. Bardaklar iyi bir elektrik iletkeni olan civayla doluyor. Devre boyunca elektrik akımı geçtiği sürece bir kaptaki metal tel merkezi mıknatıs etrafında dönüyor. Durum karışık gibi görünse de bu tam olarak elektrikli bir motorun çalışma prensibini oluşturuyor. Faraday'ın çalışma yaptığı bir diğer alanda gazların sıvılaştırılıp soğutulması. Bu icadıyla Faraday hepimizin evlerde kullandığı buzdolabının çalışma prensibini ortaya koydu. Çalışmaları ve başarıları onu her geçen gün yeni bir konuma taşıyordu. Bu dönemde Kraliyet Enstitüsü'nün laboratuvar müdürü olarak görevlendirildi. Bir rivayete göre Albert Einstein'ın ofisinde 3 bilim insanının fotoğrafı bulunuyor. Bunlar Newton, Maxwell ve elektrik çağını başlatan bilim insanı Faraday. Yıllar içinde birçok buluşa imza atan Michael Faraday, 25 Ağustos 1867'de 75 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Arkasında bilim dünyasına ışık tutan çalışmaları ve icatları bıraktı.

Uluslararası Uzay İstasyonu 2030'da tarihe karışıyor. 20 yıldan fazla süredir yörüngede olan Uluslararası Uzay İstasyonu 2030'da kontrollü bir şekilde imha edilecek. Peki insanlığın uzayda kurduğu bu dev laboratuvar neden imha ediliyor? Birlikte bakalım. Uluslararası Uzay İstasyonu 1998'de fırlatılan modüllerle hayat buldu. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Avrupa ve Japonya ortaklığıyla kurulan istasyon yaklaşık 420 kilometre yukarıda dünyanın etrafında dönüyor. İstasyon 400 ton ağırlığında. Dünya yörüngesindeki en büyük yapay uydu ve uzaydaki en büyük insan yapımı nesne. Ama her teknoloji gibi o da yaşlanıyor. Uzayda maruz kaldığı radyasyon,

mikrometeorlar ve mekanik aşınma istasyonu 2030'a kadar güvenli tutmayı zorlaştırıyor. Bu istasyon bir laboratuvardan çok daha fazlasıydı. Uzayda sıfır yerçekimi ortamında yapılan deneyler, kanser araştırmalarından su arıtma teknolojilerine, malzeme biliminden ilaç geliştirmeye kadar sayısız alanda ilerleme sağladı. Astronotlar bitki yetiştiriyor, bakterileri inceliyor, insan vücudunun uzay koşullarına tepkilerini gözlemliyor. Tüm bu çalışmalar hem dünyada hem de gelecekteki Mars ve Ay görevlerinde kritik veri sağladı.

peki neden yok edilecek? Kaos yaratmasını önlemek için. İstasyon yörüngede savrulursa kontrolsüz bir çarpışma tehlikesi oluşabilir. NASA 2030'da planlı bir iniş ve atmosferde yanma senaryosu hazırladı. İstasyon yavaş yavaş Pasifik Okyanusu'na yönlendirilecek ve güvenli bir şekilde yok olacak. Bu uzay çöplerinin azaltılması ve gelecekteki uzay görevleri için güvenli bir rota demek. Kontrollü imha, yeni nesil uzay projeleri için bir başlangıç. Mars görevleri ve özel şirketlerin uzay istasyonları, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun mirasını devralacak. İnsanlık, yörüngedeki bu laboratuvardan öğrendiklerini kullanarak daha büyük, daha güvenli ve ileriye dönük projeler inşa edecek. Her ne kadar istasyon bir metal ve teknoloji yığını olsa da onun hikayesi insanlığın uzayda birlikte çalışabileceğinin simgesi. Astronotlar, bilim insanları ve mühendisler için istasyon bir evdi. Uluslararası Uzay İstasyonu gökyüzündeki dev laboratuvar olarak tarihe geçti. İnsanlık uzayda öğrendiklerini yanına alarak yeni maceralara yelken açacak.

dünyanın geleceğini değiştirecek bir teknoloji yolda. Yakıt değil, elektrik değil, doğrudan güneşin gücüyle çalışan arabalar. Evet, artık arabalar gücünü güneşten alacak. Yakıt yok, egzoz dumanı yok, sadece temiz ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı var, güneş. Fosil yakıtların tükenişi ve çevre krizleri otomotiv sektörünü yeni çözümler aramaya itti. Bu çözümlerden en heyecan vericisi ise güneş enerjisiyle çalışan arabalar oldu. Yolda ilerlerken sadece güneş ışığını kullanarak enerji üreten bu araçlar hem sıfır emisyon sağlıyor hem de sürdürülebilir ulaşım için umut vaat ediyor. Güneş panelleri arabaların üzerine yerleştiriliyor. Işık elektriğe dönüşüyor. Enerji bataryalarda depolanıyor. Güneş arabaları gündüz yol alıyor. Gece bile kendi enerjisiyle devam ediyor. Sürücüler yakıt derdinden kurtuluyor. Her kilometre gelecek için bir yatırım. Peki bu teknoloji nasıl gelişiyor? Avustralya'nın geniş çöllerinde testler yapılıyor. Hollanda ve Japonya'da prototipler yollarda. Her yıl Solar Challenge yarışları düzenleniyor. Güneşin gücü sürücüleri özgür kılıyor. Otopark

trafikte beklerken araç şarj oluyor. Yolda ilerlerken kendi enerjisini üretiyor. Enerji maliyeti düşüyor, karbon salınımı azalıyor. Gelecekte güneş enerjisi elektrikli otomobillerin en büyük destekçisi olacak. Çatılarda ve otoparklarda kurulacak paneller arabaların şarj ihtiyacını minimuma indirecek. Düşük maliyet, sessiz motorlar, sıfır karbon. Yollar çok daha temiz ve ekonomik olacak. Güneş arabaları sadece teknoloji değil, kültürel bir dönüşümün de sembolü. İnsanlar artık araç değil, gezegen için bir adım satın alıyor. Yollar değişiyor, şehirler değişiyor, dünya değişiyor. Bugün prototipler görünüyor ama yarının otoyollarında güneş arabaları sıradan olacak. Güneş sadece gökyüzünü değil, yolları da aydınlatacak.

Su sadece yaşamın kaynağı değil, insanlık tarihinin en büyük gücü. Geçmişte uygarlıkların doğuşunu besledi, şehirleri ayakta tuttu, tarımı büyüttü. Bugünse enerjiden sanayiye, akıllı şehirlerden gündelik yaşamımıza kadar hayatın her noktasında.

İlk medeniyetlerden bugüne insanlık suyla beraber teknolojik bir yolculuğa çıktı. Şimdi o akışın izini sürüyoruz. Roma su kemerlerinden bugünün su şebekelerine. Milattan önce 4. yüzyıl. Romalılar yüksek dağlardan getirdikleri suyu yüzlerce kilometrelik akvedüklerle şehirlerine taşıdı.

Köprüler, kemerler ve kanallardan oluşan bu devasa yapılar sadece mühendislik harikası değil, aynı zamanda Roma'nın gücünün sembolüydü. Çeşmelerden akan temiz su hamamları ve evleri dolduruyordu. Bugün bile bazı Roma ve su kemerleri hala ayakta ve hala su taşıyor. Onlar mühendisliğin ölümsüz eserleri. O damarların yerini bugün çok daha gelişmiş sistemler aldı. Barajlar, arıtma tesisleri, modern su şebekeleri. Roma'nın ilham verdiği bu teknolojiler artık küresel şehirlerin yaşam kaynağı. Çin su çarklarından hidroelektrik santrallerine. Antik Çin'de su çarkları büyük nehirlerin gücüyle döner, tarlaları sular, değirmenleri çalıştırır, insan gücünün yetmediği yerde enerji sağlardı. Çin bu teknolojiyle sadece bolluk ve verimlilik yakalamadı. Aynı zamanda dünyanın ilk yenilenebilir enerji kaynaklarından birini keşfetti. Su, tarımın gizli gücüydü. Bugün aynı güç bambaşka bir ölçekte hayat buluyor. Hidroelektrik santralleri milyonlarca insana enerji sağlıyor. Su, geçmişte tarımı beslerken bugün dünyayı aydınlatıyor. Cezerinin su makinelerinden robotik çağ. 12. yüzyılda Cezeri suyla çalışan makineler tasarladı. Otomatik çeşmeler, pompalar ve mekanik saatler. Orta çağın robotik dehasıydı. Onun suyla kurduğu hayaller bugün hayat buluyor. Akıllı sulama sistemleri, robotik tarım makineleri, enerji verimliliği çözümleri, Cezeri'nin icatları bugünün otomasyon teknolojilerine ilham vermeye devam ediyor. İslam dünyasında su kültürü ve akıllı şehirler. Ortaçağ İslam coğrafyasında su, kültürün ve mimarinin merkezindeydi. Sebiller, kanallar, bahçeler. Su hem yaşam kaynağı hem de estetik bir unsurdu. Bugünse şehirler bu anlayışı dijital bir boyuta taşıyor. Akıllı şehirlerde su sensörlerle yönetiliyor. Atık su geri dönüşüyor. Her damla kontrol altına alınıyor. Su, geçmişte olduğu gibi bugün de yaşam felsefesinin merkezinde. Ortaçağ su değirmenlerinden endüstriyel türbinlere. Ortaçağ Avrupa'sında su değirmenleri köylerin motoruydu. Un, yağ, demir ve ahşap işleme, her şey suyla dönerdi. O küçük çarklar bugün dev endüstriyel türbinlere dönüştü. Barajlardaki türbinler güçlü enerji santrallerinin kalbinde. Ortaçağ'ın değirmenleri bugünün dev endüstrilerinin temeli oldu. Roma'dan Çin'e, Cezeri'den modern mühendisliğe, su her çağda insanlığa güç verdi. Geçmişte şehirleri ayakta tuttu. Bugün enerjiyi besliyor. Yarınsa geleceğin teknolojilerini şekillendirecek. Suyun hikayesi aslında insanlığın hikayesi ve o hikaye hala akmaya devam ediyor.

altın, yüzyıllardır zenginliğin, gücün, iktidarın sembolü. Ama artık sadece takılarda ve kasalarda değil, bilgisayarınızın, telefonunuzun, hatta televizyonunuzun içinde de var. Evet, teknolojik her cihazda altın saklı. Altın neden her bilgisayarın içinde? Çünkü paslanmaz, korozyona uğramaz ve elektriği mükemmel iletir. Mikroçipler, işlemciler ve bağlantı noktaları altınla kaplıdır. Çok küçük miktarlarda da olsa her cihazda altın mutlaka bulunur. Çünkü hayati verilerin aktarımında kusursuz iletim gerekir ve bu işi en iyi altın yapar. Peki bir bilgisayarın içinde ne kadar altın var? Çok fazla değil ama dünyadaki milyarlarca cihaz düşünüldüğünde dev bir hazine ortaya çıkıyor. Ortalama bir masaüstü bilgisayarda 0.2 gram, bir telefonda ise yaklaşık 0.03 gram altın bulunur. Birkaç milyon cihazın geri dönüşümünden kilolarca altın elde edilebilir. Kullanılmayan cihazlar, çekmecelerde bekleyen eski telefonlar, e-atıklar aslında dünyanın gizli madenidir.

Geri dönüşümle elde edilen altın, yeni çiplerin ve işlemcilerin üretiminde tekrar kullanılıyor. Altını bilgisayardan çıkarmak sandığınız kadar kolay değil. Çünkü diğer metallerle iç içe geçmiş durumdadır. Önce cihaz parçalarına ayrılır. Ardından özel kimyasal işlemlerden geçirilir. Asit banyoları, yüksek ısı ve uzun ayrıştırma süreçleri ve sonunda yalnızca birkaç gram saf altın. Bir ton atıktan çıkan altın bazen madenlerden çıkandan daha fazla olabiliyor. Yeniden kazanılan her gram hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de doğayı koruyor. Yüzyıllar önce krallar ve imparatorlar için saklanan altın, şimdi herkesin cebinde, elinin altında, günlük hayatın bir parçası. Bilgisayarlarımız, telefonlarımız, tabletlerimiz hepsi aslında küçük birer hazine sandığı.

0: İnsanlık yüzyıllar boyunca şarkılara, hikayelere, anılara kulak verdi. Ama hepsi rüzgar gibi geçip gidiyordu. Ses sadece o an vardı, sonra kayboluyordu. Ve bir gün büyük bir sır çözüldü. Ses artık zamana hapsedilebilirdi. İnsan sesinin ilk kez kaydedildiği o an, işte fonografın doğuşu. Fonografın hikayesi 19. yüzyılın sonlarında başladı. 1877 yılında Amerikalı bir dahi sahneye çıktı, Thomas Edison. Onun icadı sadece bir makine değil, zamanın akışına karşı kurulmuş bir hafızaydı. Adına fonograf dedi. Kelime kökeni Yunanca ses ve yazmak anlamına gelen kelimelerden oluşuyordu. Yani fonograf, sesin yazıcısı demekti. Peki nasıl çalışıyordu? Basit görünüşlü bir silindir, üzerine sarılmış kurşuni bir folyo. Bir iğne titreşimleri bu folyonun yüzeyine kazıyordu. Konuşan ya da şarkı söyleyen biri hoparlör benzeri bir borunun önünde duruyordu. Ses havayı titreştiriyor, iğneyi harekete geçiriyordu. Böylece ses bir iz olarak kazınıyordu. Sonra aynı iğne bu izleri geriden takip ediyor, titreşimi yeniden ses haline çeviriyordu. İlk defa insan kendi sesini makineden duydu.
1: First words I spoke in the original phonograph. A little piece of practical poetry.

O an tarihin dönüm noktasıydı. Çünkü ses artık fani değildi. Bir anın heyecanı, bir şarkının nakaratı, bir konuşmanın gürültüsü, hepsi kayıt altına alınabiliyordu. Fonograf sesin ölümsüzlük kapısıydı. Fonograf kısa sürede dünyaya yayıldı. Başta meraklı bilim adamlarının ve zenginlerin elindeydi. Ama sonra eğlencenin, müziğin ve kültürün ayrılmaz bir parçası haline geldi. Müzisyenler ilk kez eserlerini

daha geniş kitlelere ulaştırdı. Ticaret, kültür ve sanat yeni bir çağa adım attı. Bir şarkının, bir konuşmanın, bir anının sadece o anda var olduğu devir artık geride kalmıştı. 20. yüzyıla gelindiğinde fonograf yerini daha gelişmiş gramofonlara ve plaklara bıraktı. Daha sonra manyetik bantlar, kasetler, CD'ler, dijital kayıtlar geldi. Bugün telefonumuzdaki bir ses kaydı uygulaması aslında o ilk silindirin torunu. Her şarkı, her kayıt, her podcast büyük bir yolculuğun devamı. Fonograf sadece bir makine değildi. Tarihi sesle yazan bir devrimin ilk aşamasıydı.

gerçek gibi görünen ama aslında orada olmayan bir görüntü düşünün. Üç boyutlu, canlı, hareketli. Yanına gitseniz dokunamazsınız ama gördüğünüze ikna olmuşsunuzdur. İşte bu hologram teknolojisinin temelidir. Bir zamanlar bilim kurgu filmlerine ait olan bu teknoloji artık sahnelerde, laboratuvarlarda ve toplantı salonlarında karşımıza çıkıyor. Peki hologram tam olarak nedir, nasıl çalışır ve gelecekte hayatımızı nasıl etkileyecek? Hologram, ışığın kırılması ve yansımasıyla üç boyutlu bir görüntünün havada asılı gibi görünmesini sağlayan bir görüntüleme teknolojisidir. Diğer ekranlardan farkı, derinlik algısı oluşturması. Yani sadece bir yüzeyde değil, uzayda varmış gibi görünür. Bu teknoloji ilk olarak 1947'de Macar fizikçi Denis Gabor tarafından geliştirildi. Ancak gerçek anlamda kullanılabilir hale gelmesi, lazer teknolojisinin gelişmesiyle mümkün oldu. Bir hologram oluşturmak için önce nesnenin lazer ışığıyla aydınlatılmış bir görüntüsü alınır. Bu görüntü ışık dalgalarının girişimiyle özel bir yüzeye kaydedilir. Daha sonra tekrar lazerle aydınlatıldığında izleyiciye sanki görüntü havada asılıymış gibi yansıtılır. Hologramlarsa bilgisayar destekli sistemlerle çalışır. Holografik ekranlar, sensörler ve projeksiyon sistemleri sayesinde izleyicinin bulunduğu konuma göre görüntü sürekli olarak ayarlanır. Bu da 360 derecelik bir görüntüleme deneyimi sağlar. Hologram teknolojisinin en çok bilinen örnekleri sahne gösterilerinden gelir. Michael Jackson ölümünden yıllar sonra sahneye hologram olarak çıktı. Canlı gibi görünen birçok hologram performansı milyonları şaşırttı. Hologram sadece şov amaçlı kullanılmıyor. Tıpta, eğitimde ve endüstride de önemli bir araç haline geldi. Tıp alanında bir organın 3 boyutlu hologramı cerrahi müdahaleler öncesinde incelenebiliyor. Eğitimde tarihi karakterler sınıflara hologram öğretmen olarak gelebiliyor. Endüstride karmaşık makinelerin iç yapısı sahada çalışan mühendislerin önünde holografik olarak gösterilebiliyor.

hologram teknolojisi uzaktan iletişimde devrim yaratabilecek potansiyele sahip. Artık bir video konferans yerine bir kişinin holografik görüntüsünü bir odaya yansıtmak mümkün. Bu teknolojiye holografik telekonferans adı veriliyor. Programlar önümüzdeki yıllarda hayatımızın birçok alanında daha görünür olacak. Sanal alışverişlerde kıyafetlerinizi üzerinizde holografik olarak deneyebileceksiniz. Turizmde bir şehri ziyaret etmeden sokaklarında gezebilecek, müze gezilerinde tarihi bir karakterin hologram rehberliğinde dolaşabileceksiniz. Güvenlik, sağlık ve medya alanında da daha interaktif çözümler geliştirilecek. Gözlük ya da ekran kullanmadan sadece bir alan içerisinde gerçek gibi görünen görüntülerle çalışmak, öğrenmek ve iletişim kurmak mümkün olacak. Hologram yalnızca bir görüntüleme yöntemi değil, gerçeklikle sanalın kesiştiği bir teknoloji. Bugün sahnelerde etkileyici bir gösteri olabilir ama yarın sınıflarda, ameliyathanelerde, hatta evlerimizde vazgeçilmez bir araç haline gelecek. Teknoloji ilerledikçe hologram teknolojisi de gerçekliğin tanımını değiştirmeye devam.

bir zamanlar cep telefonları küçük, kapaklı ve pratikti. Telefonu açmak için kapağını kaldırır, kontrastlı küçük ekranından mesajlarımızı okurduk. O günlerin kült haline gelmiş kapaklı telefonları sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda bir tarzın da simgesiydi. Yıllar geçti, teknoloji gelişti, telefonların kapakları kayboldu. Yerlerini büyük dokunmatik ekranlar aldı. Şimdi ise tarih yeniden tekerrür ediyor. Ama çok daha gelişmiş bir haliyle karşımızda katlanabilir telefonlar. Katlanabilir telefonlar, teknolojinin geldiği son noktayı bize gösteriyor. Bir telefon düşünün, küçük ve taşınabilir ama açıldığında bir tablet kadar geniş ekrana sahip. İşte yeni nesil ekran teknolojisi bunu mümkün hale getiriyor. Esnek OLED paneller sayesinde kırılmadan, bozulmadan defalarca katlanabilen telefonlar artık gerçek oluyor. Piksel yoğunluğu yüksek, görüntü kalitesi çarpıcı, renkler ise gerçeğe en yakın tonlarla kullanıcıya sunuluyor. Dayanıklılığı artırmak için mikro menteşelerden, çizilmeye ve basınca dayanıklı katmanlardan yararlanılıyor. Katlanabilir telefonlar artık sadece bir tasarım harikası değil, aynı zamanda üst düzey bir mühendislik başarısı. Peki bu cihazlar hayatımıza ne katıyor? Çoklu ekran kullanımıyla bir yandan video izlerken diğer yandan not alabiliyorsunuz. Ya da sosyal medyada gezerken ekranı genişletip tamamen sürükleyici bir deneyime geçebiliyorsunuz. Oyunlar, filmler ve uygulamalar katlanabilir yapılara özel olarak tasarlanıyor. Yani kısacası hem telefon hem tablet tek bir cihazda buluşuyor. Tabii katlanabilir telefonların yolculuğu kolay olmadı. İlk modellerde ekran kırılmaları, katlanma izleri gibi sorunlar yaşandı. Ancak bugün gelinen noktada yapılan geliştirmeler sayesinde çok daha güvenilir ve kullanıcı dostu modeller karşımızda. Suya ve toza karşı koruma, güçlendirilmiş ekranlar ve uzun ömürlü bataryalar artık standart haline geliyor.

Gelişen teknoloji sayesinde katlanabilir telefonlar sadece prestij ve tasarım unsuru değil, günlük hayatın gerçek bir parçası oluyor. Daha taşınabilir, daha verimli, daha şık. Geleceğin mobil deneyimi katlanabilir ekranlarla elimizde şekilleniyor.

bir düşünün. Depolarda onlarca robot çarpışmadan yollarını buluyor. Restoranlarda makineler siparişleri kusursuzca masanıza bırakıyor. Fabrikalarda görevler ihtiyaçlara göre anında yeniden dağıtılıyor. Tüm bu sahnelerin arkasında tek bir sır yatıyor. Ortak bir akıl, paylaşılan bir beyin. Robotların her biri artık yalnızca bir makine değil, kendi yolunu bulan, dinamik ortamlara uyum sağlayan, adeta yaşayan bir sistem. GPS arabanıza yol gösteriyorsa, bu yeni sistemde robotlara, fabrikanın ya da restoranın karmaşık ortamında yol gösteriyor. Engeller mi çıktı, bir kutu devrildi ya da önünde bir insan belirdi? Rota hemen yeniden hesaplanıyor. Duraksamadan, hiç aksamadan görev devam ediyor.

Ama iş yalnızca yol bulmakla bitmiyor. Robotlar artık düşünmeye başlıyor. Davranış ağaçları sayesinde her makine karşılaştığı soruna anında çözüm üretiyor. Sıkıştığında yön değiştiriyor, çözemezse geri çekiliyor. Bu sayede sistem yalnızca küçük bir laboratuvarda değil, onlarca robotun çalıştığı büyük fabrikalarda da kusursuz işliyor. İşte bu yüzden robotlar artık tek tek makineler değil, birlikte çalışan, birbirinden öğrenen, ortak bir zekanın parçası haline geliyorlar. Bu bir devrim. Çünkü makineler artık sadece iş yapan varlıklar değil, çevreyi algılayan, duruma göre karar veren, adeta iş arkadaşınız gibi davranan unsurlar haline geliyor. İnsanlık, yapay zeka ile yeni bir çağa adım attı ve o çağın adı Robobeyin.

Bir zamanlar bilim kurgu filmlerinde izlediğimiz yapay zeka artık karar verebiliyor, öğreniyor, gelişiyor. İnsan beynine en yakın işlem gücüyle yalnızca işlerimizi kolaylaştırmakla kalmıyor, hayatın her alanında rehberlik ediyor. Dünyamız saniye saniye değişiyor. Teknoloji bu değişimlerin kalbi. İşte gelişen ve değişen dünyanın teknoloji trendleri.

Nesnelerin interneti, evlerimizden fabrikalara, şehirlerimizden sağlık sistemlerine kadar her şeyi birbirine bağlıyor. Görünmez bir ağ, dünyanın damarlarında dolaşan kan gibi sürekli akıyor. Bu ağ sayesinde cihazlar konuşuyor, bilgiler paylaşılıyor, hayatımız otomatikleşiyor. Blockchain ise güvenin yeni adı. Artık veriler tek bir merkezde değil, milyonlarca noktada saklanıyor. Bu şeffaf zincir, finansal işlemlerden kimlik doğrulamaya kadar her şeyi değiştirmeye aday. İnsanların güvenmek için aracıya ihtiyaç duymadığı yepyeni bir düzen kuruluyor. Kuantum bilgisayarlar hesaplama sınırlarını zorluyor. Bugün dünyanın en güçlü süper bilgisayarlarının yıllar süreceği işlemleri kuantum teknolojisi saniyeler içinde çözebiliyor. Bilim, sağlık, enerji ve uzay araştırmaları bu hızla bambaşka bir seviyeye çıkacak. Bulut sistemleri sınırsız bir hafıza gibi işliyor. Veriler artık cebimizde değil, dünyanın dört bir yanındaki sunucularda. İhtiyaç duyduğumuz anda ulaşılabilen bu esneklik, iş dünyasından eğitime kadar her alanda devrim yaratıyor. 5G, iletişim hızını bambaşka bir boyuta taşıyor. Daha kesintisiz, daha güvenilir bir bağlantı. Bu hız, sürücüsüz araçlardan uzaktan ameliyatlara kadar pek çok alanda devrim yaratacak. Robotlar, üretimin yeni işçileri. Tekrarlayan görevlerde yorulmuyor, hata yapmıyor. İnsan gücünü tamamlıyor, yeni alanlar açıyor. Sanayi devrimlerinden bugüne kadar gelen süreç, şimdi otomasyonla yepyeni bir çağa giriyor. Sanal ve artırılmış gerçeklik, dünyayı yeniden kurguluyor. Eğitimde öğrenciyi tarihi bir anın içine sokuyor, sağlıkta doktorun gözünün önüne hastanın damarlarını çıkarıyor. Eğlencede, alışverişte, turizmde ise bambaşka bir deneyim sunuyor. Biyoteknoloji insanın sınırlarını zorluyor. Hastalıklar henüz oluşmadan teşhis edilebiliyor, genetik müdahalelerle tedaviler kişiselleştiriliyor. İnsan ömrü uzuyor, sağlıklı yaşam yeni bir standart haline geliyor. Yenilenebilir enerji, geleceğin gücü. Güneş, rüzgar, dalga. Doğadan alınan enerjiyle şehirler aydınlanıyor, karbon ayak izi azalıyor, iklim değişikliğine karşı umut doğuyor. Ve sürücüsüz araçlar. Direksiyon artık yapay zekanın ellerinde. Trafik kazaları azalıyor, yolculuk daha güvenli hale

Bunlar yalnızca teknolojik yenilikler değil. Bunlar geleceğin yeni kuralları. İş dünyasını, şehirleri, eğitimi, sağlığı ve insan olmanın anlamını değiştiren bir dönüşüm. Bugün farkında olanlar yarının lideri olacak. Fark etmeyenlerse geçmişte kalacak. Bu teknolojiler geleceğin şifresi ve bu şifre şimdiden çözülmeye başladı. Sorulması gereken tek bir şey var. Biz bu geleceğe hazır mıyız?

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli 31, Sakarya 30, Bursa ve Balıkesir 32. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 16. Konya ve Kayseri 31, Nevşehir ve Sivas 26. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 23. Denizli 36, Aydın 40, Muğla 34, Manisa 35. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 31, Adana 34, Kahramanmaraş 36, Hatay 29. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 20. Bolu ve Samsun 27, Karabük 30, Rize 24. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 32, Erzincan 27, Van 26, Ardahan 21. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 22. Mardin ve Siirt 35, Şanlıurfa 39 ve Diyarbakır 37 derece.
0: Duratay Seramik hava durumunu sundu.

ve daha birçok avantajı kaçırma. 26-29 Haziran arasında Bim'de Emin 400 gram %20 yağlı dana kıyma 330 lira yerine 238 lira. Emin 400 gram dana kuşbaşı et 350 lira yerine 270

0: nakit fırsatını kaçırma.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
2: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Dünyanın neresinde olursam olayım, basıyorum tuşa, tarlamı suluyorum.
2: CB Enerji güneş panelleri ve anahtar teslim tarımsal çözümleri 30 yıl performans garantisiyle hem bugününüzü hem geleceğinizi güvence altına alır.

0: yapmadık alışverişin adresi İdefix sundu. İdefix, İdefix.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
1: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: 27 Haziran 3 Temmuz arasında Bin'de efsane baldo pirinç 83 lira 50 kuruş yerine 76 lira 50 kuruş. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: geçmişi yükünü taşıyan bir adam asfaltın üzerinde hayata meydan okuyor.
1: Bulut Bey, katıldığınız tüm yarışları kazanmak istiyorsanız bakımlara atan iyisini bulamazsınız.
2: Yarışıyor musun böyle sık sık?
0: Yarışmak onun en büyük tutkusu.
2: Daha fazla kazanmak istemez misiniz?
3: Sana ailen denince ne geliyor oğlum senin aklına?
4: Acı geliyor. O çocuk halimle hiçbir şey yapamadığım o gece geliyor aklıma.
0: Zihinlerde iz her bırakacak bir öykü.
1: Evet, olan iki şey vardır. Mesela?
2: Kazanmak.
1: Tamam. Ama kazanmak için.
2: Herkesi geç. Geride kimseyi bırakma.
0: Anka yarın 20'de Apare'de.
5: Genel izleyici için uygundur.

0: İyi hafta sonları sevgili seyirciler. Bir Her Şeyi Konuşalım programında yine her şeyi konuşmaya çalışacağız. Bugünkü konularımız arasında gemiler var, yolcu gemileri var, yönetim var, liderlik var. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederiz.
0: Önce hanımlara diyelim. Şimdi kitap yazmışsınız.
2: Evet.
0: Hemen kitabınızı gösterelim. Kadın Liderin Zirve Yolculuğu.
2: Evet.
0: Kadın lider olmak zor bir şey galiba, değil mi?
2: Evet, oldukça.
0: Çünkü erkek liderin zirve yolculuğu diye bir kitap mesela,
2: evet,
0: olmaz değil mi?
2: Evet, çünkü zirveyi erkekler kaplamış durumda. O yüzden azınlık olarak görülen kadınların zirve yolculuğu o yüzden biraz zorlu. Benim ikinci kitabım Kadın Liderin Zirve Yolculuğu. İlk kitabım İçimdeki Lider'di. Dönüşümsel liderlikle alakalı. Ancak bir 5 yıl kadar önce örgütsel psikoloji master yaparken çalıştığım profesör bana etrafında seni ilgilendiren, dikkatini çeken, merakını uyandıran ne var? O konuda tezini yaz dedi. Bitirme projemi ben bu konu üzerinde yazdım. Oradan da hem benim yaşadıklarım hem de 50 ülkede çalıştığım yöneticiler bana ilham verdi bu konuda.
0: Ama liderlik, şimdi belki kızabilirsiniz ama daha genetik bir şey değil mi ya? Erkek, yani hayvanlara da baktığımız zaman genelde erkekler lider değil mi?
2: Hayır, bunun tam karşılığı açıkçası öyle değil. Bir liderlik kavramı çok değişti. Ama binlerce yıldır erkek egemen bir anlayışta. Şu anda özellikle bu büyük değişimleri yaşarken insanlar da bunun zorluğunun içinden geçiyorlar. Çünkü geleneksel liderlik direktif veren, otoriter bir liderlik anlayışında. Ama günümüzün liderliği

0: baktığımız zaman çeşitli toplumlarda kadınların lider olduğu, liderlik rollerine rahatlıkla gelebildiği birçok örnek var. Toplumda işte öğreten, bilge kişiler. Ama
1: algı operasyonuna mı kurban gitmiş?
0: Biraz kadını? Öyle, evet. Algı operasyonu da diyebiliriz buna. İkincil ön yargılarda diyebiliriz.
1: Kadın kaptan var mı gemiler?
2: Var, kadın kaptan var. Genelde şöyle bir söylem var. Gemiler, kuruz gemileri aslında bayan olarak simgelenir.
1: Gemiler bayandır.
2: Bayandır.
1: Arabalar da bayandır.
2: Arabalar da bayandır. İşte kaptan olarak baktığımız zaman kadın kaptanların da çok iyi servis verdiğini görüyoruz.
1: Peki şimdi kuruz, sizin de kitabınızdan başlayalım. Kruvaziyer Endüstrisi diye
2: evet.
1: kitap yazmışsınız.
2: Evet.
1: Bu akademik bir kitap galiba değil mi?
2: Bu akademik bir kitap. Cruise Industry diye aslında İngilizcesi. Türkiye'nin ilk kruvaziyer kitabı bu. Aslında benim kruvaziyere yönelik bir eğitim projem de var. Kruvaziyer Endüstrisi Meslek Yüksekokulu şeklinde. Bu kitap genel kruvaziyer tarihçesinden başlıyor ve genel kruvaziyeri anlatıyor. Aslında her öğrencinin okuması gereken ideal bir kitap.
1: Kruvaziyer dediğimiz zaman aşk gemisi değil mi bildiğimiz şeyle?
2: Evet, genelde love boat aklımıza geliyor. Aşk gemisi aklımıza geliyor ama son yıllarda baktığımız zaman kruvaziyer sayılarındaki artışla yoğun talep aldığını görüyoruz.
1: Nasıl temalar var? Şimdi mesela soğuk yerlere, buzlu yerlere gidenler var. Daha içinde temalar da değişiyor.
2: Aslında gemiler şöyle diyeyim.
1: Nasıl
2: gemiler,
1: ayrılıyor?
2: Yılın 365 günü kruz var. Gemiler göçmen kuşlar gibidir. Örneğin Akdeniz'de işi biten gemiler Amerika'ya geçerler. Bu geçişi de transatlantik diye satarız biz. Sonra Amerika'da Karayipler programı ya da Güney Amerika turlarını yapan gemiler tekrar dünyanın başka bir bölgesine giderler. Dünyanın her yerinde, hemen hemen her yerinde kruz gemisi bulmanız mümkün. Ama bu kruzların da tematik kendi karakter
1: özellikleri. Kendi daha var. Mesela çocuksuz olanlar
2: aynen,
1: falan
2: mesela,
1: filan.
2: Eğlence sevenler, fanship dediğimiz eğlence gemisine, çocuk sevenler çocuk karakterli kruzlara, işte özgürlüğünü sevenler freestyle dediğimiz konseptli kruzlara giderken işte karakterine göre misafirlerimiz bir cruise line seçiyor ve o cruise line'da seyahatlerini gerçekleştiriyorlar.
1: İşte ne kadar bu, yani genel turizmin içinde bu gemi turizminin payı ne kadar?
2: Aslında dünyadaki payı, aslında genel bakarsanız yaklaşık 36 milyon kişi kruz seyahati yapıyor.
1: Bayağı bir.
2: Bayağı. Bunun %55'i Amerikalılar.
1: Yani şu an 36 milyon kişi gemilerin üstünde gidiyor mu? Şu anda öyle
2: yıllık
1: mi?
2: Total diyelim 36 milyon.
1: Şu anda kaç kişi?
2: Anlık itibariyle baktığınız zaman yaklaşık 400 gemi var şu anda. 3 gecelik, 4 gecelik, 7 gecelik, 11 gecelik, 119 geceliğe kadar giden farklı kruzlar var. Bu da sayıların artmasına sebep oluyor. Baktığınız zaman Türkiye'de de kruvaziyer sektörü hızlı bir şekilde artıyor. Çünkü geçen sene biz 13 yılın zirvesini yaşadık. 2 milyon 180 bin kişi Türkiye'ye kruzla geldi. Ve giden yolcuda da özellikle kruz gemilerinin Türkiye'de ana liman olarak, konport olarak yolcu almasıyla beraber hızlı bir şekilde talep artıyor. Ve işin güzel yanı kruza giden %96 oranında tekrar kruz yapıyor. Yani otel tercihlerini
1: peki turist
2: için
1: açısından mesela kruz turisti bir evet. şehir için iyi bir turist şekli mi? Yani çok para harcayan turist şekli
2: normal
1: midir? Yoksa kalabalık yapar evet. gider mi?
2: Yok hayır. Normal seyahatle gelen turist şekline baktığımız zaman özellikle home port, ana liman İstanbul'sa öncesinde otel konaklaması muhakkak alıyor.
1: Uçak, ne o gemide kalmıyorlar mı? Otel mi alıyor?
2: Mesafeli geliyorsa bir gece İstanbul'da otelde kalıp ertesi gün gemiyi kaçırmamak adına bir gece overnight
1: anladım.
2: Yapıyor. Alışveriş yapıyor. Home port olarak Türkiye limanlarını kullanırlarsa 7 katı fazla para harcıyor normal bir turistten. Bu da yaklaşık 1500-2000 dolar gibi bir rakam çıkıyor. Harcama kalemleri gerçekten yüksek. O yüzden şehir ekonomisine de yüksek oranda para getiriyor.
1: Yani kruz turistleri istenilen bir şey şehirler tarafından.
2: Tabii istenilen bir şey. Bazı yerlere aşırı kruz gemisinin gelmesi şehirde yoğunluğu da arttırıyor. Ona göre yeni planlamalar yapılması gerekiyor ama ekonomik açıdan şehrin bütün ekonomik statüsünü değiştiriyor.
1: Evet. Siz hiç çıktınız mı kuruldu?
0: Hayır çıkmadım ama anlattıklarınız çok çekici geldi.
1: Ama şimdi bir yönetici olarak değil mi? Siz yönetim de zor bir yönetim şekli değil mi? Gemi biraz da reklam öncesi program öncesinde konuştuk.
0: Evet. Ben
1: 8 bin kişi mi? 10 bin kişi mi?
2: Yani bugün 8800 kişilik artı personelle 11 bin kişilik kruz gemileri mevcut. Hatta katlarda GPS cihazı var. Kaybolursanız
1: kim nerede diye?
2: Size tarif ediyor. Lokasyon gösteriyor. İçlerinde

0: Cadde dediğimiz caddeler, işte bu caddelerde shoppingler, kafeler ve restoranların olduğu aslında yüzen bir şehirden bahsediyoruz.
1: Kolay bir yönetim değil herhalde.
2: Yok, hiç kesinlikle değil. 3000 kişiden bahsettiniz değil mi?
0: Yaklaşık 3000 kişinin yönetimi gerçekleşiyor.
2: Hem hani baktığınızda teknik ekiple beraber servis ekibinin çok geniş bir yelpazesi var. Bu evet. Ekibe liderlik etmek hiç kolay değil açıkçası.
0: Yani aslında gemiye baktığımız zaman iki önemli lider var. Bir tanesi kaptan. O deck and engine dediğimiz kısma liderlik yaparken bir de otel management dediğimiz otel kısmı içinde otel müdürü var. O da servisten sorumlu. Çünkü aslında yüzen bir otele servis veriyorsunuz. Daha önce işlettiğim gemilerde de bu ambiyansta servis verdiğimiz için genelde bir problem çıkmıyor.
2: Demin bahsettiğiniz işte hani bu gemi yönetiminin özellikle servis ayağında insan odaklı, empatik, işbirliğine çok ihtiyaç duyulan bir liderlikten bahsediyoruz.
1: Kadınların iletişim konusunda daha ileri oldukları erkeklere göre kesin ama erkeklerin de başka konular ya daha iyi yaptığı konular olabilir.
2: Şöyle ben bu konuyu biri diğerinden daha iyi değil de ikisinin beraber yürümesi gereken bir yol olarak görüyorum. Öncelikle şu anda üst yönetimde kadın oranı CEO olarak %6.7 dünyada. Nüfusun %50'si kadınken, çalışanların %40'ı kadınken, bu Türkiye'deki rakam, dünyada da böyle. Sadece %6.7 ile üst yönetimde kadınların yer alması perspektif açısından çok
1: bence
2: yanlış.
1: Bu çok fena bir şey değil. Çünkü mesela CEO dediğiniz zaman yani kimse alınmasın üstüne ama psikopatik karakterler taşıması lazım CEO'nun.
2: Çok ilginç bir bakış yani, açısı.
1: Şimdi profesyonel hayatta başarılı olmak için yaptığını daha iyisini göstereceksin. Hatta kötü yaptığını iyi yaptım diyeceksin. Bu raporlarla olabilir, şeylerle. Başkasının iyi yaptığı bir şey ben yaptım diyeceksin falan. İnsanların yüzüne bakıp belki işine son vereceksin, belki maaşını şey yapacaksın. Yani çok psikopatik karakterler barındıran bir şey ve yanlış şey bilmiyorsam da o CEO'ların belli bir yüzdesi de gerçekten psikopatmış deniyor.
2: Evet öyle bir şey deniyor ama bu bir azınlık. Eğer böyle olsa işler yürümez. Şirketlerde yönetilmez
1: işte.
2: Hale gelir. Yani hepsi için ya
1: psikopat dediğinizde şey yapmayın. Psikopatlar çok yüksek IQ'lu oluyor.
2: Evet.
1: İnsanları manipüle etmeyi çok iyi biliyorlar. Çok analiz yapabiliyorlar. Yani o yere bir şekilde o şeylerle geliyorlar zaten. Hani kadınların çok CEO olmaması belki iyi bir şey diye söylüyorum.
2: Şöyle ben sadece CEO olmaları anlamında değil, yönetim ekipleri, yönetim kurulunda kadınların olması ve icra kurullarında kadınların doğru bir şekilde temsil edilmesinden bahsediyorum. İlla erkekler insin, oraya kadınlar çıksın anlamında değil. Kadın ve erkek gücünü birleştirmek gerek. Şu anda elimdeki araştırmalara göre 130 bin kişinin dahil edildiği liderlik araştırmasına, yani liderlik becerileri konusunda kadın liderler nerede, erkek liderler nerede diye, kadınlar ciddi şekilde erkeklerden daha üstün performans gösteriyor.
1: Çocuğu doğurana kadar.
2: İşte bu önyargıların başladığı zaman ve ayrımcılığın başladığı zaman. Şimdi kadının doğasında doğum var.
1: Tamam işte.
2: Dolayısıyla
1: zaten
2: şirketlerin bunu kabul etmemesi ve kadınlara da erkek gibi davranması problem ya aslına bakarsanız.
1: Şirket bir insan değil ki davransın. Yani şimdi mesela bir yönetici baktığı zaman uzun vadeli plan yapıyor. Arada kesinti olacak mı olmayacak mı? Buna bakar. Gayet
2: evet, erkekler de askere gittiği zaman bu kesinti
1: ama
2: oluyor.
1: Yani erkekler askere zaten hayatının başında gidiyor. Alırken işe bakıyoruz. Askerliğini yapmış mı yapmamış mı? Askerliğini yapmadıysa almıyorlar genelde.
2: Kadınlar da çoğu zaman aslına bakarsanız ilk 5 senede düşünüyorlar çocuk yapma konusunu. Evlenme yaşlarına da bakabiliriz yani eğitimli.
1: Ama bir kesinti oluyor yani
2: evet,
1: orada.
2: Evet, yani bu hayatın bir parçası. Çok doğal bir
1: tamam,
2: parçası.
1: Tamam ben de gayet doğal buluyorum da hani buna direnmenin bir şeysi yok. Hani bizi yanlış anlıyorlar falan gibi bir şey değil. Yani
2: kadının, direnen kim burada sizce tam olarak?
1: Yani burada benim şeyim kadınlara yapılan her türlü pozitif ayrımcılık kadınları daha geriye itiyor diye düşünüyorum ben.
2: Ne açıdan?
1: Yani mesela Türkiye'de gümrük duvarları vardı. Sanayi gümrükle korunuyordu. Hiçbir sanayimiz gelişmedi. Ne zamanki rekabete açıldı, koruma kalktı, ihracat rekorları kırmaya başladık. gibi bir şey.
2: Şöyle, şimdi kadınların karşılaştığı bariyerleri 3 temada incelemek lazım. Bunlardan bir tanesi toplumsal beklentiler. Bu ne demek? Kadınlar işte hep bakım veren olsun, hep şefkatli olsun, o liderden beklenilen otorite ve direktif veren halini göstermesin, çocuklarıyla ilgilensin, eşiyle ilgilensin, işiyle çok ilgilenmesin. Bir kere bu çok büyük bir baskı yaratıyor her anlamda. İkincisi, şirketlerin yaklaşımını, tam dediğiniz şey, aslına bakarsanız pozitif ayrımcılık değil bu. Kadınların doğasında doğum yapmak varsa bir kadının en az 2 kere işinden, sadece 4 ay bu arada, üstüne 2 ay.
1: Ama 4 ay bitmiyor yani, bir çocuk şimdi doğduğu zaman o ayrı bir iş olarak çıkıyor. Bir çocuk daha varsa bir iş daha.
2: Evet, ama
1: bir
2: iş performanslarını etkilemediği gibi 4 ay bir çocuk için yeterli değil bu arada. Değil, onu tabii da ki tabii yani, ki 4 ay belirtelim. 4 ay sonra o kişi iş yerinde ve sanki hiç yapmamış gibi işte süt odalarıyla ilgili problem, süt izni almayla ilgili problem. Aa, şimdi o doğum yaptı, ona terfi vermeyelim. Bu duygusal olacak. Acaba işleri yönetebilir mi vesaire gibi bir sürü varsayımdan bahsediyoruz. Bunlar gerçek değil. Performans olarak baktığımızda da kadın performansı bunu göstermiyor. Bu hep aslında bakarsanız şirketlerin başındakilerin erkek olup kadınlar hakkında karar ya vermesiyle alakalı.
1: Bir başa geçseniz
2: alakalı.
1: Bitecek iş, öyle mi?
2: Nasıl? Yok, beraber yönetmeyi öğrendiğimiz zaman. Çünkü şöyle, kadın liderlerin daha yüksek oranda üst yönetime geçtiği şirketlerde birincisi ciro artışı. %41 ile %115 arasında bir fark yaratıyor. İkincisi, S&P 500 şirketine bakıldığında, Boston Consulting Group'un bir araştırması bu. Daha fazla kadın terfi eden üst yönetime şirketlerde inovasyona bağlı pazar payı %26 ila %45 oranında daha yüksek. Demin bahsettiğim araştırma da bu arada 19 yıl boyunca yapılmış bir araştırma. Hani zamanın içinde bir noktada seçilmiş
1: yani
2: bir araştırma.
1: Yani kadın CEO'su olan şirketler
2: üst yönetimde üst daha fazla kadın
1: üst yönetimde
2: olması.
1: Daha fazla.
2: Üst yönetim ne demek? Artık CEO'lar tek başlarına yönetmiyorlar şirketleri.
1: Bir takım
2: liderlik ekipleri var
1: işte.
2: Değil mi? Liderlik ekiplerinde en az %50'ye ulaşmaktan bahsediyorum. Şu anda ondan çok uzağız. %15 ila 20 arasında ve eğer hiçbir şey yapılmazsa 136 yıl alacak kadın erkek eşitliğini birçok alanda.
1: Ama kadınla erkek edikör. Yani eşit hakları olabilir de eşit değiller yani. Hani onun bir şey yapın.
2: Hangi açıdan?
1: Hiçbir açıdan yani. İsimleri bile farklı. Biri kadın biri erkek yani.
2: Evet, ama farklılıklarımızı kullanarak yani kadının empatisi ve işbirliği becerisi
1: tamam.
2: Masaya gelemiyor.
1: Ya ve kadınları kötülemek değil için. Bu. Eğer kadınla erkek eşit dersek o zaman bu sefer kadınları kötülemiş oluruz. Biz çünkü kadınları daha farklı, daha yüksek bir yerlere koyuyoruz. Yani eşit dediğimiz anda
2: ayna ile eşit farklı
1: yani.
2: Şeyler ya. Ayna ile eşit farklı şeyler. Yani yukarıya çıkma imkanı özellikle bastırılıyorsa.
1: Eşit hak ayrı, o herkesin eşit hakkı olur. Ama yani insanlar eşit değil. Hiç kimse eşit değil.
2: İşte aynı o aynı olmadıklarını tabii ki kabul ediyoruz. Bu noktada şu anda bütün şirketlerde bir liderlik sıkıntısı var. Çünkü baktığımız zaman o eski tarz yönetim şekli, otoriter ya da liderlik, direktif veren liderlik şekli yeni jenerasyonlar tarafından kabul edilmiyor.
1: Bence şu anda şirketlerdeki sorun kadınların liderliği veya lider olmaması değil, yapay zeka yaptırılacak bir işi kadın veya erkek insana yaptıran şirketler çok ciddi sorunda.
2: Tabii o günümüzün başka bir gerçeği.
1: Asıl sorun bu, hani kadın erkek falan o şey ama asıl sorun şu anda mesela baktığınız zaman şirketlerin yarısı batmış durumda. Çünkü makinenin yapacağı bir işi insana yaptırıyorlar.
2: Yapay zeka yüzünden batmıyorlar, emin olabilirsiniz.
1: Hayır, fiilen.
2: Yönetimde perspektif darlığından dolayı ve bu zamanı yakalayamamaktan
1: işte
2: dolayı batıyorlar.
1: İşte perspektifi yakalamaları lazım.
2: Bunun için o yüzden farklı perspektifleri yönetime getirmeleri gerek. Şöyle bir şey var, başka bir araştırmadan bahsedeceğim. Yine kadınları üst yönetime getiren şirketlerde kültür açısından da çok daha fazla çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık var. Bu ne demek? O zaman şirkette diğer azınlıkların görüşlerinin de alınması ve daha geniş bir perspektiften piyasaya bakmak söz konusu. Burada demek istediğim şey, eşitlik olarak biz eşitliği sağlayabilmek için verdiğimiz şeyleri dengelememiz gerekiyor. Eğer böyle giderse göreceğiz yani ciro açısından kadın liderleri yukarıya çıkaranlar şanslı olacak mı diyeceğiz, sonuçları getiren mi olacak diyeceğiz. Pazar payı artışını sağlayacaklar, kültürel çeşitliliği sağlayacaklar ve bence en önemlisi kadınların sahip olduğu dönüşümsel liderlik becerisi.
1: Benim de gördüğüm şu, insanlık son 1000 yıldır da, 100 yıldır da, 10 yıldır da, son 1 yıldır da hep iyiye gitmiş. Teknoloji ilerlemiş, ömür uzamış. Hani

0: Dolayısıyla hani erkekler de fena bir iş çıkarmamış diyelim
1: bu erkekleri kötülemek için değil, ben sürdürülebilirliğin bir parçası olarak konumlandırmamız gerektiğini düşünüyorum. Hep konuşuyoruz ya şirketlerde nasıl sürdürülebilir işler yaratabiliriz. Bunun sırrı beraber yönetebilmekte. Yani bir kadın erkek bir araya gelip bir çocuk ortaya koyuyor. Kendisinden yani
0: kadın
1: daha güzel bir şey.
0: Çok fazla bence gene de ayırmamak lazım insanları. Yani sizin dediğinize geliyor sonunda. Ayırdığınız zaman bu sefer işin bütün şeysi bozuluyor yani. Hani işin doğası
1: İkinci
0: bozuluyor.
1: İkinci ön yargıları nasıl peki ortadan kaldıracağız?
0: Ön yargı değil yani. Yani bir kadının erkeğe, erkeğin kadına karşı yargılı veya ön yargılı olması normal bence, değil mi öyle?
1: Şöyle üst yönetim yukarıya çıkmak için insanları, şöyle diyeyim, ben bir şirkette çalışırken %77 kadın vardı ama tepede sadece %10'du ve bu tepe yönetim
0: tekstil %77 büyük ihtimalle, değil mi?
1: Hayır, global bir şirketti. Bu %90 erkek olan icra kurulu %77 için karar veriyordu. Ne kadar kapsayıcı olabilir ve ne kadar doğru tespitlerde bulunabilir?
0: Şirketlerde pek demokrasi olmuyor zaten.
1: Demokrasiyi geçiyorum ben burada, işte o zaman ne oluyor? O doğum yapıyor, o olmasın, o yukarı çıkmasın vesaire. Biz şartları eğer elverişli hale getirirsek o zaman liderlik konusunda değişim söz konusu olabilir. Bir de liderlik setini hala tam olarak yeni şartlara göre adapte etmedik. Evet. Yani dönüşümsel liderlik dediğimiz şey sadece bugünü değil yarını da düşünen ve geliştiren bir liderlik tarzı. Kadınlarda bu daha yüksek. Bu da yine bütün araştırmaların gösterdiği bir şey. Ben demiyorum ki erkekler kenara çekilsin ve kadınlar devralsın. Beraber yürümeyi öğrenmek
0: zaten
1: gerektiğini
0: düşünüyorum. Zaten yürüyoruz gibi geliyor bana da. Yönetim zor bir şey galiba, değil mi?
2: Yönetim zor bir şey. Burada bir şey söyleyeceğim. Aslında burada cinsiyetten ziyade biraz karakter. Yani yönetim, yönetici olabilmenin bir takım karakteristik özellikleri var. Yani herkes bir şeyi yönetemez ya da idare edemez. Bence öncelik biraz daha karakterle kaynaklanıyor. Çünkü bayan veya erkek olmasından ziyade yönetici karakterine sahip olup olmaması gibi. Çünkü gemilere de bakıyoruz. Kruz gemilerinde baktığınız zaman bayan kaptanlar da var ama o kaptanın karakterine baktığınız zaman yönetebilecek bir statüde olduğunu görüyoruz. Çünkü sonuçta aşağıda yaklaşık 3000 kişiye hükmediyorsunuz ve belli bir sistem üzerinde gitmek istiyorsunuz. Bu yüzden karakterin ön planda olduğunu düşünüyorum.
1: Karakterlerin liderliği beslediğine dair yani çok
2: mizaç diyebiliriz. Bunda bence şey de var.
1: Yetkinlik diyoruz biz daha
2: yetkinlik,
1: çok.
2: Yetkinlik. Yani hangi nationality'ye yaptınız? Yani bir Alman şirketindeki yetkinlik farklıdır. Bir Türk şirketindeki farklıdır. Çünkü her milletin bir karakteri var. Bu karaktere uygun yönetim birimi de farklıdır. Burada daha çok cinsiyetlikten çok kişinin karakteristik yapısı o gruba hitap
0: mesela
2: edebilir.
0: Mesela iyi denizci diye bir şey var, değil mi?
2: İyi denizci mesela. Bu onun dişi veya erkek olmasıyla alakalı değil. Bu onun sahip olduğu yetkinlikle alakalı.
1: Keşke sadece yetkinliklere göre karar veriliyor olsa. Zaten o zaman hiçbir problem olmayacak. Bu bahsettiğimiz ikincili ön yargılar yüzünden yetkin olmalarına rağmen yukarıya çıkamayan ilk terfilerinde
0: erkek komplosu doğum, yani bu değil mi?
1: Bilinçli yapılmış bir şey değil. Bilinçli yapılmış bir şey
0: bilinçli
1: değil.
0: Bilinçli yapılmadıysa o zaman sorun yok zaten. Kasıt, önemli olan kasıttır.
1: Evet, burada ama düzeltmemiz gereken bir şey. Yoksa bu eşitliğe ulaşmamız 136 yıl alacak. Kimin bu kadar vakti var sürdürülebilir bir gelecek için?
0: Belki ölümsüzlük de bulunur. Hiç sorun olmaz yani bu
1: çok
0: yapay zeka.
1: Çok pragmatik yaklaşıyorsunuz. Süper.
0: Şimdi bu yönetimde yapay zeka işi falan nasıl etkiliyor şimdi sizin
2: şimdi normalde
0: rezervasyonlardan tutun her şeyi içerideki etkiliyor. Yönetime kadar her,
2: her şeyi etkiliyor. Her şeyin analizleri daha hızlı yapılabiliyor. Bugün baktığınız zaman call center'da bile artık yapay zeka devreye giriyor ve call center'daki konuşan kişi yapay zeka olmadığını söylemezse bunu kimse aslında anlayamıyor. Baktığınız zaman burada baktığınız zaman her branşta da yapay zekayı görüyoruz.
0: Evet. Buzlu yerlere turlar yapıyor musunuz? Kuzey Arktik turlar.
2: Antarktika turları, Alaska turları, dünyanın hemen hemen her lokasyonunda turlarımız var. Ve gemilere baktığınız zaman mevsimlere göre bunu tercih ediyor misafirlerimiz. Örneğin kışın Türkiye'de yaşayan bir misafir yaz ortamını seçmek için Karayipler'e gidiyor.

0: Ya da yazın Norveç fiyortlarına gidiyorlar. Daha soğuk, daha serin. Burada önemli olan gittiğiniz lokasyon.
1: Okyanus geçen gemilerle yolcu gemileri farklı şeyler değil mi?
0: Aynı gemiler.
1: Aynı gemiler
0: mi? Akdeniz'de işini bitirdikten sonra yeni destinasyon nereye gidecekler? Hava değişiyor, iklim değişiyor Akdeniz'de. Bu sefer Karayipler'e gidiyor.
1: O eskiden miymiş? Bir Ocean Liner diye böyle bir hızlı geçen gemiler.
0: Gemilerin hepsi büyük Ocean Liner aslında. Baktığınız zaman Genesis dediğimiz büyük tarzlı gemiler. O geçiş süresini biz transatlantik diye veriyoruz. Örneğin 29 günlük kruz biz satıyoruz. Nereden çıkıyor? Barcelona'dan çıkıyor. İşte Kanarya Adaları, belli limanlara uğruyor. Sonra okyanusu yaklaşık 5 günde geçiyor. Ve nerede bitiriyor? Bazıları işte Miami'de bitiriyor. Bazıları New York'ta bitiriyor. Daha sonra oradan regular normal turlarını yapmaya başlıyorlar.
1: Yani ama onun benim bildiğim şekilleri bile değişiyor. Yolcu gemileri daha böyle apartman gibi daha yüksek oluyor. Değil mi? O eskiden evet. miydi? Yani değişti mi o?
0: Ya şöyle diyeyim. Sizin dediğiniz Ropax dediğimiz yani feribot tarzı gemiler var. Tek line üzerinde evet. gidenler. Örneğin bir lokasyondan çıkıyor. Mesela İtalya ile Yunanistan arasında tek seferde giden gemiler. Onlarda da kabinler mevcut. Ama genelde onlar araba ve yolcu taşıyor. Onlara biz Ropax diyoruz. Ama kruz gemilerinde sadece kabin var. Daha çok seyahat ve tatil amaçlı. Yani her gün bir limana uğrayacak şekilde dizayn edilmiş gemiler.
1: Bir de yaşayanlar var. Diye duydum ben bu gemilerde yaşayan.
0: Gemilerde uzun süre kalan misafirlerimiz var. Çünkü sürekli her gün limanda uyanıyorsunuz. Farklı şehirleri geziyorsunuz. Sürekli odanız housekeeper tarafından temizleniyor.
1: Bir otel fiyatıyla karşılaştırırsak.
0: Daha uygun fiyat baktığınız
1: nasıl
0: zaman.
1: Nasıl daha uygun olabilir?
0: Ya şöyle diyeyim, bugün kruzlara baktığınız zaman 3 gecelik bir Ege Adaları programının 500-600 Euro'dan vergiler dahil başladığını
1: nasıl olabiliyor onu soruyorum ben yani.
0: Çünkü gemiler transit free zone bölgesinde dolaşıyor. Yakıtı transit alıyor. Bütün
1: vergiden muaf.
0: Kumanyalar vergiden muaf. Personeller uluslararası regülasyonda bayrak devletine ait olduğu için herhangi bir ekstra sigorta yani geminin genel sigortası var. Personelde sigortası var ama bu da maliyetleri düşürüyor ve her limandan yolcu alıp sürekli dolan bir geminin de karlılığı yükseliyor.
1: Onun geminin bir şeysi var değil mi? Şimdi uluslararası sularda oluyor.
0: Evet, uluslararası sularda oluyor.
1: Ondan sonra girdiği zaman ne değişiyor mesela? Uluslararası sudan içeri girdiği zaman ne değişiyor içeride?
0: Şöyle diyeyim. Gemilerde belli alanlar var. Mesela free shoplar var. Onlar mesela limanlarda kapalı
1: oluyor. Mesela kumar oynatan gemiler var mesela.
0: Evet, onlar var.
1: Mesela o kumar bitiyor mu?
0: Limana geldiği zaman hepsi kapanır. Normalde açık sularda denizden 30 mil açıkta bu free shoplar açılır. Onun haricinde gemi zaten bütün harcamasını, yakıtını ve diğer harcamalarını free zone'dan alır. Yani serbest bölgeden alır. Transit yakıt alır örneğin. Daha uygun yakıt alır.
1: Bu şeydeki gemilerdeki formül nasıl mesela? Şimdi bizde tatil köyleri var.
0: Evet.
1: Parayı veriyorsun. Ondan sonra bir daha yiyorsun, içiyorsun, bir daha para vermiyorsun mesela.
0: Gemilerde şöyle diyeyim, sadece içecekler ekstradır ama içecek paketi alabilirsiniz. Sizin verdiğiniz ücret, vergi, liman vergileri, işte kabin ücreti, sabah, öğle, akşam yemekleriniz, beş çaylarınız, gece yarısı ikramlarınız fiyatın içindedir. Buradaki avantajınız, örneğin Cenova'dan gemiye bindiniz. Gemide de bu arada aktiviteler var. Uyudunuz, uyandınız, farklı bir kültür, Marsilya'da, Fransa'dasınız. Sonra uyudunuz, uyandınız, Barcelona'dasınız. Aslında her uyandığınızda yeni bir rüyaya dalıyorsunuz. Çünkü farklı lokasyonlar geziyorsunuz. Lüks bir segmentte dolaşıyorsunuz. Bu seyahat, yolda geçen seyahati uyurken geçirdiğiniz için daha çok alanı, daha çok şehri görme imkanı buluyorsunuz.
1: Bir de gemide giderken uyumak daha şey değil mi? Beşik gibi sallanırken uyumak daha mı şey?
0: Aslında gemi çok beşik gibi sallamıyor. Çünkü yeni gemilerin içinde
1: bir titreşim var ama hafif değil mi?
0: Aslında büyük gemiler gerçekten tonaj olarak çok büyükler. Stabilizer dediğimiz denge kanatları vardır altında. Onları açarlar. Aslında Türkiye'deki en önemli sorun gemilerin çok böyle salladığını düşündükleri ve çok pahalı olduğu için çok rağbet gelmiyor ama ilk seyahatlerini yaptıklarında bunun böyle olmadığını görünce bir sonraki seyahatlerini yine kruz olarak seçiyorlar. Senede 3-4 kere kruza giden misafirlerimiz var.
1: Ama yani o Yani sallanmayı hiç mi hissetmiyorlar mesela yolcular?
0: Yani şöyle diyeyim, açık denize çıktığında hafif bir sallanma olur ama bildiğimiz böyle bir sallanma, yani şu an nasıl bu ortamda oturuyorsak aynı ortamda, hatta bazı yolcular sandık dediğimiz açık alana giderek denizde olduklarını anlayabiliyorlar. Çünkü içerideki cadde alanları, kafeler,

0: Restoranlara baktığınız zaman gemide olduğunuzu da çok algılayamıyorsunuz.
1: Minimize olmuş.
0: Evet. Çünkü gerçekten büyük tonajlı gemiler.
2: Türk turistler ne durumda?
0: Türkiye'de kruvazer sektörü hızlı bir şekilde artıyor. Şu anda yaklaşık 100 bin rakamını yakalamış bulunmaktayız. Bunda sebebi Ege Adaları'na kolay ve ulaşılabilir gitmeleri ve bazı girişimcilerin de Türk gemilerini yapmaya başlaması, bu olumlu bir etki olarak karşımıza çıktı. Aslında ülkemizin bir Türk Cruise Line'la ileride
2: nasıl bu şey
0: ihtiyacı var?
2: Bu şimdi petrol taşıyan gemilerin bir döngüleri var. Bazen çok böyle sürünüyorlar. Fiyatları çok düşüyor falan. Bazen yükseliyorlar.
0: Evet.
2: Burada da var mı öyle bir döngü?
0: Burada da bir borsa var aslında. Şöyle.
2: Borsadan daha ziyade döngü var mı? Çünkü petrol de bir çıkıyor bir iniyor. Mesela demir de taşıyorsa bu hep böyle bir inişi bir çıkışı yaşıyorlar.
0: Burada sezon, 3 sezon var. Düşük sezon, yüksek sezon ve orta sezon.
2: Yılın içinde oluyor.
0: Yılın içerisinde oluyor. Buna göre fiyatlar önceden belirleniyor. Yani şu anda yabancı gemiler 3 sene sonrasını zaten satışa açtılar. Yani şu anda 2027-28'i alabiliyorsunuz. Genelde bizim Türk misafirlerinde last minute dediğimiz son dakika turlar satılıyor. Ama normalde yabancılar 2027 ya da 28'i alıyor. Bu sene baktığımız zaman bu sene yakıtlarda bir artış oldu gerçekten. Ama genelde gemilerin bazı avantajı, genelde cruise line'ların çoğu yakıt hedgeleme dediğimiz bir yıl öncesinden fix fiyatlı bir anlaşma yaparlar. Biz bu sene onun avantajını yaşıyoruz.
2: Benim yani, dediğim ama Covid gibi mesela. Covid'de durdu değil mi bütün işler?
0: Covid'de yani bütün sektör durdu.
2: Bütün sektör turizm durdu. Yani onun gibi mesela şeyde de yani petrol fiyatı nasıl dalgalandığı evet. Zaman. Bunda öyle bir dalgalanma.
0: Böyle dalgalanma söz konusu olmuyor.
2: Sezon içinde
0: yüksek sezon zaten her zaman dolu. Düşük sezonda da ona göre promosyon fiyat çıktıkları için zaten o fiyatlarla dolduruyorlar.
2: Türkiye'nin liman sayısı nasıl bu kruz gemilerine
0: Kruvazer
2: daha çok?
0: Kruvazer limanında şu anda ön planda Kuşadası limanı geliyor gelen gemiler açısından.
2: Niye, ne var Kuşadası'nda?
0: Efes, tarihi alan ve lokasyon. Çünkü gemi firmaları da kruz itinerileri yaparken maliyet analizi yapıyorlar. Bunda ne var? Yakıt var, uğrayacağı liman var, gideceği limanda alacağı su miktarının fiyatı var, pilotaj, romorkaj, yanaşma gibi bedeller var. Bunlar bütün programın oluşmasını sağlıyor. Yani düşünün, sezonda 4 milyon kişi taşıyorsunuz. 1 euroluk hata yapsanız 4 milyon euroluk bir rakam farklılığı çıkartır.
2: Bir zeytin fazladan koysan değil mi?
0: Yani onun gibi düşünün. Burada önemli olan şey işte Kuşadası'nın Efes'e yakınlığı, gelen misafirlerin tarih, deniz, kum, güneş için gelmesi. Birinci liman Kuşadası Limanı. Benim zaten üniversite bitirme tezim Kruvazer Liman özelleştirmesinde Kuşadası Limanı örneğiydi. İkinci liman İstanbul Limanı. Sonra Bodrum, Çeşme, Antalya Limanı gibi kruz limanlarımız gidiyor.
2: Kıyaslarsak İstanbul'u
0: evet,
2: başka şehirlerle nedir durumu bu konuda?
0: Limancılık olarak mı?
2: Yani bu kruz şey olarak. Çünkü dünyanın en müthiş tarihi burada.
0: Evet.
2: Ben o kadar kruz gemisi görmüyorum burada. Sanki.
0: Bayağı geliyor aslında.
2: Geliyor aslında
0: yani
2: ama.
0: Yani gelip gittikleri için yani bugün bir
2: Zarayburnu'nda var aslında.
0: Beşiktaş Kadıköy vapuruyla bir her gün gezseniz her gün farklı gemi görürsünüz. Aslında geliyor ve gelen gemiler gerçekten büyük tonajlı. Şu anda özelleştirmeden sonra özellikle Galata Port'ta yapılan liman gerçekten güzel. Hem teknik hem yapı olarak check-in check-out kısımları açısından baktığınız zaman dünyada sayılı limanların içerisinde. Ama kapasiteler arttığı için, çünkü kruvazer sektöründe önce arz yaratılır sonra talep gelir. O yüzden
2: gemiyi almak mı lazım yani önce?
0: Limancılıkta liman yapmak lazım. Kruvazer'de de önce gemi almak lazım. Daha sonra zaten müşteri gelir. İşin gerçeği o. Bugün Bergama bölgesinde bir liman yapsanız oraya da kruz gemisi yanaşır. Bugün büyük tonajlı bir kruz gemisi yapsanız o da dolacaktır. Çünkü şu anda gemi zaten ileriki yıllar için gemi talepleri zaten tersanelerde hazır süreçte yapılıyor.
2: Türkiye'de yapılıyor mu hiç yolcu gemisi?
0: Türkiye'de şu an yapılmıyor.
2: Nerede yapılıyor en çok?
0: Genelde Amerika, Almanya gibi ülkelerde yapılıyor. Çin'de yapılıyor. Ama normal gemi yapmak bir LPG tankeri veya bir şilep gibi kolay değil. Aslında iç kabin ve elektronik ve teknik aksamı düşündüğünüz zaman bayağı maliyetli. Yani bugün iyi bir gemiyi yaklaşık 1 milyar euroya çıkartabiliyorsunuz.
2: Nasıl enerjisini alıyor? Dizel bir motor var değil mi içinde?
0: Birkaç tane motor var. Yani
2: full oil ile mi çalışıyor bu?
0: MGO ile çalışıyor genelde.
2: Nedir MGO?
0: Marine MGO dediğimiz düşük sülfürlü yakıt olarak çıkıyor. Yani yeni çıkan regülasyondan

0: versiyonu artık IFO kullanımı MGO'ya dönüştü. Bu da gemilerin daha sağlıklı bir şekilde çevreyi kirletmeden seyahat etmelerini sağlıyor.
1: Bir sürü motor, 3-4 tane motor var, çalışıyor bunlar. Var, elektrik şarj ediyor değil mi bunlar?
0: Normal jeneratörü de var, ana jeneratör.
1: Şafta bağlı mı yani?
0: Şafta bağlı ana makine de var. Siz bayağı teknik olarak da biliyorsunuz. Birkaç tane makinesi var. Çünkü gemide her şeyin yediği olması gerekir. Bunun haricinde jeneratörlerimiz var.
1: Hem elektrikli motorlar var, hem direkt şafta bağlı. Var.
0: Aynen. Hem de bunun haricinde geminin su sistemini organize eden, çünkü düşünün aynı anda yaklaşık 2000-3000 oda var ve bu odaların sıcak su sistemini organize etmeniz lazım. Bunların tuvalet sistemleri, flush sistemleri var. Normal uçaklardaki bir vakumlu sistemler bunlar. Bunların hepsini organize edeceğiniz bir yapı düşün. Yani o yüzden normal bir tanker ya da LPG gemisi üretmekten çok daha detaylı ve daha maliyetli bir şey olarak karşımıza çıkıyor.
1: Evet. Şimdi yönetim sorunlarına gelelim. Şimdi şirketlerin birçoğu kurumsallaşamıyorlar ve batıyorlar. Kurumsallaşmak ne demek?
2: Öncelikle ben liderlik koçuyum. Oradaki ayrımı birazcık yapayım. Yönetim danışmanlığıyla liderlik koçuyum.
1: Ama lider de sonunda kurumsallaştırmaya çalışır değil mi şirketi?
2: Kurumlarla çalışıyorum ben direkt. Yani kurumsallaşmış şirketlerle. O yüzden.
1: Ama şimdi her şirket yeterince üst yönetime gittiğinizde de bir aile şirketidir. Yani hissedarların arasına girdiğiniz zaman aile şirketi oluyor. Ama daha aşağıdan baktığınız zaman kurumsallaşıyor. Yani bir kurumsallaşmak diye bir misyonu yok mu şirketlerin?
2: Tabii ki var. Sadece benim alanım değil. Ben global şirketlerle, kurumsal şirketlerle çalışıyorum. Hani aile şirketleri çok az çalıştığım bir alan. Dolayısıyla deneyimimi biriktirdim.
1: Peki global şirketler ne yapmaya çalışıyorlar? Onlar da bulundukları yerde daha çok var olmaya. Yani bulundukları
2: sürdürülebilirliklerini sağlamaya çalışıyorlar.
1: O da kurumsallaşmak. Değil miydi?
2: Onu öyle mi tanımlarız?
1: Peki nasıl tanımlayalım?
2: Şöyle, onların derdi birincisi, yani çok köklü bir geçmişleri var. Geleceği nasıl şekillendirecekleri konusunda zorlanıyorlar. Çünkü artık trendleri yaratanlar daha startuplar, daha küçük yapılar. Birincisi bu. Teknolojiyi entegre etme konusu en büyük problemlerden biri. Yapay zeka ile beraber. Şu anda CEO'ların %75'i üzerinde yapay zekayı nasıl işlerine entegre edeceklerine dair bir baskı var. Bu çok önemli. Üçüncüsü, yeni jenerasyonları şirkete dahil edebilmek ve onları tutabilmek en büyük dertleri.
1: Şirketler fiziksel bir mekanın içinde mi gidiyorlar, yoksa bunun dışına çıkmaya yönelik bir trend var mı? Yani bina lazım mı değil mi bir şirket?
2: Lazım gözüküyor, çünkü pandemi çok kısa süreli olarak evden çalışmayı, daha sonra hibrit yapıyı getirdi. Ama şu anda şirketlerin hemen hemen hepsi tamamen
1: verim alamadı mı şirketler bundan?
2: Öyle olduğunu düşünüyorlar. Çalışanlar bundan memnun değil. Haftada bir ya da iki gün hala evden çalışmaya açık olan şirketler ya da hibrit sistemi destekleyenler yeni yetenekleri kazanma ve tutma konusunda daha başarılı. O yüzden yetenek yönetimi, yetenek geliştirme üçüncü bir sorun. Oldukça büyük yapı oldukları için de hantal yapılar.
1: Mesela ne diyorlar? O dikkat bozukluğu diyorlar mesela. Bütün gençlerde bu var. Evet. Aslında o dikkat bozukluğu çok yoğun konsantre olabilme yeteneği bir yandan. Şimdi mesela bu tip nasıl yetenekler var yeni jenerasyonun içinde? Eskiden muhasebe bilir mi diye bakılırdı, reklam bilir mi diye bakılırdı. Şimdi çok daha acayip yetenekler lazım değil mi?
2: Teknolojiyle barışık olmak çok önemli. İşbirliği yapmak yine çok önemli. Empati yine çok önemli bir değer olarak gözüküyor. Bunlar eskiden çok önemsenmezdi. İşte karar vericilik, problem çözücülük çok daha önde gelirdi. Şimdi bunları paralel olarak bekliyor şirketler yeni jenerasyondan. Çünkü tüketiciyi daha iyi anlamak, çalışanı daha iyi anlamak şirketlerin geleceği için olmazsa olmaz, sürdürülebilirliğin bir parçası. Bu değişen dünyada herhalde en büyük zorlandık yerde kırılganlığı dünyanın, ekonomik olarak ve politik olarak yaşadıklarımızın direkt sosyolojik ve tüketime etkileyen tabii ki zorlukları
1: yani
2: var.
1: Yani tabii küresel şirketlere baktığımız zaman işte serbest ticaret, serbest piyasa filan derken öyle bir şey de kalmadı.

0: Her yerde ambargo var, savaş var.
1: Evet, evet.
0: Geçilemiyor değil mi o? Evet. Küresel şirketlerin de aslında...
1: Evet, belirsizliği ve karmaşıklığı yönetmek eskisine göre çok daha zor. İşte birdenbire Hürmüz Boğazı kapandığında, petrol fiyatları arttığında bütün ürünlerin ham maddelerine zam geliyor. Bu da ister istemez enflasyonu arttıracak fiyat artışlarını sağlıyor. Bunlarla da mücadele
0: ediyorlar. Hayır ama şöyle bir şey vardı. Şimdi ben işletme okudum. Bize ne öğrettiler? İyi yaptığını yap. Daha kötü yaptığını başkasından al. Yani outsource et. Ondan sonra bir ülke her şeyi yapmak zorunda değildir. Uçak yapamıyorsan araba yap. Sen araba satarsın o sana. Bütün bunlar değişti. Artık herkesin her şeyi yapıyor olması lazım. Çünkü her an her türlü tedarik zinciri kesilebiliyor değil mi? Böyle bir yeni dünya var.
1: Evet, evet, kesinlikle. Yani o yüzden çok karmaşık bir yapıyı yönetmek zorunda bugünün lideri. Şirketler de bu liderleri yetiştirmeye çalışıyor. Dediğim gibi o yeteneği keşfetmek, alabilmek ve tutabilmek. Çünkü yeni nesil senede bir iş değiştiriyor. Bu bizim çok karşılaştığımız bir şey değil. Özellikle son 10 yıla baktığımızda bu bütün sistemi değiştiren bir şey. Biz bir şirkete girip 20 yıl, 30 yıl kalmayı çok normal bir ve büyük bir başarı olarak bilirdik. Şimdi onlar öğrenebildiğim kadar bir şirkette kalırım, gelişebildiğim kadar bir şirkette kalırım. Eğer değer katabiliyorsam ve benim de sözüm dinleniyorsa o zaman o şirkette kalırım.
0: Şimdi
1: diyorlar.
0: Bir genç için mesela, bir üniversiteden çıkmış bir genç için hayat daha mı zor daha mı kolay geçmişle kıyasladığımız zaman?
1: Bizim açımızdan bakarsak daha zor. Çünkü bizim
0: onların açısından
1: baktığımızda da rekabet çok arttı. Yani baktığınız zaman bugün işte LGS sınavı, üniversite sınavı çok daha fazla insan giriyor. Elemek için çok daha zor sorular soruluyor. Çin gibi devasa bir popülasyon bütün dünyaya nüfuz etmiş durumda. Amerika'ya gitseniz üniversitelerde çok büyük oranlarda Çin nüfusu var. Çok çalışkanlar, çok zekiler. Dolayısıyla rekabet çok ciddi oranda arttı. Dolayısıyla onlar için daha zor bir hayat olduğunu söyleyebiliriz.
0: Hiç gemi kaptırdınız mı Hürmüz Boğazı İran Körfezi'ne? Neydi onun ismi? Ne
2: orada kalan gemiler oldu, sonra çıktılar.
0: Nasıl çıktılar?
2: İşte o anlaşma sürecinde çıkarak seferlerine devam ettiler.
0: Nasıl bir şey süreç yaşandı orada gemiler?
2: Şöyle diyeyim, gemilerde savaş sigortası dediğimiz bir war sigortası var. Yani bölgesel olarak bir program çizdiğimiz zaman biz hemen insurance şirketi, sigorta şirketine bunu göndeririz. Çünkü can taşıdığımız için lokasyon ve bölgede risk varsa ona göre bir sigorta ödemesi yaparız. Bununla ilgili zaten gemilerin kendi sigortaları olduğu için böyle bir durumda direkt sigorta devreye girerek gelir kayıplarını zaten karşılıyor.
0: Peki orası cazip bir alan mıydı?
2: Kış mevsimi için golf dediğimiz Dubai bölgesi yoğun kruz talebi alıyor. İşte Dubai ve Arap Emirlikleri olarak baktığımız zaman mevsime göre insanlar seyahat ediyor. İşte kışın sıcak yerlere gitmek için Singapur çıkışı, Lanka ve adaları ya da Dubai kruz yaparken işte yazın buradan daha serin yerlere gitmek için Norveç fiyortlarına gidiyorlar. Ya da sıcak yere gitmek için Karayipler yapıyorlar. Tabii baktığınız zaman kruz sayıları arttıkça yeni destinasyon arayışları da giderek artıyor. İlerleyen yıllarda da bizim Karadeniz kıyılarında yoğun kruz alacağımıza inanıyorum.
0: Liman var mı Karadeniz'de bu iş için?
2: Trabzon, Sinop. Genelde kruz limanları daha önce kuru yük ve konteyner limanları çevrilerek yapılan limanlar. Çünkü normalde direkt kruz limanı diye bir limancılık yeni yeni ortaya çıktı. Son yaklaşık 20-30 yıldır var. O yüzden geminin yanaşabildiği ve gümrük ve terminal olduğu her yerde kruz gemisi yanaşabiliyor.
0: Devlet çok önemli galiba değil mi? Burada devletin öncülük etmesi lazım. Çünkü
2: izini var. Şehir yapısı var. Bugün yani 10 bin kişilik bir gemiyi Trabzon'a yanaştırdığınız zaman sonuçta bunlar tur alacaklar. Alacakları tur içinde gemiden yaklaşık 78 tane otobüs çıkacak. Normal gezenler de var. Bir anda şehrin altyapısı, karayol yapısı ve her şeyin buna uyum sağlaması gerekiyor. Çünkü o kadar nüfusu bir anda şehre sokmak. Sadece limancılık olarak düşünmeyelim bunu. Şehir yapısını da buna göre birleştirmek gerekiyor. Tüm analizi. Yani bu aslında ekonomik açıdan da önemli. Bir şehri sadece kuruza bağlarsanız ve kuruz gittiği zaman şehrin ekonomisi de çökebilir. Yani bu analizi biraz genel perspektifte bakmak lazım.
0: Buradaki Galata Port'ta öyle bir şey oluyordu. Bazen mesela bir gemiler gelmiyor diyorlar. Orada benim bildiğim...
2: Tabii o turizm şirketlerini etkili ama İstanbul'da...
0: Hayır, lokantalar mesela oradaki çok şey yapıyor.
2: Lokantalar, bazı lokantalar. Yani bir şehirciliğin ekonomik yapısını etkilemek için oraya yoğun kruz gönderip ondan sonra bir anda çekip şehir yapısını değiştirebilirsiniz. Çünkü gelen bütün bazı şehirlerde, özellikle Karayiplere baktığınız zaman şehrin tek gelir kaynağı kruz olarak görüyoruz bazı şehirlerde. O yüzden burada önemli olan bu planlamanın doğru yapılması. Yani burada herkese rol düşüyor.
0: Siz şimdi mesela böyle çok özel bir şey için bir seyahat planlıyor olsaydınız kendiniz için, ailenizle, çoluğunuzla, çocuğunuzla, böyle nasıl bir tur
2: destinasyon
0: seçerdiniz?
2: Ya aslında
0: bütün hepsini böyle görmüş herhalde, yaşamış.
2: Çok gezdiğim için
0: böyle bir özel
2: yani
0: bir tur.
2: Norveç fiyortları önerebilirim. Güzel, keyifli. Bu aslında sizin beklediğiniz şeye
0: yok,
2: bağlı.
0: Yok, sizin beklediğiniz.
2: Ben Norveç fiyortlarını seviyorum. Yani destinasyon olarak. Bir Seattle çıkışlı Alaska turları güzel. Ege Adaları her zaman cazip, kolay gidilebilir. Çünkü benim için zaman çok önemli ve hızlı ulaşabilmek çok önemli. O yüzden ben biraz daha yakın destinasyonlara da daha çok...
0: Ama gitti mi böyle hani insan wow neler varmış falan diyeceğin, en çok Alaska'da falan mı oluyor? Nerede oluyor?
2: Antarktika olabilir. Antarktika mini kruzlar ona diye baktığımız zaman kruzlar olabilir. Avustralya çıkışlı kruzlar var. Yeni Zelanda'ya kadar uğruyor. Tokyo'da Japonya kruzlarını önerebilirim. Bütün Japonya'yı gezebileceğiniz. Aslında baktığınız zaman hepsi gerçekten güzel. Yani hepsinin farklı karakteristik özellikleri var.
0: Nasıl geçiyor bir gemideki bir insanın günü? Ne yapıyor? Nasıl geçiyor?
2: Örneğin sabah öğlen geldiniz, check-in'inizi yaptınız, kabininize yerleştiniz. Gemide sürekli bir aktivite var ve gemide sizin kabininize bir gazete bırakılır. Bu gazetede geminin 24 saatlik aktivite planlaması olur. Örneğin işte saat 5'te havuz başında salsa dersi, saat 6'da işte gitar resitali gibi bütün sanatsal aktiviteleri, bütün aktiviteleri o gazetede görebilirsiniz. Siz o anlık hangisine gitmek isterseniz o planlama dahilinde gidersiniz. Gemide yaşam aslında 24 saat vardır. Bu yaşamda siz nerede olmak istediğinizi kendiniz seçersiniz ve buna göre seyahati gerçekleştirirsiniz. Şu anki gemilere baktığımız zaman bazen limana bile inmek istemeyebilirsiniz. Çünkü gerçekten teknolojik gemiler, gerçekten mesela Central Park'ın olduğu, gerçek çimenin olduğu, hamakların olduğu kruz gemileri var. Ve misafirler gerçekten memnun oluyor.
0: Eğlence bazlı gemiler var herhalde, veya beni rahatsız etmeyin, ben rahat rahat durmak istiyorum, beni ittirip kalktırıp ona buna çağırmayın. Yani turlar...
2: Mesela sanatla kruz var. Mesela Viyana Filarmoni Orkestrası ile kruz seyahati Baltık başkentleri. Her limanda bir konser dinleyebilirsiniz. Ya bugün Dukan diyetli kruz bile var. 11 gün boyunca protein.
0: Nasıl karar veriliyor bu mesela bu temalara?
2: Normal temalar sürekli reklam olarak çıkartılır. Golf kruz, işte sanat kruz. Bunları zaten işte çok klasik müzik seviyorsanız klasik müzik eşliğinde bir sadece kruz olarak düşünmeyin. Nehir gemileri de ön planda.
0: Ya bunun dizaynı nasıl bir ekiple yapılıyor mesela? Bir turun dizaynı, bunun da işte filarmoni orkestrası
2: şöyle,
0: olsun.
2: Şöyle geminin ana bir karakteri var. Bu firma seçiyor bunu. Ben diyor freestyle, özgürlüğünü sevenlere servis vereceğim. Ya da ben eğlence gemisi olacağım. Gemi karakteri zaten baştan belirleniyor. Bunun içine tematik bölümler seçiliyor. Mesela 80'ler. Bu biraz daha pazarlamanın işi aslında, stratejik açısından. İçine farklı temalar oluşturuluyor. Bu temalar piyasaya sürüyor. Çünkü artık farklılaşmak gerekiyor. Gemilerin artık büyüklüğü ve çok büyük olmasından ziyade sunduğu aktiviteler ön plana çıkıyor. Çünkü her sene dünyanın en büyük gemisi zaten suya indiriliyor.
0: Nasıl geliyor insanlar? Tek başına mı, karı koca mı, bir arkadaş
2: genelde
0: grubu
2: çift,
0: mu?
2: Genelde çift geliyorlar.
0: Arkadaş grubu falan.
2: Arkadaş grubu katılanlar da olur. Aslında bu biraz milliyete göre değişiyor. Yani bugün baktığınız zaman Türk misafirlerinin daha çok çift geldiğini görüyorsunuz. Alman pazarına baktığınız zaman onların daha çok arkadaş grubuyla geldiğini görüyorsunuz. Her milletin bir kuruş tercihi var diyeyim. Ve onlara göre bir...
0: Bizim Türkler nasıl? Karı koca gidiyor.
2: Karı koca genelde gidiyor. Çocuklu aileler bizde çok fazla. Gemilerde kabinler üçlü ve dörtlü kabin olarak karşımıza çıkıyor. Yani mesela 1000 kabinli bir kuruzu biz 2.2 ya da 2.4 ile çarparız. O kadar yatak vardır içeride. Bizim Türk misafirlerinde çocuk

0: sayısı fazla olduğu için genelde gemilerde sayı maksimum seviyede sefer olarak gerçekleşir.
1: Evet, süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz herkese. Evet sevgili seyirciler, bir programın daha sonuna geldik. Editörümüz Gülçin Güney'e ve yönetmenimiz Naime Çetin'e çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli 31, Sakarya 30, Bursa ve Balıkesir 32. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 16. Konya ve Kayseri 31, Nevşehir ve Sivas 26. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 23. Denizli 36, Aydın 40, Muğla 34, Manisa 35. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 31, Adana 34, Kahramanmaraş 36, Hatay 29. Trabzon gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 20. Bolu ve Samsun 27, Karabük 30, Rize 24. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 32, Erzincan 27, Van 26, Ardahan 21. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 22. Mardin ve Siirt 35, Şanlıurfa 39 ve Diyarbakır 37 derece.
0: Duratal Seramik hava durumunu sundu.
2: Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller da dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyordu. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikri olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise

23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. FED, 12 Bölgesel Merkez Bankası'ndan oluşur. FED Başkanı'nı Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri Başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda FED Başkanı belirlenir.

Kemele Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karadağ'ın eteklerinde kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Sümela adını siyah anlamına gelen melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Theodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında Yere Batan Sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde

1800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerindendir.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü.

1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesi ile müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Örnek bir vatandaş ülkenin başbakanını öldürmekle suçlanır. Masumiyetini ispatlayabilecek mi?
2: Kimin yamuğu geliyor attan? Kimseye de

0: efendim. Bir yüksek topuklarla daha karşınızdayız. Yine ilham veren bir kadınla birlikteyiz. Ve bu kadın aslında bize markalaşmayı, stratejik pazarlamayı öğretiyor. Aynı zamanda kendimizin CEO'su olmak zorunda kaldığımız bu dönemde neler yapmalıyız onları anlatıyor. Hem şirketlere hem de bizlere. Konuşacağız kendisini. Daha yakından tanıma şansımız olacak bu programda. Stratejik pazarlama ve marka yönetimi danışmanı Yelda İpekli'yi ağırlayacağız. Hoş geldiniz Zeynep.
1: Hoş bulduk. Merhaba.
0: Hoş, sizi gördük, çok iyi olduk.
1: Çok teşekkür ederim. Çok uzun zamandan beri bir türlü denk getirememiştik. Sizin yoğunluğunuz, benim yoğunluğum çok iyi oldu.
0: Evet. Teşekkürler. Şimdi öncelikle tabii hani tanıyordur pek çok kişi ama siz bize biraz Yelda İpekli'yi anlatır mısınız? Kimdir? Evet. Nasıl bir eğitimden geçmiştir? Şimdi ne yapıyordur?
1: Tabii. 59 yaşındayım Özlem Hanım ve son demeyeyim 35 yıldan beri sadece stratejik pazarlama ve marka yönetimi konusunda çalışıyorum. Bu alana geçmem bizim zamanımızda, yani 1980'li yılların başlarında, ortalarında çok bilinen bir alan değildi bu. Marka kültürü daha henüz oluşmamıştı. Çok daha üretim ve ihracat ağırlıklı çalışan bir ülkeydik. Benim hikayem nerede başladı? Ortaokulda ben Ankaralı bir Rumeli göçmeni ailede büyüdüm. Bizim ailemiz ağırlıklı olarak işte doktor,

Babasının bir reklam ajansı vardı. Ben sabahtan öğlene kadar işte dil öğrenmek için bir dil kursuna gidiyordum. Öğlen eve geliyordum. Onun ajansına gidiyordum. Akşama kadar orada çalışıyordum. Akşam dönüp bebekle ben ilgileniyordum. O ajansa gittiğimde tabii ki işte lisede, Türkiye'de bilmediğimiz bir dünya o. O reklam ajansı beni çok etkiledi. Etkileyen şey tabii ki 1980'li yılların başından işte bahsediyorum. Etkileyen şey daha teknoloji bu kadar gelişmemiş. Hala insanların yüz yüze iletişimi, ifadenin, iletişimin ne kadar önemli olduğu bir dönemdeyiz. O sebeple işte oradaki tasarım gücü, orada müşterilere bunların anlatımı, olmayan fikirleri oldurulması için yapılan çalışmalar beni çok etkiledi. Ailenin babası da ben orada aslında İngilizcemi geliştireyim diye beni oraya davet ediyordu. Ama ben tabii orada resmen içlerine sızdım. Yarım yamalık İngilizcemle hani nasıl daha fazla şey yapabilirim diye. 3 ay kaldım yanlarında. O 3 ay içerisinde şunu bile anladım o zaman. Ben işin tasarım tarafında olmak istemiyorum. Zaten çok yetenekli de değildim tasarım tarafında. Ya da müşteri ilişkileri tarafı da değil. Beni esas çeken arkada o fikrin doğmasına destek olan bütün çalışmalar, pazar araştırması, stratejik düşünme, rakipleri inceleme, dünya nereye gidiyor, müşteriler ne ister gibi soruları ilk defa duyduğum ve beni çok heyecanlandıran o strateji bölümünde buldum. Strateji bölümü de reklam ajansının böyle küçücük bir odası ve işte güneş almayan, camı olmayan bir odasıydı. Üçüncü ayın sonunda ben oradan çıktım ve Türkiye'ye döndüğümde kafamda çok net oturmuştu ki çünkü o yaşa kadar ben ne olacağımı bilmiyordum. Ailem işte bari doktor olamayacaksın bu notlarla ama çok başarılı bir öğrenci değildim. Bari diş hekimi olursun ya da eczacı olursun falan diye bana meslek biçiyorlardı. Ve ben geldim, ben pazarlamacı olacağım dedim. Şimdi 80'li yıllarda yine pazarlamacı demek, işte kapı kapı dolaşıp pencere tava satmak gibi bir şeydi. Evet. Reklam bile doğru dürüst yoktu. Hani evet, televizyon, reklam ajansları yavaş yavaş olgunlaşıyor ama hep yabancı, global şirketlerin reklamları ön plandaydı. Ben anlatamadım hani nasıl işte reklam, pazarlama nedir, ya marka diye bir şey var vesaire. Fakat ben kafama koydum işletme okuyacağım. Çünkü anladım ki o ulaşmak istediğim noktaya beni en kolay taşıyacak şey ekonomi ya da işletmeydi. Ekonomi daha böyle matematik vesaire geldi ve ben işletme okumaya karar verdim. Bizim zamanımızda galiba 5 tercih yapma sınırlaması vardı. Çok hatırlamıyorum ama benim son tercihim Çukurova Üniversitesi İşletme Fakültesi'ydi. Ve ben oraya gittim çok büyük bir memnuniyetle. Hala Adana'yı çok severim. Orada çok iyi dostlarım olmuştur. Hala devam eden aileler olmuştur bana sahip çıkan. Çünkü işte 18 yaşındayım ve ilk defa ailemden ayrılıyorum. Bunu da biraz şimdi düşündüğümde Özlem Hanım bilinçli olarak istediğimi fark ettim. Çünkü benim kızım da 18 yaşı itibariyle yurt dışına gitti. Ben insan gelişiminde aileden bu 18-19'lu yaşlarda ayrılmanın çok önemli fark yarattığına inanıyorum. Eğer korumalı bir ortamdaysanız. Ben de şansıma öyleydi. O yıllarda zaten güvenlik anlamı, aile yapısı son derece önemliydi. Ve ben işletme okudum. Ama işletmede de baktım ki benim istediğim alan hala tıkalı. Hani pazarlama birinci ve ikinci dönem sınıflarda birer dönem aldığımız bir dersti. Daha çok satış, daha çok işte pazar, işletme, bankacılık üzerine kurgulanmış bir ders, bir müfredat yapısı vardı. Bunun üzerine ben tekrar İngiltere'deki bütün bağlantılarımı kullanarak İngiltere'ye gittim.
henüz marka yönetimi konusunda orada da tanım

0: dersler yoktu master ya da doktora da. Fakat kurslar vardı. Ek seminerler, dersler vardı. Özlem Hanım, hepsine gittim. Zaten daha sonra bu neredeyse master ve doktora düzeyine denk gelen birikimler oldu. Ve hepsine gittim, hepsini aldım. O sırada Hilton Oteller zincirinde çalışmaya başladım. O bir şanstı, o işte reklamcı ailenin bana destek olmasıyla olan bir şeydi. Çok küçük bir parayla başladım çalışmaya. Ama neye denk geldi? İşte Hilton'un tam yeniden yapılanma dönemiydi. Logosunun vesairesinin değiştiği dönemdi. Ve o grubun içinde yer aldım ben. Çünkü Türkiye'den gelmiş olmak önemliydi. Türkiye pazarı büyüyordu ve çok önemliydi. O yüzden benim tabii bir 3 aylık reklam ajansı geçmişimin olması vesaire de cazip geldi. Ama esas önemli olan gelişmekte olan bir pazar olarak Türkiye'den gelmiş olmam ve bu işlere merak duyuyor olmam. Hiltoncuları çok cazip geldi. Ve ben Hilton'da çalışıyordum ama artık resepsiyonda, ön büroda değil, onların kurumsal kimliğinin yenilenme çalışmalarındaki proje ekibinde. İnanılmaz şeyler öğrendim orada. Yani bir logo nasıl yenilenir, neden bir logo yenilenir, bu kadar köklü bir kuruluş neden logosunu yeniler, bütün dünyada bu nasıl eş zamanlı olarak değiştirilir ve bu bir reklam aracı olarak, bir itibar aracı olarak nasıl kullanılır? Gerçekten çok şey öğrendim. Ve işte dedim ki evet, ben markacı olacağım. Markayla ilgili bir şey yapacağım. Başka hiçbir yere başvurmayacağım. Sadece markayla ilgili bir şeyler yapacağım. Tam orada bunların çalışmasını yaparken gittiğim okulda rahmetli, çok büyük rahmetle anıyorum, Özdemir Sabancı Türk öğrencilere konuşma yapmak için okula geldi. Çok büyük bir dahiydi kendisi, işletme dahisi. Zaten burada benim iş hayatıyla ilgili benim en büyük şansım, ben çok önemli liderlerle çalıştım. Özdemir Sabancı, Osman Boyner, Allah rahmet eylesin. Mehmet Otiç, sonra uzun ömürler versin. Bu insanlar benim hayatımdaki hep kritik noktaların dönüm noktaları olmuştur ve çok önemli insanlardı. Özdemir Sabancı ile biz sohbet ederken işte birebir de sohbet ettik ve dedi ki ben sana kendi kartımı veriyorum. Türkiye'ye döndüğün zaman beni mutlaka arayacaksın. Peki dedim ben. Yani koskoca Özdemir Sabancı bana neredeyse iş teklif etti havasındayım ben. Fakat o dönemde Türkiye'de Konrad açılıyordu Özlem Hanım. Ve Hiltoncular dedi ki ya Konrad açılıyor, sen Konrad'a gider misin? Aa, hiç iş aramama gerek kalmadan tabii ki dedim. Ve Konrad Hilton şu anda Barbaros Bulvarı'nda. Aksoy ailesi tarafından işletmesi alındı. Daha inşaat halindeydi. Genel müdürümüz Mr. Vanakor vardı ki otelcilik camiasında duayenlerden biridir. Kendisiyle ben Londra'da işte tanıştırıldım ve o da bana evet gel Türkiye'ye dedi. Benim yanımda ol ve sen hani bütün süreçlerin içinde ol dedi bana. Peki, çok büyük bir şans. Ve ben Konrad Hilton inşaat halindeyken gerçekten inşaat çizmeleri giyerek Konrad Hilton'da işe başladım. İlk iş deneyimim. Orada da çok enteresan, kısa bir süre sonra executive floor dediğimiz özel katlardan sorumlu oldum ben, son 3 katta. İşte oraya politikacılar geliyor, iş adamları geliyor, daha özel bir alan. Orada ben Mesut Yılmaz'la, Özal'la, Türkiye'ye gelen bütün sanatçılarla neredeyse orada tanışma imkanı buldum. Çok değerli insanlarla da çalıştım, tanıştım orada. Zeynel Abidin Erdem'le mesela, sonra onun vasıtasıyla ben Türk-Amerikan İş Adamları Derneği'ne üye oldum vesaire. Ya benim Türkiye'de networking gücümün başladığı nokta Konrad'daki bu pozisyon oldu. Bir gün Konrad'dayken Özdemir Sabancı geldi otele. Atilla Bey ile Atilla Aksoy'la sanırım görüşmeye. Ben karşılayıp kendisini aşağıdan executive floor alacağım. İndim aşağıya. Beni hatırlayacağını inanın çok düşünmedim ama Özlem'e ben merhaba hoş geldiniz. Ben dedim ah sen geldin mi Türkiye'ye dedi. Evet dedim ben geldim. Hani beni arayacaktın? İşte üzerimde Conrad'ın üniforması var. İşte dedim böyle bir şey oldu. Ben dedi o zaman konuşacağım. Atilla ile Erol'la seni alacağım ben dedi. Bilmiyorum efendim falan derken o geçiş sürecini tam hatırlayamıyorum ama ben Özdemir Bey ile TEMSA, Komatsu'da çalışırken buldum kendimi. Orada da daha Toyota Türkiye'ye yeni yeni geliyordu. O süreçte Japonlarla birlikte çalıştırmıştı rahmetli. Çok şey öğrendim kendisinden. Etik değerler, iş etiği, yabancı bir kültürle, bir Japon kültürüyle çalışmak, Japonların iş ahlakları ve iş yapı şekillerindeki disiplin malumumuz. Çok şey öğrendim. Toyota'nın bütün Türkiye'deki bayilik sistemini kurmakla ilgili de bütün Türkiye'yi o dönem dolaştım. Mardin'den, Diyarbakır'dan Trabzon'a kadar çok dolaştım. Ama çok şey öğrendim sahada. Pazarlamada saha bilgisi çok önemlidir. Bunun da orada farkına vardım. Böyle uzun anlattım galiba ama
1: yo, İstanbul'da.
0: Eğitim ve ilk basamaklar bu şekilde oluştu.
1: Şimdi de kendi şirketiniz var değil mi?
0: Şu anda kendi şirketim var. 1999 yılında kurdum. 1999'dan bugüne kadar da tamamıyla yabancı markaların aslında Türkiye'ye ve Arap Yarımadası'na gelme dönemine denk geldi. Tamamıyla onların konumlandırma dediğimiz, yani bir yabancı ülkeye giderken nasıl gidelim, orada hangi ürünümüzle var olalım, hangi fiyata satalım, lokasyonlarımız nerede olsun gibi sorulara cevap vermek üzere kurulan bir şirketti. O yüzden stratejik pazarlama danışmanlığı diyoruz. Yani iletişim tarafında olmadık biz hiç şirket olarak da, ben bireysel olarak da. Sizin gibi çok değerli gazeteci dostlarım, arkadaşlarım tabii ki yıllar içinde oluştu ama ben işin iletişim tarafında, yani PR tarafında hiç olmadım. Daha çok yine işte strateji tarafında bu yabancı markalar Türkiye'ye gelmeden ya da Arap Yarımadası'na gitmeden bu bölgeyi tanımakla ilgili bir sorgulama sürecine giriyorlar. İşte o süreçte onlara danışmanlık hizmeti vermek üzere kurulduk. Tabii 1999-2000'li yıllar yine Türkiye'nin çok, hani yurt dışından yatırımcıların çok geldiği, çok dikkat çeken bir durumdaydı. O sebeple çok şanslı bir rüzgarla büyüdük. Tabii yıllar içerisinde işte bazı bakanlıklar, Türkiye'deki birçok şirket, sonra yavaş yavaş KOBİ'ler, aile şirketleri vesaire diye bunca yıl, işte 2000-2026 neredeyse 30 yıl olmuş yaklaşık. Hepsine ister istemez dokunduk.
1: Şimdi tabii sizin o bahsettiğiniz ilk başladığınız yıllarla şimdiki dönem arasına baktığımız zaman çok ciddi bir aslında hem markaya bakış açısından hem de tüketim çeşitliliği açısından çok farklı bir dönem var.
0: Çok.
1: Yani belki kuşaklar arası fark bile çok azaldı değil mi? 2-3 yıla bile inmiş olabilir. Yani kardeşler bile birbirleriyle anlaşamıyorlar.
0: Çok.
1: Şimdi böyle bir tabloda markayı anlatmak daha da zorlaştı mı yoksa daha kolay mı? Ne dersiniz? Markaya bakış nasıl değişti dünyada?
0: Şöyle, markaya bakış evet oluştu ama bence benim gördüğüm kadarıyla yanlış oluştu. Biz markayı Türkiye'de hep iletişim olarak görüyoruz. Sadece iletişimi güçlü olan, popüler olanın ya da pahalı olanın marka olduğunu zannediyoruz. Neden böyle oluştu Türkiye'de? Çünkü Türkiye çok hareketli, sosyal, ekonomik, politik, nüfus olarak da çok hareketli bir ülke. Oysa ki marka hep uzun dönem seviyor. Uzun dönem sürdürülebilir planlar, rekabet avantajları. O yüzden bu mesela Amerika'da, Avrupa'da son derece kolay, yapılabilir, uygulanabilir bir altyapı, bir ortam sağlıyor. Ama Türkiye tabii çok hızlı değiştiği için buradaki şirket sahipleri, üst düzey yöneticiler doğal olarak daha kısa dönemli düşünmek zorunda kalıyorlar. O daha kısa dönemde düşünmek de markanın olgunlaşması için yeterli ortamı sağlamıyor. O yüzden Türkiye'de evet marka bilinci belki arttı, belki değil kesinlikle arttı. Fakat bunun bir yönetim felsefesi ya da şirketin sürdürülebilir karlılığını etkileyen, direkt karlılığını etkileyen, kendi değerini etkileyen bir kavram olduğunu kabul etmek için yaşamak gerekiyor. Daha çok bilinirlik ve popüler olmak, daha çok bilinmekle ilgili kullanılan bir araç olarak algılandı marka.
1: Şimdi küresel olarak baktığımız zaman Türkiye'nin en çok hangi markası biliniyor diye aslında küresel markalarımızın çok az olduğunu görüyoruz. Evet. Ama pek çok büyük uluslararası şirkette kriz yönetebilen yöneticilerimizin çok fazla olduğunu görüyoruz. Yani markayı çıkaramıyoruz ama kriz yönetebilen yöneticiyi çıkarıyoruz gibi görünüyor.
0: Kesinlikle.
1: Yani o yöneticiler Türkiye'de markaları belki çok daha fazla üretebilirler. Orada da tüketimden mi kaynaklanıyor? Yani tüketici bilinci mi az yoksa yönetici bilinci mi az?
0: Şöyle, biz krizi yönetmek konusunda gerçekten, siz kendi açınızdan da düşünün, gerçekten çok gelişmiş yetkinliklerimiz var. O sebeple yöneticilerimiz her an çoklu düşünme, çoklu hareket edebilme, hızlı hareket edebilme. Ya biz krize odaklı ya da değişime odaklı bir yapıda olduğumuz için değişen durumlardaki geçişleri çok kolay yönetiyoruz. Ama dediğim gibi yani marka işte müşteriyi bilmek istiyor, pazarı bilmek istiyor, daha rafine davranmak istiyor. Hızdan çok derinlik önem kazanıyor markada. Ama Türkiye'deki yönetim sisteminde de ne kadar çok yayılıp riski dağıtırsam o kadar başarılı oluruma gidiyor. Bundan dolayı yurt dışındaki bir sürü markanın başında şimdilerde özellikle global markaların çoğunda çok fazla Türk çalışan var. Ve onların bu yetkinlikleri o markalara çok şey sağlıyor. Fakat en tepedekilere baktığımızda bu söylediğim yönetim felsefesi olarak marka olmayı içselleştirmiş kişiler var. Onlar da evet Türkler de var ama daha çok bu konuda pişmiş, bu kültürü almış kişilerden tercih ediliyor. Fakat tabii ki gönül ister ki çok daha fazla Türk ürünü, Türk kurumu, Türk dışarıda markalaşsın. Markalaşmak da şu çok önemli. Bazen bana bunu soruyorlar ya, benim işte yurt dışında örnek veriyorum 20 tane mağazam var. Ben işte marka oldum. Hayır, olmadım. Yani mağaza açıyor olman, dünyanın her yerinde mağazanın oluyor olması senin marka olduğun anlamına gelmiyor. Marka mağaza sayısıyla ölçülen bir şey değil. Marka müşteri aidiyetiyle, müşterinin sadakatiyle, müşteri memnuniyetiyle ve gördüğün taleple oluşan bir şey. İşte Arap Yarımadası'nda 50 tane AVM bize teklif etti, mağaza açın burada diye. Bundan daha normal bir şey yok. Yani oradaki mağazaları doldurmaları lazım çünkü. Fakat oradaki sokaktaki insan ben bu markayı istiyorum diyerek mi acaba sen bu mağazaları açtın? Asıl soru bu Özlem Hanım. Bu açıdan bakıldığında oraya gittiği zaman bizim ürünlerimiz markalaşabiliyorlar. Evet, orada bir etki alanı oluşturabiliyorlar ama öncesinde pek bu sağlanmıyor. Çünkü bu da bir yatırım. Yatırımın yapılması lazım. Bildiğimiz bütün global markalar bir ülkeye gelmeden önce oradaki talebi ölçerler. O talebi önce beslerler, açılmadan önce. Açıldığı zaman da müşterisi kapıda kuyruk olur zaten. Öyle açılırlar. Tabii ki günümüzde bunlar çok değişti ama hala global markalar böyle çalışıyor. Böyle bir arada bir fark var yani.
1: Şimdi farklılık deyince aslında Yaşadığımız o kadar ciddi dönüşümler var ki, bir pandemi yaşadık. Çok ciddi bir teknolojik dönüşümü yaşıyoruz. Artık yapay zeka ile yaşıyoruz. Yani artık işimizi elimizde

0: Bizden alacak mı demiyoruz. Gelsin alsın ve hızlandırsın diyoruz. Evet. Arada bir de böyle hiçbir şey beğenmeyen ve farklı duyguları olan bir Z kuşağı girdi hayatımıza. Evet. Tüm bunlara baktığımız zaman nasıl bir değişiklik görüyorsunuz? Sizin ilk işe başladığınız dönemle bu dönem arasında kaç kuşak fark oldu acaba?
1: Çok çok kuşak oldu. Çok fazla trend değişti. Çok fazla, her şeyden önce çok hızlandı her şey Özlem'in. Yani ben bunu metafizik olarak söylemiyorum. Yani zaman hızlandı falan diye değil. Müşterinin, tüketicinin satın alma hızı, beğeni hızı, tercih etme hızı, bunlar da çok değişti. Neden? Çünkü artık sonsuz bir iletişimin içindeyiz teknolojinin de yardımıyla. Bu sonsuz iletişimde artık hani şöyle kaydırarak geçiyor hayatımız. Ve bundan dolayı da bir şeyi algılayıp, ona ihtiyaç duyup, onun için zahmet gösterip, onu almak gibi bir şeyden buralara geldik ve şimdi tak tak tak tak tak, hani en pahalı ürünün bile bir kopyasını bulabilmek mümkün artık. O sebeple inanılmaz bir değişim. İşte marka yönetim felsefesi bu değişime de adapte olmak için çok önemli bir silah aslında. Yani siz ancak marka değeriniz üzerinden müşteriyle irtibat kurup onun değişimini gözlemleyip onun ne beklediğini anlayıp sonra bunu stratejik olarak içeride yapılandırabilirsiniz. Ancak bir marka bütün çalışanları biz markayız dediği zaman bunu yapabiliyor. O yüzden de çok büyük bir dönüşüm diyorum ben artık buna, değişim de değil Özlem Hanım bu. Çünkü değişim nedir? İşte şu arkamızdaki ekranı mor değil sarı yaparız, bu değiştirmektir. Ama dönüşüm ne? Burayı yıkıp hani oval değil de atıyorum üçgen haline getirmektir. Ve şu anda biz dönüşüm içindeyiz ve öyle zannediyorum ki dönüşüm artık bizim doğal halimiz. Yani her sabah yeni bir şeyler, yeni yollar, yeni yöntemler denemek durumunda olduğumuz bir çağın içindeyiz. Bu baş döndüren hızdan ve iletişimin yoğunluğundan dolayı. Bu hızla birlikte tabii ki çok şey değişti. Kuşaklar arasındaki fark değişti. Benim annemle benim aramdaki tüketim alışkanlığında belki %30-%40 fark vardı. İşte annem bir paltoyla 10 yıl geçiriyordu. Ben 2 yıl geçirdim. Ama şimdi bu gerçek araştırma sonuçlarına dayanarak söylüyorum. Şimdi gelir seviyesi fark etmeksizin 18-27 yaş grubu genç kızlarımızın evinde 4 tane paltoları var. Bu bir araştırma sonucu. Ortalama 4 tane. Şimdi düşünebiliyor musunuz? 10 yıl giyilen palto, 2 yıl giyilen palto ve şimdi bir evde 4 tane paltolar ya da bir genç kızımızın. Buna benzer çok enteresan rakamlar var araştırmada. Kolay ulaşılabilirlik, hız, işte bu globalleşme dediğimiz şey. Bütün bunlar bu hızdan kaynaklanırken sabit kalan şey de güvenilirlik ve net tanımlanmış doğrular oluyor. Yeni bir trendden bahsetmek isterim. Biz şimdiye kadar hep like ekonomisindeydik. Yani onaylanma ekonomisindeydik. İşte ne kadar çok like alırsam, ne kadar çok görünürsem, ne kadar popüler olursam, herkes beni ne kadar tanırsa durumundaydık. O, bu dönem derinlikten çok yaygınlıkla beslenen bir dönem. Çok geniş alanda görünmek, çok geniş kitleler tarafından bilinmek için bazen sansasyonel davranmak, bazen sesi yükseltmek, bazen o grubun onayını almak için sizin inanmadığınız şeyleri de savunmayı gerektiren bir dönem. Fakat bu o kadar yoğun geçen bir dönem oldu ki insanlar artık bundan bıktı. Özellikle yeni jenerasyon.
0: Evet. Yeni herkes jenerasyon, yorgun.
1: O kadar yoğun geldi ki artık bıktık. bu bıkkınlık şimdi yeni bir trende sürüklüyor insanlarda tüketimi. O da trusted economy dediğimiz, jargondaki adı bu olduğu için İngilizce söylüyorum, güven ekonomisi dediğimiz bir çağın içine girdik şu anda. Bu çağda artık sizin ne kadar güvenilir olduğunuz, özü sözü bir derler ya, söylediğiniz şeyin ne kadar arkasında duruyorsunuz ya da o söylediğiniz şeyi ne kadar yaşıyorsunuz arkanızda. ve

0: birilerinden onay almak için değil de kendi doğrularınız ve fark yaratmak için neler yapıyorsunuz? İçi ne kadar dolu? Bilginizin, yaptığınız işin, görüntünüzün içi ne kadar dolu? Artık gerçeklik ekonomisindeyiz. Like almak, almamak, onaylanmak, bunların hiçbir önemi kalmadı. Tamamıyla ne kadar doğru iş yapıyorsunuz? Ne kadar insanlığa faydanız dokunuyor? Ne kadar karşınızdaki insanın hayatına bir şey katıyorsunuz. Şimdi yavaş yavaş büyük ihtimalle önümüzdeki 10-15 yıl boyunca yeni kuşağında, jenerasyonda bunu desteklemesi sebebiyle sanırım böyle bir ekonominin içinde olacağız. Ve bu da bütün kurumlara, kişilere şunu söylüyor. Artık ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol.
1: Başa döndük yani aslında.
0: Yani artık ben işte şu kadar sosyal sorumluluk projesi yapıyorum iddiaları ya da işte dünyanın şu kadar ülkesine ihracat yapıyorum demenin içini doldurmak gerekiyor. Benim hep verdiğim bir örnek var, misyon, vizyon. Şimdiye kadar yapılan bütün kurumlarda ben bunu çok gördüm. Hep copy paste, başkalarından alınan misyonlar, vizyonlar, değerler web sitelerini doldurdu. Fakat kurumun içine girdiğinizde onu sadece bir paragraf olduğunu gördünüz. Oysa ki bu bir kurumun misyonunu, vizyonunu, değerlerini oluşturmak ayrı bir emekle parmak izi gibi oradan çıkarılması gereken bir şey. İşte tam olarak şu anda o çağa doğru giriyoruz.
1: Şimdi aslında belki sosyal medyanın etkisiyle insanların böyle sizin az önce bahsettiğiniz gibi daha popüler olma isteği ya da beğenilme ya da işte o beğeniyle birlikte mutluluğu bulabileceğini düşünmesi. Tüm bunlar aslında bize böyle biraz daha beni korumayı, beni düşünmeyi getirdi. Dolayısıyla aslında biraz bu sizin de sloganlarınızdan birisi, kendinizin CEO'su olmayı öğrenmek gerekti. Özellikle de pandemiden sonra işte evden çalışma, esnek çalışma kısmı da aslında biraz kendi hayatını programlayabilmeyi, işte ya da kendi markanı üretebilmeyi, kendini bir marka haline getirmeyi öğretti. Şimdi geldiğimiz noktada nasıl görüyorsunuz? Çok mu benciliz biz? Ya da işte o kendimizin CEO'su olma kısmını çok iyi yönetemiyor muyuz? Ne dersiniz?
0: Tam size yakışır bir soru bu arada bu. Bayılıyorum sizin böyle konuğunuzun can alıcı damarlarını yakalayacak sorular sormanıza. Çok teşekkür ederim. Şimdi kendi CEO'n ol demek özellikle bu bireysel üretimlerin arttığı, hibrit çalışma sistemlerinde özellikle yeni jenerasyonda kendi yaratıcılığını ön plana çıkarması gerektiğini düşündüğü dönemlerde ortaya atılmış bir kavram. Aslında politika da çok kullanılıyordu. Amerika kökenliğine oradaki başkanlık seçimlerinde başkanın bir marka olarak tanımlanması, insanların hayatına dokunması için yapılan çalışma aslında ilk çıkışı şu anda dünya devi olarak tanımladığımız teknoloji şirketlerinin hepsi bir garajda, bir odada kurulan şirketlerdi ve onların sahipleri kendilerini markalaştırarak güven oluşturdular. Markanın özünde kişisel marka olsun, kurumsal marka olsun güven vardır Özlem Hanım. O yüzden de işte bu yeni girdiğimiz dönemde kurumların markalaşmak için emek harcamaları gerekiyor. Parantez içinde bunu da söyleyeyim. Kendi CEO'n olmak çok önemli bir şey. Bu senin bir değerin, senin bir hedefin, senin hayata bir katma değerin olduğunu tanımlamanla alakalı bir şey. Ve hepimizin bunu yapması gerekiyor. Bir kurumun CEO'su da olsanız tabii ki nasıl o kurumun bir değerleri var, işte bilançodaki karı, zararı vesairesi var, ulaşmak istediği bir hedefi var. Bireylerin de kendilerini yönetirken bunu oturup çalışmaları, düşünmeleri lazım. Kendi içlerine dönüp ya ben nereye gidiyorum, nerede mutlu oluyorum, ne yapıyorum? Çünkü bir tane hayatımız var ve bunu da çok başkalarının çizdiği yollarda giderek bizi tatmin eden bir hale getirmemiz çok mümkün olmayacak. Olmaz diye düşünüyorum. O yüzden oturup ezberleri bir tarafa bırakıp ya da ailemizin bizden beklentilerini ya da işte şu kadar para kazanıp şöyle evler almam lazım gibi toplumsal güvenlik kaynaklı hedefleri bir tarafa bırakıp, bunlar olmasın demiyorum tabii ki, ama ben nereye gidiyorum? Bu şirkette, ne katıyorum? Hani orada olmak dışında oraya ne katıyorum? Kendi hayatıma ne katıyorum? Zamanımı nasıl daha değerli yönetebilirim? Bu yaptığımı kendi standartlarında iyi yapıyor muyum? Başkalarının belirlediği standartların bir önemi yok Özlem'in, özellikle bu çağda. Başkalarının en iyi yaptığını geçmek ya da farklılaştırmak bizim bence hayata geliş amacımız. Bu sebeple de tabii ki iyi örnekler vardır, iyi yapılanlar vardır. Ama onların gittiği yol yerine patika yollara biraz girip, işte kendi CEO'n olup bir şirketi yönetir gibi kendini yönetmen. Ve bunların üzerine bir hayat ve başarı hikayesi kurmak bana çok gerekli geliyor. Kişisel markalaşma da bu anlamda şu demek değil. Bu da Türkiye'de işte saç şekli, giyinme vesaire ya da işte sosyal medyanın yönetilmesi gibi sadece görsel ön planda kalan şeylerle tanımlandı, ama kişisel marka dediğimiz şey aslında insanın kendisini doğru tanımasıyla da ve bu doğru tanıdığı şeylerin toplum ihtiyacına uygun şekilde faydalı hale getirmesiyle çok alakalı bir konu.
1: Peki bu tablonun üzerinde kadınları nasıl görüyorsunuz? Yani kadınların iş hayatındaki rolünü bundan belki sizin başladığınız dönemlerde bu kadar çok ne yönetimlerde ne de iş hayatında bu kadar kadın yoktu. Ama şimdi daha fazla kadın görüyoruz. Nasıl görüyorsunuz rolünü ve üstlendiği aslında şu andaki kimliği diyebiliriz?
0: Ben kadın yöneticilerin ya da kadın çalışanın artması konusunda çok pozitif bir tablonun içindeyim. Özellikle benim uzmanı olduğum alanlar, yani pazarlama ve türevlerinde kadının işte o yaratıcılığı, çok farklı alanlardaki disiplinini, çok farklı noktaları aynı anda yönetme yetkinliği sebebiyle bizim alanlarda çok fazla kadın meslektaşım, kadın çalışanlar, genç kızlarımız var. Bunları da özellikle bizim yaş grubumuzda desteklemesi gerektiğine çok inanıyorum. Ben yani olduğumuz yeri bırakmayı, biraz yol vermeyi ve yeni seçtiğimiz yolda kendimizi yeniden tanımlamamız gerektiğine inanıyorum. Kadınların en temel problemi, bunu ben de hayatımda yaşadım ve bunun bir çözümü var mı inanın bilmiyorum. Anne olmak ve annelikle birlikte iş hayatındaki o çetrefilli yolları, zor yolları, çok emek isteyen yolları dengelemek her zaman çok kolay olmuyor. Hem duygusal olarak hem sosyal olarak bu kadınları çok yıpratan bir baskı bence. Biliyorsunuz İskandinav ülkelerinde buna bir çözüm bulmak adına kadın erkek çalışma saatleri, ortamları ve sorumlulukları adına eşit haklar tanınmaya başladı. Artık doğum yapan anneye verilen izin kadar ya da yarısı kadar babaya da verilmeye başlandı. Bu baba evde otursun diye değil, çocuğun sorumluluğunu alsın diye. O yüzden ben kadınların hayatında, iş hayatında anne olma, bir çocuk büyütme sorumluluğuyla iş sorumluluğunu dengelemede çok büyük problem yaşadıklarını hep görüyorum. Bunca yıl boyunca hep gördüm, ben yaşadım, hep görüyorum. Bu bence büyük bir dezavantaj. Ancak tabii ki çok fazla yetkinlikleri de var kadınların. Özellikle vizyon anlamında ve çok yönlü düşünmek anlamında. O yüzden bunları bununla kompanse ettiklerini hissediyorum. Ve daha ümitliyim işin açıkçası. Üst yönetime geldikçe şunu biliyorum ki üst yönetimde kadın çokluğu olan şirketler daha başarılı oluyorlar diye görüyorum son zamanlarda.
1: Peki sizin için hayatta dönüm noktası neydi?
0: Ya birden fazla dönüm noktası var hayatımda işin açıkçası o zaman. Ama ilki bu işte İngiltere'de çocuk bakarak geçirdiğim ve mesleğimi orada seçtiğim dönemdi. Öyle bir imkan olmasıyla birlikte ben bugüne geldim. Bu çok önemli bir dönüm noktası. İkinci dönüm noktası, rahmetle anıyorum, Osman Boyner ve saygıyla anıyorum. Mehmet Otik.

0: Bu iki insanın bana güvenerek bugün network ve fabrika diye bildiğimiz markaları oluşum aşamasında bana sorumluluk vermeleri. Koskoca bir altın yıldız, koskoca bir Beymen yeni marka çıkarmaya karar veriyor ve bunu yaşı çok da büyük olmayan bir kıza teslim ediyorlar. Bu benim hayatımda çok önemli nokta, ikinci önemli noktam budur. Üçüncüsü de herhalde kızımın doğduğu gündür. Çünkü bunu duygusal anlamda söylemiyorum sadece, o başka bir şey. Fakat benim hayata olan bakışımı çok değiştirdi anne olmak. Ben anne olmadan önce çok daha didaktik, çok daha sert mizaçlı bir yöneticiydim. Belki genç yaşta aldığım sorumluluktan dolayı biraz egom kabarmıştı. Belki o sorumluluğun altında ezildiğim için taşıyamadım, bilmiyorum. Ama anne olduktan sonra çocuğun üzerindeki emeği görünce, benden daha gençlerle çalıştığımda onlara olan davranışım, yaklaşımım çok çok değişti. Üçüncü kırılma noktam da bu oldu sanırım. Üç tane önemli kırılma noktam var yani.
1: Peki başarısızlık var mı hayatınızda?
0: Var. Belki başarımdan daha çok başarısızlığım var Özlem'in.
1: Size böyle en büyük dersi veren başarısızlık neydi?
0: Anlatayım.
1: Tabii.
0: Şimdi Starbucks. Kızım daha yeni doğmuş. Ben danışmanlık şirketimi işte kurmuşum. Ve daha iş hayatına hani, çünkü bir dönem ara verdim. İş hayatına dönecek miyim? Bir danışmanlık şirketi kurmuşum ama hani bunu nasıl hayata geçireceğim bilmiyorum. Çok karışık bir dönemdeyim yani. Starbucks bir şekilde, İngiltere'nin etkisi var tabii burada, beni buluyor ve bana diyorlar ki biz Starbucks olarak Türkiye'ye gelmek istiyoruz. Bize Türkiye ile ilgili bir rapor hazırlayın. Özlem Hanım, bu benim için nasıl büyük bir heyecan, anlatamam size. Hem oradan kazanacağım paraya çok ihtiyacım var, hem de düşünsenize hani Starbucks gibi global bir marka geliyor, beni buluyor, daha danışmanlık şirketimi yarım yamalak kurmuşum, kurmamışım yani, ekip falan hiçbir şey yok ve ben hani inanamıyorum. Yapılacak olan şey çok belli. Tüm Türkiye'de bununla ilgili araştırma yapılacak, kahve kültürüyle ilgili. Ve bu araştırmanın sonucunda da onlara denilecek ki evet, gelin şu ürünlerle gelin, şurada mağazanızı açın, İletişimde şu noktalara dikkat edin, aman sakın şu konulara girmeyin gibi bir rapor hazırlanacak. İşte bizim yaptığımız iş. Ben inanın 4 ya da 5 ay boyunca bütün Türkiye'yi dolaştım. Tabii rahmetli Özdemir Sabancı'nın işte beni tanıştırdığı o Toyota bayileriyle diyalogum da henüz bitmediği için hani onlar beni ağırladılar, yol gösterdiler falan. Biz bayağı bütün Türkiye genelinde birebir, teknoloji de yok yani, bir de birebir olması gerekiyor, pazar araştırmaları yaptık. Ben kaç kahvehanede kahve içmişliğim vardır yani, aklınız durur. Bir ara bayağı Türkiye'deki kahvehaneleri biliyordum yani. Evlere gidip kadınlarla konuşmalar falan, neyse. Çok kalın bir dosya çıktı yani, 600-700 sayfa olabilir, hani o kadar kendimi kaptırmışım. Raporun özeti şu: Türkiye Starbucks kabul etmez çünkü bizde bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır, biz işte böyle porselende içeriz, özel fincanda içeriz, yok bakırda pişirilecek, yok külde pişir. Bir sürü ritüeli var. Kız isterken bile bu çok önemli bir ritüel. Ya biz öyle kahveyi karton bardaklarda yolda yürürken yani o kadar basite indirgeyemeyiz, biz yapamayız. Çıkan sonuç bu. Ve ben bundan o kadar eminim ki, çünkü çok çalışmışım. Starbucks'çılar geldi, 4 kişi. Büyük bir zarafetle, centilmenlikle beni dinlemeye başladılar. İşte ben o raporun özetlerini çıkarmışım, anlattım ve en sonunda dedim ki gelmeyin Türkiye'ye, şu anda gelirseniz yanlış olur. Gelmeyin çünkü biz arkasını da çok doldurmuşum. Hatta o zaman çok yoktu ama yine benim İngiltere'den öğrenen videoya falan çektirmişim.

0: anlayan konuşmalarını altyazı olarak İngilizceye çevirttim falan. Hani bakın sokaktaki insan da böyle düşünüyor falan diye. Benim anladığım şu, benden çok etkilendiler. Bana çok hak verdiler. Ya harika bir iş çıkardınız dediler bana. Paramı ödediler. Tabii ki gelmeyecekler havasındayım ben. O dönem bir üniversitede de ders veriyorum. Hatta gittim oradaki öğrencilere. Ya işte dedim, Starbucks gelmeyecek tabii ki falan. Ben çok havalıyım. Bildiğiniz gibi değil. Beni dinlediler ve gelmeyecekler. Aradan herhalde 6-7 ay geçti. Taksim'de Starbucks'ın ilk dükkanın önünde kuyruktaydım. Şimdi o zaman diyorum ki ya ben herkese rezil oldum. Çünkü çok hava attım. Hani anneannemin komşusuna bile söyledim ben gelmeyecekler falan. Ben herkese rezil oldum birincisi. İkincisi ya ben bu işi hiç bilmiyorum. Ya ben ne yapacağım? Yani danışmanlık şirketi kurarak hata mı yaptım? Küçücük bir bebeğim var. Dedim yapamayacağım ben. Yani çok net belli oldu. Herkes bilecek ki aa Yelda beceremedi işte. Starbucks bile beceremedi. Bak adam var. İnanın 6 ay bunalımdaydım. Sonra dayanamadım. Starbucks'taki işte görüştüğüm kişiye mail attım. Dedim ki ben kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Lütfen bana anlatır mısınız bunu? Çok uzun bir mail attı bana Özlem Hanım. O kadar kendimi acındırmışım ki herhalde. Dayanamamış. Hani upuzun bir mail. Hala durur o mail bende. Dedi ki Yelda sen gayet iyi yaptın işini. Bilmediğin bir şey var ama onu da biz biliyoruz. Senin bütün bu saydığın şeylerin, olumsuzlukların karşısında bizim bir cevabımız marka olarak var. Biz güçlü bir markayız ve senin ortaya koyduğun argümanların karşısında biz nelerin üstesinden gelebiliriz, nelerin gelemeyiz diye düşündük. Ve çoğunun üstesinden geleceğimizi anladığımız için de yani biz markamıza, kendi gücümüze güvendik ve geldik. En özet buydu. O zaman şunu anladım Özlem Hanım. Pazarı, müşteriyi dinlemek çok önemli. Bu çok önemlinin karşısında sen marka olarak ne kadar güçlüsün. Ne kadar senin markanı için çalışanlar bu işe ne kadar ait. Ki Starbucks Türkiye'ye gelmeden önce 8 ay mı 1 yıl mı ne bütün ekibini yetiştirdi. Kendilerine ait bir ekip yarattı. Şovmenler yarattı oradan. Ve orada anladım ki hani %50 müşteriyi dinlemek önemli ama %51 değil. %50 de senin marka değerine ne kadar yatırım yaptığını bilmen lazım. Tabii bu beni çok rahatlattı. Çok mesela dönüm noktalarından biridir aslında bu başarısızlık. Mesleğime nasıl daha farklı bakmam gerektiğini bana öğretti. İkinci büyük başarısızlığımı anlatacak vaktimiz var mı yoksa?
1: Kısaca, çok çok kısa.
0: Kızım yeni doğdu. Nöbetçi eczaneler dışında gece çalışan marketler vesaireler yok. Aslında şimdiki Getir gibi. Biz o yıllarda yani 2000'li yılların başında After Nine diye akşam 9'dan sabah 7'ye kadar açık call center'la, çünkü o zaman şey yok, online sipariş sistemi falan yok. Call center'dan sipariş verilip evlere hizmet veren bir sistem kurduk Ortaköy'de, o bölgeye hizmet versin diye. Fakat zamanın çok önünde bir fikirdi. O bir yıl sonra battı. Ama ben fikri Avrupa'nın en cin iş fikri olarak bir ödülle taçlandırdım. Fikir çok iyiydi ama finansal olarak büyük bir başarısızlıktı.
1: Şimdi sizin için hayatta rol model kimdir?
0: Çok fazla rol modelim var. Birlikte çalıştığım liderlerin rol modelliği var benim üzerimde çok fazla. Birlikte çalışmadığım, ondan bir şey öğrenmediğim, uzaktan hayran olduğum hiç kimseyi rol model olarak almıyorum. Yani öyle takip ettiğim çok önemli yazarlar var, çok önemli fikir liderleri var ama rol model olarak alamıyorum çünkü yani fikir olarak beğeniyorum ama model, nerede modelleyeceğimi bilemiyorum.

0: Ama Özdemir Sabancı'nın bu cin fikirleri, farklı düşünme perspektifi mesela beni çok etkilemiştir. Osman Boyner'in etik değerleri beni inanılmaz etkilemiştir. Mehmet Otiç'in de kendi yolunu çizmekle ilgili adanmışlığı beni her zaman çok etkilemiştir. Rol model olarak da hep bu insanları aldım. Son rol modelim de kızım. Çünkü yeni jenerasyonun getirdiği, yani o teknolojiyle haşır neşirlerinin getirdiği farklı düşünce yapısı, farklı hayata yaklaşımı var. Bunu ondan öğreniyorum ve onu modellemeye çalışıyorum. Hayat iş dengesini nasıl kuruyor, duygusal tepkileri nasıl oluyor, çok farklı Özlem Hanım bizim yetiştiğimiz dönemden. Yani saygıyla samimiyeti, laubaliliği nasıl ayırıyor birbirinden. Onu da modellemeye başladım kendime. Bunlar var.
1: Peki 18 yaşındaki Yelda bugün karşınızda olsa ona ne dersiniz?
0: Sakin ol. Kendini çok fazla yıpratma. Su akıp yolunu buluyor. Sen kalbini iyi tut derdim.
1: Peki 10 yıl sonraki Yelda'ya ne söylersiniz?
0: İyi yaptın. İyi yaptın. Rahatsın. Tamam, dokundun. Dokunmak istediğin yerleri iyi yaptın derdim. Bu konuda kendimi çok sorguluyorum ama benim çok hiçbir zaman çok büyük hedeflerim olmadı Özlem'im. Yani ben sadece neyse ayağıma gelen top, onu en iyi şekilde oynamak istedim. Bir de yani dost halkımı güçlü tutmak benim için çok kıymetli. Çok insan tanımak değil, yani hepimiz çok insan tanıyoruz. Benim küçük bir dost halkam var. Onlarla iyiyim ve iyi yaptın derdim kendime.
1: Peki birkaç kelimemiz var. O kelimeler size ne ifade ediyor? Birer cümleyle yanıtlarsanız tabii sevinirim. Başarı.
0: Başarı tek bir şey değil. Çok şey. Çok alan. Tek bir yerde başarılıyım demek doğru bir şey değil. O yüzden çoklu düşünmek lazım. Başarı bence bu. Çoklu düşünce içerisinde yarattığım fark başarı.
1: Güç.
0: Güç. Güç. İnsanın kendi özüyle alakalı bir şey. İçinizde ne kadar güçlüyseniz, vicdan olarak, ahlaki değerler olarak, ben ona güç diyorum. Geri kalan yani para, pul vesaire beni çok ilgilendiren şeyler değil. Güç insanın kendi ahlaki değerleriyle çok perçinlenen bir şey. Bir de özgürlük. Güçlüyseniz özgürsünüz.
1: Çocukluk?
0: Çocukluk. Ya çocukluk benim böyle biraz flu geçti. O yüzden o çocukluktaki özgürlüğü daha ortaya çıkarmayı çok isterdim. Mesela benim öyle bir şansım olmadı. Belki ailenin, sülalenin ilk çocuğuydum. Benden 8-10 yıl sonra yeni çocuklar aileye katıldı. O yüzden ben de biraz fludur çocukluğum.
1: Aşk?
0: Bu aralar çok düşünüyorum. Bu mesela biraz arka plana ittiğim bir şey herhalde. Çok aşık olduğum birinden bir çocuğum oldu. İyi ki de oldu. Ama aşk için de bayağı bir özveri, tolerans, bir olgunluk gerekiyor. Genç yaşlardaki aşk geçtikten sonra onu yönetmek zor oluyor bence.
1: Tutku? Tutku?
0: Ya tutku bu ara herkes işte tutkulu olmazsan başarılı olamazsın, tutku tutku. Tutku da başarı gibi çok abartılmaması gereken bir konu bence. Çünkü eğer bir hedef yoksa, bir strateji yoksa tutku çok romantik geliyor bana. Ancak bir tutku bana bir hedef belirletiyorsa, onunla ilgili bir strateji yaptırıyorsa, işte ben gece kalkıp onunla ilgili bir şey düşünüp harekete geçiriyorsam tutku önemli, ama onun ötesinde bana çok şey romantik geliyor. Bu çağda da romantizm ne kadar insanı tatmin eder çok bilemiyorum.
1: Aile?
0: Aile çok önemli bir kavram. Gittikçe zorlaşan bir kavram. Ama insanın tek dayanağı bence aile. Yani bu aile seçilmiş aile de olabilir. İlla kendi doğduğunuz aile olması gerekmiyor. O artı seçilmiş aileniz olabilir. Benim öyle dostlarım var ki ailem gibi. Onlara dayanmak, zorlu zamanlardan onlarla birlikte geçmek ya da en yıkıldığınız anda kolunuza giren birilerinin olacağını bilmek çok büyük bir güç o zaman. Çok önemli bir değer.
1: Huzur?
0: Huzur. Ben uzun zaman huzursuz bir insanmışım. Yani çünkü hep böyle daha iyi, daha iyi nasıl olacak, öyle mi olacak, böyle mi olacak? Bu mesleki deformasyon da olabilir, çoklu düşünme. Fakat pandemide bir durduk ya Özlem Hanım. Ben o zaman bu huzur mevzunu düşünmeye başladım. Vakit oldu herhalde. Şimdi huzur da yine içsel bir şey ama bazı şeyleri başarmadan rahatlamak ve huzur ermek önemli değil. Yani 20'li 30'lu yaşlarda bir insanın çok huzurlu olabileceğini hala çok kafam almıyor çünkü bir telaşın içindeyiz. Ama bir yaştan sonra insan biraz kendine inandığı şeylere bırakmalı, biraz gevşemeli, biraz rahatlamalı, biraz huzurla birlikte, ya huzur katarak o işleri yapmaya devam etmeli diye düşünüyorum.
1: Kadın?
0: Dediğim gibi ya, kadınlık çok bir kadına bir fabrika gibi düşünsek, çok yönlü bir fabrika, çok yönlü üretim, çok yönlü. Ama işte bunları idare etmek, bunları yönetmek için de bir bilgelik gerekiyor. Her kadında bu var mı tartışılır. Ama kadın olmak biraz bilgeliği de beraberinde getirmesi gerekiyor.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Çok keyifli bir sohbetti. Çok ilham veren bir sohbetti. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Efendim, bu hafta Yüksek Topuklar'da Yelda İpekli'yi ağırladık. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.

0: Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli 31, Sakarya 30, Bursa ve Balıkesir 32. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 16. Konya ve Kayseri 31, Nevşehir ve Sivas 26. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 23. Denizli 36, Aydın 40, Muğla 34, Manisa 35. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 31, Adana 34, Kahramanmaraş 36, Hatay 29. Trabzon gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 20. Bolu ve Samsun 27, Karabük 30, Rize 24. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 32, Erzincan 27, Van 26, Ardahan 21. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 22. Mardin ve Siirt 35, Şanlıurfa 39 ve Diyarbakır 37 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
3: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkan bana.
4: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
5: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
3: Ha, yolüstü bir dükkan olaydı. Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
4: Ama gelen giden yok işte.

0: da tamam.
1: Kolay gelsin.
2: Vallahi bizde pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
0: Aslında biz onlara gidiyoruz.
3: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
4: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
5: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'ta.

0: geçmişi yükünü taşıyan bir adam asfaltın üzerinde hayata meydan okuyor.
1: Buz Bey, katıldığınız tüm yarışları kazanmak istiyorsanız bakımları atan iyisini bulamazsınız.
2: Yarışıyor musun böyle sık sık?
0: Yarışmak onun en büyük tutkusu.
2: Daha fazla kazanmak istemez misiniz?
3: Sana ailen denince ne geliyor oğlum senin aklına?
4: Acı geliyor. O çocuk halimle hiçbir şey yapamadığım o gece geliyor aklıma.
0: Zihinlerde iz her bırakacak bir öykü.
1: Evet, olan iki şey vardır. Mesela?
2: Kazanmak.
1: Tamam. Ama kazanmak için...
2: Herkesi geç. Geride kimseyi bırak.
0: Anka yarın 20'de Ağbara'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

Yılmaz şarkılar efsaneleşmiş seslerle birleşince ortaya muazzam bir müzik ziyafeti çıkıyor. Ruhunuza dokunacak, sizleri hafızalardan silinmeyen anlara götürecek muhteşem düetler başlıyor. Avuçlarımızın içinden kayıp giderken zamana meydan okuyan ve zamana kafa tutan şarkılar bu yolculukta duyguların en yakın dostudur. Geçen yıllar hüzünlü vedalar sunsa da insana aslında içimizi ısıtan umut dolu şarkılar hüznü alıp götürür, geriye bu unutulmaz melodiler kalır. Muhteşem düetler başlıyor.

Öykü, Berk. Evlerinin önü boyalı direk. Öykü ve Berk kardeşler bu yılların eskitemediği türküyü flamenco tarzında seslendirip internete yüklediklerinde yıl 2007'nin sonlarıydı. Başlarda bu kadar ses getireceğini tahmin etmemiş olacaklar ki şu anda seyrettiğiniz yalın ve samimi video klibi çektiler. 2008 yılında tabiri caizse şarkı adeta patladı.

Gürman'ın güçlü sesi ve yorumu, Berk Gürman'ın vokali ve gitar sololarıyla türküyü bambaşka bir yere taşıdılar. Söz ve müziğinin Abdurrahman Kızılay'a ait olan türküyü, İbrahim Tatlıses'te 1985 yılında çıkardığı Mavi Mavi albümünde seslendirmişti.

Leyla Dikmen, Yaşar, İlk ve Son Aşkım Sen Olacaksın. 1960 ve 70'lere damga vuran seslerden biri olan Leyla Dikmen, onlarca 45'lik hit çıkaran Türk pop müziğinin en önemli sanatçılarından biri.

Anlamazdın, Zehir Gibi Aşkın Var ve Nixar'ın Fidanları gibi pek çok şarkı onun sesinde hayat buldu ve günümüze kadar tanınmasını sağladı. Ayla Dikmen henüz çok gençken 46 yaşında hayatını kaybetti.

Teoman, Şebnem Ferah. Teoman'ın 2000 yılında 17 albümüne dahil ettiği şarkıya rock müziğinin en önemli kadın vokallerinden biri olan Şebnem Ferah eşlik ediyor. Güçlü vokaliyle şarkıyı bambaşka bir yere götüren Ferah, uzun süredir derin bir sessizlik içinde. Duygusal bir rock baladı tarzındaki şarkı, birbirine yabancılaşan iki çiftin yalnızlığını anlatıyor.

Fatih Erkoç, Ahmet Baran, Emmoğlu. Muhteşem düetlerde bu defa müziğin evrenselliğini ve sınırsızlığını anlatan bir şarkı var. Arabesk müziğinin en bilinen eserlerinden biri olan Emmoğlu, Fatih Erkoç'un sesiyle caz müziğinde de iddiasını gösteriyor. Karşı

Şarkıyı ilk olarak usta sanatçı Ferdi Tayfur'dan dinledik. Türk müziğinin en güçlü yorumcularından biri olan Fatih Erkoç ise Emmioğlu'nu farklı bir boyuta taşıyor.

Profesyonel müzik hayatına 1970'lerde başlayan Erkoç, 55 yıl aşkın bir süredir Türk müziğine değer katmaya devam ediyor. 8 yaşında müzik hayatına başlayan Ahmet Baran ise dünyaca ünlü bir kanun sanatçısı. Görüntüler Golden Voice konser serisinden.

Ceyhan Senar, Nilüfer. Dalgalandım da duruldum. Türk müziğinin efsane seslerini bir araya getiren bu düet 1998 yılında Müzeyyen Senar'la Bir Ömre Bedel albümünde yer aldı.

albümde Ajda Pekkan'dan Sezen Aksu'ya, Levent Yüksel'den Şebnem Ferah'a kadar pek çok sanatçı bulunuyor. Nilüfer'in düet yaptığı Dalgalandım da Duruldumsa söz ve bestesi Şükrü Demirci'ye ait olan Hicaz

Ayhan Tuval, aylardan Kasım. Bir yarışma programıyla hayatımıza giren Bayhan, dikkat çekici farklı yorumuyla kısa sürede geniş kitleler tarafından tanındı. Zamanla aynı dalmışım, aynada yüzüm şarkı ilk defa Tuval 2005 albümünde yer aldı. Şu anda dinlediğiniz düet versiyonuysa 2024 yılında kaydedildi. Yine şarkının söz ve bestesi aynı zamanda Tuval'in kurucu üyelerinden biri olan İskender Türsen'e ait. Bodrum'un koylarında çekilen klipte Bayhan'a vokalde Devrim Seyrek eşlik ediyor.

Ceylan Köse, Yusuf Demirkol. Ben Seni Öyle Sevdim. Arabesk müziğinin unutulmaz eserleri arasında sayılan şarkı, genç ve başarılı müzisyenlerin seslerinde hayat buluyor. Karşılıksız sevgi, fedakarlık ve hayal kırıklığı temalarını taşıyan şarkıyı Ferdi Tayfur ilk defa 1987 yılında seslendirdi. Köse ve Demirkol'un 2019'da yeniden düzenleyerek kaydettikleri şarkı, dijital video platformunda milyonlarca seyredildi ve bir o kadar da beğeni

Kamuran Akkor, Müslüm Gürses. Daha yokluğunun ilk akşamında. Muhteşem düetler şimdi de iki dev ismi buluşturuyor. İlk defa Müslüm Gürses'in sesinden 90'ların sonlarında dinlediğimiz şarkıyı Kamuran Akkor 2022 yılında yeniden seslendirdi. Sözleri Hakkı Yalçın'a, bestesi Ferda Anıl Yarkın'a ait olan şarkıda aşk, ayrılık ve hüzün teması öne çıkıyor.

0: giderken.
1: Arabesk müziğin babası Müslüm Gürses 2013 yılında 60 yaşında hayata veda etti. Ardında 75 stüdyo albümü, 3 konser albümü, onlarca 45'lik plak ve 18 single albüm bıraktı. Müzikte 65 yılını geride bırakan efsane sanatçı Kamuran Akkor'u Müslüm Gürses'te buluşturan bu düet ise teknoloji desteğiyle oluşturuldu.

yazlık temalarının ağır bastığı şarkı yayınlandıktan kısa bir süre sonra binlerce beğeni aldı. Düşer Aklıma, Canı Sağ Olsun gibi hitleriyle tanınan ve sevilen genç müzisyene, duygusal şarkıların kraliçesi

Sakiler, Tuna Velibaşoğlu, Ölürüm Hasretinle. 2021'de yayınlanan şarkının söz ve bestesi Tuna Velibaşoğlu'na ait. Bir dönem Grup 84'te yer alan Velibaşoğlu, müzik çalışmalarına solo olarak devam etti.

Başarılı çalışmalara imza atan Sakiler grubuysa 2020 yılında Dünyadan Uzak adlı cover çalışmalarıyla geniş kitlelerce tanındılar. Ayrılık, hasret ve özlem duygularını güçlü bir şekilde ifade eden Ölürüm Hasretinle yayınlandığı platformlarda milyonlar

Yıldız Tilbe, Bilal Sonses, Hasbelkader. Genç müzisyenlere verdiği destekle tanınan Yıldız Tilbe, bu defa 2015 yılında dijital platformdaki yayınlarıyla popüler olan başarılı müzisyen Bilal Sonses'e destek veriyor. Şarkının söz ve bestesi Bilal Sonses'e ait.

söz ve bestesinin Ferdi Tayfur'a ait olduğu şarkıyı kızı Tuğçe Tayfur'la 2015 yılında düet olarak seslendirdi. Tuğçe Tayfur'un babası Ferdi Tayfur'la yaptığı bu düet 4 şarkılık bir maxi single projesi.

Semiramis Pekkan, Evrencan Gündüz. Bu ne biçim hayat? Muhteşem düetlerde yılların eskitemediği bir şarkı var sırada. İlk olarak 1968'de Mary Hopkins'in seslendirdiği şarkı Fecri Evcioğlu'nun düzenlemesiyle Türkçe'ye uyarlandı.

Semiramis Pekkan'ın 1970 yılında çıkardığı albümünde yer alan şarkı, aradan geçen 55 yılın ardından hala popülerliğini koruyor. Müziğe çok küçük yaşlarda başlayan Evrencan Gündüz ise profesyonel müzik çalışmalarına 2017'de adım attı. Gündüz'ün Semiramis Pekkan'la akustik versiyonda gerçekleştirdiği bu düet 2023

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Duratay Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli 31, Sakarya 30, Bursa ve Balıkesir 32. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 16. Konya ve Kayseri 31, Nevşehir ve Sivas 26. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 23. Denizli 36, Aydın 40, Muğla 34, Manisa 35. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 31, Adana 34, Kahramanmaraş 36, Hatay 29. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 20. Bolu ve Samsun 27, Karabük 30, Rize 24. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 32, Erzincan 27, Van 26, Ardahan 21. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 22. Mardin ve Siirt 35, Şanlıurfa 39 ve Diyarbakır 37 derece.
1: Duratay Seramik hava durumunu sundu.
3: Mustafa ya. Hadi hadi.
4: Biz gecenin ucuna halı sağlarız.
3: Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
5: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
3: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
6: Atı canım artık ya. Bunu kaçırır mı canım?
3: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
10: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
9: Tekrar söylememe gerek var mı?
11: Otel mi? Trivago.

Osmanlı Devlet adamları Sultan II. Mahmut'tan itibaren yerli şirketleri geliştirmek için birçok çalışmada bulundu. Para piyasasının merkezi İstanbul'un Galata semtiydi. Galata'da Ermeni, Yahudi ve Rum olan bankerler iç piyasadaki para arzını kontrol edip dış piyasada Paris, Londra ve Berlin gibi para metropolleriyle de iyi ilişkiler kuruyordu. Dış piyasalardan alınan kredilerin devlet tahvili ve hisse senedi işlemlerinin yürütülmesi zamanla borsanın kurulmasını zorunlu hale getirdi. Osmanlı Devleti'nde Dersaadet Tahvilat Borsası 2 Aralık 1866'da açıldı. Dersaadet Tahvilat Borsası'nın 1895 yılından itibaren çeşitli borsa hileleriyle itibarı sarsıldı. Bu nedenle 1904 yılından itibaren yeni düzenlemeler getirildi ve adı Esam ve Tahvilat Borsası olarak değiştirildi. 19. yüzyılda Osmanlı ekonomisinin hiç de iyi olmadığı dönemlerde Şehzade Abdülhamit Avrupa borsalarına yatırımlar yaparak kayda değer bir servet kazandı. Tahta geçtiğinde 2. Abdülhamit danışmanı Yorga Zarifi aracılığıyla yatırımlarına devam etti ve bu dönemde küresel ekonomideki dalgalanmaları fırsata çevirdi. Avrupa'daki sermaye piyasalarında yaptığı yatırımlarla servetine servet kattı. Ticaretten ve gayrimenkulden kazandıklarını Avrupa bankalarında altın ve tahvile yatırım yaparak değerlendirdi. Abdülhamit'in nakit mal varlığı kesin olmamakla beraber 13.700 Osmanlı altınına ulaşıyor. Yani bugünkü değeriyle yaklaşık 14 milyar lira anlamına geliyor. 2. Abdülhamit'in Fransız Credit Lyonnais Bankası'ndaki varlığının ise bunun 4 katı seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.

0: dünyanın neresinde olursam olayım. Basıyorum tuşa, tarlamı suluyorum.
1: CB Enerji güneş panelleri ve anahtar teslim tarımsal çözümleri 30 yıl performans garantisiyle hem bugününüzü hem geleceğinizi güvence altına alır.

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Vurdur beni abi şu topa ya. Hadi hadi.
2: Biz orada. Gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
3: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
2: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
4: Atı canım artık ya. Bunu kaçırır mı canım?
2: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.

0: Güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Geçmişin yükünü taşıyan bir adam asfaltın üzerinde hayata meydan okuyor.
2: Bulut Bey, katıldığınız tüm yarışları kazanmak istiyorsanız bakımları hakkında iyisini bulamazsınız.
3: Yarışıyor musun böyle sık sık?
1: Yarışmak onun en büyük tutkusu.
3: Daha fazla kazanmak istemez misiniz?
4: Sana ailem denince ne geliyor olur senin aklına?
5: Acı geliyor. O çocuk halimle hiçbir şey yapamadığım o gece geliyor aklıma.
1: Zihinlerde iz hayat bırakacak ya. Bir öykü.
2: Evet, olan iki şey vardır. Mesela?
3: Kazanmak.
2: Tamam. Ama kazanmak için...
3: Herkesi geç. Geride kimseyi bırakma.
1: Anka yarın 20'de A Parada.

0: trafik Gangnam Köprüsü'ne doğru yoğunlaşıyor. Gangnam bölgesinin çıkışındaki ana yolda trafik oldukça yavaşlamış durumda. Asıl trafik 2. ve 3. tünellerde yoğunlaşıyor.
1: Yoon'un seçim kampanyası tüm hızıyla sürüyor. 35 yaşında siyasete atılmış biri olarak
2: Kim geçenlerde şarkıcı Su-A'yı bir soygun girişiminden kurtardı. Şarkıcı Su-A bir alışveriş merkezinin otoparkında arabasına binmek üzereyken bir soyguncu ona saldırmış ve Kim son anda olaya müdahale etmiş.
3: Dağıtıma geç kaldım.
4: Bir yorum daha lütfen.
2: Polis kendisine örnek vatandaş ödülü verdi.
5: Kendisi bu ödülü daha şanssız insanlara bağışladı. Bir gecede sansasyonel biri oldu ve televizyon programlarına çıkmak için sayısız teklif aldı.
2: 3 kez ayın kuryesi ödülünün sahibi oldu. Etrafındakilere ilham kaynağı olan biri olarak tanınıyor. Kore'de geçen yıl zorda kalan insanların yardımına koşan ve gerektiğinde hayatını bile riske atmaktan çekinmeyen bir insan olarak biliniyor.
6: Olaylar bu şekilde devam ederken biz şimdi reklama gidiyoruz. Reklamdan sonra tekrar sizinle beraber olacağız. Sakın bizden ayrılmayın.

0: Ne oluyor?
1: Dostum, güvenlik kamerasını aç. Çabuk ol, çabuk ol.
0: Ne oldu Afap? Ne oldu?
1: Kandırdım. Harika değil mi? Bu makyajla müşterilerin dikkatini çekeceğim.
0: İşe bak. Tavan ne durumda?
1: Merak etme, her şey yolunda. Bu kadar cimri olma, tamam mı? Bu dükkanı biraz rahatlamak için açmadık mı? Sana bir şey söyleyeyim mi? Gereksiz yere çok fazla çalışıyorsun.
0: Haklısın. Birkaç paket getirdim.
2: Aman tanrım. Saçına perma mı yaptırdın?
0: Orada.
2: Yanlış yapmışsın. Onlar çok para alır. Gelecek sefer Bali'ye git.
0: Nasıl yaparım? Onların çok iyiliğini gördüm.
2: Beni hiç dinlemiyorsun.
3: 1203'e mi gidiyorsun? 1204'e bırak. Hafif bir paket. Teşekkür ederim.
2: Her zaman aynı şey. Seni kullandığının farkında değilsin.
4: Tatlım, bekle biraz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
0: İmzalayın.
4: Tamam.
5: Sen örnek vatandaşsın. Su A'yı kurtarmıştın.
4: Gerçekten
5: anne,
4: mi?
5: Anne o süper meşhur biri. Bekle biraz.
4: Gerçekten de o. Bu sürpriz
5: İmza
4: oldu.
5: İmzalar mısın?
4: Evet.
0: İmza mı?
4: Çok uzunsun. Güzel. Bu mükemmel. Evet. 2-3. Çok iyi.
0: Evet.
4: Durun. Giderken bunu da atar mısınız? Teşekkür ederim. İyi günler. İnanamıyorum.
6: İşte orada.
7: Hadi gidelim.
6: Hadi gördün mü onu? Koy. Hadi lan.
7: İşte orada. Hadi yukarı.
6: Hadi yanına gidelim onu. Hadi.
7: Dur. Hadi var. Bize var. Hadi
0: koy. Durun biraz durun, biri arıyor. Kim Gonu?
8: Benim için.

0: İşte örnek vatandaş.
1: Öyle demeyi bırak.
0: Çok mu rahatsız edici?
1: Hem de nasıl dostum. Politikaya gir diyorlar. Bağış yapıyorlar. Hayatım alt üst oldu.
0: Bundan söz etmişken saçına ne oldu?
1: Bilmiyorum. Her şey saçma. Sorun ne? Sigorta mı?

0: Açmayacak mısın?
1: Önemli değil. Bir arkadaşınla dükkan açmadın mı?
0: Nereden bildin?
1: Seni izliyordum.
0: Sahi mi? Hey, neden eski grubu toplamaya çalışmıyoruz? Ama boşver. Herkesin yoğun olduğuna eminim.
1: Tuhaf değil mi? Beklenmedik bir anda seni görmeye geldim.
0: Neden tuhaf olsun? Muhtemelen kotanı doldurmaya gelmişsindir.
1: Görüşmeyi neden kabul ettin?
0: Görmezden mi gelseydim? Biz arkadaşız.

0: çok safsın ve farkında değilsin. Bir şey yaptım. Ama oldukça kötü bir şey. Ve dönüşü olmayan bir yola girdim.
1: Tanrım, seni gidip kotanı doldurmak için her şeyi yapıyorsun. Tamam, sana yardım edeceğim, dinle. Önce bu paketi teslim etmeliyim. Bana iyi bir yaşam poliçesi yaz.
0: Evet.
2: Mavi eve gidelim.

0: Neredesin?
1: Dinle. Polis aracı çekmemi istedi. Birazdan oradayım. Orada bekliyorsun değil mi?
0: Aracımı almışsın, bir yere gidemem ki. Gerçekten iyi misin? Ne oldu?

0: seni budala. Hala bu şarkıyı mı dinliyorsun?
1: Hı.
0: Grupla ilgili boş hayalleri artık bırakmalısın.
1: Eski güzel günler.

0: Burada bir şey oldu.
1: Başkan adayını öldürdün dostum. Onu sen öldürdün.
0: Ha?
1: Ayrıca diğer bomba da elinde.
2: 3 dakika sonra patlayacak.
0: Ne?
2: Kahretsin, 1 dakikası geçti bile. Örnek vatandaş Kim Gon-ul, başkan adayını öldürdükten sonra kendisini öldürecekti. İşte planımız bu.
0: Sen neden söz ediyorsun?
2: Elinde bir bomba var sersem.
1: Buradaki herkesi öldürecek misin? Beni dinle. Saat 11 ve 2 yönlerinde seni izliyorlar. Gon-ul, yakalanırsan öleceksin. Anladın mı? Yakalanırsan öleceksin. Git. Sanyang operasyonunun ödemesini yapsın. Sakın unutma. Hiç kimseye güvenemezsin.
0: Muyeo.
1: Hayatta kal.
3: Yok edin.

Moyo.

0: 320'den sola dön. Tamam, tamam.
1: Ha. Şu tarafa.
0: Tamamdır. Ha. Ha.

Yoldan çekilin. Üzgünüm. Çok üzgünüm.

0: Bilmiyor mu?
1: Söylesene. Neden çağrılarıma cevap vermiyorsun?
0: Ha? Affedersin.
1: Gangan bölgesinde bir bomba patladı.
0: Evet.
1: Her şey yolunda mı? Korkuyorum canım.
2: Öncelikle yenildiğimi kabul ediyorum. Bundan böyle tüm gücümle Yu'ya hizmet edeceğim.
3: Ne demek istiyorsun? Daha yeni başladık.
4: Yu'ya suikast düzenlenmiş.
3: O kadar çok şaşırma. Başkan sen ol. Seni başkan yapacağım.
1: Bebeğim.
5: Ve son gelen bilgiler kendisinin bu patlamada öldüğünü doğruluyor. Şehrin göbeğinde çok büyük bir patlama gerçekleşti. Polis şu anda bu olayın sorumlularını araştırmakla uğraşıyor.
0: Bu gerçek mi?
5: Patlamanın gerisindeki isimler araştırılıyor. Ayrıca bunun bir terör eylemi olabileceği de söylenmekte.
6: Evet.
5: Evet, şimdiki haberler bunlar.
6: Olduğuna dair elimizde güçlü ipuçları var. Son zamanlarda ülkemize yönelik
0: arkadaşım öldü
6: olduğunu düşünüyoruz.
1: Ne?
6: Kimin ya da kimlerin yaptırdığına dair elimizde henüz yeterli bir bilgi bulunmuyor.
0: Muyo durduk yere beni aradı. Bana kaçmamı söyledi. Elimde bir bomba vardı. Elimdeydi.
6: Patlamanın sorumluları er geç bulunacak. Şu anda tüm birimler bölgeyi abluk altına almış durumda.
0: Çılgın herif.
6: Patlamaya üstüne bomba bağlanmış bir oyuncak araç yol açtı. Yüksek hızlı bu oyuncak aracın arabanın altına nasıl girdiğini görüyorsunuz.
1: Tatlım.
0: Demişti ki
3: sakın kimseye hiç güvenme.
5: Uzmanla konuşalım.
7: Kablosuz bir tetikleyici bombayı
0: kimseye güvenmemelisin.
7: Hedefi ortadan kaldırmak için bir oyuncak araba kullandılar. Bu tür araçların bombalama eylemlerinde kullanılmasına yeni tanıklık ediyoruz.
1: Ne oldu hayatım?
7: Tetikleyici bir cep telefonu ya da uzaktan kumandalı bir zamanlı

0: yüzden kolayca bulabilirsiniz.
1: Hayatım.
2: Kapıda kim var?
1: Muhtemelen kuryedir.
2: Dur biraz.
1: Sen örnek vatandaş değil misin?
2: Olamaz. Lütfen.

0: büyük indirime girdik. Lütfen siz de bakın efendim, lütfen. Şu an saldırmana gerek yok. Geri çekil. Yüz tanımayı çalıştır.
1: Bir şey mi arıyordunuz? Bu saç spreyimiz çok iyidir. Bu jölemizi denemek ister misiniz? İşte burada.
2: Teşekkürler.
3: Bugünkü alışverişiniz için teşekkürler. Toplam 39.50.
4: Yerini tespit ettik.

0: Alo. Alo. Orası kurye mi? Neredesin? Ha? Sabahtan beri beklediğim istiridyeler hala gelmedi.
1: Evde yoktun. Ben de dükkana bıraktım.
0: Dükkan mı? Ne dükkan?
1: Ayakkabı mağazasının yanındaki dükkan.
0: Hayatım, paketi dükkana bırakmış.
2: Dükkana mı?
1: Evet, dükkana. İçeri bakın. Bak. Bizimle çalıştığınız için teşekkürler.

Bakın, bana bu numarayı Muye'ye o verdi. Neler olduğunu gerçekten bilmiyorum. Gerçekten hiçbir şeyi bilmiyorum.

0: Lütfen gazla, gazla.
1: Reklam arası sona erdi. Bugünkü şok edici haberler herkesi yasa boğdu. Birilerinin oğulları, arkadaşları, sevdikleri yitip gitti. Bu şarkıları özledim dostlarım için çalacağım. Ve ilk parçam özellikle senin için Shinhye. Sana geliyor. İyi dinle.

0: ifadeleri alınıyor.
1: Yemeğinizi sessizce yiyin.
0: İncelemeler sonucunda Kim Gon Woo olduğu tespit edildi.
2: Ha, bırakın beni.
3: Kime tespit edildi?
2: Bırakamazsın ki.
3: Geçen yıl bu zamanlarda birini soyguncudan kurtardığı için devlet tarafından örnek vatandaş seçilmişti. Şimdi olanlar karşısında toplum şaşırmış durumda.

0: patlamalarda nasıl bir rol oynadığı henüz bilinmiyor. Polis şu anda her yerde onu arıyor. Yeri henüz tespit edilebilmiş değil. Onu gören ya da yerini bilenlerin polise ihbar etmesi çok önemli.
1: Bunun bir terör eylemi olduğunu doğruladık. Bu yüzden istihbarat teşkilatlarıyla birlikte özel bir ekip oluşturduk.
2: Eylemin sebebi nedir? Kuzey Kore ile bağlantısı var mı efendim?
1: Her tür olasılığı araştırıyoruz. O da mümkün. Evet.
3: Bombanın bir RC arabasına monte edilip patlatıldığı doğru mu?
1: Bunu araştırıyoruz. Evet.
4: Elinizde sağlam bilgiler var mı? Öyleyse neden basın toplantısı yapıyorsunuz?
5: Soruşturma halen devam ediyor. Ama gerçekleri öğrenmemize çok az kaldı. Lütfen bizler soruşturmamızı yürütürken sizler de biraz sabırlı olun.
1: Bu yuğunun başkan olmasını önlemek için düzenlenmiş bir komplo olabilir mi? Bir süre önce şüphelinin kimliğini basına verdiniz. Bir nedeni var mı?
5: Daha önce de dediğimiz gibi emniyet birimleri tüm gerçekleri açığa çıkaracaktır. Ulusal acil durum protokolü gereği sosyal medyada dolaşan tüm yalan haberler ve söylentiler sıkı şekilde kontrol edilecek. Biz polisler burada sizin için bulunuyoruz. Sizlerin güvenliğini sağlamak için. Tamamen halk için.
6: Şuraya bak. Her şey kontrolden çıkmış gibi.
7: Baksana patron. Yapabileceğimiz bir yer var mı?
6: Hiçbir gücümüz yok. Bu bizi aşıyor.

0: Patron?
1: Juho.
0: Neredesin patron?
2: Kapattı.
1: Sanırım ona patron dememe tahammülü yok.
2: Sizler holigan gibi davranıyorsunuz.
0: Holigan gibi davransanız da biraz daha kibar olabilirsiniz, değil mi?

0: Sen iyi misin dostum?
1: Demek buralardan kaçıp gidiyorsun ha?
0: Seni bırakıp nasıl gidebilirim? İyi misin?
1: Neler oluyor Gonu? Yu Yan Yok'u öldürdüğünü söylediler.
0: Onlarla konuşayım.
2: Bay Kim Gonu?
0: Onu bırakın.
2: Neredesin sen? Yüz yüze görüşelim.
0: Ben hiçbir şey yapmadım.
2: Öyleyse neden kaçıyorsun ha?
0: Pekala. Gidecek bir yerim yok. Koşmaktan yoruldum. Arkandaki kamerayı görüyor musun? Ona el salla. Çünkü her şeyi kaydediyorum. Bununla nereye gideceğim dersin ha? Nereye gideceğim sence?
2: Güzel.
0: Artık işiniz bitti.
2: Dışarı çıkın.
3: Artık elimizdesiniz.

0: Hala kaydediyor musun?
1: Kimsiniz?
2: Gördün mü? Onu öldürdün.
1: Siz ne yaptınız?

0: Dinleyin Bay Kim. İşler iyice karıştı.
1: Bunu neden yapıyorsunuz?
0: Belli olmuyor mu? Bir başkan adayını ve arkadaşınızı öldürdünüz.
1: Hayır, ben yapmadım. Olamaz, ben değildim. Ben öldürmedim.

0: Saat 5.30 Sancı İlkokulu'nun karşısındaki telefon kulübesi.
1: Evet, Yu Yang Gok'u ellerimle öldüreceğim. Benim sesim. Ama ben değildim.
2: Doğru. Hepsi tezgahtı. Aslında her şey algıdan ibaret. Reklam panolarına ne koyarsak ona inanırlar. Kahraman olabilirsin. Ya da en çok aranan adam. Bay Kim, size bir şans vereceğim. İtiraf şansı. Temas kurduğunuz kişilere ne olduğunu görün. Şu anda hiç kimse sizin tarafınızda değil. Aksi halde ölürler.

바라보다네.

0: Bu Yeo'yu nereden tanıyorsunuz? O öldü ve...
1: Kes sesini de beni izle. Mu Yeo senin yüzünden öldü. Onu sen öldürdün. Sen ölmüş olsaydın herkes yaşıyor olacaktı. Lanet olsun. Hadi koş.

0: Liberal Parti adayı Yu Yang-guk'un bugün bombalı bir...
1: Bu yaşananı düşünecek olursak ortalık çok sakin. Bu komplonun büyüklüğünü insanın aklı almıyor.
2: Muyo'nun sigortacı olduğunu sanıyordum.
1: Karım da benim ginseng satıcısı olduğumu sanırdı. Ölene kadar. Sen beni tanımıyorsun. Bense seni tanıyorum. Muyo benim de arkadaşımdı. Öldüğü güne kadar.
3: Lanet olsun.
4: İyi misiniz efendim? Bütün güvenlik kameralarını taradık ama ortada yok. Mu Yeo ile birlikte San Yang operasyonunun parçasıydı.
3: San Yang mı? Ne diyorsunuz? Başarısız bir operasyon kimin umurunda? İpucu için ödül koy. Ve ayrıca işbirlikçilerinin izini sür.
4: Evet.
3: Hakaretsin. Neler oluyor?

0: Eskiden hepimiz ülkemiz için çalışan gölgeler gibiydik.
1: Neden ben? Sıradan bir sivilim.
0: Aslında senin imajının peşindeler. Suçluya dönüşmüş örnek bir vatandaş. Herkesin seveceği bir hikaye. Eğer iyi bir vatandaş suç işleyecek olursa herkes ona hain der. Bu yüzden herkesin gözü üzerinde olacak. O suçun neden işlendiğini kimse umursamayacak.
1: Bundan ne kazançları olacak ki?
0: Öğrenmeye çalışma. Yoksa daha çabuk ölürsün.
1: Ben ölseydim o yaşayacaktı, değil mi?

Tamam. Şarkının etkisi var. Dediğim gibi bu yüzden sesini açtım. Çünkü insanlar duygusalken tüm savunma silahlarını indirirler. Her şeyden şüphelenmelisin. Muyeo hep böyle derdi. Sanırım pek yakın değildiniz.

0: Jenny.
1: Bugün işe gelmeyeceğini duymuştum senin.
2: Bayan Sun Yang, Kim Gon-woo'nun liseden arkadaşısınız.
0: Bu bir problem mi teşkil ediyor?
2: Duruma bağlı. Mu Yeo'yu tanır mıydınız? Patlamanın olduğu gün kimle buluştu ve o bombayla öldü. Onu tanıyan herkes teker teker ölüyor. İkiniz çok yakınsanız bu problem olabilir.
3: Bayan Sun Yang, işbirliği yapacağınızı söyleyin. Ona söyleyin.
2: İşbirliği yaparsanız sizi aradığında yerini saptayabiliriz.

0: Telefonumu mu dinlemek istiyorsun?
1: Biz buna tespit diyoruz. Numarasını tespit için. Kendi güvenliğiniz için.
0: Beni arayacağını sanmıyorum. Biz o kadar yakın değildik.
2: Doğrusunu istersen hiç anlamıyorum.
3: Anlamayacak ne var? Her şey apaçık ortada. Ha? Bütün kanallarda onun yüzüğü var.
2: Evet. Yani Yu'yu gerçekten öldürdü mü diyorsun?
3: Ne? Bak, bunu yapacak kadar çılgın değildir.
2: Ama az önce bunu ima ettin.
3: Bu yüzden bir avukatım. Kahveden hoşlanmıyorsun.
2: Kes artık.
3: Hey, kahveden hoşlanmadığını biliyorum. Evet. Sun Yang'ın onunla evlenmemiş olması büyük bir şans. O pislik çok fazla sevecendi ve...
2: Kes artık.
3: Tanrı aşkına söyleyeceğim şeyi iyi dinle lütfen.
2: Sana dur dedim istersen.
3: Neden? Ha? Neden durayım ki? Söyler misin? Merhaba. Evliliğin ne kadar iyi olduğundan bahsediyordum.
2: Ne saçmalıyorsun? O boşandı.
3: Arada sırada boşanmanın iyi olabileceğini söylüyordum. Ayrıca boşanırken neden beni aramadın ha? Bu dostun boşanma davalarında çok iyidir, değil mi? Lanet olsun.
0: Bir sonraki boşanmamda seni arayacaktım.
2: Böyle olacağını biliyordum. Yakında yine görüşelim.

0: Üzgünüm. Gitmem gerekiyor.
1: Benim de. Beni bekle. Sonra yine bir araya gelebiliriz. Ha? Görüşürüz.

0: bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
1: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.

0: Çok avantajı kaçırma.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi. Arabanı arabamla takoma.
2: Değerinde çin sat. Yani şimdi patronuz. Önce işçiydik, şimdi patron olduk.
3: Bu işte biraz böyle dış bakış olarak bence yadırganıyorum.
4: Evet, paralı erkekler de, kadınlar erkekler gelini bakıyorlar.
5: Çok uygun olmayacağım düşünüldü açıkçası köy hayatında.
4: Kadınlar da olmalı tarımda.
3: Evet, biz kadınlar olarak her yerdeyiz.
5: Tarlaya girmeye başladık.
3: Traktör

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: burada Gangwon'daki bir binanın çatısında görülüyor. Patlamadan aşağı yukarı 30 metre ötede. Kim Gon-woo olduğunu anlamak son derece kolay. Görüyorsunuz, işte orada. Evet. Patlamadan 30 metre ötede. O oldu şüphesiz. Bir binanın çatısında
1: sana
0: duruyor.
1: Sana söylemiştim. Evet. Bir görüntü daha var. Evet, bence bir görmen gerekiyor. Evet. Şartlarımı sen de biliyorsun. Onlar yerine gelmezse bu pislikle tereddüt etmeden halkın karşısına çıkarım. Gülümse.
2: Mu Ye onun arkadaşıyım demiştin. Onun arkadaşıyım demiştin.
1: Evet, arkadaşıydım.
2: Ailen yüzünden mi? Öyle mi?
3: Bir sonraki terör saldırısını ve işbirlikçilerini araştırıyoruz.
4: Bu sansürün sebebi medyaya yönelik bir sıkı yönetim olabilir mi?
3: Emniyet birimleri soruşturmayı yürütürken medya vasıtasıyla bilgi sızmaması son derece önemli. Güvenlik hayati önemli yani.
5: Bir telefon kulübesinden görüşme yapan kişinin Kim Gon-woo olduğundan nasıl emin olabiliyorsunuz? Başka görüşmeler de yaptı mı?
3: Kimle birlikteyim? Basınla görüşeyim mi?
6: Bir açıklama yapmayacak mı acaba? Neden bu kadar susuyor?
3: Affedersiniz, tekrar eder misiniz?
5: Şüphelinin başka telefon görüşmeleri de var mı?
3: Aslında
7: parayı şimdi gönder. Örtülü.

0: Bu soruyu ben cevaplayayım. Şüphelinin buna benzer başka görüşmelerini saptayamadık. İçimizde
1: köstebek var. Onu bulmamız lazım.
0: Umarım sorunuzun cevabı...
2: Hemen harekete geçin.
3: Efendim, şüpheliye yardım eden herhangi birileri var mı?
4: Şüpheliye yardım eden kim olursa olsun büyük ceza alacak. Bundan şüpheniz olmasın. Onu koruyan, onu gizleyen hapse girecek.

biraz. Faydası yok. Buradan kaçman mümkün değil. Er ya da geç diğerleri seni yakalayacak. Bunu sakın unutma. Başaramazsam...

0: Of ne yapıyorsun?
1: Acaba işler yolunda gitti mi? Beni öldürme.
0: Bitti, buraya kadar.
1: Nasıl yani?
0: Sana bitti dedim. Artık işime yaramazsın. Yollarımız ayrılıyor.
1: Dur biraz. Kan.
0: Kes sesini, sadece bir sıyrık.
1: Seni acil servise götüreyim. Ne yaptığını sanıyorsun?
0: Ah!

Tanrım, çok mu saf yoksa gerçekten aptal mı?

0: daha kolay pes etmiyorsun değil mi? Arkaya geç.
1: Tamam. Beni gerçekten onlara satmayı düşünmüyordun, değil mi?
0: Evet. Başından beri planım buydu işte.
1: Sahi mi?
0: O çeneni kapatır mısın? Bu tür operasyonlar 72 saat içinde yapılmalı. 30 saatimiz kaldı.
1: Şimdi ne olacak?
0: Yüzünü çalan o kişiyi bulacağız. Tabii önce seninkini gizleyelim.
2: Zannediler ve Joe Siyan'ı partinin yeni lideri olarak seçtiler. Delegelerin pek çoğu onun liderliği lehinde oy kullandı. Başkanlık seçimlerinde partinin yeni adayı o olacak. Parlamenter Joe henüz resmi bir açıklamada bulunmadı. Halk bu açıklamayı sabırsızlıkla bekliyor.
3: Aday değişikliği için sadece iki günümüz var.
4: Özür dilerim. Bununla ilgileneceğim.
3: Ama bu değişimin sorunsuz gerçekleşmesi lazım.
5: Yusa Aken çöpün tekiydi ve cesedi bile kokuyor.
6: Elimden geleni yapacağım.
5: Kes sesini!
3: Şu kurye neden hala hayatta? O işi hallettiniz sanmıştım.
0: Benzer fiziğe sahip bir ajana plastik ameliyat yaptılar. Buna silikon diyoruz.
4: Tıpatıp benzer olması şart değil. Buna anında inanacaklardır. Kim Gon-woo'nun hayatı herkesin gözü önünde. Hükümet ve medyanın birlikte yarattıkları bir illüzyon. İnsanları kandırmak kolay.
7: Ne?
1: Neden bana tezgah kurdular? Bunu anlamıyorum.
0: Sadece sana mı dersin? Herkes hedef olabilir. Eğer buna değerse tabii. Herkes.

0: Şu sersemin yaptığına bir bak.
1: Son zamanlarda hesapları denetlenen estetik cerrahlar listesi. Muhtemelen biri seni bizzat görmüş olmalı. Yoksa bu ameliyatı yapamazdı.

0: İşte bu. Yume onu bana kuzeni olarak tanıştırmıştı.
1: Aferin. Şimdi asıl sorun onu en kısa zamanda bulabilmek, ha?
0: Boşanma avukatımı yazıyor.
2: Evet Bay Kim. Bunun için çok üzgünüm efendim.
0: Bay Kim mi?
2: Evet. Bak dur biraz. Bak ne diyeceğim. Neden bana estetik ameliyatı soruyorsun? Sen örnek vatandaşsın, bunu yapamazsın.
0: Pekala, ben de eşine sorarım. Ha, YMİ ile sözleşme yaptığını ve dünya kadar para kaybettiğini biliyor mu?
2: Pekala. Ne yapacağım? İyi günler. Evet. Hukuk büromuzun bazen hatası olabiliyor. Sanırım ortada bir yanlış anlaşılma var. O ve ben arkadaşız. Aslında arkadaş bile değiliz.
3: Bir suçluya yataklık etmenin cezası ağırdır. Kötü bir okuldan mezun olup bu noktaya gelmiş birisiniz.
2: Evet.
3: Başından anlatmak ister misiniz?
4: Bir dostunu mu sattın?
2: Kimseyi satmadım. Ben sadece nerede buluştuğumuzu söyledim, o kadar.
4: Bak sen. Gon O'nun birini öldürdüğüne gerçekten inandın mı? San Yang, sence bu mantıklı mı?
5: Kim bilir. Gruptan ayrıldıktan sonra yollarımız asla kesişmedi. Hiçbir zaman bir araya gelmedik.
2: O zamanlar neden birlikteydik?
4: Ayrıca neden o şekilde sırıtıyorduk?
2: Lanet olsun, bir hata yaptım ama ailemi düşünmek zorundaydım. Şimdi ne yapacağız? Polis Botanik Park'ın her yerine bakacak.
5: Botanik Park
2: mı? Dinlenme endişesiyle doğrudan söylemedi ama bizimle afiş çekimi yaptığımız yerde buluşmak istiyordu. Yani bilirsin.
5: Kötü bir hafızan olmasına sevindim.
2: Orası değil mi?
4: İstediğini yapalım. Onunla buluşalım.
2: Sahi mi?
6: Uyku tutmadı mı?
4: Ya seni?
6: Biliyor musun, o ajanlar yine geldi. Ödül parasından vergi alınmayacakmış. Bir ipucuna bile yarısını alabilirmişiz.
4: Öyle mi?
6: Ben sadece söyledim.
7: İnişlerde ve binişlerde lütfen dikkatli olalım. Tüm yolcularımızın dikkatini, aracımız kalkmak üzeredir.
4: Sadece gözlem amaçlı ve GPS'i var.
0: Yani özel ajanlar bunu mu kullanıyor?
4: İnternete girmek için. İşte bunu kulağının içine takacaksın.
0: Vay canına.
4: Devam et. Hey. Arkadaşına güvenebilir misin?

0: Hiç bilmiyorum. Lanet olsun.
1: Neden gelmiyor ha?
0: Neden? Nereden bileyim bunu?
1: Onun sıkı dostusun.
2: Çoğu insan pazartesileri 11-16'dan önce nadiren gülümsermiş. Yani şu anda kimse gülümsemiyor. Komik ha?
3: Ama sen erken kalktın değil mi? Uyandığında gülümsüyordun değil mi? Benimle konuşacağın şeyleri düşündün. Yanılıyor muyum?
2: O kadar belli oluyor mu?
3: Evet.

0: Bruno. İyi misin?
1: Evet.
0: Peki sen yemek filan yedin mi?
1: Young nerede?
0: Young nasıldır bilirsin. İşte istediğin şey. Bunu Young gönderdi. Bir miktar da para var.
1: Teşekkür ederim. Söylesene. Kötü bir hayatım mı oldu? Mu Yeo benim yüzümden öldü. Juho da öyle. Sadece iyi bir hayat yaşamak istedim. Hiç kimseyi incitmeden sıradan bir hayat istedim.
0: Biliyorum. Hepimiz sana inanıyoruz. Unuttun mu? Hukuk okumak istediğin zaman Yang'a sadece sen inanmıştın. Üstelik ona borç bile vermiştin. San Yang sana borçlu. Eğlendiğimde bana yardım ettin. Keyboard'u iyi çalabileceğime sadece sen inandın.
1: Aslında kimse keyboard çalmak istemiyordu.
0: Seni adi herif.
2: Hekim, oradan uzaklaş hemen. Bu bir tuzak, uzaklaş.

0: Yanlış anlama. Sandığın gibi değil. İzlendiğimden haberim yoktu. Önceki gün beni görmeye gelmişlerdi. Gonu, ben değildim. Dur, Gonu. Bana inanmalısın.
1: Oradan hemen uzaklaş.
0: Gonu.
1: Koş hadi. Çitlerin üzerinden atla hemen.

0: Bana bak. Şimdi duygusallığın sırası değil, tamam mı? Seni neden seçtikleri belli zaten. Kolay av olduğun için. Seni kolayca kontrol edebileceklerini düşünmüşler. Doğrusunu istersen senin hakkında pek yanıldıklarını da söyleyemeyeceğim. Duygusallığı bırakmalısın.
1: Arabayı durdur. Arabayı durdur. Her şey için teşekkür ederim.
0: Hey! Tek başına ne yapabilirsin ki? Söylesene şimdi ne yapacaksın? Normal hayatına nasıl döneceğini düşünüyorsun ha? Herkese kolayca inanmamalısın. Dünya nasıl bir yer biliyor musun? Yalan dolu, hile dolu.
1: Biliyorum. Elbette biliyorum. Dünyanın nasıl bir yer olduğunu biliyorum. Yani ne? Biri incindiği zaman çekip gitmeli miyim ha? Bir dostumun çağrısını görmezden mi gelmeliyim? Sırf hayatta kalmak için kaçıp gitmeli miyim? Defolup gitmeli miyim?
0: Elbette. Kaç git, görmezden gel. En azından kimseye yalan söyleyemez.
1: Yani mutlu musun? Neden bu şekilde yaşayayım? Biraz kaybetsek ne olur? İyi biri olarak yaşamak suç mu yani?

0: Kusura bakma.
1: Unut gitsin. Budalanın tekisin. Atla hadi. Hiç zaman yok.

0: Bütün yapabildiğiniz bu mu? Bir sivili bile yakalayamadınız sersemler. Zaman kalmadı. Pekala. Kestirmeden gidelim ve bırakalım onu adamımız bulsun. Hadi.
1: Neden gelmediğini hala anlamış değilim. Bu gerçekten bir saçmalık.
2: Bırakın onları.
1: Çabuk ol, çabuk ol. Baksana, Gumçu'nun işbirlikçi olduğunu söylediler. Ama onu nereye götürdüklerini bana söylemediler. Anlamıyorum, söylemediler.
3: Sakin ol, sakinleş. Ne yapıyorsunuz? Bunu yapamazsınız.
4: Bir cinayet soruşturmasına engel oluyorsunuz.
1: Cinayet mi?
3: Ne cinayeti?
4: El yapımı bombada kullanılan parçalardan biri ne yazık ki çalınmış. Polis parçanın izini sürdü ve üzerinde Baygon'un parmak izi olan parçayı burada buldu.
3: Olamaz.
4: Eski bir dosta yardım ediyorsanız.
3: Eski bir dost değil. Biz dostuz. Şu anda bile.
5: Komisadet, evet. Ben kazandım, evet. Ben kazandım. Evet, biz kazandık arkadaşlar. Biz kazandık makineye karşı. Evet, işte gördünüz. Bu iş bu kadar.
6: Silikon yüzdelikleri o ajanı bulmalıyız. Sonra sana bunu yapan kişiyi ve kişileri bulabiliriz.
5: İşte yine başlıyoruz. Bakalım kazanan kim olacak? İşte başladık. Bikinili kızlar havada uçuşmaya başladı. Evet, siz de görüyorsunuz. Gördünüz mü? İşte böyle. Hadi bakalım. Ne kadar muhteşem, değil mi? İşe bakın, evet. Sizi tebrik ederim bayım. Bu sefer siz kazandınız. Şanslı arkadaşımız, evet. Tebrik edelim. Aferin. Evet, işte bu.

0: Dur yapma. Hayır dur dedim.
1: Uzak
0: hayır,
1: dur.
0: Hayır hayır. Hayır dur.
2: Söyler misiniz? Ne yaptığınızı sanıyorsunuz?
3: Ne yapıyorum? Ben sadece onu kurtarmaya çalışıyorum. Duydun mu beni?
2: Neden bize bu konudaki düşüncelerinizi söylemiyorsunuz?
3: Ben mi? Bu sadece beni ilgilendirir.
2: Neden öncelikle düşünmeniz gereken Mouse'unları düşünmüyorsunuz ki?
3: Yeter artık.
2: Lütfen
3: kes sesini.
2: Bana bir cevap verin.
3: Ben ne yaptığımı biliyorum. Onunla uğraşmaktan bıktım artık. Yeter, tamam mı? Bu ne cüret ha? Oğlumla ilgili böyle
4: sizinle
3: bir şey konuşamazsın.
4: Kurdu mu?
3: Bakın. Ben onun babasıyım.
2: Ona katil demekte zorlanıyor musunuz?
3: Duydunuz mu? Ben onun babasıyım. Onu herkesten daha iyi tanıdım. Kimse onu benden daha iyi tanıyamaz. Sadece inanmıyorum,
4: sizinle
3: biliyorum da. Bu yüzden
4: mu?
3: Gidin buradan. Gidin artık. Tamam mı? Gidin.
5: Efendim,
2: efendim
5: bir sorum olacak.
2: Bir soru soracaktık efendim.
5: Efendim lütfen.
4: Sizinle bir sorun var mı?
5: Onun arkasında bir komple olabilir mi efendim? Şiddet mi var? Efendim.
2: Efendim.
4: Lütfen cevap verir misin?
3: Konu. Ben iyiyim evlat. Etrafımı saran bu sersemlere rağmen onları boş versen. Ben gerçekten iyiyim. Beni merak etme oğlum. Karnını güzelce doyur. Yollarda dikkatli git ve hastalanma. Hayatta kal Gon-U. Sakın yakalanma.
5: Ha?
2: Ne?
5: Ne?
3: Sadece kaç.
5: Bu ne demek?
2: Ne demek istiyorsunuz?
6: Her anne baba çocukları için endişe ediyor.
4: Bir baba olsanız bile bunu kesinlikle
1: öyle bakıp durmayın. Yemeğinizi yiyin. Hadi bakalım.
4: Lütfen bu tür davranışlardan uzak durun.
6: Ne?
4: Buradan ailelere sesleniyorum. Çocuklarınıza böyle davranmayın lütfen.
0: Evet, dedim ya. Onu kendi ellerimle öldüreceğim.
6: Kes şunu. Arayıp aramayacağımıza ben karar veririm.
1: Sen gelip bir şeyler iç.
6: Yeter.
1: Hadi,
6: yapma. Çeneni kapat. Önündeki yemeği bitir. Hadi yemeğini ye dedim. Hadi.
1: Sana yemeğini bitir
0: bu
1: dedim.
0: Sefer, bu sefer elimden kaçamayacak.
6: Lütfen git.
0: Onu mutlaka öldüreceğim.
7: Hadi. Bırakın da ödül parasını alalım.
2: Hadi.
8: Ha, tamam peki.
2: Acele.
0: Onu öldüreceğim.
8: Geliyorum.
2: Hiç yardım etmiyorsun bana.
8: Tamam,
0: hiç şansı
8: etme.
0: Yok.
2: Al şunları da.
8: Tamam.
0: Evet
8: anlayacağım.
0: Evet.
2: Hadi.
8: Bana biraz zaman
2: çok
8: ver.
2: Çok ağır, ben bunu kaldıramıyorum.
8: Peki.
0: Acı bak yok.
8: Merak etme.
9: Maliyenin adamları kliniğime baskı yaptılar. İşlerin bu kadar kötü gideceğini düşünmemiştim. Sessiz kalırsam ödül alacağımı söylediler. İnanıyor musun? Buna fazla inanmadım ve bunu çok düşündüm. Ha yapma, yüzüme vurma, yüzüme vurma.
10: Tıbbi kayıtlar.
9: Gördün mü? Ben bile etkilendim. Mükemmel iş çıkartmışlar. Doğrusunu istersen ikizin gibi. Yüzüme vurma, tamam tanrım. Ha, o zamanlar şoka girmiştim.
0: Adres gerçek olabilir mi?
9: Ama düşününce o kadar da müthiş olmadığını
10: muhtemelen
9: anladım.
10: Eğer yem değilse.
9: Aslında
0: yem mi?
9: Çok daha iyi olabilirdi tabii.
10: Baksana.
9: Ah, kesinlikle.
10: Bu 3 saat önce yeniden düzenlenmiş.
9: Ne? Bu olamaz. Ha?
10: Gidelim hadi. Bir yere davetliyiz.
9: Davetli mi? Ama ya ben? Lanet olsun. Durun ama bir dakika. Hey bayım. Hey bayım.
0: Bekle. Hemen mi gidiyoruz?
9: Mi? Hey bayım.
10: Bizim bu ipucunu takip etmemizi istediler. Silikonu bulacağımızı biliyorlar.
0: Yani hepsi büyük planın parçası mıydı?
10: Tabii ki. Silikonu yem olarak kullanmayı bekliyorlardı.
0: Şimdi ne olacak?

0: Belli değil mi? Yemeği yutacağız.
1: Ha? Teslim olmak istiyorum. Ben Jungkook'un katili Kim Gon-woo'yum. İltihan 320'de sizi bekliyorum.
2: Bundan bir şey çıkmazsa şapa otururuz.
3: Neden deneyemeyelim? Vurucu ekip bizi zaten ekti. Dosyaları bile bizimle paylaşmıyorlar.
2: Pekala. Hadi, hazır olun.
4: Gidelim, tamam. Geç. Hadi. Hazır mısın?
5: Hadi. Evet.

0: Herkes yerine geçsin.
1: Herkes hazır mı?
2: Yerlerinizi alın. Alfa 1 hazır.
0: Charlie 1 çatıda hazır.
1: Rapor edecek bir şey yok.
2: Beta 2 hazır. D bölgesi temiz.
0: Charlie 1 beklemede.
2: Beta 2, kameraları yerleştirdim. Sinyal yok.
3: Bir motor yaklaşıyor. Kimliği tespit edilene kadar yerinizde kalın.
4: Bu nedir?
5: Hey şef.
6: Bunlar da kim? Yaklaştır.
5: Tamam efendim.
7: Durun, asansör çalışmıyor mu?
8: Kaskları yüzünden kimlik tespiti yapılamıyor.
3: Tetikte olun.
8: Ben aksini söyleyene kadar dikkatli olun. Güvenliğe hedef alacaksınız. Olası bir harekette siz de harekete geçin. Ama zamanını kollayın.
5: Bu da ne?

0: Üniformalılar geldi.
1: Onları durdurun.
2: Hadi.
3: Hey, hey, bu da ne?
2: Ne oldu?
3: Neler oluyor ha?
2: Bilmiyorum.
4: İçeride çok sayıda sivil
2: var. Evet, evet, yukarıda. Siparişiniz var mı? Tamam efendim.
3: İnsan geldi.
2: Hadi.
1: Evet, evet, ben istemiştim.
2: Burada.
1: 320 açığa çıkmamalı. Gördüğünüz anda vurun.
4: İşte 320 numara şurada. Ne oluyor?
1: Ne oldu? Kamera güvenliği?
4: Birimler için.
3: Tamam.
4: Tüm birimler.

Neden? Çok mu şaşırdın? Sen şaşırdıysan, ölmüş dostun neler hissetmiştir bir düşün. Senin yüzünden daha kaç can feda edilecek?

0: Planlandığı gibi yemi yuttum. Şüpheli Kim Gon-woo intihar etti.
1: Kim Gon-woo, biz polisiz.
2: Şofi. Hey. Ne yapıyorsunuz? Durun.
1: Ne oluyor?
2: Durun. Bu bizim ekibin görevi. Uzaklaşın.
1: Şuna bak sen. Tutuklayın.
3: Bey sakin
2: olun. Silahları indirin. Tamam, indirin
3: tamam.
2: Dedim.
3: Geri çekil, geri çekil. Tamam.
2: Silahlarınızı indirin. İndirin.
1: Önce siz indirin.
2: İndirin.
1: İndirin.

0: akşam saat 8'de Seul'deki bir apartman dairesinde bir patlama oldu. Kim Gon-woo ve işbirlikçisi bombalı bir intihar eyleminde öldürüldü. Kim Gon-woo ve işbirlikçisi başlangıçta polise direnmeye kalktı.
1: Alfa alfa, şimdi cesedi orada bırakın, tamam. Var.
0: Şüphelinin ölümüyle birlikte bu dosya kapandı. Gon-woo soruşturmasının burada tamamlandığını söyleyebilirim. Şimdilik bu kadar. Şu anda soru almayacağım. Herkese teşekkür ederim.

0: ajansın planı asla durdurulamaz. Bu senin gerçeğin. Gonu.
1: Katil sen ol.
0: Vazgeçecek misin?
2: Bunu yapamam.
0: O halde elini çabuk tutmalısın.
3: Al. Çabuk ol.
2: Buna ne deniyor?
0: Hayatta kalmak. Hayatta kalabilirsen biz kazanırız. Hatta Mu'yeo bile hayatta kal ve kaç. Silikonun yüzünü çalması gibi sen de onun yüzünü çalacaksın.

0: Diyarbakır terör eylemlerinin ardından apar topar Yu'nun yerine atanan başkan adayı Zhou Shiyan seçimlerin favori ismi oldu.
1: Bu arada suikastçı kimin liseden bir arkadaşı işin içinde olduğunu itiraf etti ve savcılık ofisine sevk edildi. Şu anda basın mensupları savcılık binasının önünde ve ondan bir yorum almaya çalışıyorlar.
2: Bir açıklama yapacak mısınız acaba lütfen? Sizden bir açıklama bekliyoruz.
3: Efendim, lütfen.
2: Lütfen efendim.
0: Çok üzgünüm.
4: Kim Gon-woo'nun yapmamı söylediği şeyi yaptım. Her zaman ünlü olmak isterdi. Her zaman çok çılgınca şeyler söyleyip dururdu.
0: Çok saldırgandı. Toplumumuzdan yana pek çok şikayet vardı.
4: Çılgınca olduğunu biliyorum. Ama o benim ailemi tehdit etti.
3: Lütfen biraz açık konuşun.
2: Lütfen efendim.
5: Bir dakika, bırakın geçeyim.
2: Gerçeği duymak istiyorum.
5: Dostum. Lütfen. Dostum.

0: Bu yalan. Her şey uydurma.
1: Hayır hayır, bu yalan.
2: Hayır hayır.
3: Nasıl yani? Bir açıklama yapmalı.
1: Ne demek o?
0: Gonu yapmadı. O gerçekten masum. Yardım edin. Yardım edin.
1: Söyleyin lütfen.
0: Yardım edin. Gonu bir şey yapmadı. Lütfen yardım edin. Bize yardım edin.
2: Açılın, tamam mı?
0: Lütfen Donku'ya yardım et.
2: İzin verin, izin verin.
0: Donku'ya.
2: Dostum, yardım et. Dostum, buradayız.
0: Gonu değildi.
2: Açılın, bırak.
0: Tamamen masum. O bir şey yapmadı.

sabah hepimiz sevdiklerimizi özlüyoruz. Pazartesileri insanların 11-16'dan önce gülümsemediklerini söylerler. Şu anda bizim hissettiğimiz de bu. Trafik her zamanki gibi çok yoğun. Seul'ün merkezinde yoğun trafik göze çarpıyor. Merkeze gidecek sürücülerin trafik yoğunluğunu...

0: Burası 3 dakika programı. Yapacağım şey için sizden özür dilemek istiyorum. Acil bir haber aldık ve şimdi haber kaynağına bağlanıyoruz. Alo.
1: İyi sabahlar. Ben Kim Gon-woo'yum. Bana tezgah kurdular.
2: Yuyan bu adam hala yaşıyor mu?
1: Üstüme yıktılar.
3: Hey şoför, şunun sesini bir aç bakayım.
1: Ve benim öldürdüğümü duyurdular. Hepsi yalan. Ben hala hayattayım. Ayrıca şu anda morgda yatan ceset bir başkasına ait.
0: Sen Yang, sen deli misin? Bu Kim Gon'u ve yaşıyor. Ne?
4: Ölmüş bir adamın geri gelmesi doğal mı? Sosyal medya komplo teorileriyle çalkalanıyor.
5: Bu asla olmayacak.
4: Ne demezsin? Her şeyin tanığı ortalıkta dolaşıyor. Adam şu anda canlı deli sayılır.

0: bu işi doğru dürüst hallet.
1: Evet. Bizzat kendim halledeceğim. Durum son derece acil. Tüm yollara kontrol noktaları koyun ve polisi de bu işe dahil edin. Tüm güvenlik kameraları onu arayacak. Hatta yol kameraları bile. Onu bulduğunuzda öldürmek için ateş edin. Onu hayatta bırakmayın. Bizim için onur meselesi.
2: Gonu yaşıyor.
3: Ne? İyi ama Gonu'nun cesedini teşhis etmişlerdi.
2: Ama Gonu yüzünü çalan bir estetik cerrahın peşindeydi.
3: Bu söylediğin şeyler çok saçma.
2: İster inan ister inanma. Hayatını riske attı ve Cho için geri döndü.
3: Cho için geri mi döndü? Siz neden benim arkadaşımsınız bilmiyorum. Teşekkür ederim. İyi ama neden orada buluşuyoruz ki? Bu çok duygusalca.
4: Sanırım o günleri özledim. Birlikte provalar yapardık. Birlikte takılırdık. İşlerin bu şekle dönüşeceğini bilsem sizi daha sık görürdüm. Hepinizi çok özledim. Buluşalım. Eğer yaşarsam.
2: Öyleyse yaşa. Ve bize geri dön.

0: Donkuya. Dükkanına neden Golden Slumber adını verdiğini biliyor musun? Birlikte çalarken Beatles'tan hoşlanmadığı halde. Onu defalarca bu parçayı çalmaya zorlardık. Onun istediği tek şey herkesi bir araya getirmek.
1: Öyle de olsa bunu nasıl yapacak ki? Benim gibi koca bir adamı ağlattı işte. Bundan nefret ediyorum. Begala, medyayı topla. Bunu bana bırak, tamam mı? Medyanın önünde bir gösteri sergileyelim, tamam mı? Arkadaşım yaşıyor, yaşıyor, yaşıyor.
2: Sosyal medya Kim Gon-woo'nun 3 dakikada trafik durumu programına canlı bağlanmasıyla çalkalanıyor. Polis bu bağlantının yanlışlıkla
3: Kim
2: olduğunu söylüyor.
3: Kim Gon-woo'nun iddia eden adam saat tam 4'te Sinchon Caddesi önünde olacağına dair söz verdi. Onu görmek isteyenlerin bu akşam 4'te orada hazır bulunmaları iyi olacak gibi. Gelip gelmeyeceği belli değil ama polis yine de hazır bir şekilde bekliyor.

0: Burada hepiniz yasa dışı bir protestoya katılmışsınız. Lütfen burayı terk edin hemen.
1: Hey, durun biraz, bu protesto değil. Hepimiz iyi arkadaş olduğumuz için burada toplandık, öyle değil mi?
0: Şunu hemen götürün buradan,
1: hey,
0: hadi.
1: Bırakın beni, ne yapıyorsunuz? Hey, ben sadece arkadaşımı bekliyorum. Kopuyor kurban gitmiş bir arkadaşımı. Bırakın beni lütfen, ben avukatım. Ben avukatım. Ah, ah, bırak beni. Ah, ah.

0: Kim Gon-woo'yu tespit ettik.
1: Kıpırdama. Olduğun yerde kal. Kıpırdama. Orada kal. Hedef yakalandı.
2: Pekala tamam artık dağılın. Burada bir şey yok hadi. Dağılın artık. Gidin buradan hadi.
3: Telefonlarınızı kontrol edin.
4: Beni dinleyin. Dinleyin. Onun söylediği her şey yalan. Bakın sakın onu dinlemeyin. Ona kulak asmayın.
2: Size söylüyorum hadi. Görücü bir şey.
4: Bakın beni dinleyin. Her şeyi yalan söylüyor. Durun ben avukatım. Ben bir avukatım. Gitmeyin. Lütfen gitmeyin. Bekleyin. Bekleyin bakın her şeyi yalan söylüyor diyorum. Ben avukatım.
2: Zorluk çıkarmayın. Son kez söylüyorum. Derhal terk edin.
4: Sen yak. Durum çok kötü.
5: Burası berbat kokuyor. Şu fareye bakın. Bay Kim Gon-woo, buradan çekip gidebilirdiniz değil mi?
6: Bunu çok düşündüm. Ve kaçmam için bir neden yoktu.
5: Birdenbire aslan kesiliverdin. Neden hükümet işlerine bulaştın?
6: Bu yüzden mi? Onca insanı öldürdünüz.
5: Hayır. Devletimiz için öldürdük. Ulusumuz için.
6: Sizi pislikler!
5: Gon-woo, buraya kadar. Bu adam uçmuş mu?
6: Madem her şey ulusumuz için, seve seve öleceğim. Seve seve. Ama yüzme biliyor musunuz?
5: Bu neden söz ediyor?

0: Şef, bir iyilik yapmanız gerekiyor. Donguyu ve Sinchon kavşaklarını gösterir misiniz? Bu ölüm kalım meselesi. Lütfen kes şunu. Yeter. Tamam, özür dileriz. Bu kurallara aykırı. Burası polisiye alan. Bunu yapmamız doğru değil. Asla doğru değil.
1: Gon'u bir tünelden çıkacağını söylemişti.
0: Ama o öldü. Haberlerde görmedin mi?
1: İşte. İşte orada gördüm. Hadi zoom yapın. 274'e zoom yapın.

0: Kaybedecek zaman yok. Atla. Ha. Sen bilirsin, zorlamıyorum. Hadi bin. Ha. Hadi. Borcumu ödeyeceğimi söylemiştim.
1: Peki nasıl bildin?
0: Sence nasıl olabilir? Yakın bir arkadaşın söyledi. O delikten çıkacağını söyledi ve yardım istedi.

0: Evet. Onları selamlamaya hazır mısın?
1: Ah, işte geldi. Evet. Tamam. Hey, bakar mısınız? Lütfen bir şeyler söyler misiniz? Lütfen efendim. Lütfen bakar mısınız? Bu tarafa bakar mısınız? Lütfen efendim. Efendim, bakar mısınız?
2: Lütfen.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli 31, Sakarya 30, Bursa ve Balıkesir 32. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 16. Konya ve Kayseri 31, Nevşehir ve Sivas 26. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 23. Denizli 36, Aydın 40, Muğla 34, Manisa 35. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 30.

0: 31, Adana 34, Kahramanmaraş 36, Hatay 29. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 20. Bolu ve Samsun 27, Karabük 30, Rize 24. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 32, Erzincan 27, Van 26, Ardahan 21. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 22. Mardin ve Siirt 35, Şanlıurfa 39 ve Diyarbakır 37 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
2: Ağpara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Ağpara. X Ağpara TV. Facebook Ağpara. Instagram Ağpara. YouTube Ağpara. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

Kale Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karadağ'ın eteklerinde, kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümela adını siyah anlamına gelen Melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Theodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir alanı kaplayan dev bir yapıdır. Toplam 9800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç, yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerinden.

Hagia Sophia, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

döviz ve döviz kuru. Döviz, yabancı ülke paralarına verilen genel addır. Dolar, euro, pound, yen, yuan, Türkiye açısından döviz sayılacak para birimlerindendir. Döviz kuru, bir ülkenin parasının yabancı paralar karşısındaki değerini belirleyen katsayıya verilen genel addır.

0: Bu durum ne yapmış topa ya? Hadi hadi.
1: Biz gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
2: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
1: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
3: Atacağım artık ya, bunu kaçırmayacağım artık.
1: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.

0: aferinde hayata meydan okuyor.
1: Bulut Bey, katıldığınız tüm yarışları kazanmak istiyorsanız bakımlara tam iyisini bulamazsınız.
2: Yarışıyor musun böyle sık sık?
0: Yarışmak onun en büyük tutkusu.
2: Daha fazla kazanmak istemez misiniz?
1: Sana ailem denince ne geliyor oğlum senin aklına?
3: Acı geliyor. O çocuk halimle hiçbir şey yapamadığım o gece geliyor aklıma.
0: Zihinlerde iz bırakacak bir öykü.
1: Evet, olan iki şey vardır. Mesela?
2: Kazanmak.
1: Tamam. Ama kazanmak için...
2: Herkesi geç. Geride kimseyi bırakma.
0: Anka yarın 20'de Apare'de.
4: Genel izleyici için uygundur.

Hoş geldiniz efendim. Sır küpü kaybedenin olmadığı yarışmanın yeni bölümündeyiz. Kaybedenin olmadığı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. 1. etapta her doğru yanıtımız 5 puan değerinde oluyor. 2. etapta 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Her yanıtımız 10 puan değerinde. 3. etapta butonlar devreye giriyor ve yanıtlarımız 10'ar puan üzerinden değerlendiriliyor. Finalde doğru kelimeyi bulan yarışmacımız da kazanan oluyor. Peki ne mi kazanıyor? Tabii ki minikler için kitap ve eğitim setleri. Yavaş yavaş kitaplar toplanmaya başlıyor. Kronik Yayın Evi'ne ve Turkuaz Medya'nın Turkuaz Kitap Evi'ne ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Onların destekleriyle toparladığımız kitaplar yola çıktı, miniklerle buluşmaya başladı. Görüntüleri izleyelim mi hep beraber?

0: Lale Vali Aydın Güçlü Ortaokulu'nu temsil ediyor. Miniklerimizin kütüphanesi yola çıkıyor.
1: Sivas'tan o kitapları gönderen Korkan Medya'ya teşekkür ederiz.
2: Bu akşam da kitaplarımız Gaziantep'e gitti. Gaziantep'teki miniklerimizi gönülden tebrik ediyoruz.

0: Ben Cüneyt Arkın'ı görmedim.
1: Hani yok ben özellikle görmemeniz için gerçekten.
0: Ben de o çıkanında beyefendiyi düşünüyordum. Ben de bakıyorum bu adam nasıl dövüşüyor diyorum ya.
1: Buyurun Şevki Bey. Diyeceğim söylemeyin. Söylemeyin Şevki Bey ama.
0: Korktunuz mu? Yok. Yanlış bir şey yaptım zannettim.
1: Estağfurullah.
2: Çekel, çekez, çeker.
1: Çeker doğru yanıttı. Son saniyede.
2: Lizin.
1: Lizin mi? Anlaşmıştık sizinle.
2: Ben alfabenin son harfiyim.
1: İpucu veremeyen sunucu ve alamayan yarışmacılarımızla beraber el birliğiyle kelimeyi bulamıyoruz. Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümündeyiz ve stüdyomuzda çok önemli iki misafirimiz var. Hoş geldiniz Cumhur Bey.
3: Hoş bulduk.
1: Hoş geldiniz Şevki Hoş Bey bulduk. Ve hemen abimize söz veriyoruz. Sizi tanıyalım, hoş geldiniz.
0: Merhabalar, Şevki Koparal ben, 71 Antalya doğumluyum. Antalya'dan geldik biz.
1: Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Emekliyim turizmden ama yarı zamanlı tekrar devam ediyorum. Turizm Antalya'da bırakmak o kadar kolay değil.
1: Doğru.

0: teknik
1: yok, eski sistem.
0: Dijitalde değil, eski sistemden devam ediyoruz. Peki, çok iyi yaptınız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Cumhur Bey, siz de hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Sizi de tanıyalım lütfen, buyurun.
2: Dediği gibi abimin, Antalya'dan geliyoruz. Yıllarca turizm sektöründe çalıştık. Oradan da emekli olduk. 3 tane evladım var. 2 oğlum, 1 kızım var.
0: Oh, Allah bağışlasın efendim.
2: 17, 14 ve bir tane küçük kızımız var, 4 yaşında.
0: Aa, maşallah.
2: Ben de emekliyim. Emeklilik hayatımı artık kızımla beraber, son zamanlar onunla beraber geçiriyoruz.
0: Vallahi harika, ne iyi yaptınız. Siz de seviyorsunuz bulmacayı, kelimeleri.
2: Yani abim daha çok çözer ama ben de boş.
0: Bazen falan. Yarışmamızda böyle şeyler oluyor. Yani evde bir kişi çok seviyor yarışmayı. Evden başka bir bireyi hadi gel yarışalım gibi de misafir edebiliyor. Öyle bir durum mu var yoksa?
1: Tam öyle bir durum.
0: Tam öyle tam bir öyle durum var.
2: Ben destek olmaya geldim.
0: Siz destek olmaya geldiniz.
1: Tam öyle bir durum var.
0: Ben de acaba Şevki Bey evde bir etrafa yakına baktı. Yok, acaba kimle rahat yarışırım diye. Cumhur Bey size öyle bir davet
2: etti. Kurban beni seçti.
0: Estağfurullah, biz kurban demeyelim de şimdi bunu niye soruyorum? Çünkü öyle durumlarda bizleri tarafa destek olacağımızı önden kestiriyoruz.
2: Evet.
0: Onun için size biraz katkımız olsun diyoruz. Hoş geldiniz. O zaman birinci etabı hızla başlatıyoruz. Evet efendim, Sırp Küpü'nün birinci etapındayız. 1 ile 25 arasındaki soruları seçerek yarışmamıza başlayacağız. Hemen panomuzu rica ediyoruz ve bir abi kardeşin yarışmasını seyredeceğiz. Şevki Koparal ve Cumhur Koparal. Sevgili abimiz Şevki Bey dedi ki dişime göre bir rakip, seni buldum Cumhur, hadi gidelim dedi. Ve sağ olsunlar stüdyomuza geldiler, beraber yarışacaklar. O zaman biz ne yapalım? Şevki Bey, madem organizasyonu siz kurdunuz, sizle başlayalım. Kaç numaralı soruyu açalım, buyurun.
1: Antalya'dan başlayalım, 7 numara.
0: 7 numara Antalya'ya merhaba diyoruz ve sorumuz geliyor efendim. Özellikle Anadolu'da kurutulmuş yoğurttan elde edilen sert ve tuzlu bir süt ürünü soruyoruz. Sürenizi başlattık.
1: Keş.
0: Keş doğru yanıtını aldık ve sizinle devam edeceğiz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 6.
0: 6 numaralı soru geliyor. Birlik ve dayanışmayı anlatan, İki kişinin yan yana oluşturduğu samimi durumu soruyoruz. Sürenizi başlattık. İki kişinin dayanışması, iki kişinin yan yana samimi duruşu, durumu. Bir de E var. Bence E'lerden gidersek bulabileceğiz. Cumhur Bey, size geliyoruz. Bir de harf ikram ediyoruz size. Lütfen dikkat edin. Bir E ve ikinci E de var. Ne olabilir bu? Sürenizi başlattık. Elden yokala çıkabilirsiniz. Bakın ben cümleyi bile kuramadım. Bir harf daha açıyoruz. Tekrar Şevki Bey, size geliyor cevap sırası. Lütfen sürenizi başlatalım. Yanıtınızı alalım diyorum artık. Alabiliyor muyuz?
1: Alamıyorum.
0: Alamazsak ben artık Cumhur Bey'e destek vereceğim.
1: Tamam.
0: Küçük bir ipucu. Bakın. L açıldı. Bir harf desteği daha geldi. Cumhur Bey, artık devamını getirirsiniz. Sürenizi başlattık.
2: Eleme, elene, elese, elete, elese.
0: Bakın el.
2: El ele.
0: El ele tabii ki. Harikasınız. Hemen yakaladık. Birlik ve dayanışmayı anlatıyordu. İki kişinin yan yana durduğu samimi durumdu. Bir de şifre harf buldunuz. L harfini açtık. Şifre kelimemizin son harfiydi. Sizle devam ediyoruz Cumhur Bey. Hadi bakalım.
2: Bir.
0: Bir numaralı soruya gidiyoruz. Bir numara hemen bir foto soru. Bir fotoğrafımız var. Naiman'dan rica edelim fotoğrafımızı versin. Evet, gördüğünüz gibi turunçgiller familyasına gideceğiz. Bu sepette harika meyvelerimiz var. Hazırsak sorumuzu okuyorum. Turunçgiller familyasından portakala benzeyen ama daha ekşi tadıyla bilinen, özellikle de reçeli yapılan meyveyi soruyoruz size. Ne olabilir? Süremiz başladı.
2: Turunç.
0: Turunç değil. Neyle başlıyor?
2: Narınç. Narınç.
0: Narınç'ı da kabul ediyorum. Narınç. Olabilir. Narınç. Narınç. Direkt yazılımından narınç de kabul ediyoruz.
2: Biz de şiir olarak narınç deniyor.
0: Evet. Yöresel isim olarak değişebiliyor. İ ve E harflerinin değişmesini kabul ediyoruz. Narınç olarak geçecekti. Buradaki yanıtımız.

0: Harikasınız. Size devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu soralım?
1: 2 olsun.
0: 2 numarayı açıyoruz. Harika, bir de küçük destek alacağız. 4 harfli, çok hızlı bileceksiniz. Ağaçlardan salgılanan ve yapıştırıcı ya da vernik yapımında kullanılan doğal reçinemsi madde. Sürenizi başlattık.
1: Zamk.
0: Zamk tabii ki. 1-5 puan daha yazdık. Harika gidiyorsunuz Cumhur Bey. Hadi açalım arayı. Buyurun. Şevki Bey de oradan bana bakıyor.
1: 3 olsun.
0: 3 numaralı soru. Peki. Sorumuz geliyor. İnşaat mühendisliğinde kazı alanlarının çökmesini önlemek için yapılan destekleme sistemi. Sürenizi başlattık. Bu bir destekleme sistemi. Özellikle inşaat mühendislerinin kullandığı, kazı alanlarının çökmesini engellemek için kullandığı bir sistem. Efendim, bir harf desteği bizden. Şevki Bey, size geliyor sıramız. Ne olabilir? İlk inşaat diyorum, sistem diyorum, sistemeden gidebilirsiniz. İlk
2: ikaz.
0: Peki, bir harf desteği daha sağlıyoruz size ve süreyi Cumhur Bey sizin için başlatıyoruz. Buyurun.
1: İkta, iksa, ikra.
0: İksa yanıtıydı. İksa'yı aldık. Bir de şifre harf buldunuz. S harfini yakaladık. İkinci şifre harfi de buldunuz. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 22.
0: Biliyor muydunuz bu arada Şevki
2: Yok,
0: Bey?
2: Yok, bilmiyordum.
0: Bilmiyordunuz. Cumhur Bey?
1: Yok.
0: Siz de bilmiyordunuz. İksa, evet.
1: İksa ilk defa. Duydum.
0: Kenarda köşede kalmış bir kelimeyi, böylece teknik bir kelimeyi de cımbızlayıp çıkartmış olduk. İnşaat mühendisliğinde kazı alanlarının çökmesini önlemek içinmiş. Buyurun efendim, size devam edelim.
1: 22 olsun.
0: 22 numaralı soruya gidiyoruz. Hazırsa geliyor 22 numara. Dinlenme, mola ya da ara verme anlamında kullanılan yabancı kökenli ifade.
1: Rest. Rest.
0: Rest. Doğru yanıt. 1-5 puan daha aldık. Cumhur Bey hızla arayı açıyordu. Sizle devam ediyoruz Cumhur Bey.
1: 9 olsun.
0: 9 numaralı soruya gidiyorum. Bir fotoğrafımız var. Bakalım nasıl bir fotoğraf geliyor. Önce fotoğrafımızı görelim. Biraz farklı bir fotoğraf seçmiş arkadaşlarımız.
1: Yok.
0: Fazla yakın bir resme geçmişiz.
1: Evet.
0: Çok güzel. Hemen okuyorum o zaman. Gece rüyamıza girmesin. Kan emerek beslenen küçük ama hastalık taşıma riski olan parazit bir canlıyı soruyoruz. Sürenizi başlattık.
1: Kene.
0: Kene yanıtını aldık. 1-5 puan daha hanemize yazdık. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 24 olsun.
0: 24'e gidiyoruz ve gelsin 24 numaralı sorumuz. Uzun zamandır tanınan, yabancılık çekilmeyen kişiler için kullanılan ifade. Sürenizi başlattık.
1: Aşina.
0: Aşina yanıtını da aldık, kabul ettik, teşekkür ettik. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açıyoruz?
1: 8 olsun.
0: 8. Ben de yarışmanın başında biraz nazar mı değdirdim diyorum. Tekrar sorunuzu yönlendiriyorum. İngilizce'de göl anlamına gelen ve coğrafyada su birikintilerini tanımlamak için kullanılan kelime. Sürenizi başlattık.
1: Lake.
0: Lake ve yazımı lake, lake olarak bu yanıtınızı da doğru kabul ediyoruz. 5 puan daha hanenize yazıyoruz. Sizinle devam ediyoruz.
1: Kaç olsun?
0: Son sorularımızı açıyorsunuz 20, bu arada.
1: 21 olsun.
0: 21 numaralı soruya gidiyorum. Bir şeyin ötesine geçme, aşma ya da dönüştürme. Sürenizi başlattık.
1: Trans.
0: Trans. Doğru. Harikasınız Cumhur Bey. Gerçekten söyleyecek kelime bulamıyorum. Bir de şifre harf buldunuz. A harfini yakaladık. Sizinle devam ediyoruz. Son iki sorumuz.
1: 23.
0: 23'e gidiyorum. Eski metinlerde ya da notalarda karşımıza çıkan, tek başına anlam taşıyabilen kısa hece. Sürenizi başlattık.
1: Es.
0: İki harf olduğu için ben desteği bıraktım artık. Tabii, tabii. Bir de gerçekten harika yarışıyorsunuz. Hiç destekleyemeyeceğim. Biz bir harf hediye ediyoruz. İkramımızı kabul edin. Tek harfe ihtiyacımız var Şevki Bey. Acaba ne olabilir bu harfimiz? Bir sesli harf rica ediyoruz.
3: Evet, T.
0: T doğru yanıtını kabul ettik. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
3: 5.
0: 5 numaralı soruya gidiyoruz. Çok rahat bulacağınız bir soru. Günlük konuşmada şaşkınlık ya da sorgulama ifadesi olarak sıkça kullanılan kısa soru sözcüğünü soruyoruz. Sürenizi başlattık.
3: Ne?
0: Ne doğru yanıtını aldık. Son sorunuzu açıyorum. Tek soru daha. Sonra birinci etabın finaline gideceğim. Buyurun.
3: 10.
0: 10 numaralı soruya gidiyoruz. Emin miyiz efendim 10 numarada?
3: Yani iki harfi çıkmış benim oradan herhalde. Bir...
0: Peki o zaman soralım sorunuzu. Yine bir foto sorumuz var. Önce fotoğrafımızı görelim 10 numarada. Bu bir yabani parazit sarmaşık türü. Yardımcı olsun. Şimdi şeklinden esinlenerek dikkat edin lütfen. Nasıl bir hani nasıl benzetmesi böyle yılan gibi sarmış değil mi efendim? Neredeyse dalları yılan gibi sarmış. O zaman sorunuzu okuyorum. Lütfen açılmış harflere ve ipucuma dikkat edin. Yılan gibi sarmış. Yabani ormanlarda yetişen parazit bir sarmaşık türü. Süreyi başlattım. Ne olabilir? Li?
3: Liken?
0: Yılan gibi sarmış. Li?
3: Yılan.
0: Liyan. Doğru yanıtımız liyan da efendim. Liyan. Sarmaşığı, dalları neredeyse yılan gibi sarmıştı. Yan gelecekti. Liyan şeklinde de yazılan bir sarmaşık türü bu. Bir de şifre harf buldunuz. Tebrik ediyoruz Y harfi. Evet, birinci etabın sonuna geldik. Ve hemen puan tablosuna bakmaya gidiyoruz. Bakalım kaçar puan topladık. Bir kısa değerlendirme alacağım. Nasıl geçti? Önce Cumhur Bey'den alayım.
1: Yani bilebileceğim kelimeler geldi. Şanslıydım herhalde.
0: Evet, güzel bir tablo çözdünüz evet. Ve ipuçlarından destek alarak devam ettiniz. Evet. Şevki Bey.
3: Valla süpürdü. Ben bilemedim.
0: Şevki Bey, ben Şevki kırmadım değil mi? Ya ilk başta sanki böyle biraz sonra bir vicdanen bir suçluluk duydum.
3: Onun için telafi edelim artık.
0: Ben bilmedim. Tamam peki. İkinci etapta sizden yanayım. Hemen o zaman desteğimi sağlayacağım size. Bir puan tablosuna bakalım. Kaçar kelime bildik. Şu ana kadar bir puan tablosunda nasıl bir sonuca geldik? Efendim mesela aslında iki soru var. Ama küçük bir 4-5 soruluk fark olmuş. Şu anda Şevki Koparal abimiz diyeyim 20 puanda ve kardeşimiz Cumhur Koparal 9 doğru kelime bilerek 45 puana geldi. Böylece abi kardeşimizin çekişmeli mücadelesinde birinci etabı tamamladık ve ikinci etaba hep beraber geçiyoruz. Hazır mıyız?
3: Hazırız.
0: 120 saniyede 10 soru yönlendireceğiz. Efendim harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışmanın ikinci etabına geçiyoruz.

0: Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız sır küpü diyoruz. İkinci etap diyoruz. Bir abi kardeşimiz var, Antalya'dan geldiler, misafir oldular stüdyomuza. Çok da çekişmeli, güzel bir mücadele ve birinci etap seyrettik. Hemen dönüyoruz, 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız ikinci etaba. Evet efendim, Şevki Koparal ilk etapta 20 puan almıştık ve Cumhur Koparal ilk etapta 45 puan aldığımız için 120 saniye sizinle başlatacağım. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Başlayalım mı?
1: Başlayalım.
0: Peki, o zaman 120 saniyenizi kuruyorum ve sürenizi başlatıp okuyorum. İntibah ve cezmi eserlerinin sahibidir.
1: Pas.
0: Pas dedik. İki altın olimpiyat madalyası ve sayısız madalyaları ile asrın güreşçisi lakabını alan milli güreşçimizdir.
1: Rıza Kayan.
0: Değil efendim.
1: Pas.
0: Pas. Usta kelimesinin zıt anlamlısıdır. Süreniz devam ediyor. Zıt anlamlısıdır. Ustanın zıttı nedir?
1: Ustanın zıttı çaylak.
0: Pas diyebilirsiniz.
1: Pas.
0: Peki, hemen bir sesimiz var, dinleyelim.

0: önü boyalı direk türküsüyle tanınan şarkıcı ve oyuncuyu soruyoruz.
1: Adı Öykü diye kalmış aklımda, soyadını hatırlayamadım.
0: Pas. Pas. Bodrum'un simge ağacını soruyoruz. Böyle çok güzel çiçekli renkleri olur. Bodrum'un simge dallar böyle sarmaşık şeklindedir. Evlerin pas. Önündedir. Pas. Peki. Dönüşüm ve dava en bilinen eserleridir.
1: Pas.
0: Peki, bir videomuz var. Önce görüntülerimizi izliyoruz. Arkasından sorumuz geliyor.
2: Hayrola?
3: Gidiyorum.
2: Hastasınız, nasıl gidebilirsiniz?
3: Ya öyle mi doktor? Daha ne kadar ömrüm kaldı dersiniz? 3 ay? 5 ay? Yoksa 6 ay mı?
2: Ferit,
3: kendini üzme. Duydum konuştuklarınızı.
2: Duyduğunuzsa daha iyi ya. Çok dikkatli davranmanız lazım.
3: İnsan ne zaman öleceğine kendi karar veremez ama nerede öleceğini verebilir.
0: İzlediğiniz Boş Çerçeve filminde Kartal Tibet'le başrolü paylaşan aktristi soruyoruz.
1: Hülya Koçit.
0: Hülya Koçit doğru yanıtını aldık. Ayder Yaylası'nı gezip meşhur Anzer balından almak isteyen biri hangi ilimize gitmelidir?
1: Rize.
0: Rize doğru yanıtımızı aldık. Yiyecek, içecek, deterjan gibi maddeleri perakende olarak satan kimse ya da dükkanı soruyoruz.
1: Market.
0: Küçüğü. Böyle köşe başında.
1: Bakkal.
0: Bakkal tabii ki. Hemen bir müziğimiz, bir sesimiz var, dinleyelim.

0: Zeki Müren'den dinlediğimiz şarkının adını soruyoruz. Şimdi nerede? Pas. Peki, tekrar dönüyorum hemen. İntibah ve Cezmi eserlerinin sahibini soruyoruz.
1: Pas.
0: Dedik ve süremiz doldu. Evet efendim, hızlı bir 120 saniye geçti. Bakalım sorularımızın yanıtları neler olacaktı? Beraber bir üstünden geçelim tek tek. Efendim, İntibah ve Cezmi eserlerinin sahibini sormuştuk. Namık Kemal olacaktı. İki altın olimpiyat madalyası ve sayısız madalyaları ile asrın güneşçi lakabını alan milli güreşçimiz kimdir demiştik. Hamza olacaktı. Hamza Yerlikaya. Usta kelimesinin zıt anlamlısını sormuştuk.
2: Çırak mı?
0: Acemi olacaktı. Usta acemi. Müziğimiz vardı. Öykü ismiydi. Dinlemiştik. Bakalım hatırlayabilecek misiniz? Öykü Gürman tabii ki. 120 saniyeden dolayı bulamadık. Bodrum'un simge ağacını sormuştuk. Böyle fuşya renkleri de vardı. Mor renkleri de vardı. Morun tonlarında sarmaşıklar.
1: Begonvil
0: deseydim. Peki. Dönüşüm ve Dava en bilinen eserleridir demiştik. Kafka olacaktı. Ve Zeki Müren'den bir şarkı dinlemiştik. Hatta nerelerdesin demiştim. Bahçeleri neredesin? Uzaklardasın olacaktı. Bu bölümde bir 120 saniye içerisinde aldığımız yanıtların doğru yanıtları bu şekilde olacaktı. Evet, gönülden tebrik ediyoruz. Harika bir 120 saniye çıkarttınız. Ve Şevki Bey, hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: O zaman sizin 120 saniyenizi başlatacağım. Biraz ipucu da aldınız sanırım.
2: Yani.
0: Dinlerken ve diğer... Bildiniz mi soruları?
2: 7 tanesini bildim.
0: 7 tanesini
2: ama
0: bildiniz.
2: Ama bana gelmem de bilmiyorum.
0: Bakalım şimdi sizi kaç tanesini bileceksiniz? Şevki Bey, siz hazır mısınız?
2: Hazırım.
0: Hazırsınız. Başlatıyoruz. 120 saniyenizi kurduk ve başlattık. Haluk'un Defteri ve Şermin eserlerinin sahibidir.
2: Pas.
0: Pas dedik. Türk güreşinin simgesi kabul edilen efsanevi güreşçimizdir. Efsanevi, çok eskidir.
2: Pas.
0: Peki. Bir müziğimiz, bir şarkımız, sesimiz var. Dinleyelim bakalım.

0: Dinlediğiniz Hasretim şarkısını kim seslendirmektedir?
1: Güzel.
0: Harika bir 10 puan daha. Yaramaz kelimesinin zıt anlamlısı nedir?
1: Uslu.
0: Uslu tabii ki. İstanbul Boğazı'nın yalılarının simge ağacı.
1: Pas.
0: Peki. Bir videomuz var, görselimizi izliyoruz.
2: Beni anla babacığım. İlk defa gerçekten birini seviyorum. İzin verin de ardından gideyim. Hayatımda ilk defa doğru bir iş yapmış olacağım.
3: Aklını başına topla kızım. Meteliksiz bir adam ne verebilir sana?
2: Çok şey. Kimselerin düşünemeyeceği, aklına bile getiremeyeceği iyi, doğru, namuslu, ne varsa dünyada sadece o verebilir. Bırakın beni.
0: İzlediğiniz Satın Alınan Koca filminde Fatma Girik'le başrolü paylaşan efsanevi oyuncuyu soruyoruz. Kim olabilir?
1: Pas.
0: Peki. Romeo ve Juliet eserinin soruyoruz. Kimindir acaba?
1: William Shakespeare.
0: Shakespeare, harika. Nemrut Dağı'nda dev heykellerin yanından gün batımını izlemek isteyen birisi nereye gitmelidir?
1: Adıyaman.
0: Harika. Hemen bir sesimiz var. Dinliyoruz.

0: Adını soruyoruz. Sevmekten
1: pas.
0: Peki. Baharat veya güzel kokular satan kimse veya dükkan soruyoruz.
1: Aktar.
0: Aktar, harika. Hemen dönüyorum. Haluk'un defteri ve Şermin eserlerinin sahibini soruyoruz.
1: Pas.
0: Pas. Türk güreşinin simgesi kabul edilen efsanevi güreşçimizi soruyoruz.
1: Celal Ayık mı? Pas.
0: Peki. İstanbul Boğazı'nın yalıların simge ağacını soruyoruz.
1: Pas.
0: Peki. Fatma Giri'ye başrolünde eşlik eden, dövüşte de çok iyi olan bir başrol oyuncusu harika dövüşür. Diyecektim. Peki.
1: Evet.
0: Harika bir 120 saniyede siz çıkarttınız. Gönülden tebrik ediyoruz. Ve hemen geliyoruz sorularımıza. Efendim, Haluk'un defteri ve Şermin eserlerinin sahibini soruyorduk. Tevfik Fikret olacaktı. Türk güreşinin simgesi kabul edilen efsanevi güreşçimiz
2: Yaşar Doğu.
0: Yaşar Doğu olacaktı. Bu sefer de Cumhur Bey'in bildiği yerden geldi. Harikasınız. İstanbul Boğazı'ndaki yalılarımızın simge ağacı dedik. Erguvan olacaktı. Fatma Girik'le başrol çok da güzel.
2: Cüneyt Arkın da var. Cüneyt Arkın.
0: Efendim?
2: Cüneyt Arkın.
0: Cüneyt Arkın olacaktı.
1: Aa, ben de
0: dövüş sahnelerinden dolayı.
1: Oradaki adama takıldım.
0: Nasıl?
1: Ben Cüneyt Arkın'ı görmedim.
0: Hani yok ben özellikle görmemeniz için zaten. Görmeyin.
1: Ben de o çıkanında. Beyefendiyi düşünüyordum ya.
0: Keşke bilseydim söylerdik ama.
1: Yoksa Cüneyt Arkın anladım tamam.
0: Ben ipucu olarak size dövüşleriyle ilgili siz beyefendiyi mi dövüştürüyorsunuz?
1: Ben de bakıyorum bu adam nasıl dövüşüyor diyorum ya.
0: Videoda özellikle göstermemiştik. Saklayalım Fatma Giri'nin yanında soruyu gizleyelim diye. Şevki Bey siz Saadettin Bey, Saadettin Erbil'i koşturmaya çalıştınız. Evet. Doğru mu?
1: Kesinlikle.
0: Kesinlikle. Saadettin Erbil'i de burada anıyoruz efendim kendisini. Ve son bir sorumuz vardı. Müzeyyen Senar'dan dinlediğiniz unutulmaz bir şarkıydı. Dinleyelim bakalım nasıl bir şarkıydı. Ve sevmekten
1: kim usanır?

0: Kim usanır olacaktı. Doğru yanıtımız. Harika bir 120 saniyede siz çıkarttınız. Teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz gönülden. Ve ne yapalım, bir puan tablosuna gidelim mi?
1: Gidelim.
0: Kaç soru bildik bakalım. Kaçar soruyla bu etabı tamamladık. Valla destek olmamıza gerek kalmadı Şevki Bey. Hızlı arayı kapattık. Evet. Yoksa Cumhur Bey biraz ağırdan mı aldı acaba? Yetişsin abim diye. Bilemiyoruz. Ve hemen puanlarımızı okuyoruz. Şevki Koparal bu bölümde 70 puana geldi. Ve Cumhur Koparal 75 puanla yaklaşık 5 puanlık küçük minik bir farkla ikinci etabın sonuna gelmiş olduk. Doğru mu efendim?
1: Doğru.
0: 70'e 75. O zaman hazır mıyız? Üçüncü etaba
1: hazırız.
0: Geçelim mi? Peki. O zaman sır küpünün, butonların devreye girdiği sır küpünün üçüncü etabına geçiyoruz efendim. Evet efendim, sır küpünün üçüncü etabına geldik. Başa baş bir mücadele seyrediyoruz. Harika bir mücadele geçiyor ve şu anda butonların devreye girdiği, her doğru yanıtında 10 puan değerinde olduğu üçüncü etaba geldik. İki kardeşimizi seyredeceğiz. Koparal kardeşler burada. Cumhur Bey ve Şevki Bey Antalya'dan geldiler. Stüdyomuzda misafir oluyorlar ve çok da güzel bir yarışma çıkarıyorlar. Burada hemen kurallarımızı kısaca hatırlatıyorum. Cumhur Bey, sizle başlayacağız. Siz seçeceksiniz ama butonlarımız karar verecek. Hı hı. Sorunuzu okuduktan sonra sürenizi başlattım dediğim an kim butona önce basarsa, kim daha hızlı davranırsa o kişi cevap hakkını alacak. 10 saniye içerisinde de cevap süresini kullanabilecek. Her doğru yanıtınızda 10 puan olacak. Hı hı. Bu bölümle ilgili herhangi bir sorumuz var mı?
1: Yok.
0: Tablomuzu açtığımızda 1'den 61'e kadar, hatta buyurun tablomuzu da açalım. 1'den 61'e kadar açılmamış tüm kutuları seçebiliyorsunuz. Tüm ipuçlarını bulmak için tabloda istediğiniz dağınık veya toplu bölgeden hareket edebiliyorsunuz. Amacımız biliyorsunuz ki aşağıdaki şifre kelime için şifre harfleri açıp kelimeyi bulabilmek. Evet, hazır mıyız efendim?
2: Hazırız.
1: Evet.
0: O zaman hazırsak Cumhur Bey, sizinle başlıyoruz.
2: 32.
0: 32 numaralı soruya gidiyorum. Hazırsa sorunuz geliyor. Okuyorum. Spor müsabakalarının yapıldığı geniş seyirci kapasiteli yapı kim basacak acaba? Şevki Bey.
1: Arena.
0: Arena, doğru yanıtını alıyoruz. 10 puan yazdık hanemize. Siz seçiyorsunuz, butonlarımız karar veriyor. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: 25.
0: 25 numaralı soruya gidiyoruz. Hemen bu tarafta mı acaba 25? Evet, geldi. Sinirleri hafifçe uyarma, rahatsız etme durumunu anlatan fiil. Süre başladı. Kim basacak? Buyurun Şevki Bey.
1: Rahatsız etme.
0: Ne olabilir bu? Ah aman, bir anda böyle içim ürperdi, böyle şey olur.
1: Ürkme.
0: Yok, böyle.
1: İrite.
0: Süre dolduktan sonra söylemenizin bir kardeşinize anladım. Büyük faydası oluyor. Onu hatırlatmış olayım. Kardeşimiz Cumhur tamam. Bey de oradan zaten aldı ipucunu. Ben süreyi başlatıyorum. Bir de harf ikramımızı kabul edin. Kim basacak acaba buton? Buyurun Şekli.
1: Benimmiş bak. İrite.
0: İrite döndü size geldi. Harika. Sizin hakkınızmış. İritiydi. Doğru. Kelimemiz. Bir de şifre harf bulduk. T harfini açtık. Sizle devam edeceğiz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 38.
0: 38'e gidiyoruz bakalım. 38. Geliyor. Yemeklere lezzet katmak için kullanılan baharat karışımı ya da tat verici unsur. Süre başladı. Cumhur Bey buyurun.
2: Çeşni.
0: Çeşni. Harikasınız. Bir 10 puanda Cumhur Bey yarıştan kopmadan bir dakika ben de buradayım dedi. Şimdi siz seçiyorsunuz ama onlar karar veriyor. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 28.
0: 28'e gidiyoruz bakalım. 28. Efendim, farklı güzel bir soru. Türkiye'nin birçok yöresinde hafif veya ağırlığı az olan anlamında kullanılan bir kelime soruyoruz. Sürenizi başlattık. Koldan da geliyor bu. Bir kolun devamı. Kol ne kırılır ne içinde kalır. Buyurun Şevki Bey. Diyeceğim söylemeyin. Söylemeyin Şevki Bey ama. Oh, tam süreniz dolduğunu. Korktunuz mu?
1: Yok. Yanlış bir şey yaptım zannettim.
0: Estağfurullah. Süreniz çünkü doldu. Söyleyeceksiniz diye tedirgin.

0: oldum biraz önce de ipucunu soruyor. Tamam, öyle kaptırıyordunuz okay. Az kalsın. Ha. Bir harf ikramımızı kabul edin. Süreyi tekrar başlatıyoruz. Acaba buton önce kim basacak? Kol için. Kol kırılır. Şey içinde kal. Buyurun şey Cumhur Bey. Süremizi doldurduk.
1: Yani
0: bas ama şu anda cevap vermeyin. Doğru yoldan gidiyorsunuz. Süre içerisinde cevap vermenizi
1: tamam,
0: istiyorum.
1: Tamam.
0: 10 saniye dolma dolduğunda cevap verirseniz yanıt hakkı kardeşinize geçebilir tamam. Diyorum. Sürenizi başlatıyoruz. Hangi harfi istiyoruz? Buyurun Cumhur Bey.
1: Yenli.
0: Yenli doğruydu. Yenli. Yenden gelen bir kelimeydi. Birçok yörede hafif veya ağırlığı az olan anlamındaydı. Yenli kelimesinin karşılığı. Siz de devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz. Ama dört. Onlar karar veriyor. Dört. Dörde gidiyoruz hızla. Gelsin bakalım. Dört. Efendim. Medresede eğitim görmüş klasik İslam ilimlerine hakim kişi diyoruz. Süreyi başlattık. Buyurun Cumhur Bey.
1: Mektebiye.
0: Yok, medresede eğitim görmüş.
1: Medreseli.
0: Harikasınız, doğru. Bir 10 puan daha yazdınız. Hanenize medreseli olacaktı tabii ki. Medresede eğitim görmüş kişi. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor dediğimiz gibi.
1: 33.
0: 33'e gidiyoruz. Bakalım 33'te ne arıyoruz, gelsin. Halk arasında kilolu ve tombul kişiler için kullanılan hafif alaycı bir ifadeyi soruyoruz. Süre başladı. Buyurun Cumhur Bey.
1: Şişko.
0: Şişko doğru yanıt. Cumhur Bey bildiği zaman butona da nefes aldırmıyor. Evet, sizle devam ediyoruz Cumhur
1: 44.
0: Bey.
1: 44.
0: 44'e gidiyorum. Hemen geliyor 44 numaralı sorumuz. Birbirine bağlı parçaların oluşturduğu düzenli bütün. Başladı süremiz. Buyurun Şevki Bey.
2: Sistem.
0: Sistem doğru yanıtını kabul ediyoruz. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 50.
0: 50 numaralı soruya gidiyoruz. Gelsin bakalım 50. Gerekli şart anlamında kullanılan ancak yazıma hatalı olan ifadeyi soruyoruz. Ne olabilir? Süreniz başladı. Gerekli şart bu. Şart gerekli. Olmazsa olmaz. Süre doldu. Bir harf ikramımızı kabul edin ve sürenizi tekrar başlatalım. Harfimizi açtık, ne olabilir? Süreyi başlattık. Şart bu, gerekli. Bu olmazsa olmaz. Buyurun Şevki Bey.
2: Elzem.
0: Elzem tabii ki. Harika bir 10 puan aldık. Gerekli, şart, elzem kelimemizdi. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
2: 29.
0: 29 numaralı soruya gidiyoruz. Hemen gelsin 29 numara. Aday gösterilen, bir göreve talip olan kişi için kullanılan eski kökenli sözcük arıyoruz. Sürenizi başlattım. Buyurun Şevki Bey.
2: Namzet.
0: Namzet doğru kelimemizdi. Harikasınız. Kelimelerle aranızın, bulmacalarla aranızın iyi olduğu da belli. Siz de devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor.
2: 40.
0: 40'a gidiyoruz. Bir sözün ya da olayın ifade ettiği düşünce bütünlüğü. Sürenizi başlattık. Buyurun Şevki Bey.
2: Anlam.
0: Anlam yanıtını aldık. Harikasınız. İçerik ve ifadenin bütünlüğüydü yanıtımız. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soru?
2: 41.
0: 41'e gidiyoruz. Hazırsa geliyor. Bir ülkeyi başka bir ülkede temsil eden diplomatik görevli. Süre başladı. Buyurun Şevki Bey.
2: Elçi.
1: Çalışmaya.
0: Elçi. Doğru yanıtımızdı. Yine bir buton çalışmıyor. İtirazı geldi. İsterseniz buyurun VAR'a gidelim diyoruz. Genelde alışık olduğumuz bir görüntü ama biz yine kontrol etmek için de durabiliriz isterseniz. Ama emin olun butonlarınız çalışıyor. Latife. En ufacık bir müdahalemiz, dahlimiz olmuyor olaya. Sizinle devam ediyoruz.
2: 39.
0: 39 numaralı soruya gidiyorum. Hazırsa geliyor. Paylaştırmak, bölüştürmek anlamında kullanılan fiil. Açtık butonları. Buyurun Cumhur Bey.
1: Üleş.
0: Üleş doğru yanıttı. Harikasınız. 10 puan da sizin hanenize yazıldı. Siz seçiyorsunuz.
1: 13.
0: 13 numaralı soruya gidiyorum hemen. Efendim, halk arasında pek yaygın olmayan eski dilde anlayış ya da kavrayış. Süre başladı. Buyurun Cumhur Bey.
1: Anlam.
0: Anlam değil ama çok yakın. Bir bir harf desteğinde bulunuyoruz. Anla kısmı çıktı. Tek harfe ihtiyacımız var. Süre başladı. Butonu kim kullanacak? Şevki Bey.
2: Anlak.
0: Anlak doğru yanıttı. T harfinin desteğiyle anlaktı. Halk arasında yaygın olmayan eski dilde anlayış ya da kavrayıştı. Burada aradığımız kelime. Evet efendim, harika bir yarış gidiyor. Şu ana kadar da çok güzel bir mücadele geçiyor. Şifre harflerimiz var, bulamadığımız harfler var.
2: Önereceğiniz var mı o harflerin içinde olan, biraz oraya mı yönelsin?
0: Önereceğimiz var. 58'i kullanabiliriz. 58. 56'yı kullanabiliriz. Tamam. Oralardan destek alabiliriz. Ve bu arada video sorularımıza bakıyorum hemen. Mesela 11'de bir video soru gizlemişiz. 60'da bir foto soru gizlemişiz. Bunlardan destek alabilirsiniz. Ama her zaman söylediğim gibi bana da çok güvenmemekte de fayda var diyorum. Sizle devam ediyoruz.
2: 56.
0: 56 numaralı sorumuz geliyor efendim. İki harf açmanızı rica edeceğiz. 56 numaralı soru da. Okuyorum. Bir düşünce ya da davranışın temelini oluşturan kural. Süre başladı. Buyurun Cumhur Bey.
1: İlke.
0: İlke doğru yanıtımızdı. Bir de şifre harf buldunuz. E harfini açtınız. Sizle devam edeceğiz.
1: 58.
0: E harfimizi açtık. Baştan 3. harf geldi. Şifre kelime de 59.
1: 58.
0: 58. Gidiyorum hemen 58'e. Efendim, bir şeyi kendine doğru çekme ya da cezbetme durumu. Sürenizi başlattım. Buyurun Şevki Bey.
2: Çekim.
0: Çekim değil, çok yakın.
2: Çek.
0: Çekim değil de... Süre doldu. Cumhur Bey sanırım buldu. Bir harf ikramımız var. Çek kısmını tamamladık. Bakalım sonumuz ne olacak? Süreyi başlattık. Buton, buyurun Cumhur Bey.
1: Çekiş.
0: Çekiş de değil.
1: Çekme.
0: Çekme de değil. Çek. Peki bir harf daha gelsin ama son harfimizi saklı tutalım. Acaba hangi harfi almak istiyoruz buraya? Süreyi başlattık. Buyurun Cumhur Bey.
1: Çeken.
0: Çeken değil.
1: Çekem. Çekel. Çekez. Çeker.
0: Çeker doğru yanıttı. Son saniyede aldık. Re yanıtını çekerdi buraya gizledi. Güzel sırlamış mıyız? Güzel
1: çok,
0: saklamış mıyız?
1: Bayağı.
0: Çeken, çekin, çekin. Hepsi tek gitti dizdik. En son re harfiydi sakladığımız. Nasıl yapalım? Kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: 11 diyelim.
0: 11. Bir videomuz var 11'de. Seyredelim mi? Nasıl bir video geliyor?
1: Seyredelim.

0: Bizimiz gökyüzünün maviliğinden geldi. İngilizce instrument rating teriminin kısaltması, yani Türkçe karşılığı aletli uçuş yetkisi olan bir yetkiyi soruyoruz. Havacılıkta sürenizi başlattık. Buyurun Şevki Bey.
1: ERE.
0: ERE değil. Ama çok yakın.
1: ERE.
0: ERE de değil.
1: ERE, ERE, EME, ETE, ERE, ESE.
0: İpucu olsun. Instrument rating diyorum, süreyi başlattım. Buyurun Cumhur Bey.
2: IRE.
0: IRE, evet. IR eğitimi. IR eğitimi olarak da geçer. Özellikle aletli uçuş yetkisi alan pilotaj öğrencilerinin de çok fazla ilgilendiği bir başlıktır. Önce serbest uçuştan sonra aletli uçuş yetkisi alırlar ve arkasından da pilotluk lisanslarını yükselterek devam ederler. IR eğitimiydi bu eğitimin adı. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu
2: 35.
0: Açalım. 30?
2: 5.
0: 35 gidiyoruz. 35'e gelsin bakalım. 35. Efendim, mikroskopta inceleme yapmak için kullanılan ince cam leva, süreyi başlattık. Buyurun Şevki Bey.
1: Lamel.
0: Lamel doğru yanıtını tabii ki aldık. Cumhur Bey'in performansını gönülden tebrik ediyoruz. Mücadelesini takip ediyoruz buradan. Ben özellikle basma biraz dursun diye zaman kazanmaya çalışıyorum. Çünkü öbür türlü diyorlar ki buton sesinden ses çıkmıyor. Nasıl ses çıksın bu hırsın altında? Tebrik ediyorum efendim. Evet, bir abi kardeşim mücadelesine burada şahitlik ediyoruz. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: 60.
0: 60 numaralı soruya gidiyoruz efendim. Efendim, içine sabun, lif, kese, kına, kil konan bakırdan yapılmış bir kap soruyoruz. Ne olabilir acaba bu kabın adı? Sürenizi başlattık. Bakın, kil de konuyormuş. Kil referans olsun burada. Hani killik diyeceğim ama killik değil. Ona yakın bir başlık olsun. Lif, kese, kına. Süreyi başlattık tekrar. Ne olabilir? Kil. Kille ilgili bir başlığımız var diyeyim burada. Bir yarışmacımız risk alırsa destek de olacağım. Süreyi tekrar başlatıyoruz. Bir daha harf ikramımızı kabul edin. Cumhur Bey. Ne kil, olabilir?
2: Kil. Kilden.
0: Çok yakın.
2: Kilden.
0: Kilden değil.
2: Kilder. Kil. Kil.
0: Peki. O zaman ben daha büyük bir ipucu veriyorum ve kilda diyeceğim. Süreyi başlattım. Kil. Şevki Bey.
1: Kilden. Kildan.
0: Kildan. Evet efendim. Kildan. De buradaki yanıtımız, biliyor muydunuz?
2: Yok. İlk defa.
0: Evet. Kildan. Hep beraber sır küpünde harflerle sırladığımız dediğimiz ama kelimelerle kazandırdığımız, hem izleyicilerimize hem stüdyodaki konuklarımıza kazandırdığımız bir foto soruydu. Kildan. Kildanlık. Oradan geliyor. İçine sabun ve keseymiş. Size devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Bir de İ harfi buldunuz. Birinci harfimizi açtınız. Gönülden tebrik ediyoruz. Sorularımız var. 26 var. 16 var. 18 destek olabilecek, bölgeyi açabilecek bir soru.
1: 18 olsunuz.
0: 18 numaralı soru geliyor. Hazırsa rahat açabileceğimiz bir bölgeyi küçük küçük çözerek gidelim. Efendim, resim, ilan ya da duyuruların asıldığı düz yüzeyli levha, süre başladı. Buyurun Cumhur Bey.
2: Pano.
0: Pano doğru yanıtını aldık. Harika. Bu kriz anlarında da benim rahatlığım. Bütün yanıtlar burada. Puan da almıyorum tabii ki. Gayet keyifli gidiyor burası. Sizle devam edelim.
2: 59.
0: 59 numaralı soruya gidiyoruz efendim. Hazırsa geliyor 59. Fizikte bir cismi ileriye doğru hareket ettirme etkisi, süre başladı. Buyurun Cumhur Bey.
2: İteleme.
0: İteleme doğru yanıttı. Buranın şifre kelimesiydi, sakladığımız kelimeydi. Cumhur Bey, siz seçiyorsunuz. Harika bir mücadele gidiyor.
2: 34.
0: Başa baş çekişmeli bir yarışma seyrediyoruz.
2: 34.
0: 30?
2: 4.
0: 4. Hemen gittim 34'e. Peki, hazırsa geliyor. Hücre çekirdeğinde bulunan ve kromatin tanelerini taşıyan A biçimindeki ipliksi yapı. Süre başladı. L ile başlıyor. Bakın bir kelime daha geldi. Burada sonucu alırsak. Buyurun.
1: Lezon.
0: Lezon değil efendim ama evet, L ile başlıyordu. Bir harf desteğinizi biz verelim. İpliksi bir yapı bu. Lin şeklinde üretebilirsiniz, açabilirsiniz kelimeyi. Sürenizi başlattım. Bir 10 saniye daha tüketeceğiz hep beraber. Bakalım ipucumuz destek olacak mı? Lin. Evet, bir harf desteği daha bizden olsun. Hücre çekirdeğinde bulunan ve kromatin tanelerini taşıyan tek harfe ihtiyacımız var. Sürenizi başlatıyorum. Basan soruyu alacak Şevki Bey.
1: Libin, lipin, litin, lisin, likin, lirin.
0: Peki, süreniz doldu. En son ne dediniz?
1: Reyle.
0: Reyle değil. Aynı yerden devam edebilirsiniz gibi bir ipucu vereyim. Finaldeki harflerimizi ileriye doğru taşıyabilirsiniz diye çok mu ipucu vermiş oldum bilmiyorum ama. Çok mu verdim?
1: Evet.
0: Peki, o zaman butonların adaletine güvenelim. Sürenizi başlattım. Buyurun Cumhur Bey.
2: Lin. Lin.
0: Lin mi?
2: Le, yeyle.
0: Değil.
2: Latin. Latin.
0: Değil. Ben ipucu verdim ama Cumhur Bey alamamış.
2: Alamamışız.
0: Son harfimizden destek alabiliriz.
1: Ben aldım.
0: Bakın son harfin desteğini unutmayalım diyorum ve hazır mıyız? Sürenizi başlatıyorum. Buyurun Cumhur Bey.
2: Lizin.
0: Lizin mi? Anlaşmıştık sizinle.
2: Lenin.
0: Lenin doğru yanıt.
2: Ben alfabenin son harfini.
0: Harika bir yarışma. İpucu veremeyen, sunucu ve alamayan yarışmacılarımızla beraber el birliğiyle kelimeyi bulabilirler
1: bile çıkmış,
0: çıkmış ipuçlarından doğru yanıtları bulamıyoruz. Ben son harfi açtık, oradan destek alırsınız diye düşündüm.
1: Ben onu iki harf önce aldım o ipucunu da.
0: Evet ama siz de butonu yakalayamadınız. Oradaki ne harfiydi? İlk başta linindi.
1: Güzel.
0: Buradaki kelimemiz ama Cumhur Bey Z'lere gitti, Y'lere gitti. Allah'tan
1: güzel ama, güzel.
0: Erken çözdük. Evet efendim, Cumhur Bey siz seçiyorsunuz.
2: 12.
0: 12 numaralı soruya gidiyoruz. Hazırsanız geliyor sorumuz. Eski ölçü birimlerinden biri. Ağırlık ölçümünde yer alan bir terim soruyoruz. Süreyi başlattık. Aynı zamanda bilgisayar parçası ve bilgisayarda kullanılan bir, buyurun.
2: RAM.
0: RAM doğru yanıt. Bulmacalarda daha çok bilgisayar aksamı, bilgisayar parçası diye çıkar karşımıza. Evet. Çok güzel, çok çekişmeli bir mücadele gidiyor. Hemen ipuçlarımı söylüyorum. 3 soru kaldı. İpuçlarımı vermek durumundayım, yoksa şifre kelimeyi çözemeyeceksiniz diye düşünüyorum. Var mı şifre kelimeyle ilgili?
1: Vallahi bende var bir şey ama.
0: Vallahi finalde tek harf kaybettirir.
1: İşte o
0: bütün birikimi götürür tek harf. Evet. Ben şöyle birkaç tane yerden size ipucu vereyim. 57 diyorum. 19 diyorum. Şimdilik başka bir şey değil.
1: 57 olsun.
0: Peki 57. Çok güzel. Zor bir soruyu nasıl tüketeceğiz diyordum. Sizle geldi sorumuz. Hazırsa gidiyor. Gökyüzünde kolayca fark edilen avcı figürünü anlatan takım yıldızı andıran, pardon. Buyurun, süreniz başladı.
1: Avcı.
0: Rion diye geçer. Buyurun Şevki Bey.
1: Orion.
0: Orion doğru yanıttı. Ben vermiş olmadım ipucunu galiba.
1: Ya işte yüzdelerse 40'a 60.
0: 40'a 60. Yok ben... Cumhur Bey biraz da ben de kendimle gurur duyayım. En sonunda evet ipucunu verebildim diye bir destek olabildim. Olabilmek istiyorum yani.
2: Evet.
0: Sizle devam edelim. Şevki Bey kaç numaralı soruyu açalım? Nasıl gidelim?
1: İpucu. Aşağıdaki ipucundaki olan kelimeler.
0: Peki oradan kelimelerden destek alalım. 19'u öneriyorum o zaman. Şifre harf bulmak istiyorsanız.
1: Tamam 19 olsun.
0: 19 gelsin. 19'a rahat bilebileceğiniz bir soru. Hazırsa geliyor efendim 19. Banka, fatura ödeme ya da para işlemlerinin yapıldığı gişe bölümünü soruyoruz. Süreniz başladı. Buyurun Cumhur Bey. Nereye öderiz bankada paraları? Yazar böyle kocaman.
2: Gişe.
0: Gişe değil, gişe mi?
2: Vezne. Ya hoş, vezne. Yani.
1: Sağ ol, teşekkürler.
0: Ama sürekli oldu.
2: Neyse.
0: Peki, bir harf ikramımızı kabul edin lütfen. Arkasından V'ydi tabii ki ilk harfimiz. Ama hakkınız geçmedi. Butona basarsanız kazanabilirsiniz. Sürenizi başlattım. Buyurun Cumhur Bey.
2: Vezne.
0: Vezne hakkıydı ve adalet yerini buldu diyoruz. Cumhur Bey vezne yanıtını aldı. Efendim, son soruyu açıyorum bu blokta. Son soruyu açtıktan sonra puanlarınıza bakacağım. Arkasından da tahminlerinizi rica edeceğim. Ve önerimde 31 numaralı soru.
2: 31.
0: Veya 61. Siz yapın tercihi.
2: 31 olsun.
0: 31'den bir harf açılmış. 61'den hiçbir yer açılmamış. 31 numaralı soru geliyor. Hazırsa okuyorum. Kendi iradesiyle yapılan, bilinçli tercih sonucu gerçekleşen bir davranış soruyoruz. Nedir bu davranış? Süreniz başladı. Kendi neyiyle yapıyor? Kendi Buyurun Cumhur Bey.
2: İradi.
0: İradi doğru yanıttı. Tebrik ediyorum. Bir de harf açtınız. R harfini buldunuz. Buraya kadar harika bir mücadele getirdik. Gönülden tebrik ediyoruz ve açılmayan tek harfimiz kaldı. Şifre kelimemizde. Şifre kelimemizin çok bir kısmı çıktı. Biz bir puan tablosuna gidelim mi?
1: Gidelim.
0: Bakalım kaçar puan topladık bu bölümde. Kaç puan aldı? Şevki Koparal ilk etapta biraz geride kaldı. İkinci etapta arayı kapattı ve harika bir final oldu. Şu anda yaklaşık 15 puanlık küçücük minik bir fark var. Şimdi Şevki Koparal abimiz 190 puanla tamamlamış oldu 3. etapta. Şu anda bulunduğumuz noktaya geldiğimiz anda Cumhur Koparal 205 puanla tamamlamış oldu yarışmamızın 3. etabındaki şu ana kadar geldiğimiz yeri. Hemen kuralları hatırlatmak durumundayım. Tek harf istiyoruz sizden. Tek harf bulacaksınız. Tek harf söyleme durumundasınız. Tek seferde kelimeyi doğru şekilde almamız gerekiyor sizden. Doğru harfi belirlemenizi rica ediyoruz. Yanlış bir harf belirlerseniz cevap hakkı diğer yarışmacımıza geçer. Tahmin hakkını kullanacak mısınız?
2: Bir tahminim var.
0: Bir tahmininiz var. O zaman biz tahmininizi dinliyoruz. Harfi de belirlediğiniz harfi de yüksek sesle tekrarlamanızı, önce kelimeyi sonra da harfinizi belirlemenizi, söylemenizi rica ediyoruz. Dinliyoruz.
2: İterasyonel. O harfi.
0: İterasyonel. Var mı kelimeyle ilgili bir bilginiz?
2: Yok.
0: Ne olabilir acaba iterasyonel? Bakıyoruz. Ne olabilir? Bu eğer kelimemiz iterasyonel diye bir kelime ise. Böyle bir kelime var mı sizce Şevki Bey?
1: Var var.
0: Var mı?
1: Var var. Var. Bilmiyorum ama var. Anlamını bilmesem de var.
0: Bize de çok yakın geldi. Varmış gibi.
1: Çok varmış gibi geliyor.
0: Peki, çok varmış gibi. O zaman efendim iterasyonel Cumhur Bey'in O harfinden destek alarak kurduğu kelimeydi. İterasyonel yanıtı tabii ki doğru kabul ediyoruz. Ve anlamını da adım adım tekrar eden yöntem anlamında kullanılan matematiksel bir terim bulduk. İterasyonel matematiksel bir terimdi. Adım adım tekrar eden yöntemdi. Bu bölümün gizli şifre kelimesi. Gönülden tebrik ediyoruz yarışmacılarımızı. Evet efendim, harflerin gizemli ve sırlı dünyasına yolculuk ettiğimiz Sır Küpü'nün bir bölümünün daha sonuna geldik. Yarışmacılarımız çok keyifli, çok başa baş bir mücadele çıkarttılar ve iterasyonel kelimesini buldular bu bölümde. Bir abi kardeşim mücadelesini seyrettik hep beraber. O zaman şöyle, bugünün anısına okudukça bizi hatırlamanız dilekleriyle sizlere de küçük birer hediyemiz var.
2: Çok teşekkür ederim.
0: İyi günlerde.
1: Çok sağ olun.
0: Okuyun istiyoruz efendim. Buyurun.
2: Sağ olun.
0: Çok teşekkür ediyoruz
2: biz
0: efendim.
2: Teşekkür ederiz.
0: Çok sağ olun. Evet efendim, geldik bir yarışmanın daha sonuna. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız sır küpü diyoruz. Siz de buraya misafir olmak, bizimle beraber yarışmak isterseniz lütfen bize ulaşın. sırküpü@aparanot.com.tr adresine yazın. Sizi de buraya misafir edelim. Keyifli deneyimi beraber yaşayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.

0: avantajı kaçırma. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
1: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.

0: Biz Bize'den herkese günaydın.
1: Merhabalar efendim. Stüdyomuzda birbirinden değerli isimle beraberiz. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar.
0: Evet, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz?
3: İyiyim. Sizler iyisiniz.
0: Evet.
2: Teşekkürler.
0: İyiyiz. Espiyonaj ekibi. Evet, espiyonaj ne demek? Senden başlayalım.
3: Fransızca'da casusluk yapan, bilgi saklayan ve getiren anlamına geliyor. İşimiz istihbarat üstüne bir iş. Biraz Orta Doğu, biraz Türkiye'de. Gerçek olaylardan esinlenerek yazılmış bir hikaye. Çok değerli hocamız Onur Tan bu işin başında. Hem yönetiyor hem de yazımda kendisi var. Çok iyi giden bir iş oluyor şu anda. Hali hazırda devam ediyoruz.
0: Konusu tamamen MIT ajanlık
3: ya yani, istihbarat üstüne.
0: Herhangi bir istihbarat şeyi değil, değil mi?
3: Herhangi bir tamamen istihbarat diyoruz.
0: Üzerine kurulu. İstihbarat. Ekip çok iyi. Engin Altan Düzyatan, Yavuz Bingöl,
3: ondan sonra Yalçın Hafızoğlu başrollerde. Onlar biz bu ekibin benimle birlikte iki arkadaşım daha var. İstihbaratın bel kemiğini oluşturan üç arkadaş olarak sahada görev yapıyoruz. Karşımızda
2: ben varım.
3: Canım ciğerim Hakan, özel hayatımda çok yakın arkadaşım.
0: Daha önce de sizi ikinizi konuk etmişsiniz.
3: Yani biz
0: tiyatro değil mi? Ankara'da bir oyun oynuyorduk.
3: Ankara'da evet, birlikte beraber bir adam yaratmak oynuyorduk daha önce.
0: Ya şimdi film oldu.
3: Evet, şimdi evet. Engin Altan Düzyatan aynı zamanda Hüsrev'i canlandırdı filminde. Daha önce de misafiriniz oldu, evet. Konuğunuz oldu hatta. Sette de bunun üstüne birkaç sohbet ettik kendisiyle.
0: Çok güzel.
3: Ondan sonra karşı tarafı Hakan Bey anlatsın. Nasıl bir...
2: Evet, yani sadece bunu bir istihbarat dizisi olarak düşünmemek gerekiyor. Senaryoyu okuduğum zaman asıl beni heyecanlandıran, hepimizin malumu Orta Doğu'nun kirli siyaseti içerisinde birçok figür var.
0: Evet.
2: Ve bu figürlerden harici burada yitip giden çocuklar var. Yani espiyonajın asıl hikayesi, asıl vurucu tarafı bu bölgede yaşayan bir kız çocuğu üzerinden bir hikaye anlatıyoruz.
0: Öyle mi?
2: Yani gerçekten. Asıl bizim hikayemizin gerçek sürprizi, herkesin bildiği gibi bir istihbarat olayı ya da bir operasyon vesaire değil. Onun haricinde biz ve bizim Orta Doğu'daki çocuklara karşı yaklaşımımızla alakalı ciddi manada nefis bir işin içindeyiz.
3: Bizim dizimiz için şunu söyleyebilirim. Belki de Savunma Bakanlığı'nın, savunma sanayinin bize destekleri burada çok önemli. Helikopter olsun, işte efendime söyleyeyim ejder olsun, silahlı kuvvetlerinin çok desteği var. Bence bizim sektörümüz için de devletimizden böyle bir destek alıyor olmak da bence çok gurur verici bir durum. Bizim sektörümüzün gelişmesinde de çok faydası olacağını düşünüyorum bunun. Burada hem Orta Doğu'nun getirmiş olduğu sorunları Türkiye olarak nasıl ele aldığımız, bunun bu diziye yansıması, bunların hepsi bir bütün olarak çok değerli görüyoruz tabii diziyle.
1: Çekimler başladı mı?
4: Evet başladı. Bir ay oldu.
2: 21,
4: İstanbul'da mı?
2: 21 Mayıs'ta İstanbul'da başladı. Burada bir aylık kadar bir çekim süremiz var. 28 Haziran gibi Hatay'a gidiyoruz. Hatay'da da 2 haftalık çekim takvimimizi oluşuyor. Toplamda 1,5 ay gibi bir sürede işi çekmiş olacağız.
0: Evet, Melis senin rolün.
1: Zohar galiba,
4: evet.
1: Değil mi?
4: Evet, ben Zohar karakterindeyim. Yani. Ve fazlasıyla kötü bir

0: tarafla böyle farklı bir diyaloğu olan, farklı bir matematik hesapları olan, hani oyunculuk anlamında çok etkilendiğim bir karakter. Tabii kötü tarafta olması aslında şu an hiç istemediğimiz bir tarafta.
1: Ama orada da oyunculuğunu göstereceksin. Yapacak bir şey yok. Siz oyuncusunuz.
0: O taraf işte çok heyecanlandırdı. Ve bence çok heyecanlıyız. Yani görüntüler çok iyi. Çok iyi çekiyoruz. Hani,
2: evet, meraklı
0: herkes çok heyecanlı. İşimiz tam gaz başladı ve
1: sen nasıl dahil oldun?
3: Maşallah.
0: Audition'ımı verdim Onur hocamıza. Ondan sonra Bluar karakteri için görüştük.
2: Ne güzel.
0: Karakter gerçekten çok hoşuma gitti. Güzel de gidiyor ya. Yani.
3: Eğitim aldınız mı? Atış eğitimi?
2: İlk silahları kullanma, ondan sonra silahları kurma ve diğer araçları kullanma ile ilgili profesyonel ekipler geliyor ve bu profesyonel ekipler sayesinde bizim işimiz çok daha kolaylaşıyor. Hemen orada sıcağı sıcağını gösteriyorlar ve o an tam olarak ne diyorlarsa uyguluyoruz. Çok daha sıcak ve çok daha temiz oluyor her şey. O yüzden hiç eğitim almamızı istemedi.
1: Peki böyle, o heyecanla onu becerebiliyor musunuz? Yani ilk defa eline aldığın normal silah değildir herhalde. Özel silahlar da vardı.
2: Normal silah.
0: Normal silah.
2: Evet, gerçek silahlar.
0: Evet,
2: gerçek silahlar geliyor tabii ki, boş olarak geliyor ama yani oyunculuğun vermiş olduğu bir heyecan da var işin içinde. Lakin şöyle bir durum söz konusu. Orada işini gerçekten o kadar profesyonel yapan ve bize o kadar kolay anlatan insanlar var ki, tamam, bu konuyla ilgili. Aynı zamanda Yalçın Hafızoğlu'nun dövüş sahneleri de vardı, örnek veriyorum. Onun için de bir ekip geldi. Aynı zamanda o dövüş sahnelerini çalıştılar. Çok yorucu, çok tempoluydu ama sonunda çok mutlu olduğumuz bir noktaya gelindi.
1: Ne güzel.
2: Aynı şekilde silahlar içinde böyle bir durum söz konusu.
3: Aksiyon bolca var, peki gerilim de var mı işin içinde? Biraz?
0: Gerilim bende, aksiyon onlarda.
2: Evet. Gerilim hanımefendide.
0: Gerilim benim tarafta.
3: Nasıl geçiyor o çatışma sahneleri?
4: Biz geçen gün ben ilk defa sete çıktım. Sette biraz da ufak bir fragman niteliğinde söylemiş olalım. Skorsky vardı.
0: Evet.
4: Bildiğiniz savaş helikopteri vardı sette.
1: Kullandım değil mi?
4: Hayır abi.
1: Yani onu da öğretiyorlar mı dedim yani.
4: Şimdi şöyle bir tecrübesizlik var. Benim ondan kaçmam gerekiyor ama aktörlüğün de verdiği bir cazibe var. Hani biraz daha oyununu genişletmek, kaçarken yani kötülüğü yaptığın esnada o kötülüğü biraz daha parlatmak istiyorsun. Ben de helikoptere ateş etmek ve işte onun gelişini biraz daha beklemek istedim. Yani o yaklaştı, onu umursamadım. Keşke umursasaydım abi. Şöyle oldu. Ben aracıma binip kaçmam gerekirken helikopter mesafeyi kapatmaya başladıkça yükselen tozu, toprağı, börtü böceği sana tarif edemem.
3: Eyvah.
4: Evet, arabaya bindim ve beni görsünler diye camları da açık bıraktım ben.
0: İkinci sezon olursa hani garanti olsun arkadaşlar.
2: Ölmesin.
1: Ben de odunu benim şu anda hemen aklıma geldi abi. Arkadaş Rambo'yu seyretmiş. O suyun içinden çıkıp o Skorsky'yi indirdiği an var
2: öyle
1: ya.
2: Zannediyorum.
1: Bir anda dedi
2: öyle,
1: ki.
2: Ama o iş öyle
4: hiç
2: değil.
4: Öyle büyük iddialarım yok. Kaçarak ikinci sezonu garantilemek istedim. Tamamen duygusal oldu benimki abi.
1: Çok güzel. Ya.
4: Ve çekim durduğu zaman kucağımdan bir avuç toprak çıkardım. Yani ve gerçekten Barış'ın az önce ifade ettiği gibi Milli Savunma Bakanlığımıza gerçekten çok teşekkür ediyoruz.
2: Evet, tabii.
4: Burada yapım adına bunun teşekkürünü hem ediyorum hem de kendi adıma. Gerçekten bu savaş aletlerine ihtiyacımız olmasın ama insanın kendini biraz daha güvende hissetmesini sağlıyor. Bu çok önemli bir şey. O helikopteri orada görünce o bende başka bir güven duygusu uyandırdı. İşten hariç, yani Türkiye'nin savunma sanayinde ne kadar güçlü olduğuna dair emareleri görmek gerçekten o nefes kesici bir durum. Ve tabii ki Savunma Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Ancak çok da iyi bilirsiniz. Bu bütün şeyi organize etmek, böyle büyük çapta, evet, bir aksiyon dizisi çekmek, hikayeyi doğru aktarmak, Orta Doğu'da olan her soruna belki de parmak basmak ve tabii her şeyi dört dört yapabilmek için gerçekten kuvvetli de bir yapıma ihtiyaç var.
3: Evet, evet. Bu arada senin hayatında müzik daha önce geliyor değil mi, oyunculuktan? Konseptliği, evet, var.

0: piyona var, keman var. Bir sürü şey var.
1: Ben evet çocukluktan beri konservatuar okuyorum. Güzel sanatlardan sonra konservatuar. Ama sahne sanatları okuduğum için yani bunu sahne sanatları opera koro bölümü.
2: Halen mi okuyorsun?
1: Yo yo.
2: Okudu.
1: Yıllar oldu tabii ki.
2: Hangi konservatuar?
1: Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı. Sahne sanatları olunca daha çok müzikal taraftaydım ben. Birazcık oyunculuk, birazcık dans, ağırlıklı müzik tabii ki. Daha sonrasında hani oyunculuk eğitimi alarak, çünkü çok merak ediyordum yani, çok ilgimi çekiyordu sahnede oynadığımız oyuncuların o hareketleri, girdikleri duygular vesaire falan filan. Ondan sonra eğitimle bu tarafa doğru da bir işimle ikisini birlikte yürütüyorum yani, müzik ve oyunculuğu birlikte götürmeye çalışıyorum.
2: İlk işin neydi pardonlar?
1: Dizi sektörü, teşkilat.
2: Dizi, film fark etmez.
1: Teşkilatla başladım.
2: İlk teşkilatla
1: evet,
2: başladım.
1: Ankara'daydım zaten. İlk teşkilatla başladım.
0: Süper. Zafer Algöz'le de oynadım, partner oldun.
1: Evet, Zafer Bey. Zafer Bey'i çok seviyorum. Zafer Bey'e selamlar olsun. Daha yeni Cennet'in Çocuklarını bitirdik. Orada Zafer Algöz'ün eşine oynuyordum. Kokoş bir karakterim. Bir tane küçük oğlum var, Fındık Prens, köpüşüm. Onunla
0: senin
1: birlikte.
0: Kendi köpeğindi değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, benim kendi köpeğim. İnanılmaz bir, o da çok hoşuma giden ve böyle keyifle oynadığım bir karakterdi. Tatlı tatlı takılıyorduk Zafer Bey'le yani. Çok misli. Bitti, üzüldüm.
0: Orada koro şefliği var, vokal koçluğu var. Senden bugün bir şey dinleyebilecek miyiz?
1: Tabii bir şeyler söylemeye çalışırım tabii ki.
2: Bir dinleyelim o zaman.
1: Şimdi mi?
2: Evet. Falan. Hazır değil misin? Bir tur atalım, sonra sana gelelim.
0: Sen her zaman hazırsın.
3: Bir tur atalım.
2: Peki ben müziğe nasıl bulaştın? Biraz daha müzik konuşalım.
1: Ya bizim ailede hep şey vardı. Abim gitara gidiyordu. İşte ben o giderken yanında götürüyorlardı. İşte ben yok kemana gideceğim, yok davruka gideceğim, yok şuna gideceğim falan. Hep böyle bir, her hafta bir isteğim vardı. Ondan sonra biraz da tembel bir öğrenciydim. Fazlasıyla. Annem dedi ki bunu konservatuara gönderelim o zaman. Ya çok basit bir şeymiş gibi. Ondan sonra o konservatuar binasına girdikten sonra zaten aşık oldum. Yani o bütün odalardan gelen farklı enstrüman sesleri, insanların o koşturması falan filan şey oldum yani. Ben burada olmalıyım.
2: Peki oraya girene kadar sende ses olduğunu kimse fark etmedi mi?
1: İlk keman bölümüyle başladım ben. Keman biraz fazlasıyla zor bir enstrüman. Perdesiz evet. Bir enstrüman olduğu için çok da götüremedim açıkçası yani. Hani. Çünkü günde 12 saat falan çalışmak lazım. Yani hani çok da benim yapabileceğim bir iş değildi yani. Üniversitede opera koro bölümünün sınavına girdim. Ve iyi bir dereceyle falan kazandım. Dedim ki okey, tamam ses var o zaman. Aslında ya, çok opera gibi. Şeyim yoktu. Sonra oraya başladım. Kemanı İşe çevirdim. Dışarıda ekstra işlere gidiyordum. O konservatuarda öyle okudum falan. Hani öyle para kazanarak kemanı işe çevirdim. Sonra zaten işte Kültür Bakanlığı koro şefliğine falan girince artık o kemanı elveda demek zorunda kaldık yani. Kültür Bakanlığı, Devlet Tiyatroları, Ankara'da hep kurumlardaydım.
2: Yıllardır konuk ağırlıyoruz. İlk defa konservatuara bu şekilde gireni dinliyorum ya. Hep şöyle çocuk işte annem fark etti, anneannem fark etti. Bizim ailede zaten
3: söylediler.
2: Aldılar beni, kolumdan tuttular. Ulan işte birine götürdüler. Dinle bunu. Dedi ki kesin bu çocuktan bilmem. Ya bir şey bekliyorum yani.
3: Öyle değil.
1: Yani öyle düşünerek yaptılar da bence çok zor yani konservatuar okumak.
2: Evet, kesinlikle.
3: Kesinlikle.
1: İş yani ciddi bir mesele.
2: Aynen.
0: Hazır hissediyor musun artık yoksa?
1: Hadi. Ben, tamam. Gününü peut apprivoiser et c'est bien aimé calable celui qu'on vient de refuser rien n'y fait mais les souffrières la parle bien l'autre sauté et c'est l'autre que je préfère il n'y a rien dit mais il me plaît. L'amour, l'amour, l'amour, l'amour. Bu kadar çok söyledim. Çok teşekkür ederim.
0: Ağzına sağlık. Hiç hazır olmaya da ihtiyacın yokmuş.
3: Yani. Bizim gösterebileceğimiz, biz orta oyuncuyuz. Karagöz Hacivat.
2: Geçen konuk etmenizle konuştuk, bol bol oyununuz da çok güzeldi. Evet, sizin zaten bir arkadaşınız
3: Bizim dostluğumuz aile dostluğumuz. Aynı hem aile dostluğumuz, biz aynı kurumda yıllarca çalıştık. Gösteri Sanatları Atölyesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın bir kolu olarak Hakan'la biz orada tanıştık ve hayata bakış açımız, mesleğe bakış açımız bizi çok yakın arkadaş haline getirdi ve o günden beridir aynı tempoda devam ediyoruz. Aynı işleri severek icra ediyoruz. Bizim için tiyatro nerede icra edilmesi gerekiyorsa biz oraya koşa koşa gidiyoruz. Hatta Hakan depremden sonra zannedersem çocuklarla ilgili bir şeye gitti. Ben o zaman gidemedim. Onu bir anlatabilir misin? O çok değerli olduğunu düşünüyorum çünkü.
4: Şöyle malumunuz 6 Şubat bizim üzerimizden büyük bir yıkıntı ve enkaz bırakarak geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda halen aktif oyuncuyum. İki tane oyunda oynuyorum. O dönem hemen bölgeye gidip çocuklara dokunmak ve bir anlığına onları o dünyadan uzaklaştırma arzusu içindeydim. Aynı zamanda Kültür Bakanlığı'nın karagöz sanatçısıyım ben. Ve Şehir Tiyatrosu'nun desteğiyle onlara küçük karagözler yaptırdık. Küçük hediyeler. Yani onlar kendi hayal dünyasında bir dünya yaratsınlar ve o andan uzaklaşsınlar diye. Samandağ'a gittiğimiz zaman depremin 60. günüydü ve hiç unutmuyorum 200'e yakın çocuk vardı orada. Onlara bir gösteri yapıp o hediyeleri verdik. İnsanın hayatında bazı anlar vardır ve unutulmaz, silinmez. Öyle bir an yaşamıştık orada da. Hala tüylerim ürperiyor. Çadır kente ilk geldiğimiz gün çadır kentin içinde bir çadıra karagöz perdesini kurdum. Daha indikten bir saat sonra kadar hiç dinlenmeden, çünkü çocuklara bir an önce ulaşmak için arkadaşlarımız ve oyunun yönetmeni, yönetmen yardımcısı da yanımızdaydı. Buradan selam olsun Elif, Özgür ve Can'a. Hemen dekorumuzu kurduk, gösterimizi yaptık ve sonra karagözlerini takdim ettik çocukların. Onların da böyle vidalı sopaları var, onlar oynasınlar diye. Böyle ufacık bir kız çocuğu benden yardım istedi, karagözlerimi sen takar mısın diye. O esnada karagözleriyle uğraşırken gösteri bitmişti. Çok yakınımızda bir yerden silindir geçti. Ve yerde böyle hafif bir sarsıntı oldu ya. Ve o çocuk bana anne diyerek sarıldı. Ben hayatımda o günü, o anı... yani evet, hiç unutamayacağım bir zamandı. Çok enteresan.
3: Ben bu hikayeyi bildiğim için anlatmasını diledim. Çok dokunan hikayeler bunlar.
4: Ve biz Barış'la sadece bu coğrafyada değil 8 Avrupa şehri, evet, 10 tane ülke falan gezerek Karagöz Hacivat orta oyunu
3: yurtdışı Türkler ve aileler birliğiyle birlikte yine devletimizin
4: yurt dışındaki Türklere ve oradaki Ramazan'da özellikle etkinlikler yaparak beraber birçok faaliyette ve etkinlikte bulunduk.
2: Hacivat'la Karagöz'e benziyorsunuz da.
3: hangimiz sizce Hacivat, hangimiz Karagöz?
2: Bence Hacivat, Karagöz.
3: Ben Hacivat'ı, o Karagöz. O kesmişim. Daha kaba saba değil mi? Çünkü yani
4: teşekkür ederim.
3: Bak, insanın arkadaşından da
2: atışmaya başladılar.
3: Ama Karagöz ve Hacivat'ın belirli karakteristik özellikleri var. Karagöz daha kaba saba, daha laftan anlamaz. Hacivat ise daha okumuş, daha bilmiş. Karagöz'ü sürekli yola getirmeye, doğru yola teşvik etmeye çalışan bir karakter. Yani ben. Beyefendi öyle değil.
2: Hakan, sen çocuk var, evlisin değil mi?
4: Evet, ben evliyim, iki çocuğum var.
2: Neden girdin bu konuya? Barış'ı biliyorum zaten, eşi bizim mesai arkadaşımız zaten. Çok tatlı bir kızı var. Biraz önce içeride konuşurken de insan böyle ailesi olunca, çoluğu çocuğu olunca daha bir hassas oluyor. Sen biraz önce konuşurken yayında anlatmadın. Esas bu çektiğiniz projedeki, dizideki Orta Doğu'da çocukların üzerinden gittiğin, çocukların konusunda. Orada da bir anlatırken de gözlerim doldu. Bir Gazze hikayesi, bir Filistin olayı var galiba değil mi?
4: Ben konuyla alakalı ipucu vermiş olmayayım.
2: Tamam, vermeyeyim.
4: Ama çok güzel bir kız çocuğumuz var. Allah nazardan saklasın.
0: İnanılmaz güzel.
4: Yetenekli, bahtı açık olsun, hep iyi insanlar karşısına çıksın.
3: Amin.
4: Hikaye o kadar iyi ki, bazen şöyle şeylere ihtiyaç vardır. Elinizde bir iş vardır, hiçbir şey rast gitmez, yolunda gitmez, bir şey üretmişsinizdir, karşılığını alamazsınız. Ama bizim espiyonajda çok tuhaf bir şey var. Hani gününe saatine denk gelmek vardır ya, bir an, bir tevafuk dediğimiz hikaye,

0: tesadüften daha ileride bir hikayesi, bir nasibi vardır ya.
1: Evet.
0: Bu işin kendi nasibi olduğuna inanıyorum, evet, ben.
2: Doğru.
0: Hem hikayesi açısından, hem yapımcısı açısından, hem yönetmeni, senaristi, oyuncular açısından. Abi sette öyle şeyler oluyor ki. Yani hiç olmayacak şeyler öyle an ve üst üste geliyor ve öyle muazzam bir elektrik oluyor ki. O kameraya yansıdığına çok eminim. Onur Hoca çünkü bunu hiç affetmez. O hep doğru anda hep oradadır.
1: Kesinlikle.
0: Neden özellikle çocuk hikayesi dedim? Bizim aslında yani sanatta çok önemli olan şey budur. Var olan kötülüğün içinden iyi bir şeyi aktarırken o kötülüğü nasıl büyütüp de kötü olduğunu göstermektir. Sanatın bütün mucizevi hareketi budur. Bizim hikayemizde çocuk çok önemli. Yani bir istihbarat işi, aksiyonlar, az önce Skorskilerden, Ejderlerden, işte operasyonel istihbaratlardan bir sürü şeyden bahsettik. Ya o bölgedeki bir sürü terör gruplarından, ajanlardan, bağlı bulundukları istihbarat teşkilatlarından bahsettik. Ama temelde öyle güzel bir şeye dokunuyoruz ki, yani bir çocuk hikayesi. Yani Orta Doğu'da öksüz kalmış çocukların hikayesi de olabilir. Şehit düşmüş çocukların da hikayesi olabilir. Ben seyircimizi merakta bırakarak buraya çok bu parantezi, evet, bu kadar güzel bir yerde noktalamak istiyorum.
2: Peki iki erkek babası olmak nasıl?
0: Bizim evimiz Veli Efendi'ye benziyor. Çocuklar tabii ki çok, onlar biraz aktif ve çok hareketliler. Tam da yaşları artık gençliğe doğru adım atarlarken enerjilerini zapt edemiyoruz. Onlar basketbolla ilgileniyorlar, sporla ilgileniyorlar. Umarım halalarına benzerler ve bahtları açık olur.
2: Evet. İnşallah.
1: Hala derken Gizem Örgen'in ablasısın sen.
0: Ben abisi.
1: Abisi. Ablası nerede?
0: O benim abisi. O benim ablam. O benim küçük kız kardeşim.
1: Kız kardeşin.
0: Ama tabii ki ülkemizin gururu.
2: Evet.
0: Savunma bakanımız. Benim telefonum da öyle kayıtlı. Savunma bakanı diye kayıtlı. Şimdi VNL'deler. Ankara ayağında VNL'in. Ve ben ayrıca heyecanlı ve mutluyum. Gizem kaptan oldu bu ayakta. İşte çekimler dolayısıyla ben buradayım ve fakat bir gün onu gidip izlemek istiyorum. Maçlardan birine setimin olmadığı gün onu gidip izleyeceğim. Kaptanken, pazubandı taşırken onu sahada görmeyi çok istiyorum yani. Bizim için çok önemli. Yani Türk bayrağını dalgalandırabilmek, tabii, ve onu temsil edebilmek.
1: Evet.
0: Bursa'nın çok yakınında kız kardeşin, yani canının bir parçası olunca ben içimdeki duyguları doğru
1: Hakan,
0: ifade ediyorum.
1: Bir de şeyden yakalamak istiyorum şimdi. Genelde hep şey konuşulur. Gene konuşulmaz ya. Sen çok az örneklerden birisin. İşte bilmem işte Arda'nın kız arkadaşı, kız kardeşi. Hı hı. İşte Hakan Çalhanoğlu'nun eşi, çocuğu, şudu budu. Hep böyle erkek ve futbol takımları üzerinde. Hı hı. Ve şu anda bir kız kardeşim var. Sen, hı hı, oyuncusun ama senden daha ünlü. Yanlış mıyım?
0: Evet, evet, tabii ki.
1: Ve voleybol.
0: Evet.
1: Nasıl bir duygu bu?
0: Ya şöyle,
1: böyle olabileceğini hiç tahmin ettin mi?
0: Abi bir şey, Gizem o kadar inatçı, o kadar hırslı bir çocuktu ki, daha çocukluktan Gizem'de o başarma hırsı ve inadı vardı. Ya, keza bende de öyle. Yani sanatla uğraşmak biliyorsun bu coğrafyada çok zor.
1: Evet.
0: Senin az önce anlattığın gibi aileler buna çok müsaade eden yapıda değiller. Ataerkil bir toplumda yetiştik ve benim ailem tamamı asker. Yani presi ve baskıyı anlamışsınızdır. Ben bunlara rağmen sanatla uğraşarak Ankara Büyükşehir Belediye Tiyatrosu'nda sanat hayatıma başlayarak oradan buralara kadar getirdik
1: Gizem,
0: mevzuyu.
1: Gizem rahat mıydı?
0: Gizem biraz daha o önünde bir örnek. Ben bu zorluğu çektiğim için ben biraz daha göz kalkan oldum ona. O biraz daha serbestti ve ilk defa Nilüfer Belediyesi'ne transfer olurken Gizem daha 14 yaşındaydı.
2: Ya.
0: Ve evden gitmesi çok ciddi problemdi. Vallahi ben Gizem'le beraber kaçarım dedim. Annem oğluna. Yani bu kızcağızın istikbali orada iyiyse Gizem gidecek. Ve Gizem o destekle gitti. Hiç unutmuyorum, ilk odasında spor tesislerinin odalarını bilirsiniz.
1: Tahmin ediyorum.
0: Nilüfer Belediyesi'nin bir spor kulübünün bir tesisinde bir odası vardı. Evden 6 metrekare halı götürmüştüm. 90'lı yılların halısını bilirsiniz
1: de, evet, sen.
0: Sırf kızcağız kendini evinde hissetmesi için geniş bir halı. O odaya Gizem'e bir barınabileceği bir ev yaptık. Gizem okulunu orada bitirdi. Lise hayatını falan orada bitirdi Gizem. Sonra tabii çok azimliydi. Gizem yani o başarma, ya Gizem'e şunu yapamazsın demelisiniz. O onun challenge'ı.

0: Yani çok iyi. Çok affedersiniz, okey oynuyoruz. Okeyde bile yenilmeye tahammül yok. Gerçekten. O yüzden çok onunla çok gurur duyuyorum. Yani onun nezdinde bütün milli takımla, evet, bütün evet. filenin sultanlarıyla onlar bizim gerçekten gururumuz. Kesinlikle. Takımlar bazında Avrupa'da şampiyon olan tek gururumuz onlar. Yani o yüzden onların yaptığı şey bu coğrafyada yaşayan bütün kızlara umut olmak.
1: Aynen öyle.
0: Yani o yüzden onların hepsinin alnından öpüyorum. O yüzden bizden kat ve kat meşhur olmalılar. Daha ön planda olmalılar. Zaten kadın olarak var olmalılar. O yüzden evet. hiç bundan gocunmuyorum abi. Hatta yaslanıp arkama oh be gurur. İyi ki kız kardeşim var diyorum.
1: Hadi güzel harikasın.
2: Peki çocukluktan beri bir ilgisi var mıydı voleybola?
0: Tabii hiç akşam eve girmezdi. hemen evimizin önünde okul bahçesi vardı. Rahmetli komşularımızdan bir hacı abi vardı, elektrikçi. Allah rahmet eylesin. Rahmet. Filesi vardı. Akşam parti yani yaş gruplarıyla voleybol maçı yapardık. İşte akşam 6'da atıyorum 10 yaş 15 yaş arası gelsin, onlarla oynardık. Ondan sonra işte akşam 7'den sonra biraz daha gençler. Akşam işte 7.30'dan sonra artık daha biraz daha yaşlılar. Hava kararına kadar voleybol oynardık.
2: Hiç durmadan.
0: Hiç durmadan. 2-2.5 saat enteresan. Hı. İşte çekirdek kolalar alınır, sular bir şeyler. Orada diğer çocuklar da hadi sen gel bu abinin yerine gir, sen buraya gir. O bambaşka bir şeydi. Yani mahalle kültürü, o beraber iç içe yaşama, birbirini tanıma, sporu orada yapma ve ondan sonra zaten okul takımına seçildi Gizem. Ankara Eczacı'da oynadı ve profesyonel hayata başladı lisansı çıktıktan sonra.
2: Birlikte oynamışsınız. Sen istemedin mi voleybolcu olmak?
0: Ben basketbolla ilgilendim. Fakat herhalde o gençlik şeyi... Tiyatroya bulaşmıştım bir defa.
1: Allah Allah.
0: Yani o tiyatro benim hayatımın vazgeçilmez bir parçasıydı. Ben yapamam dedim ya. Spordansa sahnede hep ışığın altında olmak bana daha cazip geldi. Ve ben tiyatroda yoluma
1: devam. Dediler mi aç kalırsın?
0: Çok oho.
3: Hatta ilk çok, cümle zaten.
0: Yani hatta şöyle yani çok acayip yerlere geldi konu aile içerisinde. Olmaz falan oldular yani öyle. Yani. Ben kendisin kafamı kendim yapmış olayım falan. Ama
2: ya kankam ya. Çok
0: güzel. Ama bir yerde şöyle bir şey var. Bir şey inat etmek galiba bizde genetik kodlanmış bir şey o.
1: Bilirim.
0: Bir süre sonra annem geldi oyunlara ve annem uzun süre sonra geldi beni oyunlarımı izlemeye ve ondan sonra dedi o gerçekten dedi sen
1: sonra da
0: sanatçı olmuşsun.
1: Her bir adam yaratmak temsiline geldi.
0: Ve annem her oyuna gelip izledi ve her oyunu.
2: Ama çok güzel.
0: Benim annem ve babam engelli biliyorsunuz belki.
1: Hayır.
0: Evet annem çocukluktan maalesef bir kötü bir kaza eseri sandalye çekmişler altından ve düşüp beyin kanaması geçirmiş.
1: Ne diyorsun?
0: Tabii tabii. Babam da yüksek ateşten dolayı. O ikisi engelli. Yani ben şuna inanıyorum. Belki de evlatlarının bu yolda başka bir şey olması gerekiyordu. Yani onların hayatları,
3: mutluluğu için,
0: mutluluğu için,
3: huzuru için
0: bir şey olması gerekiyordu. Biz de annemize babamıza layık birer evlat olduğumuzu
2: bence
0: düşünüyorum.
2: Bence profil ne kadar başarılı iki tane evlatları var.
0: Evet,
2: gurur teşekkür duyuyorlardı.
0: Sağ olun.
1: Harika. Peki Gizem'in boyu kaç?
0: Gizem'in boyu bir 70 abi.
1: Bir 70 değil mi? Hı. Yani voleybolda inat etmek için de ilginç değil mi yani bir 70?
0: Onun mevkisi o.
1: Tamam onu kaldı biliyorum. Ama 14 yaşında o mevkide olabileceğini tahmin etmiyordur herhalde.
0: Hayır o zaman zaten kendimi o yaş grubunda smaçör oynuyordu. Sonra gelişim durunca baktı Gizem burada bize ekmek yok. Hemen mevkisini değiştirdi ve o yani o voleybola aşıktı Gizem.
1: Ben
0: yani.
1: Sana bir şey söyleyeyim. Azim denen hikaye budur. İşte
0: aynen abi.
1: Mevkide olamayacak bir yerde duruyor. Diyor ki ben fark etmez burada da harikalar yaratırım. Bence Türkiye'nin en iyi mevkisindeki bir numara zaten milli takımda da öyle oynuyor.
0: Abi dünyada 2 defa, Avrupa'da 4 defa, Türkiye'de 7 defa en iyi libero seçildi.
1: İşte. Yani o kim atarsa atsın Gizem'in yerde onun bir yerine çarpmasına topunu özellikle eli derse ben şaşkınlık için oraya vuracağını nereden tam yok o hızı düşünemiyorum yani.
0: Evet.
1: Yani karşısında Vargas da olsa ona düşse de yine yakalar diye düşünüyorum.
0: Manşet maçlarında yeniyorlar zaten abi. Gizem hiç yani kendi arkadaşlarıyla maç yapsın kendi arkadaşlarını yeniyor. Abisini okeyde yeniyor o kadar.
2: Maşallah.
0: Ya burada şey çok önemli. Bir anekdot söylemek istiyorum bu konuyla ilgili.
1: Lütfen.
0: Babam yağmur çamur demedi Gizem'in her maçına gidebildi. Yani burada yani hazır sizin aracılığınızla şunu söyleyeyim. Kız çocukların umudu,
3: evet.
0: Ailesi, destek yani baba sevgisi, anne sevgisi, bu çok önemli. Yani buradan ebeveynlere, hepimiz ebeveyniz. Çocukları desteklemek, onlara kol kanat germek, onların yanında olmak, hatasında bile onları kucaklamak, o hatadan birlikte ders çıkarmak çok
1: yapamazsın,
0: önemli.
1: Edemezsin değil. Sen yaparsın. Evet, sen aslansın, evet. Sen kralsın, evet. Sen kraliçesin, prensessin. Neyse.
0: Evet. Ve babam yani söylüyorum, engelli olmasına rağmen deplasman, evde yani hiçbir maçı, antrenmanı kaçırmadığını söyleyebilirim yani.
3: Ne güzel.
0: Yani, yani bu başarının bizi... altında çok büyük pay sahibi babamdır.
2: Selam
0: yani.
2: Olsun buradan onlara.
0: Evet.
2: Peki maçları nasıl izliyorsunuz?
0: Ben kalpten gidiyorum. Ben çok kovuldum salondan. Yani hakem düdük çalıp beyefendi çıkar. Ben biraz fazla heyecanlanıyorum abi.
3: Gençlik, tam Karagöz. Kaba saba.
0: Gençlik yıllarında biraz öyleydi ama şimdi mesela dün akşam Belçika maçını izlerken ya İstiklal Marşı'nı duyduğum andan itibaren ilk setin ortasına kadar falan ağladım. Mübalağa etmiyorum yani. Ve bu çok büyük gurur yani.
1: Ne güzel. Melis, senin sporla alakan var mı?
4: Hiç yok efendim.
3: Hiç yok.
1: İzleyici olarak da mı yok?
4: Hiç yok.
1: Hiçbir yani, spor dalıydı.
4: Evet, zaten şey, bir enstrüman çaldığımız için bize herhangi bir sporla uğraştırmıyorlardı. İşte o voleybol.
1: Yapmanın dışında vesaire. İzleyici olarak olmaması?
4: Hiç cezbetmedi beni. Çok ilginç ama yani aslında maçı falan da birkaç defa böyle arkadaşlarım çok heyecanlı izliyorlar, yanlarına gittim falan ama.
1: O kadar.
3: Şey, ben babamdan dolayı Galatasaraylıyım. Ama farklı bir izleyici hiçbir zaman olmadı. Ta ki Sayın Hakan Örge ile arkadaşlığım başlayana kadar. Kendisi koyu bir Fenerbahçeli olması hasabiyle ben de artık koyu bir Galatasaraylı oldum. Artık Galatasaray'ın maçlarına gidiyorum. Artık tabii.
1: Bu nasıl bir şey ya?
0: Ya bana inat için
3: sırf,
0: abi.
3: Sırf ona inat
0: yani
3: olsun.
0: Yani saydesem kalecisini bilmez Tafarel'den. Anlatabiliyor muyum ya? Sırf bana inat güttü.
1: Frekansı de kalmış.
3: Yani bizim hayattaki paylaştığımız anlarda da böyle çok keyifli dakikalar oluyor. Bu takım konusunda da bu böyle. Hayatın diğer yanlarında da bu böyle. Yurt dışına seyahat ettiğimiz zaman da bir gösteriye gittiğimiz zaman da bazen örnek veriyorum bana tuzaklar yaptığı olduğu sahnede. Yani hiç beklemediğim, daha önce konuşmadığımız şeyler oluyordu ve ben böyle o oyunu nasıl kurtaracağım falan diye kendi aramızda böyle çok keyifli yaşadığımız şeyler de var tabii yani.
1: Siz oyunu bıraktınız mı şimdi? Ne oluyor?
0: Ben tekrar, şu
1: an... Yani bir adam yaratmak durdu mu artık, yoksa tekrar
0: yok,
1: başlayacak
0: mı? Yok, oynamıyoruz abi maalesef.
1: Kestiniz.
0: Evet, abi. O yani o vadesini doldurdu ve biz bitirdik. Ben şimdi Ağrı Dağı Efsanesi ve Fosforlu Cevriye müzikalinde oynuyorum. Şehir tiyatrosunda.
2: Yönetmenlik de var aynı zamanda.
0: Evet, aynı zamanlıkta yönetmenlik de yapıyorum. Adana Devlet Tiyatrosu'na geçen sene sezon başında Ağır Roman'ı yaptım. Çok keyifli, güzel bir iş oldu.
1: Bayağı iddialı şeyler, oyunlar hep.
0: Evet abi.
1: Özellikle seçiyorsun diye düşünüyorum. Önüne denk gelmiyordur ya.
0: Yok, şöyle öyle denk gelmiyor. Evet, yani karakteristik olarak biraz daha güçlü durabilmek
1: güçlü.
0: İçin
1: evet.
0: Hikayede ben şuna inanıyorum. Her şeyde hikayenin bir parçası olmak çok önemli. Bundan arınmak, hikaye benim demekten ziyade güçlü hikayede güçlü bir parça olabilmek önemli. O yüzden güçlü hikayede karakter gösterip güçlü durabilmek önemli. Burada Barış'ın ifade ettiği gibi, Melis'in söylediği gibi, sizin söylediğiniz gibi hikayemizde, espiyonajda çok önemli isimler var. Evet. Hikaye evet. Çok güçlü. Biz ne kadar küçük olduğumuzla ilgilenmiyoruz. Bu hikaye bir parça olarak,
3: bir bütün,
0: bu bütünün bir parçası olarak bu hikayeyi daha iyi ulaştırabilmek, daha fazla kitlelere ulaştırabilmek için, derdi anlatabilmek için buradayız. Her zaman benim için önemli olan bu.
1: Melis, senin hayalin gelecekte müzikte mi kariyer yapmak, yoksa oyunculukta mı, ikisi de mi?
4: Aslında ikisini birlikte biraz yürütmek istiyorum. Ya yani şöyle, tabii ki şimdi oyunculuk şu anda hani çok şükür ki hani rayında güzel gidiyor. İster istemez tabii ki hani şan kısmını, biraz müzik kısmını, işte uzun zamandır piyano çalamıyorum vesaire, onlar biraz bekliyor. Ama ne olacak, hani illaki bir vaktim olacak ve orayı tekrar toparlamaya çalışacağım. Çünkü biz sanatla uğraşan, sanatla yoğrulan insanlarız. Yani sanatın her dalı aslında, yani hani bizim ruhumuzu besleyen taraflar. Hayalim ise yani ileride çok isterim ki ben Leyla Genç

0: Sincer'in hayatını beyaz perdeye taşıyalım. Türkiye'nin çok önemli bir divasıdır. Opera sanatçımızdır. Bizi yurt dışında çok iyi temsil etmiştir. Keşke yapılsa yani. İşte Maria Callas yapıldı. Leyla Gencer niye olmasın? Yapalım lütfen. Ben hazırım.
1: Sayın Cemalettin Kömürcü.
2: İnşallah.
3: İnşallah.
2: Barış, senin de Yunus Emre belgeseli var. Onu hatırlıyorum ya. Ne kadar özel bir iş.
1: Evet. O da yine burada ATV'ye icra ettiğimiz, benim için de çok önemli bir yolculuktu. Yunus Emre'yi hepimiz tabii ki biliyoruz. Sayın Murat Gener ile biz bu projeyi çalıştık ve kendisi bana tekstleri getirdiğinde çok ağır tabii ki tekstler. Açıkçası karakterin derinliğinden çok korktum. Karakterin içinde kaybolmaktan çok korktum öncelikli olarak. Kendisiyle bu konuları çok istişare ettik. Çok güzel kaleme alınmış. Benim anlatı şeklinde yaptığım, icra etmeye çalıştığım bir işti. 8 bölüm olarak icra ettim o işi. Ve gerçekten belgeselin anlatı 8. bölüm ya da 7. bölümün bir yerindeydi. Yunus Emre diyor ki duyan o, konuşan o, söz söyleyen o. Bu üç cümleyi şimdi böyle çok güzel söyledim ama orada gerçekten içim titremişti ve artık nasıl bir huşu içindeyse artık, metnin ağırlığından mı, karakterin ağırlığından mı, orada bir gözyaşı dökmüştüm. Hiç unutamayacağım anlardan biridir. Yunus Emre benim için çok değerli, hepimiz için çok değerli ama ona, o karaktere can vermeye çalışan biri olarak gerçekten çok etkilendiğim bir karakterdi.
3: Bir adam yaratmaktaki Hüsrev'i sen mi canlandırdın?
1: Hüsrev'i Hakan. Hakan.
3: O da çok ağır bir
1: çok
3: karakter.
1: Çok ağır bir rol. Ben gazeteciyi canlandırmıştım. Gazeteci bir adam yaratmakta aslında ilk başta Hüsrev'in biraz daha karşısında duran ama haksızlığı gördükten sonra Hüsrev'i can dostu belleyip onun yanında olmaya çalışan bir karakter. Onu da layığıyla yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Bilmiyorum Hüsrev.
3: Evet, o da çok güzel, güzel bir oyun. Proje.
1: Evet.
0: Çok güzel bir işte. Ellerinize emeğinize sağlık.
3: Filmde Hüsrev'in karşısındaki gazeteci bir hanımefendi galiba. Yanlış mı?
4: Yok, yine.
3: Orada yine erkek mi?
4: Erkek oynuyor.
1: Tamam. Erkek oynuyor.
4: Ya çok büyük buhranla yazılmış. Beni aslında, yani tabii ki bir adam yaratmanın kendisi eser olarak çok başka bir eser. Yani detayları çok uzun saatlerce konuşmamız gerekir ama yazım hikayesi beni her zaman çok etkilemiştir. Muhsin Ertuğrul 1936 senesinde Necip Fazıl Kısakürek'e bir eser yaz der. O da Nazım'ın kafatası var ya der. Yahu sen başka, o başka. Yazsam oynar mısın der, o da oynayacağım der. Tohum eserini yazar 1936 yılında. Ve Tohum oynandığı esnada İzzet Şevki Bey, o dönemin tiyatro eleştirmenlerinden, bu sahnedeki performansı izlerken Muhsin Ertuğrul'dan dönüp yanında Fazıl'a, Ertuğrul'un başını sen yaktın der. Ve o gösterinin sonunda rağbet göstermediği için Ekabir takım tarafından, çok beğenilir Tohum ama halk beğenmez. Ve Muhsin Ertuğrul sahneden Tohum'un daha oynanmayacağını söyler. Ve bu Necip Fazıl'da büyük bir buhrana sebep olur. Zaten ruh çilemin destanıdır diye bahseder bir adam yaratmaktan Necip Fazıl Kısakürek. Ve 1938 senesinde bir heyetle beraber Zonguldak madenlerine teftişe giden müfettişler ve mühendislerle beraber Zonguldak'a giderler. Ona bir kalacak oda, bir ev verirler ve klasik eser çok sever, klasik müzik çok sever Necip Fazıl. Ve bir de at verirler, adı Rohan'dı galiba şu anda hatırladığım. Bir gece yarısı eseri yazdığı bir sırada bir cinnet anına yine denk gelir. İşte kül tablasında biriken onlarca izmarit, şiirlerinde de vardır o çok. Ve atı sürer, diğer mühendislerin ve müfettişlerin evine gider. Orada Puccini'nin bir eserini Taşbila dinler ve uzun süre dinler, saatlerce dinler. Eseri yazar, bitirir. Galiba 8 Temmuz 1938 olması lazım. Hatıratında öyle geçiyor. Ve geri döner. Muhsin Ertuğrul

0: ve Nehiye Hanım, yani eşi Nehiye Hanım'a okur eseri 3 saat. Ve dönüp onlara baktığı zaman yanaklarında gözyaşları kabuk olmuştu diye ifade eder hatıratından Necip Fazıl. Ve teksti alır Muhsin Ertuğrul, bir ay şeye gider, İsveç'e gider, hazırlanır, geri gelir ve Türk tiyatrosunun tabii ki temellerini oluşturan Artemel, Cahide Sonku, Nehiye Ertuğrul, Muhsin Ertuğrul, Vasfı Rıza Zobu, yani burada hani saygıyla belki de anacağımız isimlerin tamamı oyunda oynar ve oyunun öyle bir ihtişamla açılır. Peyami Sefa, Burhan Öztoprak ve İzzet Şevki otururlarken Peyami Sefa şunu söyler: şah eser. Yani bu küçük bir anekdot, benim çok sevdiğim
1: çok güzel
0: anekdotlardan
1: biri. Anlatırken tüylerim diken diken oldu yani.
0: Bir adam yaratmanın
1: muhteşem.
0: Bir aktör için de zor. Yani girift, derinliği inanılmaz bir eser yani. O eseri oynamak, o sahnede ona yani Necip Fazıl'ın yazdığı şeyi seyirciye aktarabilmek o kadar zor bir iş ki.
1: Altan'dan sonra senin anlatımın da efsane oldu. Evet. Ben Altan'ı böyle iki saat böyle anlattım. Sadece bunu konuştuk. O kadar doluydu ki şimdi sen de anlatınca dedim ki helal olsun ikinize de, vallahi çok iyi hakimsiniz.
0: Yani konuyu. Şöyle abi, şöyle bir şeyi sadeleştir. Yani bugündeki edebiyatçılar bunu yapar. Ben hiçbir okuyucu tasavvur edemem ki başkasının mahiyetine tecessüs duyacak kadar ruh iffetinden sıyrılmış olsun.
2: Böyle bir cümle yok.
0: Bu cümleyi sadeleştirmek, bu cümleyi değiştirebilmek mümkün değil yani. O yüzden o Necip Fazıl'ın aynı şiirselliğinde başka biri olsaydı, her şeyden bağımsız söylüyorum, bu eseri Necip Fazıl dışında herhangi bir yazar yazmış olsaydı,
2: dünya standartlarında ses getireceğinden eminiz.
0: Yani
2: kesinlikle.
0: Edmund Rostand yazsaydı, Cyrano de Bergerac'ın yanında da bir adam yaratmayı yazmış olsaydı, herkes sıraya girerdi, ben Hüsrev olacağım diye. Evet. Ben de öyle bir şey söylemiş olayım.
3: Bu arada ödül de aldın değil mi,
0: evet,
3: o rolle?
0: Yeni Tiyatro Dergisi en iyi erkek ödülünü aldı.
1: Güzel bağladın.
3: Ondan sonraki yıl.
2: Ondan sonra iki yıl.
1: Umarım kahve seviyorsunuzdur.
3: Tabii ki, tabii ki seviyorum.
1: Tabii ki diye.
3: Çok güzel hediyelerimiz var.
1: Evet.
3: Şöyle.
0: Çok teşekkür ederim.
3: Sporla çok ilgilenmesem de Beşiktaşlıyım tabii ki ben.
1: O da güzelmiş ya.
2: İşte ya. Evet. Şampiyon takım dediğim böyle olmuş.
3: Beşiktaş canım benim.
1: Evet, güle güle.
2: Harika.
0: Çok teşekkür ederiz.
2: Yani
3: sabah
2: uyandığımız gibi ilk yaptığımız aktivite.
1: Tamam.
2: Kahve içmek şimdi daha kolay oldu.
1: Neyse, Hakan'ı ben Hakancıyım. Hakan'ım. Seni biliyorsunuz değil mi? Bu kahve bittiğinde takımların marşı çalıyor.
3: Öyle
1: evet.
3: Mi?
1: Evet. Evet.
2: Aa,
1: öyle bip bip falan yapmıyor yani. Bildiğin Fenerbahçe maçı, Beşiktaş maçı.
3: Ay, sen çok tatlı.
0: Derinlemesine bu konuyu bildiğin için arkadaşım şampiyon dedi ama ben de Fenerbahçe'nin tarihini General Hamilton kupasına kadar bildiğim için biz de birazcık takım şey biraz daha böyle daha ilkeli, daha inançlı diye düşünüyorum.
2: Neyse ki Allah'tan benim ülkemizi Avrupa'da temsil eden bir takımımız var.
0: Teşekkür ediyoruz.
1: Tek söyleyemedikleri bu. Teşekkür ederiz, ayağınıza sağlık.
3: Harika. Efendim, bizi siz davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İzninizle ben yakın zamanda kaybettiğimiz oyuncu arkadaşımız Ece İrtem'i anmak istiyorum.
2: Tabii ki.
3: Ailesine başsağlığı diliyorum. Allah sabır versin. Çok
1: Allah rahmet eylesin.
3: Allah rahmet eylesin. Ben bayağı bir beni sarstı yani. Herkesin. Aslında kendisiyle tanışmadım ama hani takip ettiğim ve oyunculuğunu beğendiğim bir arkadaşımızı. Mekanı cennet olsun.
1: Tamam. Evet, 35 yaş.
3: 35 yaşında. Ben
1: her yaşın ölümü acıdır ama 35
2: yaş. Sonraki gün olması ayrıca...
3: Onu anmak istedim. İnşallah gittiği yerde ruhu huzurla olur. Amin.
1: Teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Yolunuz açık olsun.
2: Teşekkür
1: başarılar.
2: Teşekkür ederiz.
3: Çok keyifli bir sohbet. Teşekkür ederim.
0: İyi ki bir araya geldik. Muhteşem oldu.
1: Her zaman bekleriz.
0: En azından Espionaj ailesi adına sizlere teşekkür ediyoruz.
1: Evet.
0: Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Teşekkür ederiz.
3: Sevgiyle kalın.
1: Evet değerli izleyiciler, az sonra tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: şimdi patronuz. Önce işçiydik, şimdi patron olduk.
1: Bu işte biraz böyle dış bakış olarak bence yadırganıyorum.
2: Evet, paralı erkekler de, kadınlar erkekler gelini bakıyorlar.
3: Çok uygun olmayacağım düşünüldü açıkçası köy hayatında.
2: Kadınlar da olmalı tarımda.
1: Evet, biz kadınlar olarak her yerdeyiz.
3: Tarlaya girmeye başladık.
1: Traktör sürmeme.
4: Biz de ekiyoruz bezelye, niye siz ayrıcalık konuyorlar? Ben de diyorum ki bayan üreticiyim ben.
0: Kadın girdiğinde daha farklı oluyor üretimde de. Her yerde kadın daha önde oluyor.

0: geçmişi yükünü taşıyan bir adam asfaltın üzerinde hayata meydan okuyor.
1: Bulut Bey, katıldığınız tüm yarışları kazanmak istiyorsanız bakımlara atın ismini bulamazsınız.
2: Yarışıyor musun böyle sık sık?
0: Yarışmak onun en büyük tutkusu.
2: Daha fazla kazanmak istemez misiniz?
3: Sana ailem denince ne geliyor oğlum senin aklına?
4: Acı geliyor. O çocuk halimle hiçbir şey yapamadığım o gece geliyor aklıma.
0: Zihinlerde iz evet, bırakacak bir öykü.
1: Evet, olan iki şey vardır. Mesela?
2: Kazanmak.
1: Tamam. Ama kazanmak için...
2: Herkesi geç. Geride kimseyi bırakma.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk. Hanımlar çok güzelsiniz.
1: Siz daha güzelsiniz.
0: Yağmur, görüşmeli ne var ne yok?
1: Her şey yolunda vallahi.
0: Vallahi tam bu her gün bir sahnedesin maşallah.
1: Evet, bu sefer öyle oldu.
0: Ya da Instagram'dan bizi kandırıyorsun.
1: Yok vallahi kandırıyorum. Doğruyum.
0: Maşallah diyelim
1: sizi
0: o zaman.
1: Sizi bekledik ama gelmediniz.
0: Evet, doğru söylüyorsun. Geleceğim, iki yıldır geleceğim.
1: Evet, geleceğim. Çok yoğunluk vardır.
0: Aynen öyle ama gelmek istiyorum gerçekten.
1: Mutlaka bekliyorum.
0: Konuşalım.
2: Nasıl geçti anlat, biz seni görmeyeli.
1: Vallahi süper geçti. Şarkılar çıkarttım. Sahnelerime devam ettim.
0: Ne kadar sürede çıkartıyorsun şarkıları?
1: Biz iki ayda bir periyot halinde çıkartıyorduk normalde.
0: Normalde.
1: Normalde öyleydi. Ondan sonra dedik ki bir cover projesi yapalım. Kafalar çok karışık ya. Müzik camiasında bence arkadaşım da aynı şeyi söyleyecektir diye düşünüyorum. Çünkü böyle bir diyoruz ki cover mı yapsak acaba, yoksa normal şarkı mı çıkartsak? Artık halkın ne istediğini de bilmiyoruz. Müziğin tarzı da çok değiştiği için. Deniyorum bir şeyler, sunuyorum artık. Alan orada, duygusunu alan devam ediyor yoluna.
0: Peki
1: gibi
0: hikayede bir fixleyebildin mi?
1: Bir ara fixledim. Bir ara yaptım.
0: İddialı. 6 şarkı yılda.
1: 6 şarkı. Geçen sene çıkarttım 6 şarkı. Bu sene o bir sekteye uğradı. Çünkü sahnelerle birlikte eş zamanlı çok zor oluyor. Bir de after şarkıcılığı da yaptığım için, after'da da şarkı söylediğim için geç saatlerde şarkı söylüyorum. O yüzden de stüdyoda aynı, bir de şarkı söylediğimiz için uyumamız gerekiyor. Sesimiz işte kısılıyor, bir şeyler oluyor falan filan. Eş zamanlı götüremiyorum şu ara. Ama bir tane yeni bir şarkım var şu an.
0: İyi, süper.
1: Yeni demeyeyim, cover diyeyim.
2: Sahnelerde böyle şey, nabzı tutamıyor musunuz? Olmuyor mu? Değişiyor mu yine de?
1: Yok yok. Sahnelerde şöyle, bizim zaten 90'lar popla başlıyoruz. O her türlü
2: dinleniyor zaten.
1: Dinleniyor aynen. Sonrasında işte güncel yeni poplarla harmanladığımız zaman artık seyircinin nabzına göre repertuar değişikliği oluyor her türlü.
2: Ama şarkı çıkartırken bu olmuyor yani.
1: Hayır, bu olmuyor. Maalesef.
0: Çünkü sahnelerdeki izleyiciyle paylaşılan şarkıdaki izleyici çok farklı.
1: Çok farklı. Yani insanlar orada eğlenmeye geliyorlar. Gecenin sonunda belki biraz böyle hüzünlenmek istiyorlar vesaire. Ama bence müzik piyasasındaki şu anda sene sene zaten bence değişim sağlıyor. Şu an mesela rapçiler ortalarda, yani her yerdeler. Bu rapçiler nereden çıktı demek istiyorum. Tabii ki de öyle demek istemiyorum ama yani bizim bütün dönemimizi değiştirdiler. Ne yapmaya çalışacağımızı bilmediğimiz bir dönemdeyiz. Ben öyleyim yani, bilmiyorum şahsen. Hani sen ne düşünüyorsun bu konuyla alakalı ama şarkıcı çok arkadaşım da aynı şeyi söylüyor.
0: Hemen soralım Zeynep o zaman.
1: Evet,
0: ne düşünüyorsun
1: de
0: bu konuda?
3: Yani
0: hoş geldin bu arada.
3: Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ben biraz aslında kendi sevdiğim şeyi yapıyorum. Çünkü dışarıdaki dünyaya müdahale etmek ya da onu anlamak çok zor bence.
1: Bu da bir tercih bu arada, evet.
3: Çok, evet, dolayısıyla yani kendim oturup yazıyorum, dertlerim var, düşündüğüm şeyler var, hissettiklerim var ve o doğrultuda üretiyorum. Ve seyirciyle, dinleyiciyle buluştuğu zaman da sevmelerini umuyorum. Ben bu şekilde ilerliyorum.
2: Uzun yıllardır vokalistlik yapıyorsun değil mi?
3: Evet, ben çok uzun seneler vokalistlik yaptım. Ajda Pekkan'la başladım. Evet. Sonra Yalın'la çalıştım. Sonra 12 sene Sertab Erener'le çalıştım.
1: Ah, dün i̇şte, konserindeydim bu arada.
3: Ben de dün konserindeydim.
2: Gerçekten.
3: Aynı evet, evet, bilmeden aynı yerdeymişiz. Çok güzel bir
1: çok
3: konser
1: güzeldi
3: bu arada. Fuat Güner'le çalıştım. Zuhal Olcay'la çalıştım. Bir süredir de Nilüfer Hanım'la çalışıyorum.
0: Çalışıyorsun.
3: Evet, hala çalışıyorum.
0: Kim kaldı bütün süper? Yani şampiyonlar
1: evet,
0: gibi gibi.
1: Evet, bu arada inanılmaz.
0: Evet, süper.
3: Yani çok şükür onlar beni seçti ama ben de onları seçtim. Çünkü başka sevmediğim ya da hani şarkılarıyla bir bağ kuramadığım ya da kendisinden çok hoşlanmadığım kimseye vokal yapmadım.
0: Mecbur kalmadın, ne güzel.
3: Yani kaldığım da olmuştur ama yani hayat her zaman güller çiçekler olmuyor. Tamam. Ama bence tercihlerimiz biz yapan şey. İyi günde geçiyor, kötü günde geçiyor. Para da kazanıyorsunuz, parasız da kalıyorsunuz. Hepsi yolculuğun bir parçası. Ama ben geriye dönüp baktığımda kendimle ve yolculuğumla gurur duymak istedim. O yüzden de maddi manevi bedeller ödendi. ama mutluyum şimdi.
1: Vallahi ben de gurur duydum çalıştığın isimlerden.
3: Teşekkür ederim.
1: Gerçekten.
3: Teşekkür ederim.
1: Vallahi gerçekten.
2: Evde oturup böyle şarkılarını dinlediğin, ekrandan izlediğin isimlerle birlikte çalışmak nasıl?
3: Çok acayip bir his. Yani ilk mesela Ajda Pekkan'la sahneye çıktığımda o zaman Kuru Çeşme Arena vardı. Ve böyle inanamamıştım yani. Gerçekten ben burada mıyım? Bu kadar seyirci mi var? Gerçekten hani bu oluyor mu şu an yoksa? Çünkü bazen insan hayal ediyor. Hani ben çocukken çok hayal ederdim. Şimdi manifest diyorlar ama biz o zaman manifest falan bilmiyorduk. bayağı hayal ediyorduk. Sonra hani gerçekleştiğinde insan kendini böyle şey yapmak istiyor. Gerçekten oluyor mu bu şu an falan? Gerçekten benim sesimle onun sesi harmanlanıyor ve biz bunu dinleyiciye, seyirciye sunuyor muyuz diye. Çok güzel hisler, acayip hisler yani. Ondan sonra bir de mesela Sertab'la olan 12 senenin sonucunda o benim ablam oldu, dostum oldu. Yani sadece hani solist vokalist ilişkisinden ziyade başka bir boyut katıldı. Beraber tatillere gittik, zaman geçirdik, dertleştik, ağladık, güldük. O zaman da insan kendini çok şanslı hissediyor. Diyor ki ah bana nasip oldu. Çünkü birazcık da nasip bu işler. Ama sonra o bağ kurulduktan sonra da sahnede de başka bir şey oluyor bence. Yani o sahneye de yansıyor.
0: Neden değiştirmek zorunda kalınıyor? Bilmediğim için soruyorum. Mesela 12 yıl bu kadar iyi bağ kurdunuz, bu kadar aranız iyi. Niye başka bir sanatçıya geçme zorunda?
3: Yok öyle bir şey olmuyor.

0: olmadı. Biz oturup beraber karar verdik. Çünkü benim kendi işlerim de oluyordu.
1: Okay.
0: Ve artık çok çakışmaya başlamıştı. Sertab sağ olsun hiç beni şey yapmadı. Hayır gidemezsin falan, benim işime gel falan demedi. Git dedi tabii
2: genelde
0: ki.
2: Genelde çünkü öyle yapıyorlar. Hiç beni istemiyorlar.
0: Hiç beni şey yapmadı. Yani engellemedi, aksine destekledi. İdare ederiz bu akşam dedi falan, ama artık 12 senenin sonunda öyle bir noktaya geldik ki böyle önümüzde bir konser takvimi var, benim bir konser takvimim var falan, oturduk hangi gün şunu da yaparız, bunu da yapalım, bu da son konserimiz olsun falan diye böyle sarılarak ağlayarak sonlandırmak zorunda kaldık. Yani
2: insan kan değişikliği güzel oluyor. Yani oradaki vaden doluyor ve böyle başka insanlardan daha yeni tecrübeler almak da istiyor olabilirsin.
0: Yok, hiç yani hiç o değildi benim motivasyonum. Sertab'ın da o değildi. Ama işte hala görüşüyoruz. Konserine gidiyorum. Dün izledim.
2: Çok güzeldi. Gerçekten çok güzeldi.
0: Dün de ilk defa izledim bu arada. 12 seneden sonra ilk defa hani izleyici koltuğundaydım. O da çok acayip bir şeymiş. Çünkü yani benim içinde olmadığım bir Sertab konseri ben düşünemiyordum. Hani 12 senelik bir şeyden sonra, ama sonra böyle dışarıdan baktım. Bazen ağladım, bazı şarkılarda güldüm, eğlendim, dans ettim. Ama genel olarak iyi ki dedim. Yani iyi ki yolculuğumun büyük parçası burada bu insanlarla, böyle bir solistle, bu şarkılarla geçmiş dedim. Kendimi şanslı hissediyorum o bakımdan.
1: Zeynep, bir şey soracağım. Yani samimiyetine yönelik söylüyorum. Yani yanlış anlamayacağını düşünüyorum. Yeni tanıştık ama. Şimdi bu isimleri saydık. İnanılmaz bir isimlerle vokalistlik yapıyorsun. Bu isimlerle yapabildiğine göre gerçekten çok iyisin demektir. Ben de sesini dinledim. Gerçekten de mükemmel. Bence acayip keyif aldım.
0: Teşekkür ederim.
1: Bulunduğun yer, daha iyi yerde olduğunu hak ettiğini düşünüyor musun?
0: Hayat seçimlerden ibaret. Ben solo kariyerime çok sonra başladım. Çünkü yaptığım işi o kadar çok seviyordum ki.
1: Tercih senin de.
0: Yani hiç böyle ben de önde olayım hissinin çok ağır bastığı zamanlar geçirmedim. Sonra bir süre sonra artık o beni böyle içeriden bir yerden minik minik rahatsız etmeye başladı. O zaman da şarkı mı bulayım, yazayım mı, cover mı, o da bu derken bir zaman kaybettim. Sonra 2019'da bir albüm çıkardım. Tamam, tam içime sindi. Şarkıların bazılarını ben yazdım. İşte bazılarının sözü benim, bazılarının bestesi benim, bazılarının sözü bestesi benim falan derken Covid oldu. Ve dünya değişti. Biz evlere kapandık falan. Ha dedim, okey, peki, kısmet, yapacak bir şey yok. Sonra her şey tekrar açıldı. Ama benim kendimi tekrar bulmam ve yaratmam gerekiyordu. Çünkü ben Covid'e girdikten sonra, yani girmeden önce ve girdikten sonra iki farklı insan oldum. Hayatı sorguladım, bir sürü şeyle yüzleştim. Çok arkadaşlarımı kaybettim, büyüklerimi kaybettim. Böyle değişik uyanışlar oldu yani. Sonra dedim ki yeni Zeynep nelerden bahsetmek istiyor? Acaba yeni Zeynep'in dertleri neler dedim. Onu da keşfetmem biraz zaman aldı. Şimdi tekrar başladım.
1: Zor bir yolculuk.
0: Evet.
2: Şimdi bu kadar iyi isme çalışmak tabii çok güzel, çok büyük bir şans senin için. Ama bir yandan da sen hep mükemmeli aramaya neden olmadı mı bu sende? O yüzden bu kadar geç kalmış olabilir misin solo kariyerin için?
0: Olabilir, olabilir. Yani insan tabii kendime itiraf edebildiklerim ve edemediklerim var. Ama tabii ki çok iyi bir şey yapmak istedim. Çünkü sahnede çok iyi şarkılar vardı hep. Ve ben kendime daha azını yakıştıramadım açıkçası. Ha, yapıyorsam gerçekten güzel bir şey olmalı, değmeli. Gerçekten hani tabii ki o isimlerin şarkıları gibi olamaz. Çünkü herkesin kendi repertuarı, kendi dertleri, kendi kalemi. Ama yine de tabii ki hem sanatsal değeri olan, hem duygusal değeri olan, hem sesime yakışan bir sürü kriterim vardı. Onların çoğu da uzun süre karşılanamadığı için hareket etmedim, doğru.
1: Sen Yağmur, sen de Murat Dalkılıç.
2: Evet.
1: Onunla çalıştın.
2: Ferhat Göçer'le başladım.
1: Başladın,
2: evet, aynen. Ben de vokalistlik yapmayı çok severdim bu arada. Yapardım da bu arada. Devam da ederdim yani. Ferhat Göçer'le çalıştım.
1: Sen kimleyken karar verdin tek başına yolculuğa?
2: Murat'la.
1: Murat'la.

0: Murat bana yürü ya kulum dedi. Hadi. Ha, Murat bırak dedi beni zaten. Dedi evet. Aynen.
1: Doğru, geçen sefer de koştu. Hatta o zorladı galiba değil mi?
0: Evet. Yani şey onunla sondu zaten. O bana dedi ki Yağmur tamam benimle artık bitti senin yolculuğun. Hatta hiç unutmuyorum, Diyarbakır'da bir konserdeydik. Diyarbakır olmayabilir ama orada bir yerdeydi. Güney, evet, o tarafta bir yerdeydi. Menajerim benimle çalışmak istemedi ilk önce. Şöyle hemen anlatayım.
1: Menajerini bu arada Murat mı buldu?
0: Murat'ın menajeri.
1: Ha, Murat'ın menajeri.
0: Evet. Ondan sonra bu dedi çok duygusal, ben bununla çalışamam dedi. Kendisi de buralarda bir yerlerde olabilir. Neyse. Duygusalım, gerçekten duygusalım. Murat bizi böyle bir buradaydık. O senin menajerin, artık siz berabersiniz. Okey, devam ediyorsunuz. Ben de tamam dedim. Şimdi patron ne derse o bizde. İstemedi falan ama şimdi mesela Murat'la çalışmayı kesti, bitirdi.
1: Seninle çalışıyor.
0: Benimle devam ediyor.
1: Sen çalıştın yani. Sen de ben seni şimdi istemiyorum demedin yani.
0: Demedim.
1: Vay.
0: Demem. Ben tuttuğumu bırakmam.
1: Güzel. Harika.
0: Ama Murat sağ olsun gerçekten. Onunla yolculuğumu benim başka bir level'a yükselten insanlardan bir tanesidir. Benim için çok kıymetlidir bu arada.
2: Ne güzel.
0: Düet yapmak istediğimizde de dedim ki senin şarkınla, bir tane şarkınla ya da yeni yazdığın, eski yazdığın önemli değil. Seninle bir şarkı söylemek istiyorum. Hemen dedi. O dönemde biraz böyle rahatsızlığı olduğu için klip çekemedik sadece. Yapay zeka ile bir klip yaptık. Ondan sonra teşekkürlerimi sunuyorum da buradan, onu da çok seviyorum bu arada. Ferhat Göçer'le başladı, Murat'la bitti. Harika. Arada da bir sürü sanatçıya gittim ben de. Hepsi çok değerli bu arada. Yani vokalistlik yapmak bence çok keyifli bir şey. Hala mesela dün çok yakın bir arkadaşım var. Onunla mesela oturuyoruz. Sertap şarkı söylüyor. Biz oradan vokal yapıyoruz. Diyoruz ki ya keşke biz de çıksak oraya böyle arkada şarkı söylesek falan gibi. Çok keyifli bir şey yani.
1: Sanırım yani belli bir eski sanatçılar dışında yani bu sizlerin dönemindeki şarkıcının çoğu vokalden gelme zaten. Evet. Çoğu değil, neredeyse Merve Özbeyler, Derya evet. Uğurlar, İrem, hani herkes vokal, Bengüler yani geçmişte herkes
0: ben
1: bir vokalden
0: çok,
1: gelme.
0: Çok savunuyorum. Yani bence şu anki çıkan şarkıcıların, genç şarkıcıların kesinlikle bir A+ bir sanatçının arkasında vokal yapması gerekiyor. Oradaki dinamikleri anlaması için şarkıcıyı takip etmesi lazım. İşte oradaki müzikal üçlüler, beşliler falan bilirsin. Hani bir sürü şey var orada. Bir anda ellerine mikrofonu veriyorlar aranjörler. Tabii aranjörlere sesleniyorum. Veriyorlar, şarkıları çıkartıyorlar ve kızları bir anda şey ya da erkekleri bir anda sahneye atıyorlar. Ondan sonra ya tecrübesi ben sorguluyorum, hani biz mesela öyle yapmadık. Tam ben konservatuar mezunuyum ama bütün şarkıcıların arkasında da, işte bütün demeyeyim ama işte birçok şarkıcının arkasında da vokalistlik yaptığım için ben kendimi onlardan daha tecrübeli görüyorum açıkçası. Sen de öyle görmüyor musun?
3: Yani ben mesela konservatuarlı değilim.
0: Olsun.
3: Ama beni de Atilla Özdemiroğlu, Garo Mafyan
1: gibi daha ne olsun?
0: Daha ne olsun yani?
1: Doğru zaten.
0: Hani söylediğin isimler zaten. Almışsın.
3: Yani İstanbul Gelişim Orkestrası'nın solisti olarak başladım. Ben o zaman 19 yaşındaydım. Beni onlar eğitti. Yani alaylıyım
0: hiç
3: ama...
0: Hiç fark etmez ki.
4: Konservatuarlı olmuş.
3: Yani evet. Sağ yani, olsunlar.
1: İstanbul Gelişim Orkestrası dediğin yani necolar mecolar...
3: Tabii Uğur Başar. Garo Mafyan, rahmetli Atilla abi, Atilla Özdemiroğlu. Bende çok emekleri vardır.
0: Zaten dediğin gibi okul olduğu için. Evet.
2: Aynen öyle.
0: Şimdi evet. Direkt şarkı çıkartıyorlar. Evet. Hani tamam da.
3: Yani sahnede nasıl durulur, hata yaptığında tabii, nasıl tabii, düzeltilir, tabii, seyirciyle yani. İletişim nasıldır, profesyonellik, iyi günümüz var, kötü günümüz var, onu yansıtmamaktır falan bunlar... çok önemli şeyler
1: kesinlikle.
3: Bence.
0: Mesela Murat bana hep derdi ki bir maske düşün. Maskeyi tak suratına. Sahneye çıktığında çok mu üzgünsün? Ailenle mi kavga ettin? Sevgilinden mi ayrıldın? Hadi ne yaşadıysan. Tak onu o an 2 saat. Sonra çıkart at. Ağla zırla. At kendini yerlere, ne yapıyorsan yap. Ve gerçekten böyle yapıyor kendisi. Bunu yapıyor. Şahidiz yani. Çok üzüldüğü zamanları da biliyoruz çünkü. Ben çok duygusal olduğum için bunu yapmıyordum. Fakat şimdi şu anda daha yeni yeni yapmaya başladım yani.
4: Bu kadar Murat Dağtaş dedikten sonra bir düeti alalım hadi.
1: Evet, ben
0: kesinlikle.
1: Bilmem.
0: Değil
4: mi? Hadi dinleyelim. Evet.
1: Ben bilmem, bir de ikinci bir şarkı daha alalım. Arkasından ne gelsin?
0: Ne gelsin?

0: şarkı harika olmuş. Üçüncü düetten bahsedeceğim. Bu şarkı başka bir şarkı gibi olmuş. Murat'tan biliyoruz, dinliyoruz, seviyoruz ama bu tamamen farklı, sıfır bir şarkı gibi.
1: Vallahi öyle. Bizde City Pop denen bir yeni aranjörlerin kafası var. Bunu yapmaya çalıştı. Semih Gönder yaptı. City Pop yabancıların...
2: Şehir popu mu ya? City, şehir.
1: Şehirdeki müzik, şehirdeki işte artık böyle sokaktaki insanların yaptığı müzikler gibi diyelim. Semih Gönder yaptı, sevgili Semih Gönder. Murat da çok okey verdi bize. Çünkü Murat incine cincine kadar her şeyi böyle değerlendirir. Çok da beğendik biz de, sağ olsun o da valla o döneminde bize geldi, stüdyoda şarkısını okudu, çok da güzel söyledi falan. Klibi de yapay zeka ile yaptık. Hatta bu, biz klibi yaptıktan sonra bu yapay zeka klipleri bir anda patladı. Yani ilk biz yaptık demesem de şimdi o tartışmaları çıkartmayayım ama bizlerden bir tanesi gibi diyeyim açıkçası.
0: Murat iletişimlerle devam ediyor anladığım
1: kadarıyla. Tabii tabii, hala devam ediyor. Bir şarkı olduğu zaman ona mutlaka dinletirim. Fikrini sorarım. Çünkü ben müzisyenliğini de çok beğeniyorum. Düşüncelerini de çok beğeniyorum. Benim şarkıcılığımı çok sevdiğini ve bana gerçekten kalpten güzel dileklerde bulunduğunu bildiğim için, samimiyetine güvendiğim için hala onunla, benim için hala patrondur yani. Hiç değişmez aynen.
2: Zeynep, kendimi yeniden inşa ettiğim bir dönemdeyim diyorsun. Yeni Zeynep nasıl biri? Yani bu Covid'den sonraki yeni Zeynep mi?
3: Yani Covid...
2: Ya da başka bir şey daha mı yaşadım bilmediğim
3: şey? Covid'le başladı ama ondan sonra boyutlar yavaş yavaş açılmaya başladı. Kayıplar, yani arkadaşlarımın değişmesi, özel hayatım, farkındalığım falan, hani biraz tavuk,
2: üst üste her şey geldi
3: tavuk
2: galiba.
3: Mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan, yani tam olarak neyi tetikledi bilmiyorum. Ama böyle hani Alice Harikalar Diyarında gibi bir tünele girdim ve çıktığımda başka bir kadındım. Uzun bir yolculuktu, meşakkatliydi, yalnızdı ama gerekliydi.
2: Çıktın değil mi?
3: Gerekliydi, evet, çok şükür.
0: Uzun dediğin ne kadar sürdü o tünelde olduğun süreç?
3: Yani 2,5 sene. 2,5 sene bir yeniden inşa dönemi diyelim.
0: Kendi içine mi kapandın yoksa çalışmaya, üretmeye devam ettiğin bir dönem miydi?
3: Üretiyordum, çalışıyordum. Ama genelde yalnızdım ve evdeydim ve yazıyordum. Çok dışarıda insanlarla çok kontakta olduğum bir dönem değildi açıkçası. Kendimi keşfettiğim, anlamaya çalıştığım, kendimle yüzleştiğim, kendime yalan söylemeyi bıraktığım, dolayısıyla biraz acı çektiğim, bayağı acı çektiğim. Ama
1: ama sen böyle konuşsun, ben çok üzülüyorum şu an.
3: Ama gerekliydi, gerekliydi. Vallahi yani iyi ki şimdi oldu. Bir noktada yapmak gerekiyordu. Geç oldu, güç de oldu. Ama oldu.
2: Ama geçmiş olsun diye.
0: Yazmak mı iyileştirdi seni o dönemde?
3: Evet, yazmak bana çok iyi geldi. Yani üretebilmek, onu dönüştürebilmek. Yani o içimdeki acıyı ya da hissettiğim duyguları bir şeye dönüştürmek ve sistemimden o şekilde atmak ve sonra onları kendi

0: sesimle söylemek inanılmaz bir şeydi benim için. Terapi gibi bir şeydi yani.
1: Bu kadar duygusal konuştuk. Evet. Senin bir duygusal şarkın var.
0: Bir masal daha.
1: Bir masal daha gelsin. Sonra üstünde konuşalım.
0: Tamam.

0: Zeynep mükemmel bir şarkı. Muhteşem.
1: Teşekkür ederim.
0: Gözleriniz oldu. Özel yani annem bir sürü annem şarkısı dinledim ama bu çok değişikti ya. Kimin şarkı sözü?
1: Aysu'da Ülkü Zeren'in söz ve müziği Aysu'da'ya ait. Ben bir ortak arkadaşım sayesinde dinledim şarkıyı ilk defa. Ve yani hüngür şakır ağladım.
0: Onu diyecektim. Zaten kötü bir dönem geçirmişsin. Özellikle istedin mi yani?
1: Hayır özellikle istemedim. Hayat çok acayip. Yani garip bir frekansta titreşmeye başlıyorsunuz. Ve ona göre her şey şekillenmeye başlıyor. Yani ben kendime kocaman bir mıknatısım diyorum. Yani içsel olarak nasılsam ve neler hissediyorsam bir şekilde hayatım da ona göre o frekanstan bir şeyler geliyor ve beni buluyor. Yani ben mi çekiyorum, onlar mı buluyor bilmiyorum ama oluyor.
2: Bu şarkı o dönemde mi geldi sana?
1: Bu şarkı o dönemde geldi bana. Kapandığım ve kendim şarkı yazmaya başladığım ve gerçekten karanlıklarda biraz fazla zaman geçirdiğim.
0: Çağırdın mı şarkıyı? Nasıl
1: olabilir bilmiyorum. Allah. Olabilir. Muhtemelen çağırdım. Bir de yani şöyle 15 senedir sandıkta duran bir şarkıymış bu.
0: Oo.
1: Bir sürü sanatçıya gitmiş, gelmiş, demolar söylenmiş. Kısmet. Zor da bir şarkı. Yani hem teknik olarak zor hem duygusal olarak
2: zor.
1: Zor. Dolayısıyla hani söylememeyi seçen şarkıcıları da çok iyi anlıyorum. Ama 15 sene bir şekilde sandıkta bekledikten sonra bana kısmet oldu. Ve çok istedim söylemeyi. Yani söyleyebilir miyim diye. Sağ olsun. O da dedi ki tabii ki söyleyebilirsin dedi. Şarkı

0: bana erdi. Ve Şubat'ta şarkıyı çıkardık. Çok benim için çok özel bir şarkı.
1: Evet, gerçekten çok özel bir şarkı.
0: Evet.
1: Biraz dağılsın kafamız, hareketlenelim diyorum.
0: Tamam.
1: Kendi kendine geç bile kaldın dedin herhalde.
0: Geç bile kaldık
1: kaldın,
0: dedim.
1: Kaldın, o 2,5 yıl yeter dedin ve bir şarkı patlattın.
0: Yeter dedim, geç bile kaldık dedim.
1: Çok güzel hareketli. Arkasından da o sandıkları karıştırırken Ajde Pekkan'ın bir şarkısını keşfettin.
0: Doğru. Kim derse ki.
1: Kim derse ki var.
0: Kim derse ki, o da çok sevdiğim bir şarkı. Aslında İtalyanca bir şarkı. Come vorrei. Ben İtalyan lisesi mezunuyum. Aa. Dolayısıyla İtalyan şarkılarla çok haşır neşir büyüdüm. İtalyan kültürüyle. Çok da severek dinlediğim bir şarkıydı. Sonra baktım Fikre Çeneş Türkçe sözler yazmış. Ajda Hanım da bunu bir televizyon programında söylemiş ama hiçbir albümünü almamış. Böyle bir keşfettim diyeyim. Ondan sonra da coverlamak istedim. Kim derse ki'nin hikayesi de bu şekilde.
1: Hadi gelsin iki şarkı.
0: Hadi.

0: Zeynep, senin aynı zamanda bir de oyunculuk kariyerin var.
1: Doğru.
0: Ben seni herhalde hayat bilgisinden hatırlıyorum.
1: Doğru, çok uzun zaman önceydi. Ama evet, 2006 olması lazım hayat bilgisi, yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla 20 sene önce hayat bilgisiyle başladım. Sonra Sessiz Gemiler oldu. Sonra Canını Sevdiğim İstanbul diye bir dizi vardı. En son 80'ler oldu. Evet, oyunculuğu da çok seviyorum. Ama müzik galiba birazcık daha ağır bastı hayatımda. Ama oyunculuğu da çok seviyorum. Çok severek yaptım.
0: İlk oyunculuğa mı başlamıştın, yoksa müzik kariyerin başlamış mıydı o sırada?
1: O zaman İstanbul Gelişim Orkestrası'ndaydım. Müzikal olarak yolculuğum başlamıştı. Sonra hayat bilgisi geldi. İkisi beraber ilerledi bir süre. Ondan sonra tekrar müziğe gittim. Sonra tekrar oyunculuk yaptım falan, ama müzik hep vardı. Yani bir şey geldiyse her zaman onun üstüne geldi. Çok severek yaptım. Çok keyifli işlerdi hepsi.
2: Peki arada var mısın yok musun, nasıl oldu?
1: Evet.
2: ATV'de tekrar başladı. Evet.
1: Doğru, şimdi yeniden başladı. Doğru. Bir de öyle bir serüvenim oldu. Vallahi çok keyifli bir ekipti benim katıldığım sezon. Gerçekten herkes çok tatlıydı.
2: Senin aslında kariyerinde öyle bir çok da şey değil yani, bayağı keyifli olsa o 2,5 yılı saymazsak.
1: Yok, 2,5 yılın da bir kendine özgü bir keyfi var. Derinliği var diyeyim. Hı-hı.

0: Ama evet ya ben çok
1: renkli bir
0: renkli kişilik. Keyifli
2: Zeynep Eryay'dı.
0: Evet.
1: Evet. Var mısın yok musun ne oldu nasıl geçti bu ne oldu orada en son?
0: Vallahi
1: sen de ne yaptın?
0: Ben 125 bin lira kazanmıştım o zaman.
3: O zaman parası ne?
4: Kazanmıştın.
0: İyi paraydı. İyi
3: bence de.
0: İyi değerlendirdim. Çünkü öyle bir şey yapmam gerekiyordu.
1: Şu anki evime var mısın yok musundan borçluyum falan diye.
0: Yok ama bir ev aldım. Yani bir artı bir küçük bir ev aldım.
4: O ne çok güzel.
0: Ama şey yani onun peşinatını verdim. Sonra 10 yıl
4: vergi
0: şey ödedim.
4: Güzel.
0: Kredi ödedim falan. Hani böyle şey bir süreçti ama boşa gitsin istemedim açıkçası. Yapmışsın. Çünkü ben o parayı çok güzel yerdim. tabii yurt dışına seyahatlere giderdim üstüme başıma alışveriş yapardım falan ben onu bir sene içinde eritirdim yani öyle bir şey olsun istemedim.
1: İstiyorsan seni de alabiliriz yeniden başladı.
4: Alın vallahi ya. Ben de şeyler kazanayım. Zeynep ne güzel anlatıyor.
0: Vallahi ama şans yani çünkü.
4: Tabii tamamen şans.
0: Tamamen şans. 3 ağaç, 5 ağaç yani hepsi normal
2: ama sen
0: kutu.
2: Bence çok şanslı bir kadınsın bu arada.
0: Yani teşekkür ederim.
2: Bence öylesin.
4: Maşallah yapalım.
0: Öyle diyelim. Ben de kendim öyle.
2: Bence öylesin.
0: Addediyorum. Şükürler olsun yani.
1: Peki sen hiç hayal kırıklığına uğradığın, küstüğün, yorulduğun oldu mu?
2: Oldu tabii niye olmasın. Ben de pandemide kafayı yemek üzereydim yani. Bayağı böyle.
1: Bir de sizin yaptığınız işte gece hayatı, ya sahne, sanatçı olduk. Olmak filan, evet, şarkıcı çok olmak. Doğru. Özellikle sen after filan sabahlara kadar.
2: Aynen.
1: Yani zor değil mi?
2: Çok zorlandım yani. Öyle zorlandım ki hatta ben de böyle anlatayım yani. Hani ders vermeye başladım zaten. Sahne kıyafetlerimi satmaya başladım. Çünkü sıkışıklık yaşadık yani hepimiz ve ne olacağını bilmediğimiz bir dönem içerisine girdiğimiz için dedim ki ben ne yapacağım şu anda bilmiyorum ve böyle buhran yaşıyorsun, çok ciddi bir buhran yaşıyorsun. Bir tane piyano öğrenciyle başladım, piyano öğrencisiyle Zoom'dan şeyden ders veriyorsun internetten. Sonrasında 20 tane öğrencim oldu ama onun öncesinde ne yapacağımı bilemediğim için de
1: internetten piyano dersi verilebiliyor mu?
2: Verilebiliyor. Evet. Biraz bravo. Gecikme oluyor. Çok az bir gecikme oluyor.
1: Ama,
2: evet, kulak dersi, piyano dersi. Lisede Mimar Sinan'dan flüt mezunuyum. Yan flüt dersi, şan dersi.
1: Lüksü.
2: Bunları verdim. Onun dışında ama onun öncesinde tabii öğrencilerin birikmesi şimdi o ona söylüyor, o ona söylüyor. Yavaş yavaş birikiyor öğrenciler. Ne yapacağımı bilemediğim için sahne kostümlerimi önce paylaşmaya başladım işte herkesle yavaş yavaş. Ne yapayım çünkü bunu tabii yapmam gerekiyordu yani falan. Çok da üzülüyorum. Çok sevdiğim kostümlerim vardı o arada giymediğim falan. Sonrasında pandemi yavaş yavaş geçince işte hiç unutmuyorum işte markete giderken Murat aradı beni. Dal Kılıç. Turnemiz var. Geliyor musun dedi. Tam böyle pandeminin son dönemine denk gelince. Tamam dedim. Bu şekilde pandemiden çıktık. Ya pandemi hepimiz için öyleydi.
1: Evet. Şimdi sen anlatınca böyle ben de bir kaldım da sadece şunu atlayamayacağım. Sen sattın. Alan kişi niye aldı pandemide sahne
2: hiç
1: kostümünü?
2: Hiçbir fikrim yok biliyor musunuz? Yani herkes bir sıkışıklıktaydı. Herkes bir buhran içerisindeydi ama neden aldı bilmiyorum. Herhalde sonrası için yatırım yapmış olabilirler.
4: Evet,
1: ben de geleceğe hazır yakalamışım falan.
2: Biz kadınlar genelde öyleyiz.
4: Evet. Bu arada belki nişanı düğünü bir şey de vardır.
2: Belki
4: daha
2: de.
4: İleriki dönemler için almıştır.
2: Belki ev ortamında bir nişan düğün evet. Yaptılarsa ki pandemi çocukları evlilikleri falan da var yani.
1: Aynen.
2: O yüzden
1: hanımlar ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli.
4: Çok teşekkür ederiz.
1: Sesiniz de hikayeleriniz de
4: evet.
1: Niyetiniz de geldiniz.
4: Çok ve çok güzel ederiz. Hediyelerimiz var bizim. Kim Beşiktaşlı kim Galatasaraylı?
0: Ben Beşiktaşlıyım.
2: Tamam. Ben de Galatasaraylı.
4: Hediyeler. Şöyle Galatasaraylı.
2: Ay çok teşekkür ederim.
0: Ay çok teşekkür ederim.
1: Bizi hatırlamanız dileğiyle lütfen.
0: Oo, çok teşekkür ederiz.
1: Evet kahvelerinizi içerken bizi hatırlarsınız.
0: Yaşasın.
2: Aa, çok
1: değil mi tatlı?
2: Evet.
1: Tamam. Yanlış bir şey söylemeyeyim.
0: Çok teşekkür ederiz.
4: Termos.
1: Termos değil mi?
4: Evet.
1: Tamam.
4: Kahve çay falan. Güzel güzel yürüyüş yaparken.
2: Spor yaparken.
1: Evet, evet. Aynen öyle. Tamam.
0: Şahane.
1: Tekrar çok teşekkür ederim ama böyle veda etmiyoruz. Yağmurcuğum senin bir şarkınla veda ediyoruz.
2: Evet.
1: Programı öyle kapatıyoruz.
2: İlk şarkım Göz Bebeğim'le veda ediyorum.
4: Hadi dinleyelim.
1: O zaman tamam. Hadi gelsin. Evet değerli izleyiciler. Önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla birlikte olmak dileğiyle. Sevgiyle kalın.
4: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: A-Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay A-Para, X A-Para TV, Facebook A-Para, Instagram A-Para, YouTube A-Para.
1: Genel izleyici için uygundur.

Yılmaz şarkılar efsaneleşmiş seslerle birleşince ortaya muazzam bir müzik ziyafeti çıkıyor. Ruhunuza dokunacak, sizleri hafızalardan silinmeyen anlara götürecek muhteşem düetler başlıyor. Avuçlarımızın içinden kayıp giderken zamana meydan okuyan ve zamana kafa tutan şarkılar bu yolculukta duyguların en yakın dostudur. Geçen yıllar hüzünlü vedalar sunsa da insana aslında içimizi ısıtan umut dolu şarkılar hüznü alıp götürür, geriye bu unutulmaz melodiler kalır. Muhteşem düetler başlıyor.

Öykü, Berk. Evlerinin önü boyalı direk. Öykü ve Berk kardeşler bu yılların eskitemediği türküyü flamenco tarzında seslendirip internete yüklediklerinde yıl 2007'nin sonlarıydı. Başlarda bu kadar ses getireceğini tahmin etmemiş olacaklar ki şu anda seyrettiğiniz

0: Gürman'ın güçlü sesi ve yorumu, Berk Gürman'ın vokali ve gitar sololarıyla türküyü bambaşka bir yere taşıdılar. Söz ve müziğinin Abdurrahman Kızılay'a ait olan türküyü, İbrahim Tatlıses'te 1985 yılında çıkardığı Mavi Mavi albümünde seslendirmiştir.
1: Ölürüm

Ayla Dikmen, Yaşar, İlk ve Son Aşkım Sen Olacaksın. 1960 ve 70'lere damga vuran seslerden biri olan Ayla Dikmen, onlarca 45'lik hit çıkaran Türk pop müziğinin en önemli sanatçılarından biri.

anlamazdın, zehir gibi aşkın var ve Nixar'ın fidanları gibi pek çok şarkı onun sesinde hayat buldu ve günümüze kadar tanınmasını sağladı. Ayla Dickman henüz çok gençken 46 yaşında hayatını kaybetti.

Teoman, Şebnem Ferah. Teoman'ın 2000 yılında 17 albümüne dahil ettiği şarkıya rock müziğinin en önemli kadın vokallerinden biri olan Şebnem Ferah eşlik ediyor. Güçlü vokaliyle şarkıyı bambaşka bir yere götüren Ferah, uzun süredir derin bir sessizlik içinde. Duygusal bir rock baladı tarzındaki şarkı, birbirine yabancılaşan iki çiftin yalnızlığını anlatıyor.

Fatih Erkoç, Ahmet Baran, Emmoğlu. Muhteşem düetlerde bu defa müziğin evrenselliğini ve sınırsızlığını anlatan bir şarkı var. Arabesk müziğinin en bilinen eserlerinden biri olan Emmoğlu, Fatih Erkoç'un sesiyle caz müziğinde de iddiasını gösteriyor. Karşı

şarkıyı ilk olarak usta sanatçı Ferdi Tayfur'dan dinledik. Türk müziğinin en güçlü yorumcularından biri olan Fatih Erkoç ise Emmoğlu'nu farklı bir boyuta taşıyor.

Profesyonel müzik hayatına 1970'lerde başlayan Erkoç, 55 yıl aşkın bir süredir Türk müziğine değer katmaya devam ediyor. 8 yaşında müzik hayatına başlayan Ahmet Baran ise dünyaca ünlü bir kanun sanatçısı. Görüntüler Golden Voice konser serisinden.

Züleyha Senar, Nilüfer. Dalgalandım da duruldum. Türk müziğinin efsane seslerini bir araya getiren bu düet 1998 yılında Züleyha Senar'la Bir Ömre Bedel albümünde yer aldı.

albümde Ajda Pekkan'dan Sezen Aksu'ya, Levent Yüksel'den Şebnem Ferah'a kadar pek çok sanatçı bulunuyor. Nilüfer'in düet yaptığı Dalgalandım da Duruldumsa söz ve bestesi Şükrü Demirci'ye ait olan Hicaz makamında

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

Geldiniz efendim, sır küpü kaybedenin olmadığı yarışmanın yeni bölümündeyiz. Kaybedenin olmadığı diyoruz, peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. 1. etapta her doğru yanıtımız 5 puan değerinde oluyor. 2. etapta 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz, her yanıtımız 10 puan değerinde. 3. etapta butonlar devreye giriyor ve yanıtlarımız 10'ar puan üzerinden değerlendiriliyor. Finalde doğru kelimeyi bulan yarışmacımız da kazanan oluyor. Peki ne mi kazanıyor? Tabii ki minikler için kitap ve eğitim setleri. Yavaş yavaş kitaplar toplanmaya başlıyor. Kronik Yayın Evi'ne ve Turkuaz Medya'nın Turkuaz Kitap Evi'ne ayrıca çok teşekkür ediyoruz.

0: Kalevali Aydın Güçlü Ortaokulu'nu temsil ediyor. Miniklerimizin kütüphanesi yola çıkıyor.
1: Sivas'ta o kitapları gönderen Furkan Medya'ya teşekkür ederiz.
0: Bu akşam da kitaplarımız Gaziantep'e gitti. Gaziantep'teki miniklerimizi gönülden tebrik ediyoruz.

0: Ben Cüneyt Arkın'ı görmedim.
1: Hani yok ben...
2: Özellikle görmemeniz için gerçekten.
0: Ben de o çıkanında... Beyefendiyi düşünmüyordum. Ben de bakıyorum bu adam nasıl dövüşüyor diyorum ya.
1: Buyurun Şevki Bey. Diyeceğim söylemeyin. Söylemeyin Şevki Bey ama...
0: Korktunuz mu? Yok. Yanlış bir şey yaptım zannettim.
1: Estağfurullah.
3: Çekel, çekez, çeker.
1: Çeker doğru yanıttı. Son saniyede.
3: Bizim.
1: Bizim mi? Anlaşmıştık sizinle.
3: Ben alfabenin son harfiyim.
1: İpucu veremeyen sunucu ve alamayan yarışmacılarımızla beraber el birliğiyle kelimeyi bulamıyoruz. Evet efendim, harflerle sıraladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümündeyiz ve stüdyomuzda çok önemli iki misafirimiz var. Hoş geldiniz Cumhur Bey.
4: Hoş bulduk.
1: Hoş geldiniz Şevki Bey ve hemen abimize söz veriyoruz. Sizi tanıyalım, hoş geldiniz.
0: Merhabalar, Şevki Koparal ben, 71 Antalya doğumluyum. Antalya'dan geldik biz.
1: Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Emekliyim turizmden ama yarı zamanlı tekrar devam ediyorum. Turizm Antalya'da bırakmak o kadar kolay değil.
1: Doğru.
0: Uygar ve Zeynep adında iki çocuk babasıyım.
1: Allah bağışlasın.
0: Sağ olun.
1: Kaç yaşındalar?
0: Zeynep 25 yaşında, Uygar 16 yaşında. Yani 17 yaşında.
1: Hanımefendi.
0: Aynen öyle oldu onlar da. Böyle bir güzel anımız olsun, deneyimleyelim diye çıktık geldik vallahi.
1: Ne iyi yaptınız. Sever misiniz peki böyle bulmaca çözmeyi?
0: Severiz, severiz. Annemiz çok iyiydi bu konuda da. Rahmetli iyidir ama biz de fena değiliz.
1: Günlük hayatınızda, boş zamanlarınızda çözüyorsunuz.
0: Çözeriz.
1: Peki böyle eski sistem mi çözersiniz? Yani kağıt kalemle mi yoksa?
0: Eski sistem.
1: Biraz artık teknik.
0: Yok, eski sistem.
1: Dijitalde değil, eski sistemden devam ediyoruz. Peki. Çok iyi yaptınız, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
1: Cumhur Bey siz de hoş geldiniz.
3: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
1: Sizi de tanıyalım lütfen, buyurun.
3: Dediği gibi abimin, Antalya'dan geliyoruz. Yıllarca turizm sektöründe çalıştık. Oradan da emekli olduk. 3 tane evladım var, 2 oğlum, 1 kızım var.
1: Oh, Allah bağışlasın efendim.
3: 17, 14 ve bir tane küçük kızımız var, 4 yaşında.
1: Aa, maşallah.
3: Ben de emekliyim. Emeklilik hayatımı artık kızımla beraber, son zamanlar onunla beraber geçiriyoruz.
1: Vallahi harika, ne iyi yaptınız. Siz çok de seviyorsunuz bulmacayı, kelimeleri.
3: Yani abim daha çok çözer ama ben de boş.
1: Bazen falan. Yarışmamızda böyle şeyler oluyor. Yani evde bir kişi çok seviyor yarışmayı. Evden başka bir bireyi hadi gel yarışalım gibi de misafir edebiliyor. Öyle bir durum mu var yoksa?
0: Tam öyle bir durum.
1: Tam öyle tam bir öyle durum var.
3: Ben destek olmaya geldim.
1: Siz destek olmaya geldiniz.
0: Tam öyle bir durum var.
1: Ben de acaba Şevki Bey evde bir etrafa yakına baktı. Acaba kimle rahat yarışırım diye. Cumhur Bey size öyle bir davet
3: etti. Kurban beni seçti.
1: Estağfurullah, biz kurban demeyelim de şimdi bunu niye soruyorum? Çünkü öyle durumlarda bizleri tarafa destek olacağımızı önden kestiriyoruz.
3: Evet.
1: Onun için size biraz

0: beraber yarışacaklar. O zaman biz ne yapalım? Şevki Bey, madem organizasyonu siz kurdunuz, sizle başlayalım. Kaç numaralı soruyu açalım, buyurun.
1: Antalya'dan başlayalım, 7 numara.
0: 7 numara Antalya'ya merhaba diyoruz ve sorumuz geliyor efendim. Özellikle Anadolu'da kurutulmuş yoğurttan elde edilen sert ve tuzlu bir süt ürünü soruyoruz. Sürenizi başlattık.
1: Keş.
0: Keş doğru yanıtını aldık. Ve sizinle devam edeceğiz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 6.
0: 6 numaralı soru geliyor. Birlik ve dayanışmayı anlatan iki kişinin yan yana oluşturduğu samimi durumu soruyoruz. Sürenizi başlattık. İki kişinin dayanışması, iki kişinin yan yana samimi duruşu, durumu. Bir de E var. Bence E'lerden gidersek bulabileceğiz. Cumhur Bey, size geliyoruz. Bir de harf ikram ediyoruz size. Lütfen dikkat edin. Bir E ve ikinci E de var. Ne olabilir bu? Sürenizi başlattık. Elden yokala çıkabilirsiniz. Bakın, ben cümleyi bile kuramadım. Bir harf daha açıyoruz. Tekrar Şevki Bey, size geliyor cevap sırası. Lütfen sürenizi başlatalım, yanıtınızı alalım diyorum artık. Alabiliyor muyuz?
1: Alamıyorum.
0: Alamazsak ben artık Cumhur Bey'e destek vereceğim.
1: Tamam.
0: Küçük bir ipucu. Bakın, L açıldı. Bir harf desteği daha geldi. Cumhur Bey, artık devamını getirirsiniz. Sürenizi başlattık.
2: Eleme, elene, elese, elete, elese.
0: Bakın, el.
2: El ele.
0: El ele tabii ki. Harikasınız. Hemen yakaladık. Birlik ve dayanışmayı anlatıyordu. İki kişinin yan yana durduğu samimi durumdu. Bir de şifre harf buldunuz. L harfini açtık. Şifre kelimemizin son harfiydi. Sizle devam ediyoruz Cumhur Bey. Hadi bakalım.
2: Bir.
0: Bir numaralı soruya gidiyoruz. Bir numara hemen bir foto soru. Bir fotoğrafımız var. Naim Hanım'dan rica edelim, fotoğrafımızı versin. Evet, gördüğünüz gibi turunçgiller familyasına gideceğiz. Bu sepette harika meyvelerimiz var. Hazırsak sorumuzu okuyorum. Turunçgiller familyasından portakala benzeyen ama daha ekşi tadıyla bilinen, özellikle de reçeli yapılan meyveyi soruyoruz size. Ne olabilir? Süremiz başladı.
2: Turunç.
0: Turunç değil. Neyle başlar?
2: Narınç. Narınç.
0: Narınç'ı da kabul ediyorum. Narınç. Olabilir. Narınç. Narınç. Direkt yazılımından Narınç'ı da kabul ediyoruz.
2: Biz de şiir olarak Narınç deniyor.
0: Evet. Yöresel isim olarak değişebiliyor. İ ve E harflerinin değişmesini kabul ediyoruz. Narınç olarak geçecekti. Buradaki yanıtımız. Harikasınız. Size devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu soralım?
2: 2 olsun.
0: 2 numarayı açıyoruz. Harika, bir de küçük destek alacağız. 4 harfli, çok hızlı bileceksiniz. Ağaçlardan salgılanan ve yapıştırıcı ya da vernik yapımında kullanılan doğal reçinemsi madde. Sürenizi başlattık.
2: Zamk.
0: Zamk tabii ki. 1-5 puan daha yazdık. Harika gidiyorsunuz Cumhur Bey. Hadi açalım arayı. Buyurun. Şevki Bey de oradan bana bakıyor.
2: 3 olsun.
0: 3 numaralı soru. Peki. Sorumuz geliyor. İnşaat mühendisliğinde kazı alanlarının çökmesini önlemek için yapılan destekleme sistemi. Sürenizi başlattık. Bu bir destekleme sistemi. Özellikle inşaat mühendislerinin kullandığı, kazı alanlarının çökmesini engellemek için kullandığı bir sistem. Efendim, bir harf desteği bizden. Şevki Bey, size geliyor sıramız. Ne olabilir? İlk inşaat diyorum, sistem diyorum. Sistemeden gidebilirsiniz. İlk. Peki. Bir harf desteği daha sağlıyoruz size. Ve süreyi Cumhur Bey sizin için başlatıyoruz. Buyurun.
2: İkta, iksa, ikra.
0: İksa yanıtıydı. İksa'yı aldık. Bir de şifre harf buldunuz. S harfini yakaladık. İkinci şifre harfi de buldunuz. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? 22 Biliyor olsun. Muydunuz bu arada Şevki
1: Yok,
0: Bey?
1: Yok bilmiyordum.
0: Bilmiyordunuz. Cumhur Bey?
2: Yok.
0: Siz de bilmiyordunuz. İksa evet.
2: İksa ilk defa duydum.
0: Kenarda köşede kalmış bir kelimeyi böylece teknik bir kelimeyi de cımbızlayıp çıkartmış olduk. İnşaat mühendisliği.

0: pistiğinde kazı alanlarının çökmesini önlemek içinmiş. Buyurun efendim, size devam edelim.
1: 22 olsun.
0: 22 numaralı soruya gidiyoruz. Hazırsa geliyor 22 numara. Dinlenme, mola ya da ara verme anlamında kullanılan yabancı kökenli ifade.
1: Rest.
0: Rest. Rest. Doğru yanıt. 1-5 puan daha aldık. Cumhur Bey hızla arayı açıyordu. Sizle devam ediyoruz Cumhur Bey.
1: 9 olsun.
0: 9 numaralı soruya gidiyorum. Bir fotoğrafımız var. Bakalım nasıl bir fotoğraf geliyor. Önce fotoğrafımızı görelim. Biraz farklı bir fotoğraf seçmiş arkadaşlarımız.
1: Yok.
0: Fazla yakın bir resme geçmişiz.
1: Evet.
0: Çok güzel. Hemen okuyorum o zaman. Gece rüyamıza girmesin. Kan emerek beslenen küçük ama hastalık taşıma riski olan parazit bir canlıyı soruyoruz. Sürenizi başlattık.
1: Kene.
0: Kene yanıtını aldık. 1-5 puan daha hanemize yazdık. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 24 olsun.
0: 24'e gidiyoruz ve gelsin 24 numaralı sorumuz. Uzun zamandır tanınan, yabancılık çekilmeyen kişiler için kullanılan ifade. Sürenizi başlattık.
1: Aşina.
0: Aşina yanıtını da aldık, kabul ettik, teşekkür ettik. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açıyoruz?
1: 8 olsun.
0: 8. Ben de yarışmanın başında biraz nazar mı değdirdim diyorum. Tekrar sorunuzu yönlendiriyorum. İngilizce'de göl anlamına gelen ve coğrafyada su birikintilerini tanımlamak için kullanılan kelime. Sürenizi başlattık.
1: Lake.
0: Lake ve yazımı lake, lake olarak bu yanıtınızı da doğru kabul ediyoruz. 5 puan daha hanenize yazıyoruz. Sizinle devam ediyoruz.
1: Kaç olsun?
0: Son sorularımızı açıyorsunuz 20, bu arada.
1: 21 olsun.
0: 21 numaralı soruya gidiyorum. Bir şeyin ötesine geçme, aşma ya da dönüştürme. Sürenizi başlattık.
1: Trans.
0: Trans. Doğru. Harikasınız Cumhur Bey. Gerçekten söyleyecek kelime bulamıyorum. Bir de şifre, harf buldunuz. A harfini yakaladık. Sizinle devam ediyoruz. Son iki sorumuz.
1: 23.
0: 23'e gidiyorum. Eski metinlerde ya da notalarda karşımıza çıkan, tek başına anlam taşıyabilen kısa hece. Sürenizi başlattık.
1: Es.
0: İki harf olduğu için ben desteği bıraktım artık.
1: Tabii, tabii.
0: Bir de gerçekten harika yarışıyorsunuz. Hiç destek diyemeyeceğim. Biz bir harf hediye ediyoruz. İkramımızı kabul edin. Tek harfe ihtiyacımız var Şevki Bey. Acaba ne olabilir bu harfimiz? Bir sesli harf rica ediyoruz.
2: E, T.
0: T doğru yanıtını kabul ettik. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 5.
0: 5 numaralı soruya gidiyoruz. Çok rahat bulacağınız bir soru. Günlük konuşmada şaşkınlık ya da sorgulama ifadesi olarak sıkça kullanılan kısa soru sözcüğünü soruyoruz. Sürenizi başlattık.
2: Ne?
0: Ne doğru yanıtını aldık. Son sorunuzu açıyorum. Tek soru daha. Sonra birinci etabın finaline gideceğim. Buyurun.
2: 10.
0: 10 numaralı soruya gidiyoruz. Emin miyiz efendim 10 numarada?
2: Yani iki harfi çıkmış benim oradan herhalde. Bir.
0: Peki o zaman soralım sorunuzu. Yine bir foto sorumuz var. Önce fotoğrafımızı görelim 10 numarada. Bu bir yabani parazit sarmaşık türü. Yardımcı olsun. Şimdi şeklinden esinlenerek dikkat edin lütfen. Nasıl bir hani nasıl benzetmesi böyle yılan gibi sarmış değil mi efendim? Neredeyse dalları yılan gibi sarmış. O zaman sorunuzu okuyorum. Lütfen açılmış harflere ve ipucuma dikkat edin. Yılan gibi sarmış. Yabani ormanlarda yetişen parazit bir sarmaşık türü. Süreyi başlattım. Ne olabilir? Li?
2: Liken?
0: Yılan gibi sarmış. Li?
2: Yılan, lilan, lilan.
0: Liyan. Doğru yanıtımız liyandı efendim. Liyan. Sarmaşığı, dalları neredeyse yılan gibi sarmıştı. Yan gelecekti. Liyan, liyan şeklinde de yazılan bir sarmaşık türü bu. Bir de şifre harf buldunuz. Tebrik ediyoruz. Y harfi. Evet, birinci etabın sonuna geldik. Ve Hemen puan tablosuna bakmaya gidiyoruz. Bakalım kaçar puan topladık. Bir kısa değerlendirme alacağım. Nasıl geçti? Önce Cumhur Bey'den alayım.
1: Yani bilebileceğim kelimeler geldi. Şanslıydım herhalde.
0: Evet, güzel bir tablo çözdünüz. Evet. Ve ipuçlarından destek alarak devam ettiniz. Evet. Şevki Bey.
2: Valla süpürdü. Ben bilemedim.
0: Şevki Bey, ben Şevki kırmadım değil mi? Ya ilk başta sanki böyle biraz sonra bir vicdanen bir suçluluk duydum.
2: Onun için telafi edelim artık.
0: Ben gitmedim. Tamam, peki. İkinci etapta sizden yanayım. Hemen o zaman desteğimi sağlayacağım size. Bir puan tablosuna bakalım. Kaçar kelime bildik. Şu ana kadar bir puan tablosunda nasıl bir sonuca geldik? Efendim, mesela aslında iki soru var. Ama küçük bir 4-5 soruluk fark olmuş. Şu anda Şevki Koparal abimiz diyeyim 20 puanda ve kardeşimiz Cumhur Koparal 9 doğru kelime bilerek 45 puana geldi. Böylece abi kardeşimizin çekişmeli mücadelesinde birinci etabı tamamladık ve ikinci etaba hep beraber geçiyoruz. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: 120 saniyede 10 soru yönlendireceğiz. Efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışmanın ikinci etabına geçiyoruz.

0: bizim harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız sır küpü diyoruz. İkinci etap diyoruz. Bir abi kardeşimiz var. Antalya'dan geldiler. Misafir oldular stüdyomuza. Çok da çekişmeli, güzel bir mücadele ve birinci etap seyrettik. Hemen dönüyoruz. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız ikinci etaba. Evet efendim, Şevki Koparal ilk etapta 20 puan almıştık ve Cumhur Koparal ilk etapta 45 puan aldığımız için 120 saniye sizinle başlatacağım. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Başlayalım mı?
1: Başlayalım.
0: Peki, o zaman 120 saniyenizi kuruyorum ve sürenizi başlatıp okuyorum. İntibah ve cezmi eserlerinin sahibidir.
1: Pas.
0: Pas dedik. İki altın olimpiyat madalyası ve sayısız madalyaları ile asrın güreşçisi lakabını alan milli güreşçimizdir.
1: Rıza Kayan.
0: Değil efendim.
1: Pas.
0: Pas. Usta kelimesinin zıt anlamlısıdır. Süreniz devam ediyor. Zıt anlamlısıdır. Ustanın zıttı nedir?
1: Ustanın zıttı çaylak.
0: Pas diyebilirsiniz.
1: Pas.
0: Peki, hemen bir sesimiz var, dinleyelim.

0: Evlerinin önü boyalı direk türküsüyle tanınan şarkıcı ve oyuncuyu soruyoruz.
1: Adı Öykü diye kalmış aklımda, soyadını hatırlayamadım.
2: Pas.
0: Pas. Bodrum'un simge ağacını soruyoruz. Böyle çok güzel çiçekli renkleri olur. Bodrum'un simge dallar böyle sarmaşık şeklindedir. Evlerin Pas. Önündedir. Pas. Peki. Dönüşüm ve Dava en bilinen eserleridir.
1: Pas.
0: Peki, bir videomuz var. Önce görüntülerimizi izliyoruz. Arkasından sorumuz geliyor.
3: Hayrola?
4: Gidiyorum.
3: Hastasınız, nasıl gidebilirsiniz?
4: Ya öyle mi doktor? Daha ne kadar ömrüm kaldı dersiniz? 3 ay? 5 ay? Yoksa 6 ay mı?
5: Ferit,
4: kendini üzme. Duydum konuştuklarınızı.
5: Duydunuzsa daha iyi ya. Çok dikkatli davranmanız lazım.
4: İnsan ne zaman öleceğine kendi karar veremez ama nerede öleceğini verebilir.
0: İzlediğiniz Boş Çerçeve filminde Kartal Tibet'le başrolü paylaşan aktristi soruyoruz.
1: Hülya Koçit.
0: Hülya Koçit doğru yanıtını aldık. Ayder Yaylası'nı gezip meşhur Anzer balından almak isteyen biri hangi ilimize gitmelidir?
1: Rize.
0: Rize doğru yanıtımızı aldık. Yiyecek, içecek, deterjan gibi maddeleri perakende olarak satan kimse ya da dükkanı soruyoruz.
1: Market.
0: Küçüğü. Böyle köşe başında.
1: Bakkal.
0: Bakkal tabii ki. Hemen bir müziğimiz, bir sesimiz var, dinleyelim.

0: Zeki Müren'den dinlediğimiz şarkının adını soruyoruz. Şimdi nerede? Bas. Peki, tekrar dönüyorum hemen. İntibah ve cezmi eserlerinin sahibini soruyoruz.
1: Pas.
0: Dedik ve süremiz doldu. Evet efendim, hızlı bir 120 saniye geçti. Bakalım sorularımızın yanıtları neler olacaktı? Beraber bir üstünden geçelim tek tek. Efendim, intibah ve cezmi eserlerinin sahibini sormuştuk. Namık Kemal olacaktı. İki altın olimpiyat madalyası ve sayısız madalyaları ile asrın güneşçi lakabını alan milli güreşçimiz kimdir demiştik. Hamza olacaktı. Hamza Yerlikaya. Usta kelimesinin zıt anlamlısını sormuştuk.
2: Çırak mı?
0: Acemi olacaktı. Usta acemi. Müziğimiz vardı. Öykü ismiydi. Dinlemiştik. Bakalım hatırlayabilecek misiniz? Yanıyor, Öykü Gürman tabii ki. 120 saniyeden dolayı bulamadık. Bodrum'un simge ağacını sormuştuk. Böyle fuşya renkleri de vardı. Mor renkleri de vardı. Morun tonlarında sarmaşıklar.
3: Begonvil
0: deseydim. Peki. Dönüşüm ve dava en bilinen eserleridir demiştik. Kafka olacaktı. Ve Zeki Müren'den bir şarkı dinlemiştik. Hatta nerelerdesin demiştim. Bahçeleri neredesin? Uzaklardasın olacaktı. Bu bölümde bir 120 saniye içerisinde aldığımız yanıtların doğru yanıtları bu şekilde olacaktı. Evet, gönülden tebrik ediyoruz. Harika bir 120 saniye çıkarttınız. Ve Şevki Bey, hazır mıyız?
3: Hazırız.
0: O zaman sizin 120 saniyenizi başlatacağım. Biraz ipucu da aldınız sanırım.
2: Yani.
0: Dinlerken ve diğer... Bildiniz mi soruları?
2: 7 tanesini bildim.
0: 7 tanesini
2: ama
0: bildiniz.
2: Ama bana gelmem de bilmiyorum.
0: Bakalım şimdi sizi kaç tanesini bileceksiniz? Şevki Bey, siz hazır mısınız?
2: Hazırım.
0: Hazırsınız. Başlatıyoruz. 120 saniyenizi kurduk ve başlattık. Haluk'un defteri ve Şermin eserlerinin sahibidir.
2: Pas.
0: Pas dedik. Türk güreşinin simgesi kabul edilen efsanevi güreşçimizdir. Efsanevi, çok eskidir.
2: Pas.
0: Peki. Bir müziğimiz, bir şarkımız, sesimiz var. Dinleyelim bakalım.

0: Dinlediğiniz Hasretim şarkısını kim seslendirmektedir?
1: Güzel.
0: Harika bir onfan daha. Yaramaz kelimesinin zıt anlamlısı nedir?
1: Uslu.
0: Uslu tabii ki. İstanbul Boğazı'nın yalılarının simge ağacı.
1: Pas.
0: Peki. Bir videomuz var, görselimizi izliyoruz.
2: Beni anla babacığım. İlk defa gerçekten birini seviyorum. İzin verin de ardından gideyim. Hayatımda ilk defa doğru bir iş yapmış olacağım.
3: Aklını başına topla kızım. Meteliksiz bir adam ne verebilir sana?
2: Çok şey. Kimselerin düşünemeyeceği, aklına bile getiremeyeceği iyi, doğru, namuslu ne varsa dünyada sadece o verebilir. Bırakın beni.
0: İzlediğiniz Satın Alınan Koca filminde Fatma Girik'le başrolü paylaşan efsanevi oyuncuyu soruyoruz. Kim olabilir?
1: Pas.
0: Peki. Romeo ve Juliet eserinin soruyoruz. Kimindir acaba?
1: William Shakespeare.
0: Shakespeare, harika. Nemrut Dağı'nda dev heykellerin yanından gün batımını izlemek isteyen birisi nereye gitmelidir?
1: Adıyaman.
0: Harika. Hemen bir sesimiz var. Dinliyoruz.

0: kalsın.
1: Peki. Baharat veya güzel kokular satan kimse veya dükkan soruyoruz.
0: Aktar.
1: Aktar, harika. Hemen dönüyorum. Haluk'un defteri ve Şermin eserlerinin sahibini soruyoruz.
0: Pas.
1: Pas. Türk güreşinin simgesi kabul edilen efsanevi güreşçimizi soruyoruz.
0: Celal Ayık mı? Pas.
1: Peki. İstanbul Boğazı'nın yalıların simge ağacını soruyoruz.
0: Pas.
1: Peki. Fatma Giri'ye başrolünde eşlik eden, dövüşte de çok iyi olan bir başrol oyuncusu harika dövüşür. Diyecektim. Peki.
0: Evet.
1: Harika bir 120 saniyede siz çıkarttınız. Gönülden tebrik ediyoruz. Ve hemen geliyoruz sorularımıza. Efendim, Haluk'un defteri ve Şermin eserlerinin sahibini soruyorduk. Tevfik Fikret olacaktı. Türk güreşinin simgesi kabul edilen efsanevi güreşçimiz
2: Yaşar Doğu.
1: Yaşar Doğu olacaktı. Bu sefer de Cumhur Bey'in bildiği yerden geldi. Harikasınız. İstanbul Boğazı'ndaki yalılarımızın simge ağacı dedik. Erguvan olacaktı. Fatma Girik'le başrol çok da güzel.
2: Cüneyt Arkın da var.
1: Cüneyt Arkın. Efendim?
2: Cüneyt Arkın.
1: Cüneyt Arkın olacaktı.
0: Aa, ben de
1: dövüş sahnelerinden dolayı.
0: Oradaki adama takıldım.
1: Nasıl?
0: Ben Cüneyt Arkın'ı görmedim.
1: Hani yok ben özellikle görmemeniz için zaten. Görmeyin.
0: Ben de o çıkanında beyefendiyi düşünüyordum. Ya.
1: Keşke bilseydim söylerdik ama.
0: Yoksa Cüneyt Arkın anladım tamam.
1: Ben ipucu olarak size dövüşleriyle ilgili siz beyefendiyi mi dövüştürüyorsunuz?
0: Ben de bakıyorum bu adam nasıl dövüşüyor diyorum ya.
1: Videoda özellikle göstermemiştik. Saklayalım Fatma Giri'nin yanında soruyu gizleyelim diye. Şevki Bey siz Saadettin Bey'i, Saadettin Erbil'i koşturmaya çalıştınız. Evet. Doğru mu?
0: Kesinlikle.
1: Kesinlikle. Saadettin Erbil'i de burada anıyoruz efendim kendisini. Ve son bir sorumuz vardı. Müzeyyen Senar'dan dinlediğiniz unutulmaz bir şarkıydı. Dinleyelim bakalım nasıl bir şarkıydı. Sevmekten
0: kim usanır?
1: Kim usanır olacaktı doğru yanıtımız. Harika bir 120 saniyede siz çıkarttınız. Teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz gönülden. Ve ne yapalım, bir puan tablosuna gidelim mi?
0: Gidelim.
1: Kaç soru bildik bakalım, kaçar soruyla bu etabı tamamladık. Vallahi destek olmamıza gerek kalmadı Şevki Bey. Hızlı arayı kapattık. Evet. Yoksa Cumhur Bey biraz ağırdan mı aldı acaba? Yetişsin abim diye bilemiyoruz. Ve hemen puanlarımızı okuyoruz. Şevki Koparal bu bölümde 70 puana geldi. Ve Cumhur Koparal 75 puanla yaklaşık 5 puanlık küçük minik bir farkla ikinci etabın sonuna gelmiş olduk. Doğru mu efendim?
0: Evet.
1: 70'e 75. O zaman hazır mıyız? Üçüncü etaba hazırız. Geçelim mi? Peki. O zaman sır küpünün, tonların devreye girdiği sır küpünün üçüncü etabına geçiyoruz efendim.

Evet efendim, Sırp Küpü'nün 3. etabına geldik. Başa baş bir mücadele seyrediyoruz. Harika bir mücadele geçiyor ve şu anda butonların devreye girdiği, her doğru yanıtında 10 puan değerinde olduğu 3. etaba geldik. İki kardeşimizi seyredeceğiz. Koparal kardeşler burada. Cumhur Bey ve Şevki Bey Antalya'dan geldiler. Stüdyomuzda misafir oluyorlar ve çok da güzel bir yarışma çıkarıyorlar. Burada hemen kurallarımızı kısaca hatırlatıyorum. Cumhur Bey, sizle başlayacağız. Siz seçeceksiniz ama butonlarımız karar verecek. Hı hı. Sorunuzu okuduktan sonra sürenizi başlattım dediğim an kim butona önce basarsa, kim daha hızlı davranırsa o kişi cevap hakkını alacak. 10 saniye içerisinde de cevap

0: cevap süresini kullanabilecek. Her doğru yanıtınızda 10 puan olacak. Hı-hı. Bu bölümle ilgili herhangi bir sorumuz var mı?
1: Yok.
0: Tablomuzu açtığımızda 1'den 61'e kadar, hatta buyurun tablomuzu da açalım. 1'den 61'e kadar açılmamış tüm kutuları seçebiliyorsunuz. Tüm ipuçlarını bulmak için tabloda istediğiniz dağınık veya toplu bölgeden hareket edebiliyorsunuz. Amacımız biliyorsunuz ki aşağıdaki şifre kelime için şifre harfleri açıp kelimeyi bulabilmek. Evet, hazır mıyız efendim?
1: Hazırız.
2: Evet.
0: O zaman hazırsak Cumhur Bey sizinle başlıyoruz.
1: 32.
0: 32 numaralı soruya gidiyorum. Hazırsa sorunuz geliyor. Okuyorum. Spor müsabakalarının yapıldığı geniş seyirci kapasiteli yapı kim basacak acaba? Şevki Bey.
2: Arena.
0: Arena doğru yanıtını alıyoruz. 10 puan yazdık hanemize. Siz seçiyorsunuz. Butonlarımız karar veriyor. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
2: 25.
0: 25 numaralı soruya gidiyoruz. Hemen bu tarafta mı acaba 25? Evet, geldi. Sinirleri hafifçe uyarma, rahatsız etme durumunu anlatan fiil. Süre başladı. Kim basacak? Buyurun Şevki Bey.
2: Rahatsız etme.
0: Ne olabilir bu? Ah aman, bir anda böyle içim ürperdi, böyle şey olur.
2: Ürkme.
0: Yok, böyle.
2: İrite.
0: Süre dolduktan sonra söylemenizin kardeşinize büyük faydası oluyor. Onu hatırlatmış olayım. Kardeşimiz Cumhur Bey de oradan zaten aldı ipucunu. Ben süreyi başlatıyorum. Bir de harf ikramımızı kabul edin. Kim basacak acaba butonu? Buyurun Şevki Bey.
2: Benimmiş bak. İrite.
0: İrite döndü, size geldi. Harika. Sizin hakkınızmış. İritiydi. Doğru kelimemiz. Bir de şifre harf bulduk. T harfini açtık. Sizle devam edeceğiz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 38.
0: 38'e gidiyoruz bakalım. 38. Geliyor. Yemeklere lezzet katmak için kullanılan baharat karışımı ya da tat verici unsur. Süre başladı. Cumhur Bey buyurun.
1: Çeşni.
0: Çeşni. Harikasınız. Bir 10 puanda Cumhur Bey yarıştan kopmadan bir dakika ben de buradayım dedi. Şimdi siz seçiyorsunuz ama onlar karar veriyor. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 28.
0: 28'e gidiyoruz bakalım. 28. Efendim, farklı güzel bir soru. Türkiye'nin birçok yöresinde hafif veya ağırlığı az olan anlamında kullanılan bir kelime soruyoruz. Sürenizi başlattık. Koldan da geliyor bu. Bir kolun devamı. Kol ne kırılır, ne içinde kalır? Buyurun Şevki Bey. Diyeceğim söylemeyin. Söylemeyin Şevki Bey, aman. Oh, tam süreniz dolduğunu. Korktunuz mu?
2: Yok. Yanlış bir şey yaptım zannettim.
0: Estağfurullah. Süreniz çünkü doldu. Söyleyeceksiniz diye tedirgin oldum. Biraz önce de ipucunu soruyor. Tamam, öyle kaptırıyordunuz az kalsın. Ha. Bir harf ikramımızı kabul edin. Süreyi tekrar başlatıyoruz. Acaba buton önce kim basacak? Kol için. Kol kırılır. Şey içinde kal. Buyurun şey Cumhur Bey. Süremizi doldurduk.
1: Yani
0: bas, ama şu anda cevap vermeyin. Doğru yoldan gidiyorsunuz. Süre içerisinde cevap vermenizi istiyorum.
1: Tamam.
0: 10 saniye dolma, dolduğunda cevap verirseniz yanıt hakkı kardeşinize geçebilir diyorum. Sürenizi başlatıyoruz. Hangi harfi istiyoruz? Buyurun Cumhur Bey.
1: Yenli.
0: Yenli doğruydu. Yenli. Yenden gelen bir kelimeydi. Birçok yörede hafif veya ağırlığı az olan anlamındaydı. Yenli kelimesinin karşılığı. Sizle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz. Ama 4. Butonlar karar veriyor. 4. 4'e gidiyoruz hızla. Gelsin bakalım 4. Efendim, medresede eğitim görmüş klasik İslam ilimlerine hakim kişi diyoruz. Süreyi başlattık. Buyurun Cumhur Bey.
1: Mektebiye.
0: Yok, medresede eğitim görmüş.
1: Medreseli.
0: Harikasınız, doğru. Bir 10 puan daha yazdınız. Hanenize medreseli olacaktı tabii ki. Medresede eğitim görmüş kişi. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor dediğimiz gibi.
1: 33.
0: 33'e gidiyoruz. Bakalım 33'te ne arıyoruz, gelsin. Halk arasında kilolu ve tombul kişiler için kullanılan hafif alaycı bir ifadeyi soruyoruz. Süre başladı. Buyurun Cumhur Bey.
1: Şişko.
0: Şişko doğru yanıt. Cumhur Bey bildiği zaman butona da nefes aldırmıyor. Evet. Sizle devam ediyoruz Cumhur
1: 44.
0: Bey.
1: 44.
0: 44'e gidiyorum. Hemen geliyor 44 numaralı sorumuz.

0: birbirine bağlı parçaların oluşturduğu düzenli bütün. Başladı süremiz. Buyurun Şevki Bey.
1: Sistem.
0: Sistem doğru yanıtını kabul ediyoruz. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 50.
0: 50 numaralı soruya gidiyoruz. Gelsin bakalım 50. Gerekli şart anlamında kullanılan ancak yazıma hatalı olan ifadeyi soruyoruz. Ne olabilir? Süreniz başladı. Gerekli şart bu. Şart gerekli. Olmazsa olmaz. Süre doldu. Bir harf ikramımızı kabul edin ve sürenizi tekrar başlatalım. Harfimizi açtık, ne olabilir? Süreyi başlattık. Şart bu, gerekli. Bu olmazsa olmaz. Buyurun Şevki Bey.
1: Elzem.
0: Elzem tabii ki. Harika, bir 10 puan aldık. Gerekli, şart, elzem kelimemizdi. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
1: 29.
0: 29 numaralı soruya gidiyoruz. Hemen gelsin 29 numara. Aday gösterilen, bir göreve talip olan kişi için kullanılan eski kökenli sözcük arıyoruz. Sürenizi başlattım. Buyurun Şevki Bey.
1: Namzet.
0: Namzet doğru kelimemizdi. Harikasınız. Kelimelerle aranızın, bulmacalarla aranızın iyi olduğu da belli. Siz de devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor.
1: 40.
0: 40'a gidiyoruz. Bir sözün ya da olayın ifade ettiği düşünce bütünlüğü. Sürenizi başlattık. Buyurun Şevki Bey.
1: Anlam.
0: Anlam yanıtını aldık. Harikasınız. İçerik ve ifadenin bütünlüğüydü yanıtımız. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soru?
1: 41.
0: 41'e gidiyoruz. Hazırsa geliyor. Bir ülkeyi başka bir ülkede temsil eden diplomatik görevli. Süre başladı. Buyurun Şevki Bey.
1: Elçi.
2: Çalışmaya.
0: Elçi. Doğru yanıtımızdı. Yine bir buton çalışmıyor. İtirazı geldi. İsterseniz buyurun VAR'a gidelim diyoruz. Genelde alışık olduğumuz bir görüntü ama biz yine kontrol etmek için de durabiliriz isterseniz. Ama emin olun butonlarınız çalışıyor. Latife. En ufacık bir müdahalemiz, dahlimiz olmuyor olaya. Sizinle devam ediyoruz.
1: 39.
0: 39 numaralı soruya gidiyorum. Hazırsa geliyor. Paylaştırmak, bölüştürmek anlamında kullanılan fiil. Açtık butonları. Buyurun Cumhur Bey.
2: Üleş.
0: Üleş doğru yanıttı. Harikasınız. 10 puan da sizin hanenize yazıldı. Siz seçiyorsunuz.
2: 13.
0: 13 numaralı soruya gidiyorum hemen. Efendim, halk arasında pek yaygın olmayan eski dilde anlayış ya da kavrayış. Süre başladı. Buyurun Cumhur Bey.
2: Anlam.
0: Anlam değil ama çok yakın. Biz bir harf desteğinde bulunuyoruz. Anla kısmı çıktı. Tek harfe ihtiyacımız var. Süre başladı. Butonu kim kullanacak? Şevki Bey.
1: Anlak.
0: Anlak doğru yanıttı. T harfinin desteğiyle anlaktı. Halk arasında yaygın olmayan eski dilde anlayış ya da kavrayıştı. Burada aradığımız kelime. Evet efendim, harika bir yarış gidiyor. Şu ana kadar da çok güzel bir mücadele geçiyor. Şifre harflerimiz var, bulamadığımız harfler var.
1: Önereceğiniz var mı o harflerin içinde olan, biraz oraya mı yönelsin?
0: Önereceğimiz var. 58'i kullanabiliriz. 58. 56'yı kullanabiliriz. Tamam. Oralardan destek alabiliriz. Ve bu arada video sorularımıza bakıyorum hemen. Mesela 11'de bir video soru gizlemişiz. 60'da bir foto soru gizlemişiz. Bunlardan destek alabilirsiniz. Ama her zaman söylediğim gibi bana da çok güvenmemekte de fayda var diyorum. Sizle devam ediyoruz.
1: 56.
0: 56 numaralı sorumuz geliyor efendim. Tek harf, pardon, iki harf açmanızı rica edeceğiz. 56 numaralı soru da. Okuyorum. Bir düşünce ya da davranışın temelini oluşturan kural. Süre başladı. Buyurun Cumhur Bey.
2: İlke.
0: İlke doğru yanıtımızdı. Bir de şifre harf buldunuz. E harfini açtınız. Sizle devam edeceğiz.
2: 58.
0: E harfimizi açtık. Baştan 3. harf geldi. Şifre kelime de 59.
2: 58.
0: 58. Gidiyorum hemen 58'e. Efendim, bir şeyi kendine doğru çekme ya da cezbetme durumu. Sürenizi başlattım. Buyurun Şevki Bey.
1: Çekim.
0: Çekim değil. Çok yakın.
1: Çek.

0: çekim değil de süre doldu. Cumhur Bey sanırım buldu. Bir harf ikramımız var. Çek kısmını tamamladık. Bakalım sonumuz ne olacak? Süreyi başlattık. Buton, buyurun Cumhur Bey.
1: Çekiş.
0: Çekiş de değil.
1: Çekme.
0: Çekme de değil. Çek. Peki bir harf daha gelsin ama son harfimizi saklı tutalım. Acaba hangi harfi almak istiyoruz buraya? Süreyi başlattık. Buyurun Cumhur Bey.
1: Çeken.
0: Çeken değil.
1: Çekem. Çekel. Çekez. Çeker.
0: Çeker doğru yanıttı. Son saniyede aldık. R yanıtını çekerdi buraya gizledi. Güzel sırlamış mıyız? Güzel çok, saklamış mıyız? Çeker, çeker, çeker. Hepsi tek tek tek tek gitti dizdik. En son R harfiydi. Sakladığımız. Nasıl yapalım? Kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: 11 diyelim.
0: 11. Bir videomuz var 11'de. Seyredelim mi? Nasıl bir video geliyor?
1: Seyredelim.

0: Görüntülerimiz gökyüzünün maviliğinden evet. geldi. İngilizce instrument rating teriminin kısaltması, yani Türkçe karşılığı aletli uçuş yetkisi olan bir yetkiyi soruyoruz. Havacılıkta sürenizi başlattık. Buyurun Şevki Bey.
1: ERE.
0: ERE değil. Ama çok yakın.
1: ERE.
0: ERE de değil.
1: ERE, ELE, EME, ETE, ERE, ESE.
0: İpucu olsun. Instrument rating diyorum, süreyi başlattım. Buyurun Cumhur Bey.
2: IRE.
0: IRE, evet. IR eğitimi. IR eğitimi olarak da geçer. Özellikle aletli uçuş yetkisi alan pilotaj öğrencilerinin de çok fazla ilgilendiği bir başlıktır. Önce serbest uçuştan sonra aletli uçuş yetkisi alırlar ve arkasından da pilotluk lisanslarını yükselterek devam ederler. IR eğitimiydi bu eğitimin adı. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 35.
0: 35. 35 gidiyoruz. 35'e gelsin bakalım. 35. Efendim, mikroskopta inceleme yapmak için kullanılan ince cam leva, süreyi başlattık. Buyurun Şevki Bey.
1: Lamel.
0: Lamel doğru yanıtını tabii ki aldık. Cumhur Bey'in performansını gönülden tebrik ediyoruz. Mücadelesini takip ediyoruz buradan. Ben özellikle basma biraz dursun diye zaman kazanmaya çalışıyorum. Çünkü öbür türlü diyorlar ki buton sesinden ses çıkmıyor. Nasıl ses çıksın bu hırsın altında? Tebrik ediyorum efendim. Evet, bir abi kardeşim mücadelesine burada şahitlik ediyoruz. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: 60.
0: 60 numaralı soruya gidiyoruz efendim. Efendim, içine sabun, lif, kese, kına, kil konan bakırdan yapılmış bir kap soruyoruz. Ne olabilir acaba bu kabın adı? Sürenizi başlattık. Bakın, kil de konuyormuş. Kil. Referans olsun burada. Hani killik diyeceğim ama killik değil. Ona yakın bir başlık olsun. Lif, kese, kına. Süreyi başlattık tekrar. Ne olabilir? Kil. Kille ilgili bir başlığımız var diyeyim burada. Bir yarışmacımız risk alırsa destek de olacağım. Süreyi tekrar başlatıyoruz. Bir de harf ikramımızı kabul edin. Cumhur Bey. Ne kil, olabilir?
2: Kil. Kilden.
0: Çok yakın.
2: Kilden.
0: Kilden değil.
2: Kilder. Kil. Kil.
0: Peki. O zaman ben daha büyük bir ipucu veriyorum ve kilda diyeceğim. Süreyi başlattım. Kil. Şevki Bey.
1: Kilden. Kildan.
0: Kildan. Evet efendim. Kildan. De buradaki yanıtımız, biliyor muydunuz?
2: Yok. İlk defa.
0: Evet. Kildan. Hep beraber sır küpünde harflerle sırladığımız dediğimiz ama kelimelerle kazandırdığımız, hem izleyicilerimize hem stüdyodaki konuklarımıza kazandırdığımız bir foto soruydu. Kildan. Kildanlık. Oradan geliyor. İçine sabun ve keseymiş. Size devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Bir de iyi harfi buldunuz. Birinci harfimizi açtınız. Gönülden tebrik ediyoruz. Sorularımız var. 26 var. 16 var.

0: 18 destek olabilecek, bölgeyi açabilecek bir soru.
1: 18 olsunuz.
0: 18 numaralı soru geliyor. Hazırsa rahat açabileceğimiz bir bölgeyi küçük küçük çözerek gidelim. Efendim, resim, ilan ya da duyuruların asıldığı düz yüzeyli levha süre başladı. Buyurun Cumhur Bey.
2: Pano.
0: Pano doğru yanıtını aldık. Harika. Bu kriz anlarında da benim rahatlığım. Bütün yanıtlar burada. Puan da almıyorum tabii ki. Gayet keyifli gidiyor burası. Sizle devam edelim.
2: 59.
0: 59 numaralı soruya gidiyoruz efendim. Hazırsa geliyor 59. Fizikte bir cismi ileriye doğru hareket ettirme etkisi süre başladı. Buyurun Cumhur Bey.
2: İteleme.
0: İteleme doğru yanıttı. Buranın şifre kelimesiydi, sakladığımız kelimeydi. Cumhur Bey, siz seçiyorsunuz. Harika bir mücadele gidiyor.
2: 34.
0: Başa baş çekişmeli bir yarışma seyrediyoruz.
2: 34.
0: 30?
2: 4.
0: 4. Hemen gittim 34'e. Peki, hazırsa geliyor. Hücre çekirdeğinde bulunan ve kromatin tanelerini taşıyan A biçimindeki ipliksi yapı. Süre başladı. L ile başlıyor. Bakın, bir kelime daha geldi. Burada sonucu alırsak. Buyurun.
1: Lezon.
0: Lezon değil efendim ama evet, L ile başlıyordu. Bir harf desteğinizi biz verelim. İpliksi bir yapı bu. Lin şeklinde üretebilirsiniz, açabilirsiniz kelimeyi. Sürenizi başlattım. Bir 10 saniye daha tüketeceğiz hep beraber. Bakalım ipucumuz destek olacak mı? Lin. Evet. Bir harf desteği daha bizden olsun. Hücre çekirdeğinde bulunan ve kromatin tanelerini taşıyan tek harfe ihtiyacımız var. Sürenizi başlatıyorum. Basan soruyu alacak Şevki Bey.
1: Libin, lipin, litin, lisin, likin, lirin.
0: Peki, süreniz doldu. En son ne dediniz?
1: Reyle.
0: Reyle değil. Aynı yerden devam edebilirsiniz gibi bir ipucu vereyim. Finaldeki harflerimizi ileriye doğru taşıyabilirsiniz diye çok mu ipucu vermiş oldum bilmiyorum ama çok mu verdim?
1: Evet.
0: Peki, o zaman butonların adaletine güvenelim. Sürenizi başlattım. Buyurun Cumhur Bey.
2: Lin. Lin.
0: Lin mi?
2: Le, yeyle.
0: Değil.
2: Latin. Latin.
0: Değil. Ben ipucu verdim ama Cumhur Bey alamamış.
2: Alamamışız.
0: Son harfimizden destek alabiliriz.
1: Ben aldıydım.
0: Bakın, son harfin desteğini unutmayalım diyorum ve hazır mıyız? Sürenizi başlatıyorum. Buyurun Cumhur Bey.
2: Lizin.
0: Lizin mi? Anlaşmıştık sizinle.
2: Lenin.
0: Lenin doğru yanıt.
2: Ben alfabenin son harfiyim.
0: Harika bir yarışma. İpucu veremeyen sunucu ve alamayan yarışmacılarımızla beraber el birliğiyle kelimeyi bulamıyorlar
1: bile. Çıkmış,
0: çıkmış ipuçlarından doğru yanıtları bulamıyoruz. Ben son harfi açtık, oradan destek alırsınız diye düşündüm.
1: Ben onu iki harf önce aldım o ipucunu da.
0: Evet ama siz de butonu yakalayamadınız. Oradaki ne harfiydi? İlk başta linindi.
1: Güzel.
0: Buradaki kelimemiz ama Cumhur Bey Z'lere gitti, Y'lere gitti. Allah'tan
1: güzel ama güzel.
0: Erken çözdük. Evet efendim, Cumhur Bey siz seçiyorsunuz.
2: 12.
0: 12 numaralı soruya gidiyoruz. Hazırsanız geliyor sorumuz. Eski ölçü birimlerinden biri. Ağırlık ölçümünde yer alan bir terim soruyoruz. Süreyi başlattık. Aynı zamanda bilgisayar parçası ve bilgisayarda kullanılan bir, buyurun.
1: RAM.
0: RAM doğru yanıt. Bulmacalarda daha çok bilgisayar aksamı, bilgisayar parçası diye çıkar karşımıza. Evet. Çok güzel, çok çekişmeli bir mücadele gidiyor. Hemen ipuçlarımı söylüyorum. 3 soru kaldı. İpuçlarımı vermek durumundayım, yoksa şifre kelimeyi çözemeyeceksiniz diye düşünüyorum. Var mı şifre kelimeyle ilgili?
1: Vallahi bende var bir şey ama.
0: Vallahi finalde tek harf kaybettirir.
1: İşte o
0: bütün birikimi götürür tek harf. Evet. Ben şöyle birkaç tane

0: yerden size ipucu vereyim. 57 diyorum. 19 diyorum. Şimdilik başka bir şey
1: değil. 57 olsun.
0: Peki 57. Çok güzel. Zor bir soruyu nasıl tüketeceğiz diyordum. Sizle geldi sorumuz. Hazırsa gidiyor. Gökyüzünde kolayca fark edilen avcı figürünü anlatan takım yıldızı andıran, pardon. Buyurun, süreniz başladı.
1: Avcı.
0: Rion
2: diye geçer.
0: Buyurun Şekibi.
1: Orion.
0: Orion doğru yanıttı. Ben vermiş olmadım ipucunu galiba.
1: Ya işte yüzdelersek 40'a 60.
0: 40'a 60. Yok ben... Cumhur Bey, biraz da ben de kendim de gurur duyayım. En sonunda evet ipucunu verebildim diye bir destek olabildim. Olabilmek istiyorum yani.
3: Evet,
0: sizle devam edelim. Şevki Bey, kaç numaralı soruyu açalım? Nasıl gidelim?
1: İpucu. Aşağıdaki ipucundaki olan kelimeler.
0: Peki oradan kelimelerden destek alalım. 19'u öneriyorum o zaman. Şifre harf bulmak istiyorsanız.
1: Tamam, 19 olsun.
0: 19 gelsin. 19'a rahat bilebileceğiniz bir soru. Hazırsa geliyor efendim, 19. Banka, fatura ödeme ya da para işlemlerinin yapıldığı gişe bölümünü soruyoruz. Süreniz başladı. Buyurun Cumhur Bey. Nereye öderiz bankada paraları? Yazar böyle kocaman.
3: Gişe.
0: Gişe değil, gişe mi?
3: Vezne. Yazar ya, hoş geldin. Yani.
1: Sağ ol, teşekkürler.
0: Ama sürekli oldu.
3: Neyse.
0: Peki, bir harf ikramımızı kabul edin lütfen. Arkasından V'ydi tabii ki ilk harfimiz. Ama hakkınız geçmedi. Butona basarsanız kazanabilirsiniz. Sürenizi başlattım. Buyurun Cumhur Bey.
3: Vezne.
0: Vezne hakkıydı ve adalet yerini buldu diyoruz. Cumhur Bey vezne yanıtını aldı. Efendim, son soruyu açıyorum bu blokta. Son soruyu açtıktan sonra puanlarınıza bakacağım. Arkasından da tahminlerinizi rica edeceğim. Ve önerimde 31 numaralı soru.
3: 31.
0: Veya 61. Siz yapın tercihi.
3: 31 olsun.
0: 31'den bir harf açılmış. 61'den hiçbir yer açılmamış. 31 numaralı soru geliyor. Hazırsa okuyorum. Kendi iradesiyle yapılan, bilinçli tercih sonucu gerçekleşen bir davranış soruyoruz. Nedir bu davranış? Süreniz başladı. Kendi neyiyle yapıyor? Kendi Buyurun Cumhur Bey.
3: İradi.
0: İradi doğru yanıttı. Tebrik ediyorum. Bir de harf açtınız. R harfini buldunuz. Buraya kadar harika bir mücadele getirdik. Gönülden tebrik ediyoruz ve açılmayan tek harfimiz kaldı. Şifre kelimemizde. Şifre kelimemizin çok bir kısmı çıktı. Biz bir puan tablosuna gidelim mi?
3: Gidelim.
0: Bakalım kaçar puan topladık bu bölümde. Kaç puan aldı? Şevki Koparal ilk etapta biraz geride kaldı. İkinci etapta arayı kapattı ve harika bir final oldu. Şu anda yaklaşık 15 puanlık küçücük minik bir fark var. Şimdi Şevki Koparal abimiz 190 puanla tamamlamış oldu 3. etapta. Şu anda bulunduğumuz noktaya geldiğimiz anda Cumhur Koparal 205 puanla tamamlamış oldu yarışmamızın 3. etabındaki şu ana kadar geldiğimiz yeri. Hemen kuralları hatırlatmak zorundayım. Tek harf istiyoruz sizden. Tek harf bulacaksınız. Tek harf söyleme durumundasınız. Tek seferde kelimeyi doğru şekilde almamız gerekiyor sizden. Doğru harfi belirlemenizi rica ediyoruz. Yanlış bir harf belirlerseniz cevap hakkı diğer yarışmacımıza geçer. Tahmin hakkını kullanacak mısınız?
3: Bir tahminim var.
0: Bir tahmininiz var. O zaman biz tahmininizi dinliyoruz. Harfi de, belirlediğiniz harfi de yüksek sesle tekrarlamanızı, önceki kelimeyi sonra da harfinizi belirlemenizi, söylemenizi rica ediyoruz. Dinliyoruz.
3: İterasyonel. O harfi.
0: İterasyonel. Var mı kelimeyle ilgili bir bilginiz?
3: Yok.
0: Ne olabilir acaba iterasyonel? Bakıyoruz. Ne olabilir? Bu eğer kelimemiz iterasyonel diye bir kelime ise. Böyle bir kelime var mı sizce Şevki Bey?
1: Var var.
0: Var mı?
1: Var var. Var. Bilmiyorum ama var. Anlamını bilmesem de var.
0: Bize de çok yakın geldi. Varmış gibi.
1: Çok varmış gibi geliyor.
0: Belki çok varmış gibi. O zaman efendim iterasyonel Cumhur

0: Cumhur Bey'in O harfinden destek alarak kurduğu kelimeydi. İterasyonel yanıtı tabii ki doğru kabul ediyoruz. Ve anlamını da adım adım tekrar eden yöntem anlamında kullanılan matematiksel bir terim bulduk. İterasyonel matematiksel bir terimdi. Adım adım tekrar eden yöntemdi. Bu bölümün gizli şifre kelimesi. Gönülden tebrik ediyoruz yarışmacılarımızı. Evet efendim, harflerin gizemli ve sırlı dünyasına yolculuk ettiğimiz sır küpünün bir bölümünün daha sonuna geldik. Yarışmacılarımız çok keyifli, çok başa baş bir mücadele çıkarttılar ve iterasyonel kelimesini buldular bu bölümde. Bir abi kardeşim mücadelesini seyrettik hep beraber. O zaman şöyle, bugünün anısına okudukça bizi hatırlamanız dilekleriyle sizlere de küçük birer hediyemiz var.
1: Çok teşekkür ederim.
0: İyi günlerde.
2: Çok sağ olun.
0: Okuyun istiyoruz efendim. Buyurun.
1: Sağ olun.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Biz
0: efendim.
1: Teşekkür ederiz.
0: Çok sağ olun. Evet efendim, geldik bir yarışmanın daha sonuna. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız sır küpü diyoruz. Siz de buraya misafir olmak, bizimle beraber yarışmak isterseniz lütfen bize ulaşın. sırküpü@apara.com.tr adresine yazın. Sizi de buraya misafir edelim. Keyifli deneyimi beraber yaşayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.

0: geçmişin yükünü taşıyan bir adam asfaltın üzerinde hayata meydan okuyor.
1: Bulut Bey, katıldığınız tüm yarışları kazanmak istiyorsanız bakımları atan iyisini bulamazsınız.
2: Yarışıyor musun böyle sık sık?
0: Yarışmak onun en büyük tutkusu.
2: Daha fazla kazanmak istemez misiniz?
3: Sana ailem dedince ne geliyor oğlum senin aklına?
4: Acı geliyor. O çocuk halimle hiçbir şey yapamadığım o gece geliyor aklıma.
0: Zihinlerde iz hayat bırakacak bir öykü.
1: Olan iki şey vardır. Mesela?
2: Kazanmak.
1: Tamam. Ama kazanmak için.
2: Herkesi geç. Geride kimseyi bırakma.

0: Gangnam Köprüsü'ne doğru yoğunlaşıyor. Gangnam bölgesinin çıkışındaki ana yolda trafik oldukça yavaşlamış durumda. Asıl trafik 2. ve 3. tünellerde yoğunlaşıyor.
1: Yunus seçim kampanyası tüm hızıyla sürüyor. 35 yaşında siyasete atılmış biri olarak
2: Kim geçenlerde şarkıcı Su A'yı bir soygun girişiminden kurtardı. Şarkıcı Su A bir alışveriş merkezinin otoparkında arabasına binmek üzereyken bir soyguncu ona saldırmış ve Kim son anda olaya müdahale etmişti.
3: Dağıtıma geç kaldım.
4: Bir yorum daha lütfen.
2: Polis kendisine
4: bir yorum yapar mısınız?
2: Vatandaş ödülü verdi.
5: Kendisi bu ödülü daha şanssız insanlara bağışladı. Bir gecede sansasyonel biri oldu ve televizyon programlarına çıkmak için sayısız teklif aldı.
2: 3 kez Ayın Kuryesi ödülünün sahibi oldu. Etrafındakilere ilham kaynağı olan biri olarak tanınıyor.

0: koşan ve gerektiğinde hayatını bile riske atmaktan çekinmeyen bir insan olarak biliniyor.
1: Olaylar bu şekilde devam ederken biz şimdi reklama gidiyoruz. Reklamdan sonra tekrar sizinle beraber olacağız. Sakın bizden ayrılmayın.

0: İyi günler, 3 dakikada trafik durumu programına hoş geldiniz.
1: İyi günler, 3 dakikada trafik durumu programına hoş geldiniz. Bu sabah her zamankinden fazla trafik var. Sanksan Köprüsü'nde bir kaza olduğu rapor edildi. Bir arabayla çarpışan kamyon o bölgede trafiği kilitlemiş durumda. Şu anda birinci ve ikinci şeritler trafiğe tamamen kapatıldı. Üçüncü şeritten geçiş izni veriliyor. Diğer bölgelerde trafik normal seyrinde akmayı sürdürüyor. Şu an trafikle ilgili herhangi bir sorun görünmüyor. Bu arada Yahudi istasyonu yakınında bir seçim kampanyası yürütülüyor. Kampanyaya ait araçlar o bölgede trafiği biraz tıkamış durumda.

0: Mancu.
1: Dostum, güvenlik kamerasını aç. Çabuk ol, çabuk ol.
0: Ne oldu Afap? Ne oldu?
1: Kandırdım. Harika değil mi? Bu makyajla müşterilerin dikkatini çekeceğim.
0: İşe bak. Tavan ne durumda?
1: Heh, merak etme, her şey yolunda. Bu kadar cimri olma, tamam mı? Bu dükkanı biraz rahatlamak için açmadık mı? Sana bir şey söyleyeyim mi? Gereksiz yere çok fazla çalışıyorsun.
0: Haklısın. Birkaç paket getirdim.
2: Aman tanrım. Saçına perma mı yaptırdın?
0: Orada.
2: Yanlış yapmışsın. Ah, onlar çok para alır. Gelecek sefer Bali'ye git.
0: Nasıl yaparım? Onların çok iyiliğini gördüm. Ah,
2: beni hiç dinlemiyorsun.
3: 1203'e mi gidiyorsun? 1204'e bırak. Hafif bir paket. Teşekkür ederim.
2: Her zaman aynı şey. Seni kullandığının farkında değilsin.
4: Tatlım, bekle biraz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
0: İmzalayın.
4: Tamam.
5: Sen örnek vatandaşsın. Su ağayı kurtarmıştın.
4: Gerçekten
5: anne,
4: mi?
5: Anne, o süper meşhur biri. Bekle biraz.
4: Gerçekten de o. Bu sürpriz
5: İmzalar
4: oldu.
5: İmzalar mısın?
4: Evet.
0: İmza mı?
4: Çok uzunsun. Güzel. Bu mükemmel. Evet. 2-3. Çok iyi.
0: Evet.
4: Durun. Giderken bunu da atar mısınız? Teşekkür ederim. İyi günler. İnanamıyorum.
6: İşte orada.
7: Hadi gidelim.
6: Hadi gördün mü onu? Koş. Hadi lan.
7: İşte orada. Hadi yukarı.
6: Hadi yoluna gidelim onu. Hadi.
0: Dur.
7: Hadi var. Bize var. Hadi
6: koş.
0: Ay.
6: Evet.
0: Durun durun durun biraz, durun biri arıyor. Kim konu?
8: Benim kim?

0: 不要。
1: İşte örnek vatandaş.
0: Öyle demeyi bırak.
1: Çok mu rahatsız edici?
0: Hem de nasıl dostum. Politikaya gir diyorlar.

0: Atmayacak mısın?
1: Önemli değil. Bir arkadaşınla dükkan açmadın mı?
0: Nereden bildin?
1: Seni izliyordum.
0: Sahi mi? Hey, neden eski grubu toplamaya çalışmıyoruz? Ama boşver. Herkesin yoğun olduğuna eminim.
1: Tuhaf değil mi? Beklenmedik bir anda seni görmeye geldim.
0: Neden tuhaf olsun? Muhtemelen kotanı doldurmaya gelmişsindir.
1: Görüşmeyi neden kabul ettin?
0: Görmezden mi gelseydim? Biz arkadaşız.

0: Gonu, bu dünya senin sandığın gibi değil. Çok safsın ve farkında değilsin. Bir şey yaptım. Ama oldukça kötü bir şey. Ve dönüşü olmayan bir yola girdim.
1: Tanrım, seni gidi kotanı doldurmak için her şeyi yapıyorsun. Tamam, sana yardım edeceğim, dinle. Önce bu paketi teslim etmeliyim. Bana iyi bir yaşam poliçesi yaz.
0: Evet.
2: Mavi eve gidelim.

0: Hey, neredesin?
1: Dinle. Polis aracı çekmemi istedi. Birazdan oradayım. Orada bekliyorsun, değil mi?
0: Aracımı almışsın, bir yere gidemem ki. Gerçekten iyi misin? Ne oldu?

0: seni budala. Hala bu şarkıyı mı dinliyorsun?
1: Hı.
0: Grupla ilgili boş hayalleri artık bırakmalısın.
1: Eski güzel günler.

0: Burada bir şey oldu.
1: Başkan adayını öldürdün dostum. Onu sen öldürdün.
0: Ha?
1: Ayrıca diğer bomba da elinde. 3 dakika sonra patlayacak.
0: Ne?
1: Kahretsin, 1 dakikası geçti bile. Örnek vatandaş Kim Gon-ul, başkan adayını öldürdükten sonra kendisini öldürecekti. İşte planımız bu.
0: Sen neden söz ediyorsun?
1: Elinde bir bomba var sersem. Buradaki herkesi öldürecek misin? Beni dinle. Saat 11 ve

0: iki yönlerinde seni izliyorlar. Gonu, yakalanırsan öleceksin. Anladın mı? Yakalanırsan öleceksin. Git. Sanyang operasyonunun ödemesini yapsın. Sakın unutma. Hiç kimseye güvenemezsin.
1: Muyeo.
0: Hayatta kal.
2: Yok edin.

moje

0: 3.20'den sola dön. Tamam, tamam.
1: Ha. Şu tarafa.
0: Tamamdır. Ha. Ha.

0: Hemen çekilin. Üzgünüm. Çok üzgünüm. Yumi.
1: Söylesene. Neden çağrılarıma cevap vermiyorsun?
0: Ha? Affedersin.
1: Gangan bölgesinde bir bomba patladı.
0: Evet.
1: Her şey yolunda mı? Korkuyorum canım.
2: Öncelikle yenildiğimi kabul ediyorum. Bundan böyle tüm gücümle Yu'ya hizmet edeceğim.
3: Ne demek istiyorsun?
4: Daha yeni başladık.
5: Yu'ya suikast düzenlenmiş.
4: O kadar çok şaşırma. Başkan sen ol. Seni başkan yapacağım.
1: Bebeğim.
6: Ve son gelen bilgiler kendisinin bu patlamada öldüğünü doğruluyor. Şehrin göbeğinde çok büyük bir patlama gerçekleşti. Polis şu anda bu olayın sorumlularını araştırmakla uğraşıyor.
0: Bu gerçek mi?
6: Patlamanın gerisindeki isimler araştırılıyor. Ayrıca bunun bir terör eylemi olabileceği de söylenmekte.
7: Evet.
6: Evet, şimdiki haberler bunlar.
7: Terör olduğuna dair elimizde güçlü ipuçları var. Son zamanlarda ülkemize yönelik
0: tehditlerin
7: bir örneği olduğunu düşünüyoruz.
1: Ne?
7: Kimin ya da kimlerin yaptırdığına dair elimizde henüz yeterli bir bilgi bulunmuyor.
0: Muyeo durduk yere beni aradı. Bana kaçmamı söyledi. Elimde bir bomba vardı. Elimdeydi.
7: Patlamanın sorumluları er geç bulunacak. Şu anda tüm birimler bölgeyi abluka altına almış durumda.
0: Çılgın herif.
7: Patlamaya üstüne bomba bağlanmış bir oyuncak araç yol açtı. Yüksek hızlı bu oyuncak aracın arabanın altına nasıl girdiğini görüyorsunuz.
1: Tatlım.
0: Demişti ki
8: sakın kimseye hiç güvenme.
6: Uzmanla konuşalım.
9: Kablosuz bir tetikleyici bombayı
0: kimseye güvenmemelisin.
9: Hedefi ortadan kaldırmak için bir oyuncak araba kullandılar. Bu tür araçların bombalama eylemlerinde kullanılmasına yeni tanıklık ediyoruz.
1: Ne oldu hayatım?
9: Tetikleyici bir cep telefonu ya da uzaktan kumandalı bir zamanlayıcı olabilir. El yapımı bombalarla ilgili planları internetten kolayca bulabilirsiniz.
1: Hayatım.
0: Kapıda kim var?
1: Muhtemelen kuryedir.
0: Dur biraz.
1: Sen örnek vatandaş değil misin?
0: Olamaz. Lütfen. Lütfen.

0: büyük indirime girdik. Lütfen siz de bakın efendim, lütfen. Şu an saldırmana gerek yok. Geri çekil. Yüz tanımayı çalıştır.
1: Bir şey mi arıyordunuz? Bu saç spreyimiz çok iyidir. Bu jölemizi denemek ister misiniz? İşte burada.
2: Teşekkürler.
3: Bugünkü alışverişiniz için teşekkürler. Toplam 39.50.
4: Yerini tespit ettik.

0: Alo. Alo. Orası kurye mi? Neredesin? Ha? Sabahtan beri beklediğim sirkeler hala gelmedi.
1: Evde yoktun. Ben de dükkana bıraktım.
0: Dükkan mı? Ne dükkanı?
1: Ayakkabı mağazasının yanındaki dükkan.
0: Hayatım, paketi dükkana bırakmış.
2: Dükkana mı?
1: Evet, dükkana. İçeri bakın. Bak. Bizimle çalıştığınız için teşekkürler.

Bakın, bana bu numarayı Muyeo verdi. Neler olduğunu gerçekten bilmiyorum. Gerçekten hiçbir şeyi bilmiyorum.

0: Lütfen gazla, gazla.
1: Reklam arası sona erdi. Bugünkü şok edici haberler herkesi yasa boğdu. Birilerinin oğulları, arkadaşları, sevdikleri yitip gitti. Bu şarkıları özledim dostlarım için çalacağım. Ve ilk parçam özellikle senin için Shinhye. Sana geliyor. İyi dinle.

0: tanıkların ifadeleri alınıyor.
1: Yemeğinizi sessizce yiyin.
0: İncelemeler sonucunda Kim Gon-woo olduğu tespit edildi.
2: Şu bebeğin kimliği tespit edildi.
3: Bırakamazsın ki.
2: Geçen yıl bu zamanlarda birini soyguncudan kurtardığı için devlet tarafından örnek vatandaş seçilmişti. Şimdi olanlar karşısında toplum şaşırmış durumda.

0: patlamalarda nasıl bir rol oynadığı henüz bilinmiyor. Polis şu anda her yerde onu arıyor. Yeri henüz tespit edilebilmiş değil. Onu gören ya da yerini bilenlerin polise ihbar etmesi çok önemli.
1: Bunun bir terör eylemi olduğunu doğruladık. Bu yüzden istihbarat teşkilatlarıyla birlikte özel bir ekip oluşturduk.
2: Eylemin sebebi nedir? Kuzey Kore ile bağlantısı var mı efendim?
1: Her tür olasılığı araştırıyoruz. O da mümkün. Evet.
3: Bombanın bir RC arabasına monte edilip patlatıldığı doğru mu?
1: Bunu araştırıyoruz.

0: Evet.
1: Elinizde sağlam bilgiler var mı? Öyleyse neden basın toplantısı yapıyorsunuz?
2: Soruşturma halen devam ediyor. Ama gerçekleri öğrenmemize çok az kaldı. Lütfen bizler soruşturmamızı yürütürken sizler de biraz sabırlı olun.
0: Bu yuğunun başkan olmasını önlemek için düzenlenmiş bir komplo olabilir mi? Bir süre önce şüphelinin kimliğini basına verdiniz. Bir nedeni var mı?
2: Daha önce de dediğimiz gibi emniyet birimleri tüm gerçekleri açığa çıkaracaktır. Ulusal acil durum protokolü gereği sosyal medyada dolaşan tüm yalan haberler ve söylentiler sıkı şekilde kontrol edilecek. Biz polisler burada sizin için bulunuyoruz. Sizlerin güvenliğini sağlamak için. Tamamen halk için.
3: Şuraya bak. Her şey kontrolden çıkmış gibi.
4: Baksana patron. Yapabileceğimiz bir yer var mı?
3: Hiçbir gücümüz yok. Bu bizi aşıyor.

0: patron?
1: Juho.
0: Neredesin patron?
2: Kapattı. Sanırım ona patron dememe tahammülü yok. Sizler holigan gibi davranıyorsunuz. Holigan gibi davransanız da biraz daha kibar olabilirsiniz, değil mi?

0: Sen iyi misin dostum?
1: Demek buralardan kaçıp gidiyorsun ha?
0: Seni bırakıp nasıl gidebilirim? İyi misin?
1: Neler oluyor Gonu? Yu Yan Yok'u öldürdüğünü söylediler.
0: Onlarla konuşayım.
2: Bay Kim Gonu?
0: Onu bırakın.
2: Neredesin sen? Yüz yüze görüşelim.
0: Ben hiçbir şey yapmadım.
2: Öyleyse neden kaçıyorsun ha?
0: Pekala. Gidecek bir yerim yok. Koşmaktan yoruldum. Arkandaki kamerayı görüyor musun? Ona el salla. Çünkü her şeyi kaydediyorum. Bununla nereye gideceğim dersin ha? Nereye gideceğim sence?
2: Güzel.
0: Artık işiniz bitti.
2: Dışarı çıkın.
3: Artık elimizdesiniz.

0: Hala kaydediyor musun?
1: Kimsiniz?
2: Gördün mü? Onu öldürdün.
1: Siz ne yaptınız?

0: İçeride mi?
1: Evet. Hı?
0: Geç kalacağız. Gidelim.
1: Derhal efendim.

0: Dinleyin Bay Kim. İşler iyice karıştı.
1: Bunu neden yapıyorsunuz?
0: Belli olmuyor mu? Bir başkan adayını ve arkadaşınızı öldürdünüz.
1: Hayır, ben yapmadım. Olamaz, ben değildim. Ben öldürmedim.
0: Saat 5.30, Sancı İlkokulu'nun karşısındaki telefon kulübesi.
1: Evet, Yu Yang Gok'u ellerimle öldüreceğim. Benim sesim. Ama ben değildim.
0: Doğru. Hepsi tezgahtı. Aslında her şey algıdan ibaret. Reklam panolarına ne koyarsak ona inanırlar. Kahraman olabilirsin. Ya da en çok aranan adam. Bay Kim, size bir şans vereceğim. İtiraf şansı. Temas kurduğunuz kişilere ne olduğunu görün. Şu anda hiç kimse sizin tarafınızda değil.

araba da ne?

0: Muyo'yu nereden tanıyorsunuz? O öldü be.
1: Kes sesini de beni izle. Muyo senin yüzünden öldü. Onu sen öldürdün. Sen

yaşamış olsaydın herkes yaşıyor olacaktı. Lanet olsun. Hadi koş.

0: Ulusal Liberal Parti adayı Yu Yang-guk'un bugün bombalı bir
1: saldırı... Bu yaşananı düşünecek olursak ortalık çok sakin. Bu komplonun büyüklüğünü insanın aklı almıyor.
2: Mu Yeo'nun sigortacı olduğunu sanıyordum.
1: Karım da benim ginseng satıcısı olduğumu sanırdı. Ölene kadar. Sen beni tanımıyorsun. Bense seni tanıyorum. Mu Yeo benim de arkadaşımdı. Öldüğü güne kadar.
3: Lanet olsun.
4: İyi misiniz efendim? Bütün güvenlik kameralarını taradık ama ortada yok. Mu Yeo ile birlikte San Yang operasyonunun parçasıydı.
3: San Yang mı? Ne diyorsunuz? Başarısız bir operasyon kimin umurunda? İpucu için ödül koy. Ve ayrıca işbirlikçilerinin izini sür.
4: Evet.
3: Hakaretsin. Neler oluyor?

0: Eskiden hepimiz ülkemiz için çalışan gölgeler gibiydik.
1: Neden ben? Sıradan bir sivilim.
0: Aslında senin imajının peşindeler. Suçluya dönüşmüş örnek bir vatandaş. Herkesin seveceği bir hikaye. Eğer iyi bir vatandaş suç işleyecek olursa herkes ona hain der. Bu yüzden herkesin gözü üzerinde olacak. O suçun neden işlendiğini kimse umursamayacak.
1: Bundan ne kazançları olacak ki?
0: Öğrenmeye çalışma. Yoksa daha çabuk ölürsün.
1: Ben ölseydim o yaşayacaktı, değil mi?

Tamam. Şarkının etkisi var. Dediğim gibi bu yüzden sesini açtım. Çünkü insanlar duygusalken tüm savunma silahlarını indirirler. Her şeyden şüphelenmelisin. Muhyeo hep böyle derdi. Sanırım pek yakın değildiniz.

0: Jenny.
1: Bugün işe gelmeyeceğini duymuştum senin.
2: Bayan Sun Yang, Kim Gon-woo'nun liseden arkadaşısınız.
0: Bu bir problem mi teşkil ediyor?
2: Duruma bağlı. Mu Yeo'yu tanır mıydınız? Patlamanın olduğu gün kimle buluştu ve o bombayla öldü. Onu tanıyan herkes teker teker ölüyor. İkiniz çok yakınsanız bu problem olabilir.
3: Bayan Sun Yang, işbirliği yapacağınızı söyleyin. Ona söyleyin.
2: İşbirliği yaparsanız sizi aradığında yerini saptayabiliriz.
0: Telefonumu mu dinlemek istiyorsun?
2: Biz buna tespit diyoruz. Numarasını tespit için. Kendi güvenliğiniz için.
0: Beni arayacağını sanmıyorum. Biz o kadar yakın değildik.
4: Doğrusunu istersen hiç anlamıyorum.
5: Anlamayacak ne var? Her şey apaçık ortada. Ha? Bütün kanallarda onun yüzü var.
4: Evet. Yani Yu'yu gerçekten öldürdü mü diyorsun?
5: Ne? Bak, bunu yapacak kadar çılgın değildir.
4: Ama az önce bunu ima ettin.
5: Bu yüzden bir avukatım. Kahveden hoşlanmıyorsun.
4: Kes artık.
5: Hey, kahveden hoşlanmadığını biliyorum. Evet. Sun Yang'ın onunla evlenmemiş olması büyük bir şans. O pislik çok fazla sevecendi ve...
4: Kes artık.
5: Tanrı aşkına söyleyeceğim şeyi iyi dinle lütfen.
4: Sana dur dedim istersen.
5: Neden? Ha? Neden durayım ki? Söyler misin? Merhaba. Evliliğin ne kadar iyi olduğundan bahsediyordum.
4: Ne saçmalıyorsun? O boşandı.
5: Arada sırada boşanmanın iyi olabileceğini söylüyordum. Ayrıca boşanırken neden beni aramadın ha? Bu dostun boşanma davalarında çok iyidir, değil mi? Lanet olsun.
0: Bir sonraki boşanmamda seni arayacaktım.
4: Böyle olacağını biliyordum. Yakında yine görüşelim.

0: Üzgünüm. Gitmem gerekiyor.
1: Benim de. Beni bekle.
2: Sonra yine bir araya gelebiliriz. Ha?

0: burada Gangwon'daki bir binanın çatısında görülüyor. Patlamadan aşağı yukarı 30 metre ötede. Kim Gon-woo olduğunu anlamak son derece kolay. Görüyorsunuz, işte orada. Evet. Patlamadan 30 metre ötede. O oldu şüphesiz. Bir binanın çatısında
1: sana
0: duruyor.
1: Sana söylemiştim. Evet. Bir görüntü daha var. Evet, bence bir görmen gerekiyor. Evet. Şartlarımı sen de biliyorsun. Onlar yerine gelmezse bu pislikle tereddüt etmeden halkın karşısına çıkarım. Gülümse.
2: Mu Ye onun arkadaşıyım demiştin. Onun arkadaşıyım demiştin.
1: Evet, arkadaşıydım.
2: Ailen yüzünden mi?

0: Öyle mi?
1: Bir sonraki terör saldırısını ve işbirlikçilerini araştırıyoruz.
2: Bu sansürün sebebi medyaya yönelik bir sıkı yönetim olabilir mi?
1: Emniyet birimleri soruşturmayı yürütürken medya vasıtasıyla bilgi sızmaması son derece önemli. Güvenlik hayati önemli yani.
3: Bir telefon kulübesinden görüşme yapan kişinin Kim Gon-woo olduğundan nasıl emin olabiliyorsunuz? Başka görüşmeler de yaptı mı?
1: Kimle birlikteyim? Basınla görüşeyim mi?
4: Bir açıklama yapmayacak mı acaba? Neden bu kadar susuyor?
1: Affedersiniz, tekrar eder misiniz?
3: Şüphelinin başka telefon görüşmeleri de var mı?
1: Aslında
5: parayı şimdi gönder. Örtülü ödenek.

0: Bu soruyu ben cevaplayayım. Şüphelinin buna benzer başka görüşmelerini saptayamadık. İçimizde
1: köstebek var. Onu bulmamız lazım.
0: Umarım sorunuzun cevabını
2: hemen harekete geçin.
3: Efendim, şüpheliye yardım eden herhangi birileri var mı?
4: Şüpheliye yardım eden kim olursa olsun büyük ceza alacak. Bundan şüpheniz olmasın. Onu koruyan, onu gizleyen hapse girecek.

0: biraz. Faydası yok. Buradan kaçman mümkün değil. Er ya da geç diğerleri seni yakalayacak. Bunu sakın unutma. Başaramazsam
1: senin de

0: Ne yapıyorsun?
1: Acaba işler yolunda gitti mi? Beni öldürme.
0: Bitti, buraya kadar.
1: Nasıl yani?
0: Sana bitti dedim. Artık işime yaramazsın. Yollarımız ayrılıyor.
1: Dur biraz. Kan.
0: Kes bu kan. Sesini, sadece bir sıyrık.
1: Seni acil servise götüreyim. Ne yaptığını sanıyorsun?

Tanrım, çok mu saf yoksa gerçekten aptal mı?

0: kolay pes etmiyorsun değil mi? Arkaya geç.
1: Tamam. Beni gerçekten onlara satmayı düşünmüyordun değil mi?
0: Evet. Başından beri planım buydu işte.
1: Sahi mi?
0: O çeneni kapatır mısın? Bu tür operasyonlar 72 saat içinde yapılmalı. 30 saatimiz kaldı.
1: Şimdi ne olacak?
0: Yüzünü çalan o kişiyi bulacağız. Tabii önce seninkini gizleyelim.
2: İktidardaki partinin delegeleri acil bir genel kurul düzenlediler ve Zhou Ziyan'ı partinin yeni lideri olarak seçtiler. Delegelerin pek çoğu onun liderliği lehinde oy kullandı. Başkanlık seçimlerinde partinin yeni adayı o olacak. Parlamenter Zhou henüz resmi bir açıklamada bulunmadı. Halk bu açıklamayı sabırsızlıkla bekliyor.
3: Aday değişikliği için sadece 2 günümüz var.
4: Özür dilerim. Bununla ilgileneceğim.
3: Ama bu değişimin sorunsuz gerçekleşmesi lazım.
5: Yu Saken çöpün tekiydi ve cesedi bile kokuyor.
6: Elimden geleni yapacağım.
5: Kes sesini.
3: Şu kurye neden hala hayatta? O işi hallettiniz sanmıştım.
0: Benzer fiziğe sahip bir ajana plastik ameliyat yaptılar. Buna silikon diyoruz.
4: Tıpatıp benzer olması şart değil. Buna anında inanacaklardır. Kim Gon-woo'nun hayatı herkesin gözü önünde. Hükümet ve medyanın birlikte yarattıkları bir illüzyon. İnsanları kandırmak kolay.
7: Ne?
1: Neden bana tezgah kurdular? Bunu anlamıyorum.
0: Sadece sana mı dersin? Herkes hedef olabilir. Eğer buna değerse tabii. Herkes.

0: Şu sersemin yaptığına bir bak.
1: Son zamanlarda hesapları denetlenen estetik cerrahlar listesi. Muhtemelen biri seni bizzat görmüş olmalı. Yoksa bu ameliyatı yapamazdı.

0: Dur. İşte bu. Yume onu bana kuzeni olarak tanıştırmıştı.
1: Aferin. Şimdi asıl sorun onu en kısa zamanda bulabilmek ha?
0: Boşanma avukatımı yazıyor.
2: Aa, evet Bay Kim. Bunun için çok üzgünüm efendim.
0: Bay Kim mi?
2: Evet evet. Bak dur biraz. Bak ne diyeceğim. Neden bana estetik ameliyatı soruyorsun? Sen örnek vatandaşsın, bunu yapamazsın.
0: Pekala. Ben de eşine sorarım. Ha, YMİ ile sözleşme yaptığını ve dünya kadar para kaybettiğini biliyor mu?
2: Pekala. Ne yapacağım? İyi günler. Evet. Hukuk büromuzun bazen hatası olabiliyor. Sanırım ortada bir yanlış anlaşılma var. O ve ben arkadaşız. Aslında arkadaş bile değiliz.
3: Bir suçluya yataklık etmenin cezası ağırdır. Kötü bir okuldan mezun olup bu noktaya gelmiş birisiniz.
2: Evet.
3: Başından anlatmak ister misiniz?
4: Bir dostunu mu sattın?
2: Kimseyi satmadım. Ben sadece nerede buluştuğumuzu söyledim, o kadar.
4: Bak sen. Gon O'nun birini öldürdüğüne gerçekten inandın mı? San Yang, sence bu mantıklı mı?
5: Kim bilir. Gruptan ayrıldıktan sonra yollarımız asla kesişmedi. Hiçbir zaman bir araya gelmedik.
2: O zamanlar neden birlikteydik?
4: Ayrıca neden o şekilde sırıtıyorduk?
2: Lanet olsun, bir hata yaptım ama ailemi düşünmek zorundaydım. Şimdi ne yapacağız? Polis Botanik Park'ın her yerine bakacak.
5: Botanik Park mı?
2: Dinlenme endişesiyle doğrudan söylemedi ama bizimle afiş çekimi yaptığımız yerde buluşmak istiyordu. Yani bilirsin.
5: Kötü bir hafızan olmasına sevindim.
2: Orası değil mi?
4: İstediğini yapalım. Onunla buluşalım.
2: Sahi mi?
6: Uyku tutmadı mı?
4: Ya seni?
6: Biliyor musun, o ajanlar yine geldi. Ödül parasından vergi alınmayacakmış. Bir ipucuna bile yarısını alabilirmişiz.
4: Öyle mi?
6: Ben sadece söyledim.
7: İnişlerde ve binişlerde lütfen dikkatli olalım. Tüm yolcularımızın dikkatini, aracımız kalkmak üzeredir.
8: Sadece gözlem amaçlı ve GPS'i var.
0: Yani özel ajanlar bunu mu kullanıyor?
8: İnternete girmek için. İşte bunu kulağının içine takacaksın.
0: Vay canına.
8: Devam et. Hey. Arkadaşına güvenebilir misin?

0: acele ediyorsun ki? Çocuklar?
1: Oo, doğru ya. Daha gelmediler mi? Onlara hayvanat bahçesi demiştim.
2: Ağlamaz.
1: Yoksa botanik parkı mıydı?

0: Saat kaç oldu?
1: Hiç bilmiyorum. Lanet olsun.
0: Neden gelmiyor ha?
1: Neden? Nereden bileyim bunu?
0: Onun sıkı dostusun.
2: Çoğu insan pazartesileri 11-16'dan önce nadiren gülümsermiş. Yani şu anda kimse gülümsemiyor. Komik ha?
3: Ama sen erken kalktın değil mi? Uyandığında gülümsüyordun değil mi? Benimle konuşacağın şeyleri düşündün. Yanılıyor muyum?
2: O kadar belli oluyor mu?
3: Evet.